0: söyleyeyim. Hani dilimin herhalde şey yapması da oradan oldu. Bu meselede diğer muhalefet partileri de şu an avuçlarını oluşturarak bekliyor. Herhalde oradan küsenler.
1: Yani sizinle olmayacak bu iş deyip diğer muhalefet partisine gitmesi gereken seçmeni ya da gidecek seçmeni bekliyorlar diyorsun.
0: Evet, yani öyle bir beklenti içerisindeler. Ama bu, hani şeye döneceksek, bugün yapılan konuşmalara, şeye, Özgür Özel'in söylediği önemli bir şey var. Parti içerisinde
1: ne diyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu delege feodalliğine karşı söylediği önemli bir şey var. Yapabileceğinden emin değilim. Çok yakından takip edeceğim. Umarım yapar.
1: Alişer, buyur gel, sana dinletelim.
0: Güzel konuşuyor.
1: Gel. Yapıp yapmayacağını bak, bir ver sesi Kerem. Kerem ver sesi. Gelsin.
2: Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
0: Genel başkanı değil ama il, ilçe ve belediye başkanlarını doğrudan seçme meselesi Sayın Bakan hatırlayacaktır. 1989 ve 91 yılında SHP tarafından...
3: Başkanlık sistemi gibi bir durum değil mi bu?
0: Efendim?
1: Ne gibi?
3: Başkanlık sistemi.
1: Yani nasıl
0: doğrudan hani seçmenin başkanı seçmesi.
3: Yani Cumhurbaşkanı seçtiğiniz gibi genel başkan seçeceksiniz.
1: Bir saniye. Bir daha dinleyelim o zaman.
4: Siyasi parti kanunu değişmeden
1: Müftüoğlu.
5: Teknik bir şeyden
1: bahsediyor. Bak bir daha dinliyoruz. Bak tam şunu söylüyor. Al başa al.
5: Formülüze edecek.
1: Başa al, ver bir daha.
5: Tek adayı da seçtirecek.
1: Bakın bir daha veriyorum. Ver.
2: Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
1: Ver açıklamayı. Şu açıklamayı bir verle de.
5: Şu kısmı önemli.
1: Hepsini alacağım, görüşlerinizi. Ver açıklamayı. Artık eski nesil siyaset anlayışı bitecek. Ertuğrul Akar böyle hiç Özgür Özel'in söylediklerini bir ciddiye almıyor. Böyle duruyor. Yani önemli bir grup toplantısı.
6: Ya çünkü gene milleti aldatmaya çalışıyor.
1: Ya nasıl aldatmaya çalışıyor?
6: Yani ya anlattıkları hikaye.
1: Sen grup salonunu gördün mü?
6: Düğün salonu mu?
1: Grup salonu, toplantı salonu gördün mü?
6: 3-5 kişi toplamış.
1: 3-5 kişi olur mu, insanlar tıklım? İşte Sevin
5: Aksoy, bir hatırlatma yapayım ama. Ertuğrul'un inanmamasında haklı bir gerekçe var. Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına aday olduğunu da çıkıp ön seçim vaadinde bulunmuş. Ve uygulamalardan ilçe başkanlarını, işte belediye başkan adaylarını mobil uygulama üzerinden seçen bir proje üzerinde çalıştıklarını söylemiş. Ön seçim de yapmadı.
3: Şimdi terk edeceğiz diyor ama.
1: Şöyle diyor. Artık eski nesil siyaset anlayışı bitecek. Yeni nesil siyaset kurulacak. Delege sistemine dayalı örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Yeni partiye kaydolan her vatandaş partinin siyasi kurucusu olacak. Her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı. Hadi bunun ilçeyi geçtik. Genel başkanı doğrudan seçecek.
6: Bak bunların siyaset anlayışı bile... Teşkilat yapısıyla ilgili ya. Hala koltuk peşinde ya. Hala koltuk hesabında ya.
0: Ya
6: arkadaş, ülkeyle ilgili şey konuş ya. Ülkeyi konuş.
1: Ya, tamam, o ayrı bir şey de. Şimdi bak, o
6: ya
1: ayrı bir şey de.
6: Bana ne senin genel başkanını kim seçecek ya? Özgür Özel. Milleti ne ilgilendirir? Senin ilçe başkanını kim seçecekse seçecek arkadaş.
1: Ya anladık da.
6: Kimi ne ilgilendirir ya?
1: Ya tamam da.
6: Bunun demokrasiyle ne alakası var? Parti yapısı içerisinde demokrasi
1: olmaz ki zaten ya. Şöyle bir alakası var. Galiba geldiği partiden, yani CHP'deki kurultay meselesiyle ilgili.
6: Pavyonda pazarlık yaparken öyle demiyordu. Pavyonda pazarlık yaparken öyle konuşmuyordun ama. Delegeye sahip çıkıyordun ama.
1: Onlara mahkeme bakıyor. Biz bakmıyoruz onlara.
6: Ben söylüyorum. Benim işim yorum yapmak. Avukatın işi okuyorum yapmaktı. Söylüyorum, soruyorum.
1: Evet.
6: İddialar var.
1: Sor, buyur.
6: Para verdim diyen var. Para aldım diyen var. Pavyon önünde pazarlık yaparken delegeye konuşmuyordun ama. Sarılmıştın delegeye. Bana ne, senin ilçe başkanını kim seçecek arkadaş ya? Yeter ya, bıktık ya. Ülkeyle ilgili ne konuşuyorsun sen? Türkiye'nin 100 yılıyla ilgili ne anlatıyorsun sen? Biz gitmişiz %15 Kerkük petrolüne ortak olmuşuz. Dünyaya açılmaya başlayan...

0: Anlattığın şeye bak, bana ne arkadaş ya? Senin ilçe başkanını ben ne ilgilendirir ya? Bak, siyaset anlayışları dahi baştan koltuk üzerine kurulu ya. Özgür Özel'in koltuk üzerine kurulu siyasetini biz konuşmak zorundayız ya. Bana ne kardeşim, seni kim seçecek?
1: Peki,
0: ya?
1: Peki, geleceğim. Evet, Alişer.
2: İlk bir iki cümlesi.
1: Ertuğrul sevmedi bu sistemi.
2: Yok, bence o yayın akışını sevmedi. Sana eleştiriler bence. Evet. Özgür Özel. Ben çok seni eleştiriyor. Bunu niye konuşuyorsunuz kardeşim diyor yani.
3: Bunlar önemli işler ama.
4: Özgür Özel bunu konuştuğu için konuşuyor.
2: Delege meselesini niye biliyor musun? İki cümleyle söyleyeyim de bilgi en azından benim. Abi, ben tabii, yorumları tabii. Ustalar yapsınlar.
0: Eleştirileri sana yapıyor diyor.
2: Sen konuşturuyorsun burada bizi yani. Bak, buraları evet. Çıkardı. Abi, delege meselesinin özü şu. Bugünkü kavganın sebebi çünkü delege meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi delege genel başkanı bir şekilde belirlerdi. Delege kimin olursa olsun şey yapamazdı. Gideyim mi geleyim
1: mi? Geri mi?
2: Dediğinizi kapatmayayım, güzelliklerim.
1: Tamam.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani az önceki ilk turda da konuştuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu bana bu kurultayı yaptırmıyorlar dediği mesele aslında siyasi bir karar. İstese kurultayı yaptırmak için en azından başvuru yapardı. Kurultayı yaptıramayacağını ona mahkeme söylerdi. Bak, oraya da girmedi mesela, o riski de almadı. Siyasi bir karar olarak bu delegeyle ben kurultaya gitmem diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Çünkü delege genel başkanı belirler. Yani hep derler ya, mezardan Atatürk'e de İnönü gelse bu delege istemiyorsa onu seçtirmez diye, öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yapı vardır. Kendince Özgür Özel şimdi bu açıklamasıyla ben bunu yıkacağım diyor. Doğrudan üye bu işi seçecek diyor. Bu iş 89 ve 91'de CHP yaptı bu işi. Hatta 89 yerel seçimlerindeki başarı da buna bağlandı.
1: Tabii.
2: Ama sonra delege yapısında olduğu
5: yanlış
2: gibi...
5: Yanlış bilgi olmasın da onu bir düzelteyim. Ha? Yanlış bir bilgilendirme olmasın da şöyle. Siyasi partilerde, sözünü kesiyorum Ali de. Siyasi partilerde 3 tane seçim sistemi vardı.
1: Evet.
5: Bir eğilim yoklaması yapılır. Eğilim yoklamasını da böyle yapabilirsiniz. Yani üyeler oy verir, siz onu genel merkeze belirlersiniz. Ertuğrul biraz önce söylediği gibi değiştirebilirsiniz. Bir de hakim huzurunda ön seçim vardır.
1: CHP hakim huzurunda ön seçim, evet.
5: Hakim huzurunda ön seçim yaptı.
2: Yani, orada da genel başkanı değil zaten. Aslında belediye başkan CHP adaylarını falan belirlemiş. Yok,
4: yani adayı bir milletvekili.
5: Milletvekilleri hakim huzurunda ön seçim.
6: Aday seçiminden.
5: Bir aday seçim yani. Bir de, parti meclisinden yapılır. 3 seçim şekli vardır. Evet. Özgür Bey'in söylediği hikaye, bu Ertuğrul'un dediği
2: yani
5: gibi.
2: Ben de onu, bu, öyle. Bu, yani bak, ben de tam onu söyledim. Genel başkan böyle seçilemez. Siyasi partiler kanunu
5: var. Siyasi partiler kanunu değişmediği müddetçe bunu uygulayamaz.
4: Benim ama hayır, anladığım şu, zaten. Faruk Aksoy, benim anladığım şu bak.
6: Prosedür uygularız diyor ama orada.
4: Yani tabii, siyasi ya. Partiler kanunun teknik bir unsuru olacak diyor. Yani şunu aslında söylemeye çalışıyor. Benim anladığım şu.
1: Ne?
4: Üyeler ilçe başkanını seçti. Bu dijital ortamda mı, sandıkla mı artık, evet. Bu kısım kapalı bize.
1: Evet.
4: Oradan bir isim çıktı. Kim çıktı? Faruk Aksoy.
1: Evet.
4: Tek liste olarak delegelerin huzurunda
5: sunacağız.
4: Normal seçime girer gibi girer. İkinci bir liste çıkarılamaz. Çünkü sandıktan çıkan isim olduğu için bu işi teknik bir prosedüre indirgemiş olurlar. Ne olur? İlçe delegeleri sadece tek bir adayı seçmek üzerine seçime girerler ve bunu gerçekleştirirler. Anladığım, yani kastettiği Özgür Özel'in bu. Evet, bunu il ve genel başkanlık için de yapacak ama az önce söylediğim anımsatma önemli. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerken delegeye vaat olarak sunduğu ön seçimi yapay zeka ile gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Ön seçim vaat edip yapay zeka ve 6 tane 7 tane anket şirketinden çıkan öne çıkan isimleri biz listelere koyduk açıklaması yapmıştı. Ön seçimi de böyle formülize etmişti.
1: Ya siz bu üye işini, Alişer sen de galiba, bu üye işini niye uygulanabilir bulmadınız?
2: Ama kim belirleyecek? Ya bir kere zaten kanunda genel başkanı
1: partinin
2: çok isterim bu arada ön seçimde bütün partilerde keşke ön seçim olsa. Milletvekilleri yani dahil böyle seçilsin. Çok isterim ama
1: bu Özgür Özel meselesi değil.
2: Evet, siyasi olarak olsun keşke.
1: Bugün AK Parti'nin kaç üyesi var?
4: 11 milyon 709 bin 913.
1: AK Parti dijital ortamda, AK Parti dijital ortamda kongresini yapsın. Genel başkan burada Erdoğan, işte karşısında da X kişi ya da bir iki kişi daha aday olsun, fark etmez. 10 dakika içinde o 11 milyon üyenin herhalde oy kullanacak 10,5 milyonu Erdoğan'a oy verir. Şimdi yeni parti aynı şeyi yapsa Özgür Özel herhalde seçilir. Şimdi üyeli bu dijital ortamda, elektronik ortamda, seçimlerin bile elektronik ortamda yapılacağının düşünüldüğü bir yerde... Neden üye genel başkanı seçmesin ilkesel olarak? Ona niye karşısınız?
0: Abi delegenin mantığı ne?
4: Ben ilkesel olarak karşıyım demiyorum.
1: Bir şey değil bu.
4: Ben ilkesel olarak karşıyım demiyorum ama ben...
1: Ne olarak diyorsun?
5: Hukuken uymaz yani.
4: İlk söylediğini, Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığına giderken belediye başkan adayları ve milletvekilleriyle ilgili ön seçim vaadini

0: Evet. Bulunmuş bir ama uygulama yazıyoruz. Bir uygulama yazıyoruz. Her üyemiz girecek, oradan kendi ili ilçesiyle ilgili seçimleri yapacak ve biz de buna göre belirleyeceğiz demişti.
1: Evet.
0: Ön seçim vaadinde de bulunmuştu. Bunları gerçekleştirmedi. Yani o günkü vaatlerini ortaya koymayan Özgür Özel'i ben hatırlatıyorum.
1: Anladım.
0: Yani peki, bunu yapabilir mi?
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Bunu evet, yapar. Anladım. Yani şu anda teknik olarak bunu bir uygulama üzerinden gerçekleştirir. Şu an 300 bin üyesi var diyelim. 500 bin üyesi olur ileride. 500 bin üye de Özgür Özel'i seçer. Ama ciddi bir seçim söz konusu olduğunda, mesela güçlü bir aday söz konusu olduğunda, bu sefer mevcut genel başkanın lehine oylar hileyle bu tarafa belirlendi tartışması çıkabilir.
3: Kamyonla üye taşıma diye bir şey, o zaman 89'da konuşulan şeyin başı.
1: Üye taşıma olacak.
3: Üye taşıma, yani gidip öyle akrabasını köyden, aşiretten akrabaları üye yapma. Yani şimdi delegenin bile, hepi topu bin küsür delegenin bile tartışıldığı şu günlerde üyeler daha büyük bir tartışma konusu olacaktır. Ve hani kara bir şey yok. Sürdürülebilir.
1: Olmaz diyorsun ya.
3: Keşke tabii yapsa. Umarım yapsa. Demokrasimiz ona müsaade etsin. Erdoğan çok değil.
1: Abiciğim, sen neye itiraz ediyorsun?
2: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mantık yoktur ya. Bizim bırak bu sistemi konuşmayı, bu saçma bir şey zaten de, genel seçimlerde dahi delege sistemine geçmeyi konuşmamız lazım. Daraltılmış bölgeye geçmeyi konuşmamız lazım. Ya bırak bu saçmalığı. Böyle bir demokrasi
0: nasıl
2: olur,
0: bir şey olur mu? O zaman seçmen iradesinin temsilinde ciddi sıkıntı yaratır.
4: Genel seçimlerden delegeyi nasıl konuşacağız?
2: Hayır, şu anlamda daha kısıtlı, daraltılmış bölge sistemiyle milletvekillerinin halkın karşısına doğrudan geçmesini konuşmamız
5: seçim
2: lazım.
5: Seçim sistemini kastediyor.
4: Bunun aksine tam karşıtı mı söyledin?
1: Karşıtı. Evet. Hayır, bence de karşılığı.
2: Tam karşılığı. Şey evet. İki. Halkın seçtiği kişilerin seçeceği kişi de aynı mantıkla işler. Eskiden Cumhurbaşkanı kim seçerdi?
0: Meclis seçerdi.
2: Tamam. Aynı şey, aynı mantık. Evet, doğru. Yani burada delegeyi
0: sence halkın seçmesi mi daha doğru, meclisin seçmesi
1: bence
0: mi daha doğru?
1: Bence halkın seçmesi daha doğru.
0: Bence demiyorum. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi doğru.
2: Tabii ki. Milletvekilleri
1: halkın seçmesi doğruysa,
2: meclis açısından,
1: parti başkanını, üyeni seçmesi niye yanlış olur?
2: Niye biliyor
3: Cumhurbaşkanı
2: musun?
3: Erdoğan yolundan
1: çünkü ölüyor. Olur mu ya? Bence halkın seçmesi
3: seçileceğine bağlı
1: en doğru karar.
2: Bak, şimdi bir, bak bir, partide üye sayısı fazla olan partiler için bu fiziki imkansızlık demektir. İki, fazla masraf ve para gideri demektir. Üç, siyasetin finansmanını yönetilemez hale getirmek demektir. Dört, eğer bu sistemi onaylarsak bundan sonra kimse siyasi partilere parayı nereden aldın? Pavyonda $1000'lık sana kim verdi? Niye buna para verdin? Niye hediye aldın diye soramaz. Ben o zaman
0: ama delege
2: siyasi
0: sisteminde de aynı şey çıkıyor Ertuğrul. Ama şimdi delegeleri daha kolay etkileyebildikleri için delege ve yakınları abi, üzerinden onlara maddi imkanlar burada sağlayıp elinde tutuyor.
2: Doğru.
0: Belediye başkanları partiyi yönetmeye başlıyor.
2: O zaman da
0: öbür türlü olursa ne olur? İşte o ilçede 10 bin üyesi varsa 10 bin üyeye bir imkan sunamayacağı için dolayısıyla belediye başkanlarının partiyi kontrol etme ihtimali zayıflar. Ama bu peki uygulanabilir
2: ama
0: mi? Burada tabii tartışmalı.
2: Ama burada peki da şunu söyleyeyim. Belki de konuşmamız ve netleştirmemiz gereken en önemli şey ahlaki duruştur. Ya yani delegede şey de, üyede de
1: siyasetinde genel bir mesele.
3: Ama üyede çoğulcu olması işliyor biraz şey. Yani çok şükür memlekette 10 bin kişilik pavyon olmadığı için abi senin örneğin üzerinden söyleyeceğim. Yani
2: vardır
3: dolayısıyla
2: ya
3: üye sayısının çoğalması, katılımın artması daha
0: sıcak bir demokrasi. Stadyum kapatabilirler. Stadyum kapatabilirler.
2: Kapatırlar, bölüşürler şey, gece gece.
5: Parantez açabilir miyim?
1: Lütfen, lütfen.
5: Şimdi yani bir kere bence bu Özgür Bey'in önerdiği şeyi umarım yapabilirler.
3: Keşke.
5: Bu yapılabilirse Türkiye siyasetinde bir devrim olur.
1: Ben bunu Özgür Bey dedi diye demiyorum. Yeni siyaset parti falan benim için
5: bunu Özgür Bey değil.
1: Ben siyasetin
5: sokaktan geçen herhangi biri diyorsa da çok doğru. Ama tabii Özgür Bey çok doğru bir şey söylüyor.
1: Bence de.
5: Umarım yapabilirler.
1: Ha, bu, ama şunu ifade kendi adına lazım. Yanlışı var, doğrusu var onu bilemem. O ayrı bir şey. Ama bu üye parti için ya adam Anadolu'da teşkilat
5: bu ülke
1: kurmuş,
5: adına iyi bir şey
1: olmuş. Orada oturuyor, bekliyor. İnsanlar bütün partilere. Adam 50 sene Doğru Yol Partisi teşkilatı bekliyor.
2: Ya tamam da üye delege seçiyor işte.
3: Onları oradan da izin.
2: Ya üye delege seçiyor.
3: Ben iki cümle bitirip ben oturayım.
1: Tabii lütfen. Çünkü lütfen. Bu... Hemen geliyorum.
5: Tamam. Çok özür dilerim. Ayakta beklettik zaten. Aynen onu şey yapmamız
3: bütün
5: lazım.
3: Bütün hikayede aslında mesele şu. Özgür Özel'i şöyle anlamak lazım diyecektim bitirebilseydim. Şu. Tabii, tabii. Özgür Özel dili delege sisteminden yandığı için bir partiyi bırakıp zaten yeni partiyi kurdu.
1: Onda böyle bir derdi var.
3: Geldiğinde en azından bir sonrakilerin bu derdi bırakmayayım. Derdinin bu olduğunu da aslında çok net anlatıyor burada.
1: Çok iyi bir parantez açtın. Yani şöyle. Mesela şimdi Özgür Özel gerçekten buna ilkesel olarak inanıp da söylediğine inansa herkes tamam diyecek. Ama burada abi, diyor yani Alişer çok iyi bir şey söylüyor.
3: Ben
1: burada
3: dertten kaçtım zaten
1: diyor. Dili yandı diyor, yani. Diyor onun için diyor şimdi bunu bu şekilde söylüyor diyor. Ha o tamam ona bir şey demem. Ama ilkesel olarak bir üye partinin üyesinin genel başkanı seçmesi kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey mi?
5: Şimdi yani bu... devam edeyim kısaca. Evet. Sırf Alişer Bey'in şimdi söylediğinde bence Alişer Bey tam olarak onu söylemeye çalışmıyordu ama öyle söylemeye çalıştığını varsayayım.
1: Evet.
5: İlkesel olarak bir düzenleme iki türlü gelir. Ya bir şeyden ağzınız yanar düzeltmek istersiniz. Hı hı. Ya da ileri bakarsınız ya bu ilkesel olarak yanlıştır bundan ağzımız yanabilir dersiniz baştan söylersiniz. Özgür Bey şimdi ağzı yandığı için mi söylüyor geçmişten beri bunu savunuyor ayrı bir mevzu. Ama buradaki mevzu burada önemli olan şey bu Türk siyasetinde iyi bir şeylerin getirebileceği. Ama şunu da şu halde düşmem lazım. Mevcut siyasi partiler kanunda bunu yapmak çok zor. Çünkü siyasi partiler kanunda gerçekten delege düzenleniyor. Kurum olarak delegelik sistem düzenleniyor. Zaten Özgür Bey de bunun farkında olduğu için diyor ki hani siyasi partiler kanunu bir teknik anlamda bypass edebileceğimiz bir anlayış getireceğiz diyor. Ben bunu şuna benzettim. Amerika'da mesela partiler, bir sürü parti vardır ama biz iki tane partinin adını biliyoruz orada. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Evet. Partiler bir ön seçim yaparlar. Legal bir ön seçim.
1: Evet.
5: O legal ön seçimden sonra başkan adaylarını koyarlar. Başkan adayları yarışır. Sonra başkan adayları beraber kimler seçilir biliyor musunuz aslında? Orada temsilciler meclisini oylarsınız.
0: Senato. Tabii.
5: Temsilciler meclisi 524 üye galiba. 524 tane üye. Orada tekrar başkanı seçer. Biz ama şunu biliriz orada. Ya mesela Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisindeki sayısı fazlaysa biliriz ki başkan işte cumhuriyetçilerin başkanı içeride seçilecek. Evet. Ama teoride pratikte böyle olmakla birlikte temsilciler meclisindeki insanlar mesela cumhuriyetçilerin çok oy almasına rağmen yok arkadaş ben reyimi değiştiriyorum. Demokrat adayı kullanabiliyorum. Oyumu kullanacağım da diyebilirler. Bu şu anda bildiğim kadarıyla Amerikan tarihinde hiç olmadı. Ama bu olabilir. Eğer bir benzetme yapılacaksa o yüzden bu örneği uzun uzun anlattım. Bir siyasi parti, bugün yeni parti, inşallah yarın başka partilerde. Böyle bir noktada bir doğru anlamda yapılabilen bir yoklama, bütün seçimlerin yapıldığı bir yoklama delegeyi manevi anlamda bağlayacak. Tıpkı işte Amerika'daki temsilciler meclis üyesini ya da demokrat ya da cumhuriyetçi üyesini bağladığı gibi bir sistem yapılabilir. Ama bu bakın hep felsefe, hep şey... Bizim çok net bir şekilde siyasi partiler kanunu buna evretmemiz
1: anladım,
5: gerekiyor.
1: Peki.
5: Yani biz bunu mantıkla, iyilikle, ilkeyle aşacağız.
1: Peki.
5: Zor.
2: Bilmiyorum üstad katılır mı? Peki. Şimdiki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de müsait değil buna aslında.
1: Neye?
2: Bu Özgür Özel'in...
1: Yani üyenin genel başkanı seçmesine müsait değil mi bu
2: sistem? Müsait değil. İki, Türkiye'deki sosyolojik toplumsal durum da olmaz. Yani dünyanın hiçbir yerinden mesela... Aşiret diye bir kavram yoktur. Yani şimdi bizim Doğu, Güneydoğu gerçeğimiz var. Oradaki halkların, insanların toplu hareket etme gerçeği var. Mesela dünyanın hiçbir yerinde İstanbul'a gelip de Iğdırlılar Kalkındırma Derneği, Sivaslılar Kalkındırma Derneği kurulmaz. Şimdi her gittiğimiz yerde bir koloni oluşturuyoruz. Öyle bir milletiz biz. Şimdi üyeye bunu devşirdiğin zaman delegeden daha beter bir model ortaya çıkma riski var bu defa.
1: Anladım. Taşıma, yani Berlin...
0: Ama delegeyi seçtirirken de o kriterler göz önünde bulundurularak ya da milletvekili listesini yaparken de bu bahsi geçen aşiret kriterleri bulundurularak.
1: Evet abi seni tekrar buraya alacağım. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu bir verin arkadaşlar. Faruk, Mehmet abi gel gel.
4: Şey de söyleyeyim.
1: Ya sen gençsin ya.
4: Tabii,
1: bize
4: tabii,
1: bakma.
4: Yok problem gençsin. Yok. Bak buyur. Ben şey de söyleyeyim.
1: Şimdi
4: 91'de.
1: Evet.
4: Bak 91'de milletvekili sayısının iki katını çıkardık. Yani bir bölgeden 6 milletvekili çıkıyordu. 12 tane yazıldı.
1: Doğru muydu o?
4: Tabii. Hem parti oy veriyorlardı hem de milletvekiline oy veriyorlardı.
1: Yok o değil o değil. Milletvekili sayısını artırılması.
4: Hayır hayır artırmıyor milletvekili sayısını.
1: Ha, öteki şey parti 12, içindeki şey diyorsun. Tabii, tamam.
4: Bak
1: tamam,
4: hayır parti tamam. İçi değil. Genel seçimleri söylüyorum.
1: Bir milletvekiline
4: yok,
1: bir...
4: Yok hayır şöyle bak öyle değil. Bir anlatayım. 91 seçimi hatırlar arkadaşlarım. Şimdi bir bölgeden 6 milletvekili mi çıkıyor?
1: Evet.
6: 12 tane milletvekili listesi yazıyor bir parti. Hem parti oy veriyor.
1: Hem milletvekili.
6: Hem de milletvekili.
1: Vekili tercih ediyor yani.
6: Tabii vekili tercih ediyor. Tamam. Bak o vekil eğer partinin aldığı oydan %15 fazla alıyorsa birinci tura bire çıkıyor. En üste çıkıyor.
0: Hatta Tayyip Bey'in sıralama, değil mi? Tayyip Bey'in katıldığı
6: 91'de
0: seçimde.
6: Tayyip Bey'le biz beraber katıldık. Tayyip Bey o seçimi kaybetti. Birinci sıradaydı. Mustafa Baş ikinci sıradaydı. Mustafa Baş %15'i geçti. Tayyip Bey'in üstüne geldi. Tayyip Bey o dönemde milletvekili aldı. 9 gün sonra kaybetti. Biz de tercihle seçildik. Hüsamettin Özkan'la ben o zaman DSP'den iki tane biz...
1: Tercihle seçildik.
6: Tercihle seçildik. O, yani iki kat en doğal şey bu. Yani en demokratik ortamda bu. Hem partiye oy veriyorsun hem adaya oy veriyorsun.
1: Peki. Bak neler oluyor burada. Şu görüntüyü bir daha alalım mı arkadaşlar? Şu görüntüyü bir başa alın. Şunu. Şu görüntüyü bir başa alın. Bu ara Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'deki bu tabela işi... Her yerde bir şey. Tabi burada şey bir durum yok.
0: Aynı grup
1: bu
0: salonu olmuş.
1: Grup salonu. Yeni Parti'nin tabelası iniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası geliyor mu? CHP'nin tabelası indi. Şey pardon, Yeni Parti'nin tabelası indi. CHP'nin tabelası takıldı. 2 saat önce Yeni Parti tabelası vardı. 2 saat sonra CHP tabelası vardı.
6: Evet.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yani içimden bir ses sanki bu işin çok uzun sürmeyeceğini söylüyor. Hani bu iki parti nihayetinde sanki öyle ya da böyle ya o yeni partililer geri döner ya bunlar oraya gider. Bir şey olur yani.
6: Oraya gitmezler de geri döner.
1: Hiçbir şey olur gibi.
6: Ama burada bir şey unutmuşlardı ayrıntı olarak. Sağ tarafta bir saat var.
1: Saat evet.
6: Saat Cumhuriyet Halk Partisi var üzerinde. Onu unutmuşlar bu saat.
1: CHP'nin saati kalmış mı? Bak evet. Güzel ayrıntı.
6: Yani İyi Parti yani
1: zamanı CHP belirliyor.
0: Onu CHP'nin saat keşke çekseydiniz.
6: Evet,
0: Sayın Bakan. Yani o kare
1: şey
0: Yeni Parti grubu yapılırken gazeteci arkadaşlarımız CHP'nin saatinin bulunduğu bölümü ya kameramanlar ya
1: bir
0: muhabir arkadaşlar.
1: Şu bir saniye. Gürsel Erol.
6: Evet.
1: Gürsel Erol. Elazığ. Ayaküstü hemen soracağım. Diyor ki o uzlaşma için ben aracıydım diyor. Aracılardan biriydim.
6: Ali Öztunç. Ha,
1: yani işte Kılıçdaroğlu'na meclis başkanlığı teklifi şu bu falan. Sonra Gürsel Erol işte gittik geldik diyor hani karşılıklı onu söyledik bunu söyledik falan. O arada diyor bizim teklifimiz yani birlikte kalalım teklifine karşı Özgür Özel dedi ki diyor öyle olursa %10 oy alamayız. Şimdi bu iki parti birleşse gerçekten bu sefer seçmen siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz der mi?
6: Demez.
1: Ya niye o zaman Özgür Özel niye %10 oy alırız anca dedi? Ya
6: Özgür Özel bakın dikkat edin daha ilk başta genel başkan olduğu zaman dedi ki bir hafta sonra iki ay sonra dedi hemen kurultay yapacağım program evet. Kurultay. İki ay sonra dedi tüzük değiştireceğim kurultay yapacağım. Hiçbirini yaptı mı? Hiçbirini yapmadı. Olduğu gibi seçime gitti yapay zekayla.
1: Şimdi diyor ki birinci parti olmazsam diyor
6: belirtti.
1: Birinci parti olmazsam ertesi gün kurultayı topluyorum ve bırakıyorum.
6: Evet bırakır ama iki ay sonra derler ki yeni gelen arkadaş gelir. İki ay sonra derler ki efendim dönün geriye geldi. Biz bak gidemedik.
1: Mehmet abi sen bu salonda mıydın?
6: Evet salondaydım.
1: Bir sesi versenize Kılıçdaroğlu'nun sesini.
7: Bir Türkiye.
1: Bir duyalım.
7: Ben veriyorum. Siz yola çıkacağız. Evet. Ve Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız. Bir Türkiye. Bunun sözünü ben veriyorum. Siz de söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hep beraber yapacağız hep beraber. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız hep beraber. Hep beraber adaleti getireceğiz hep beraber. Hep beraber soygun düzenini bitireceğiz hep beraber. Hepinize selamlar saygılar sunuyorum. Sağ olun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Söz bir iki sorum var Mehmet abi. Söz veriyorum dediğinde sen de söz dedin mi?
7: Dış kapısına herkes
1: dediğine göre ben de dedim diyor.
6: Herkes dedi tabii.
1: Peki ikinci soru. Başa bir alsanız arkadaşlar. Başa bir alın. Baş tarafı bak baş tarafı.
6: Saati burada görebilirsiniz.
7: Yola çıkacağız. Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız.
1: Tamam dur. Dur şimdi dur. Dur. Erman Hoca gibi olduk da dur. Bu
0: tartışmalı
1: bu yeniden diyor Türkiye'yi Bu yeniden dediği Türkiye hangi dönemde Kılıçdaroğlu'nun kastettiği Türkiye?
6: Yani Kemal Bey'in genel başkanlığı bıraktığı dönemdeki bu aradaki boşluk.
1: O zaman Türkiye aydınlık
6: boşluk
1: böyle acayip güzel miydi?
6: Ya tabii kendine
1: o zaman
6: göre,
1: güzel değilse yani bugün
0: AK
1: niye
0: AK Parti
1: böyle?
0: Yönetiminden memnun olduğunu mu söylüyor?
1: Bence öyle.
6: Kendine göre bir genel başkanlığı döneminde ciddi bir çalışma yaptığını ifade etmeye çalışıyor. Ama buradaki esas konulardan bir tanesi, oradaki insanlar hak, hukuk, adalet diye bağırıyorlardı. Arkadan da dördüncü de ekleyelim diye ahlak diye de bağırmaya başladılar. Ahlak. Yani din mi ahlak mı diyorduk ya, işte önce ahlak gelir, dinden önce gelir. Ahlak bizim zaten bu arkadaşlarla ayrılış nedenimiz ahlakla ilgili. Başka bir şey yok, ideolojik olarak çok fazla bir sorun yok.
1: Atatürk, şimdi bak Mehmet abi şurada ikimiz sorunu, ayaktayız, ekranda bak, görünüyoruz.

0: Bu cümle var ya aslında çok ağır bir cümle. Ağır, yani ben de bütün siyasi şeyleri tartışabiliriz ama mesela bana şimdi şunu söylesen. Faruk, desen şimdi... ki Faruk ben bir daha senin programına gelmiyorum. Bu ahlaki bir mesele desem ben çok kötü şeyler ama hissederim Faruk, yani. Şöyle, ama hani niye, ne demek istiyor Mehmet abi derim yani. Ama gerçekten. Faruk,
1: niye ayrıldık biz? Ya niye bu kavgalar çıktı? Hmm.
0: Hani ahlaki dediğin i̇şte bu, için
1: tabii ahlaki
0: söyledim.
1: Nedenlerden sonra bu delegeler...
0: Bu sizin meseleniz.
1: Hayır bu delegeler niye böyle ben aldım verdim... İşte biraz önce Ertuğrul anlatmaya çalıştı. Ben para verdim aldım götürdüm savcıya götürdüm dedi. Niye bu kurultay iptal edildi? Neden bu mahkeme koridorlarına düştük? Neden bu arkadaşlar iki arkadaş genel merkeze giremedi? İki İzmir milletvekili biri dışarıda biri içeride. Bunların sebebi kim Faruk? Bunları hiç görüşmüyoruz. Niye bu durumlara geldik? Şimdi ayrı tabelleri konuşuyoruz. Ayrılıkları konuşuyoruz.
0: Saat kalmış. CHP'nin
1: konuşuyoruz.
0: Saati kalmış.
1: Tabii
0: orada.
1: Saati kalmış. Neden bu duruma geldik biz? Yani bir tane, iki tane, üç tane belediye başkanının yaptığı, parti üzerinden zenginleşmek için yaptığı uygulamalar hayır dediğimiz için. İki üç aydır ben iki yıldır çaba sarf ediyorum.
0: Anladım.
1: Parti diyorum zenginleşme yeri değil. Cumhuriyet Halk Partisi zenginleşme yeri mi? Böyle bir duruma geldik. Ahlak üstünlüğümüz yok. Biz Adalet Partisi'nden önce biz AK Parti'den daha üstün diye bakıyorduk. Bize diyorlar hep söylüyorum. Ya bunlar iş yapamaz ama bunlar yetim hakkı yemez, para yemez. Bunlar fakirin fukaranın hakkına dokunmaz diyorduk. Ve böyle belli bir konuma geldik ki belediye başkanları bu işin içinde bulundu.
0: Peki.
1: Uşak'taki, Manavgat'taki. Şimdi biz bundan ayrıldık.
0: Şimdi şu Menderes Belediyesi'yle konuşacağız.
2: İşte, yürüyen para benim diyor şimdiki.
1: Şimdi,
2: ben yürüyen parayım evet, diyor.
1: Şimdi
2: Menderes Belediye Başkanı.
0: Ben yürüyen para mıyım diyor.
1: Şimdi Faruk milletvekilleri,
0: ya,
1: milletvekillerin her taşın altında çıkınca Özgür Bey dedi ki ya 3-4 tane arkadaşın gitsin aklansın. Hı. Desin ki arkadaş bak benim hakkımda böyle bir dava var. Ben meclise geliyorum kaldırın benim dokunulmazlığımı. Ama Özgür Bey dedi ki arkadaşlar kalsın kenara. Ama onlar niye yönetim almadı? Çünkü biz haklı çıktık. Biliyorduk ki bu arkadaşlar bu işlere karışmışlar. Öyle veya böyle. Böyle bir iddia var.
0: Peki.
1: Gerçekten karışmışlar.
0: Peki.
1: Onları istifa ettirmedi ve partiyi böldü falan.
0: Peki.
1: Sırf işte
0: Mehmet abi çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul birazdan alacağım seni buraya. Bir kalabalık göstereceğim. Ne diyorsun merak ediyorum da Müftüoğlu. Kılıçdaroğlu'nun hele son bölümde böyle bayağı bir coştu. Yani hep beraber hep beraber dedi falan. Yani... O da heyecanlı bir konuşma yaptı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun özellikle bugün Alişer itiraz ediyor buna. Ben yeni parti dışında bir hedefi olduğunu düşünemedim konuşurken. Bu konuşmada başka birilerine işaret var mı? Başka bir yere işaret ediyor mu?
3: Başka bir yere işaret ediyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 sene önceki Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuştu yine. Hep beraber Aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz mi demiş.
0: Evet, hep beraber Aydınlık Türkiye'yi diyor, Yeni Türkiye'yi diyor, bayağı ciddi şeyler söylüyor yani.
3: Şimdi,
0: hani bir dönem çok iyi Türkiye, Kemal Bey genel başkanlıktan gittikten sonra Türkiye bayağı bir karanlık döneme gark olmuş gibi.
3: Şimdi Kemal Bey daha önceki konuşmalarına da baktığımız zaman buna benzer konuşmalar yapıyordu. Bu yeni bir konuşma değil açıkçası. Hı. Ama şuna bakalım, Türkiye nerede duruyor şu anda? Hangi Aydınlık Türkiye'den bahsediyor? Türkiye yüzyılından bahsedilen, terörsüz Türkiye'den bahsedilen ve hedefin, çıtanın yükseltildiği bir Türkiye'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanma noktasında ciddi sorunlar yaşarken...
0: Evet.
3: Şimdi sormazlar mı? Sen önce partini bir toparla, ondan sonra Türkiye'yi... Aydınlık Türkiye'yi yap, Türkiye'nin geleceğine dönük hedeflerini belirle diye sormaz mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durumu kamuoyu yakından takip ediyor, biliniyor. Ama siz orada hani şey misali biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz, Aydınlık Türkiye'yi tekrar kavuşacağız. Bu ara dönemde Aydınlık Türkiye'yi kayıp mı ettik, ne yaptık yani? Türkiye nereye gitti? Karanlık bir ülkede mi yaşıyoruz biz? Yani bu çok sakat bir ifade. Aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Yanlış bir ifade açıkçası. Kaldı ki bugün Türkiye'nin durduğu yer, hı hı, hakikaten bölgesinde, çevre ülkelerinde, Avrupa'yı da içine katarak söylüyorum. En modern, en aydınlık, en huzurlu, en güvenilir ve en toplumsal barışın tesisi noktasında gayret gösteren ve bunu iradesiyle ortaya koyan bir yapısı var.
0: Acaba bunu sadece az önce dediğim gibi yani yeni partiye yönelik mi söylüyor?
3: Ya ona da söylüyor.
0: Yoksa bir bütün Türkiye eleştirisi mi yapıyor?
3: Hayır, ona
0: Kemal
3: da
0: Bey?
3: Ona
1: Türkiye
3: da söylüyor ama
1: yapıyor, yeni partiye göre de yapıyor.

0: Ona da yani
1: yeni partiye sanki söylüyor gibi.
0: Hayır, yani. Türk partiye de söylüyor ama
2: bu genel bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Alamadığı onların hepsini birden kavradı yani.
1: Evet.
0: Genel bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Genel çerçevenin içine de yeni partiyi içine koyuyor.
1: Evet.
0: Ama siz öncelikle hedef kitleniz yeni partinin içinde olanlar, yeni partidir hedef kitleniz. Cumhuriyet Halk Partisi için diyorum.
1: Evet.
0: Siz genel bir çerçeve çizdiğiniz zaman vatandaş da size sorar ya siz hala kavga ediyorsunuz, Aydın'ı Türkiye'den bahsediyorsunuz diye sormaz mı?
1: Sorar. Kesinlikle. Sorar yani doğruya doğru. Hani biz evet. Sadece makul, mantıklı yani hadisenin gelişine göre nasıl bir anlam ortaya çıkıyor?
0: Ama oradaki konuşmasından, sevgili Faruk, oradaki konuşmasından ben
1: evet.
0: şu anlamı da çıkarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kongre yapsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak seçime gireceğinin mesajını da vermiş oldu.
1: Kazanır mı?
3: Kurultaya yani, mı?
1: Dur. Evet.
4: Kurultayda yani değil mi?
0: CHP kurultayı ben tek aday olarak girileceğini düşünüyorum. Başka bir aday çıkmaz.
1: Nasıl öyle bir şey olabilir mi o zaman?
0: Yani, olacaktır diye
1: bu
0: düşünüyorum.
1: Bu kadar demokrasi, bu kadar... Mehmet abi bu kadar hani şimdi, çok sesli Türkiye, zaten. Aydınlık Türkiye şimdi, tek başına aday olmaz.
3: Aday var ama. Adaylar yani var Gürsel Erol'un aday
2: Gürsel
3: çıkacağı.
2: Gürsel Erol aday olacağı
0: söylüyor. Aday çıkacağı Kemal Bey, Mehmet Bey.
1: Anladım.
0: Mehmet Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizden iyi biliyor ama.
1: Bilir.
0: Şimdi kaç yıldır dedi ben partinin içine giremedim dedi Mehmet
3: Bey. Şu an ne oldu ben de onu merak ediyorum. Ama üye oldunuz mu?
0: Şimdi Mehmet Bey şu anda
3: hala partinin... üye olamamış.
0: Hayır,
2: ama şu an, parti meclisini bekliyoruz işte.
0: Bak şu anda Mehmet Bey'in üzerinden gitmek istemezdim ama Mehmet Bey şu anda bile partinin resmi olarak partili değil, resmi olarak.
3: Doğru.
0: Hani bir görevi yok Mehmet Bey'in. Ama çarpışıyor, partisi için mücadele ediyor. Doğru mu? Şimdi Kemal Bey çağırıp da Mehmet Bey size şu görevi veriyorum niye demiyor?
4: Parti meclisini topluyor.
2: Parti meclisi toplanması geçmesi lazım bizim ihraç edildiğimiz
0: şimdi
2: için.
0: Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala kendi içinde de bir sorun var. Bir şey daha
3: ihraç
0: etmişler.
3: Hangi dönemde ihraç
0: etmişler
3: yani? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ihraç etmişler.
2: İşte Canan Kaptancıoğlu
0: bir şey daha söyleyeyim.
1: Şimdi, ya onu ben biliyordum söylemedim.
0: Şimdi Kemal Bey.
1: Aferin Ferhat. İyi yap.
0: Kemal Bey'in
2: şimdi yapıştırıyor.
0: Gürsel Tekin'le ilgili bir tartışma içine girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ve
3: evet.
0: Hani Kemal Bey diyor ya belediye başkanları partiyi yönetmemeli diye.
2: Doğru.
0: Şimdi eski belediye başkanları şu anda partiyi yönetmeye çalışıyor.
2: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
3: Hangi eski belediye başkanları? Ilgili kavgalar.
0: Bakırköy eski Bülent belediye Kerimoğlu, başkanı işte ne bileyim.
3: Ataşehir
0: belediye gezdi. Başkanı Bakırköy şey pardon Beşiktaş mıydı?
3: Sarıyer.
0: Birçok eski belediye başkanları şu anda partiyi yöneten pozisyonunda.
2: Ben bilmiyorum valla.
3: Mehmet Ali Yüce daha iyi
4: hatırlamıyorsam. Çelişkiyi nerede görüyorsunuz abi onu tamamlayalım.
0: Çelişki...
4: Ama bunlar eski belediye başkanı.
0: Tamam da
3: İl belediye başkanı.
4: Kemal Kılıçdaroğlu hani o eleştiri şöyle diyordu. Yani mevcut ya İstanbul'dan parti yönetme diyordu hani. Yani
2: tabii.
4: Açık, dolayısıyla şimdi, mevcut bir yani, işin belediyesi belediyede ol diye.
2: Evet biliyorsun belediye başkanları egemenlik kurdu.
0: Şöyle bir algı oluşur. Eski belediye başkanlarının yönettiği bir parti durumuna düşerseniz o zaman siz partiyi siz yönetiyor anlamına gelmez.
2: Ama eski belediye başkanı tamam, böyle
0: ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Peki çok teşekkürler. Peki bu durumu anladık. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri o meclis dışında mıydı o görüntüler? Grup salonunun
2: dışında.
1: Önünde mi?
2: Meclis dışı. Toplantı bittikten sonra üyeleri çağırdı bir hatıra fotoğraf çektirmek için.
1: Buyur gel sana bir şey göstereceğim. Buyur. Bak önemli bir görüntü ama lütfen. Şimdi neden? Çünkü geçen hafta söylenen şeylere karşı bu görüntüleri de senin yorumlamanı istiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına sığmayan vatandaşlar mı Mehmet abi?
2: Hayır, grup toplantısı bitti.
1: Bitti, dışarı
2: çıkan. Kemal Bey dedi ki arkadaşlar dedi bu tarihi günü dedi anısı olarak. Çünkü belli bir yıl sonra...
1: Fotoğraf çektirelim.
2: Fotoğraf çektirelim.
1: Şimdi geldiniz fotoğraf çektirmeye.
2: Fotoğraf çektiriyorlar evet.
3: Arınmış CHP fotoğrafı mı?
2: Arınmakla alakası yok vatandaş.
1: Arınmış CHP fotoğrafı.
2: Bakın arınma derken Faruk şunu yanlış anlamasınlar. O hani 500 kişi falan ayrıldı ya.
1: Evet.
2: Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi. Ben onlar ayrılsın ister miyim Faruk? Kemal, öbür dönemde gelsin, Ekrem Bey döneminde gelsin, ne gelirse gelsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yolmuşlar.
1: Ama CHP, onların, bak şimdi,
2: onların
1: CHP
2: bir tanesinin
1: genel
2: gidişi

0: Şimdi sizin
1: gidince,
0: yani CHP'li olduğu için abi, yani bak, sizin partiden arınmayı yanlış anlamayın. Dediler bak, arınmayı, ki bunlar Ekrem İmamoğlu'nun üyeleri dediler.
1: Tabii olabilir, diyebilirler öyle.
0: Evet.
1: Ama ben diyorum ki gittikleri için üzülüyorum ben de. Niye giderler Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Gitmeyin.
0: Ertuğrul Akar'ı niye buraya kaldırdık?
1: Soru bitireyim. Çok... Evet, cümlemi bitireyim. Ben diyorum ki biz arınmayı nereden yapacaktık? Faruk, bu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden zenginleşen, partiyi kullanarak kendi nüfuslarını artıran, eşini, dostunu, ailesini bu siyasi partiyi kamufle ederek elde edenlerden arınmak istiyoruz. Ya biz üyelerden niye arınalım? Onlar bizi seçmişler. Onlar bizi milletvekili yapıyorlar.
2: Kalabalık yöneticilik kimin kalabalığı? Yapıyorlar.
0: Şimdi, peki. Çok teşekkür. Şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Ilgili, 4 tane belediye başkanının yaptığı yanlışlıklarla ilgili söylüyorum.
0: Evet abi. Alişer bana nasıl bakıyor biliyor musun? Şöyle bakıyor.
1: Ali kızıyor mu sen?
0: Yok. Buraya da doğru bakarken bir kast ajansı tartışması vardı. Hani kast ajansından birileri geldi. İşte para verdi. O kast ajansı oraya... Arkadaşları gönderdi, vatandaşları gönderdi. Hani eleman demiyorum tırnak içinde ama yani CHP'liymiş gibi birilerini gönderdi. O kalabalık olsun falan. Şimdi Alişer böyle bir bakıyorsun, bir şüphen mi var?
3: Hayır canım, tam tersi. Ben o kast ajansı meselesinin işgüzarlık olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayıp olduğunu hep söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da 700 kişilik salonu dolduramaz mı ya, kurban olayım? Sen ben gitsek doldururuz yani. Kast ajansına mı ihtiyacı
4: ama
3: var?
4: Ama CHP'nin işgüzarlık... geçmişinde kast... Var ya kültürü.
1: Nerede var?
4: Neşe Bacı da var. Neşe Bacı. Ardından Zeynep diye bir tane kız çıkıp o da kast ajansına kayıtlı olduğu çıkmıştı. Çiftçi Zeynep'im ben, emekçi Zeynep'im falan deyip o da kast ajansı çıkmıştı. Bir de bu olunca üstüne ister istemez tabii.
1: Ya bunlar böyle iş güzel yapan bir adamın
0: görüntüler, bu görüntüler Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar istifa, 91 vekil gitti. O oldu, bu oldu. Tamam, kast ajansı şu bu, işin esprisi bir tarafa. Ama bir kalabalığı meclis önünde bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi o son bölümde söylediği gibi hep beraber ayağa kaldıracağı görüntüler mi bunlar?
5: Ya şimdi siyasette bu işler olur. Bak, siyaset yapan herkes şunu bilir. Eğer bir toplantı yapacaksanız özellikle küçük salon seçersiniz mesela. Özellikle insanlar dışarıda kalsın diye.
0: Çok
5: bu bir görürsün. Algıdır tabii ki. Bu kalabalıklar siyasetin şov tarafıdır. Üyeler de böyledir. Bu işin şov tarafıdır, görsel tarafıdır. Anlamı odur sadece. Şimdi burada da evet bir destek görüntüsü var. Ama bu vatandaşlar zaten içerideydiler ve dışarı çıkmışlar. Doğal olarak genel başkanlarına bir sevgi var. Buradaki sevgiyle birlikte nasıl denir mesela... yeni partiye Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibine karşı da CHP'yi koruma içgüdüsü de var burada biraz. Yani Kemal Bey'e olan teveccüh
0: evet.
5: Ama bir yandan da ya siz yanlış yaptınız, bakın biz partimizin yanındayız. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir savunma içgüdüsünü de görüyoruz burada. Şimdi bu tür kalabalıkların, şimdi mesela bunların sorsak %70'i üye değildir.
1: Yo yo,
0: nasıl üye değildir ya? Üye değil mi? Hayır, bir dakika. Gelen... Salondaydı. Mehmet abi şöyle, salondaydı. Oradaki Cumhuriyet Halk Partililer, CHP üyeleri değil mi?
1: Üyeler geldi zaten. Kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, yeni atılan yönetim kurulu üyeleri onlar vardı. Bak. Zaten sorun bütün illerden geldiler. Yani yalnız Ankara'dan gelenler değil. İllerden gelen milletvekilleri,
0: kaç kişi vardır salonda ortalama?
1: İşte o salon... Herhalde yani 1000-1500 kişi.
4: O kadar kapasitesi yok.
1: Dışarıdakiler, yok dışarıdakiler.
4: 600 küsür bunu tartışmıştık.
1: 1000 kişi.
4: Çünkü evet. Özgür Özel'in son yoğun katılımlı grup toplantısında büyük ya salon olarak CHP'li? Geçiyor.
1: Burası büyük salon.
4: Maksimum 600-700 kişi alabilir.
0: Hayır, diyor ki üye değildir. Niye üye olmasın yani?
4: Yok,
0: ya
4: üyedir veya değildir. Yapar.
1: Evet. Hepsi üyedir.
5: Üye sayısıyla siyasi partilerin gücünün şeyi yoktur, alakası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı kaç? 2 milyon bile değil.
0: Değil.
5: Aldığı oy daha fazla tabii. Kat be kat. AK Parti 12 milyon alıyor, 30 milyon. Şimdi buna bakmayacaksınız. Burada önemli olan şey partinin ortaya koyduğu politika. İdeolojik sistemdir. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Şimdi Özgür Özel tamam bir parti kuruyor. Bana göre ahlaki zeminden kopuk bir çalışma. Bu ben genel bir tablo çizmeye çalışıyorum. Netice itibariyle millet şuna bakacak. Kardeşim sen bize ne vereceksin buna bakacağız.
0: Ne vereceksin?
5: Bir de şu
0: Kılıçdaroğlu,
5: mantığı...
0: Bak, Kılıçdaroğlu
5: bir de ben şu
0: söylediğin
5: mantığı,
0: beklentiyi karşılar mı?
5: Bak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü geldiği noktayla bıraktığı nokta aynı değil.

0: Bir kere bunu bir kabul edelim biz. Bak.
1: Hangisi daha iyi?
0: Bugünkü daha iyi.
1: Daha
0: Niye?
1: İyi.
0: Daha iyi. Niye? Bu benim dünya görüşümle ilgili bir şey.
1: Biz
0: bir
1: potansiyel,
0: pozisyon.
1: Oy potansiyeli tamam. Partinin durum şimdi, açısından diyoruz.
0: Burada bana göre yaratılan rüzgar geçici. Çünkü baba Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
1: Yeni partideki rüzgar geçici.
0: Yeni partideki rüzgar
1: Anladım,
0: geçici.
1: Peki.
0: Baba Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku, bu iş öyledir. Ben neneme de sorsan zamanında derdim ki ya hangi o partiye oy vereceksin? Mesela bizim burada Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Diyor ki 3 hilal gördüm basarım der. Mesela sonraki dönemde AK Parti kuruldu. Reis için ampulü gördüm basarım der mesela. Şimdi bu iş böyle. Altı oku gördüm basarım. Ne olursa tabii, olsun. Tabii. Şimdi Anadolu'da bu var.
2: Bayrak oy derler. Bak.
1: Tabii tabii tabii.
0: Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Anadolu'da yani İstanbul dışında istifa eden üye sayısı beklenenin altında. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? İstanbul'la bağlantılı bir konuşma yapmamamız gerektiğini, sürekli sosyal medya ve meclis önündeki kalabalıklarla Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yorumlamamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Anadolu başka bakıyor olaya. Anadolu şu anda izliyor. Özgür Özel ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bu çok önemli. Biz şuna bakıyoruz. 1000 kişi toplandı. Nerede? İstanbul'da. Bu değil yani mevzu. Hani bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi için de böyle değil. Yeni parti yönetimi için de böyle değil. Ama mesela şöyle bir durum söz konusu. Özgür Özel diyor ki biz diyor yeni bir sistem getireceğiz. Doğru mu? Ya burada bile hukuksuzluk peşinde adam ya. Şimdi ben bir hukukçu olarak takıntılıyım böyle şeylere kardeşim. Sen gözümüzün içine baka baka yeni bir demokratik sistem getireceğim deyip bu demokratik sistemin de temelini kanunu dolanmaya bağlıyorsun ya. Diyorsun ki seçim kanunu var, siyasi partiler kanunu var. Bu siyasi partiler kanunu dolanarak yapacağız. Ya kardeşim bunun üzerine bir siyaset kursana. İktidarı bunun üzerine sıkıştırsana. Demokrasi diye vatandaşa gitsene. Bunun siyasetini yapacağına, kanunu dolanacağız diye gözümüzün içine bakarak nasıl konuşabiliyorsun ya sen?
1: Üyenin
0: sen bir siyasi parti liderisin
1: mesela
0: artık ya.
1: Üyenin genel başkanı seçecek demesi vatandaşa gitmek demek değil mi?
0: Ha, gidemezsin bu kanunla olmaz.
1: Bu kanun bağlayıcı diyorsun.
0: Kanun, bir dakika hukuk devleti değil miyiz? Sen daha bismillah ilk adımdan hukuku dolanacağım diye başlayamazsın ya.
1: Peki.
0: Böyle bir şey olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum
1: peki,
0: işte.
1: Sen bu kalabalıktan...
0: Bu kalabalığın da bir anlamı yoktur. Özgür Özel'in de kalabalığının bir anlamı yoktur. Bunlar geçici. Göreceğiz. Süreç ilerliyor. Daha
1: Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bitirecek. Eşittir. AK Parti dışında kimsenin bir anlamı yoktur.
0: Ama bir dakika. Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Buyur, şaka yapıyorum.
0: Bak bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 120 yıl sonra neredeyse petrolden pay aldı Kerkük'te.
1: Anlattık biz haberde detaylı.
0: Bu
1: Gülbenk yanlarla başlayan süreçlerden bahsettik.
0: Yani bu petrol çok işlemi. Önemli bir iştir. Bak bunu peki. Konuşmamız lazımdı. İki, hemen oturuyorum. Bak Türkiye'de bunlardan daha önemli büyük bir problemimiz var bizim. Gazetecilerin bulaştığı para işleri. Bak bunları bizim bu yeni partiyi konuşmak yerine oturup kalkıp onları konuşmamız lazım. Her şeyi yöneten, yönlendiren, bilgi veren her şey gazetecilerin elinde.
1: Güzel. Ben onları bizim çok konuştum.
0: Bunu konuşmamız evet. Lazım ama
1: ben onları çok konuştum.
0: Özgür Özel müsaade etmiyor. Şunu da eleştireyim. Ya kardeşim siz Cumhuriyet Halk Partisi anladım, olarak anladım. Şeyi hani arınalım gitsinler noktasındasınız. Dönüyorsun bu defa da
1: konu
0: Gürsel Tekin'i il başkanlığından güzel. Aldık. Başka bir tartışma güzel. Yaratıyorsun. Ya yani bir karar verin biz de ona göre hareket edelim yani.
1: Güzel. Şimdi buyur. Onları ben o kadar çok konuştum ki hatta onları çok konuştuğum için artık konuşmuyorum. Onları çok konuştum. O bahsettiğim başlık.
0: Büyük işler.
1: Ama başlık teklifleri için teşekkürler. Ama onlar çok acayip işlerdir. Yani bu memlekette insanların her daim haklı haksız kim hangi karanlık mahfillerle ne işler yapıyor? Kim gerçekten hayatını bir cam bardak gibi ortaya koyabiliyor? İster gazeteci ister siyasetçi. Fark etmez esnaf, iş adamı, televizyoncu, sporcu fark etmez. Böyle şeffaf, bembeyaz. Her zaman ben tartışma programlarında o örneği vermiştim yine vereyim. Hayat şöyle beyaz bir kağıttır. Herkes anayasasını, kendi anayasasını bu beyaz kağıda yazar. Yani toplumsal anayasadan öte herkesin bireysel bir anayasa yazma hakkı.

0: vardır. Buradan aşağı yazacaksın. Faruk Aksoy ne iş yapıyor? Bu çocuk ne kazanıyor? Bugüne kadar nasıl gelmiş? Mesleği nedir? Eşittir toplayacaksın altına, eşittir diyeceksin. Karşısında aklı hayale gelmedik bir mal varlıkları, bir acayip ilişkiler çıkıyorsa sen gel bakalım Faruk Aksoy, sen nasıl yaptın bu işleri diye soracaksın. Bu hayatın düsturudur, şeffaf devletin, demokratik devletin temelidir. Bunu kurarsan, 25 yıl ders anlattım ben bu ülkenin çocuklarına, bunu anlattım. O çocuklar bu ülkede yarın idareci olacaklar, ülkeyi yönetecekler. Biz bu bir günlük devlet değiliz. Hani o açtığın konuları hayatımı vererek konuştum ben. Ama mevzu başka şimdi. Ama konu teklifin için teşekkürler. Ferhat Murat bir gelir misin? Neden? Çünkü Menderes Belediyesi işini açıyoruz.
1: Açalım.
0: Şimdi Kerem getir. Gerçekten şey Ertuğrul, kızdığım için söylemiyorum. Konu tekliflerin çok iyiydi. Çok teşekkürler.
2: Yok, yok,
0: çok haklısın. Evet. Şimdi İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon. Bir kere herkesten bir bu meseleyi genel çerçeveyle değerlendirmesini isteyeceğim. Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında. Peki bu İlkay Bey niçin gözaltında? Bir, rüşvet. İki, irtikap. Resmi belgede sahtecilik. Görevi kötüye kullanma. İmar kirliliğine neden olma. Bu suçlamalar dolayısıyla gözaltında. Menderes Belediyesi'ne operasyon. Buyur.
1: Şimdi hakikaten özellikle sabah saatlerinde öğrendiğimiz bir haber oldu. Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon. İzmir'in yaklaşık 66-68 bin nüfusu bir ilçesi.
0: Evet.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi çok da büyük bir farkla kazanmadığı bir ilçe. Yani %46'ya %41'lik bir sonuçla AK Parti'nin ikinci sırada olduğu bir ilçe.
0: Evet.
1: Bu belediye başkanı 2024 yerel seçimlerinde Özgür Özel CHP'sinin aday gösterdiği bir isim. İlk defa belediye başkanlığına başlıyor ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadınla ne yapıp ne ettiğini aslında bizatihi itiraf ediyor.
0: Bir saniye. Şimdi görüntüleri buzladığımız için söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani bu iddialar gerçek mi değil mi? Yazışmaları vermiyoruz. Çünkü böyle bir şey zaten hakkımız değil.
1: Evet.
0: Ama buzladığımız için şeyi getir. Okunmuyor, görünmüyor. Kime ait olduğu belli değil. Yazışmalar belli değil. Getir. Şimdi bu yazışmalar, bu yazışmaların açık hali bende var. Sizde de vardır.
1: Evet.
0: Bunlar açık hali var. Yani ne yazışıldı, ne olduğu, ne karşılıklı ne yazdıkları belli. Bunlar yani söylediğin şeyin belgesi bu. Bu yazışmalar.
1: Sadece bu değil.
0: Hayır. Bu yazışmalar, bunu söyleyeyim. Bu yazışmalar var. Ama burası açık söyleyeyim, mahkeme değil. Kimseyi yargılamıyoruz, tabii, sorgulamıyoruz. Sadece bugüne kadar, bu saate kadar kamuoyuyla paylaşılan bilgileri ekrana getiriyoruz. Bunlar oldu. Hı hı. Şimdi tekrar öteki bilgi ekranını göreyim. Buyur devam
1: Şimdi
0: et.
1: Şimdi burada tabii aslında neleri itiraf ediyor Belediye Başkanı İlkay Çiçek? Belediye Başkan Yardımcısı, şu anda firari olan Rüzgar isimli Belediye Başkan Yardımcısı aracılığıyla rüşvet işlerini gerçekleştirdiğini, kendi üzerine bulaştırmamaya gayret ettiğini,
0: evet,
1: sadece Rüzgar isimli belediye başkan yardımcısıyla geçmişten kaynaklı olarak birkaç açığının bulunduğunu, ancak önümüzdeki dönemde ve mevcut süreçte bu açıkları vermediğini ve Rüzgar'ın herhangi bir operasyon olması durumunda ortaya çıkacağını ve kendisinin bu durumdan kurtulacağını iddia ediyor. Bunun yanı sıra tabii sadece bu değil. Bilirkişi kayıtları var, ses kayıtları var. Rüşvet pazarlığının ses kayıtları bilirkişi raporuyla da onaylandı ve soruşturma dosyasının içerisine girecek. Yine imar müdürü, belediye başkan yardımcıları gözaltına alındı sabah saatlerinde. Burada mesela enteresan olan şey şu sevgili Faruk Aksoy. Ya bu iddiaları ben özellikle yazışmaları midem bulanarak okudum. Onu söyleyeyim açık bir şekilde. Ve milletin parasını ben seçim dönemim içerisinde görev süren boyunca küpü doldurmakla meşgulüm anlayışıyla yönetildiğini görünce de ayrıca üzüldüm. Ama burada önemli olan şey şu. Bugün biz grup toplantısını konuştuk. Menderes Belediyesi'ne dair Özgür Özel grup toplantısında ne söyledi? Savundu. İşte bu siyasidir. İzmir Menderes Belediyesi'ne yapılan operasyon yine iktidarın tırnak içinde yargı kolları tarafından yapılmıştır filan demedi. Niye demedi ya da diyemedi?
0: Niye demedi?
1: Niye sen savunmadı ya da?
0: Hayır, niçin demedi?
1: Şimdi ortada
0: orada konusu açık, geçti mi? İzleyicilerimiz bilsin. Yani grup toplantısında...
1: Grup toplantısında hiç geçmedim Menderes'e.
0: Konuş,

0: meselesi.
1: Bir başlık açıldı mı açılmadı?
0: Hiç açılmadı. Menderes
1: açılmalı
0: Belediye...
1: mıydı sence?
0: Siz bu insanı İzmir'de Menderes'lerin karşısına çıkartıp buna oy verin diyorsanız, o sorumluluğu hissederek ya diyeceksiniz ki bu benim arkadaşım suçsuzdur, ya da bir öz eleştiri vererek
1: Uşak'la ilgili, ben Uşak'ta da devam edelim. Mesela Uşak'la ilgili bunu söyledi. Yani bu söylediklerini söyledi. Şimdi herkesin hakkını teslim edelim. Mesela orada çıktı, dedi ki çok özür dilerim, hata yapmışız. Uşak Belediye Başkanı'nı hani devam ettirip belediye başkanı o konuda özür diledi, onu biliyorum.
0: Ama ilk başta
1: bunu dilemedi diyor.
0: Şimdi çıktılar, dediler ki başkanımızın arkasındayız. CHP'nin o dönem kadın kolları genel başkanı Asuka'ya çıktı. Biz dimdik başkanımızın arkasındayız, dik dur eğilme dedi. Şimdi bunun gibi birçok olay var. Yani Giresun'daki...
1: Alişen bir şey söyleyecek.
0: Söylesin tabii.
2: Herkesin yorumunu da merak ettiğim için bir gözlemimi aktarayım.
1: Evet,
2: Yeni
1: lütfen.
2: Parti genel başkanı olduğundan beri hiçbir yolsuzluk ve bu dosyalarla ilgili konuşmadı. Sinem Hanım için de konuşmadı mesela. Yani Üsküdar'la ilgili de hiçbir şey demedi. Hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmadı.
1: Yani Yeni Parti kurulduktan sonra
2: bu tartışmalara
1: hiç Yeni Parti ile ilgili bir şeyi eklemiyor.
2: Yani hani yorum,
1: onu mu anlayacağız?
2: Ben biraz öyle okuyorum. Sadece bu değil yani. Dolayısıyla 3-4 gündür şimdi, bir haftada üçüncü değil mi, işte Üsküdar tutuklandı.
0: Üsküdar.
2: Etimesgut tutuklandı. Etimesgut. Şimdi bu gözaltı, işte gidişatı, bu hiçbir, yani onlar için de konuşmadı.
3: Fatih Altaylı'nın
0: şimdi enteresan da
4: konuştu sanki. Konuştu.
2: Orada var ama ben orada bir sosyal orada soru şimdi üzerine cevap veriyor şimdi. Orada
3: Fatih Altaylı YouTube kanalında var.
2: Almadı. Onun ayrı tutuyor.
3: Hem İzmir Belediye Başkanı'na ilgili.
0: Keşke bir siyasi parti kurarak, yeni bir siyasi parti kurarak bu iddialardan arınabilmek ve kurtulabilmek mümkün olsa. Ama 31 Mart 2024'te ön seçim vaadiyle genel başkanı seçilip ardından yapay zeka ve anket şirketlerinden oluşturduğunu iddia ettiğiniz aday listeleriniz, bir sürü, bakın yargılaması bitenler var, Manavgat. Manavgat'taki bu baklava kutusu hapis cezasıyla ilk derece mahkeme tarafından karar verildi. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı, Etimesgut Belediye Başkanı işte polis zannederek kürsüde demişti ya, işte Behzat Komiser Etimesgut'u çok ciddi bir seviyeye getirecek. Rüşvet, irtikap ve benzeri suçların yanı sıra bugün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Esrar testi pozitif çıktı. Kanında tespiti yapıldı. Dolayısıyla bu kişi diyor ki, İlkay Çiçek isimli belediye başkanı, ben yürüyen parayım diyor. Kız arkadaşı olduğu iddia edilen şahsa. Şimdi aslında siz yeni bir parti kurarak bunlardan kendinizi arındırabiliyor olsanız bu keşke mümkün olabilse diyeceğim.
1: Şunu
0: ama
1: da diyor,
0: yürüyen ben, parayım diyen şahıs aslında bir taraftan şu mesajı da veriyor. Özkan Yalım'la beraber ya da bugün uyuşturucu testi pozitif çıkan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gibi, ben yürüyen Özgür Özel ve ekibinin arkadaşıyım diyor aslında. Ya şimdi bakın, bu kadar hatalı tercih aynı anda gerçekleştirilebilir mi? Diyelim ki siyaset üzerinden bu size yapılıyor. İktidar yargı farlarını açtı, sizi izliyor. Sizin belediye başkanlarınızın diğer tüm belediye başkanlarından daha özenli hareket etmesi gerekmez mi? Daha özenli hareket etmesi gerektiği bir noktada falso üzerine falso yapabilecek birçok açığı ortaya seren bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Gerçekten Türkiye adına üzücü. Ben açıkçası ben de farklı konular konuşmak isterim. Yolsuzluk konularını aylardır konuşuyoruz. Yılla oldu artık. 19 Mart 2025'ten bu yana, hatta daha öncesinden bu yana İstanbul'daki ilçe belediyeleriyle başladık bunu konuşmaya. Biz yaklaşık 2 senedir Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını konuşuyoruz. Ve buna sahip çıkıldığını görüyoruz maalesef, ağırlıklı bir Özgür Özel ekibi tarafından. Dolayısıyla bence bu iddiaların doğru olmamasını temenni ederim. Menderes halkının hizmeti için gönderilen bütçenin Menderes halkına aktarılmasını, belediye başkanının kendi ifadesiyle küpünü doldurmasına aktarılmamasını dilerim. Ya da imar rantlarının belediyenin kullanımına değil de belediye başkanlarının ya da kişilerin şahsi zenginleşmesine harcanmamasını temenni ederim ama peki, görüntü maalesef şu peki anda gerçekten
1: çok,
0: ciddi
1: çok
0: derecede
1: teşekkürler,
0: sıkıntılı.
1: Teşekkürler. Gerçekten enteresan.
2: Bir ekleme, yani, birkaç ekleme yapabilir
1: miyim? Tabii yapacağız. Araya gitmeden hızlıca yap onları, hızlıca dönünce devam
2: yani
1: edeceğiz zaten.
2: Mesele yani yüz kızartıcı, utanç verici, WhatsApp mesajlarını ben de okudum ama tabii şey...

hatırlatmakta fayda var yani. Mahkeme tabii sadece WhatsApp mesajları üzerinden bir karar vermeyecek. Hatta hukukçular daha iyi söyler ama tek başına bu WhatsApp yazışmaları bir delil olarak da dosyaya girme ihtimali biraz daha zayıf hale gelebiliyor. Masak raporu, kendisinin iftiraları, itirafları ve üzerine atılı suçları söylemek lazım. Dolayısıyla adam WhatsApp

0: peki hazırlandı?
1: 58. galiba.
0: Efendim?
1: 50, 57 mi 58?
2: 57,
1: 57 58 olmuş.
0: Yani bu yeni son
1: neyle ilgili acaba? O önemli.
0: Bu ne demek şimdi?
1: Bir içine bakıp muhtemelen vardır hangi dosyadan açıklanmış neyi.
0: Kerem detaylı bilgi var mı?
1: Ben o izninle o iki cümle şeyi söyleyeyim.
0: Evet söyle de bir atsın.
1: Ben bir seçmen bir olarak yani özellikle de Eti Mesut'takiler adına da düşüneyim. Ben
0: bugün Ata, çok hemen bir at bakalım. Geldi.
1: Eti Mesut Belediye Başkanı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıkması bugün şu dakika itibariyle Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını gerektirir. Yanıldım evet, desin. Özür dilerim.
0: Bu konuyu yukarıda yani biz açık konuşan ya. İnsanlarız. Arkadaşlarımızla tartıştık. Sevgili Kerem'le Fatih Sadırlı'yla tartıştık, konuştuk yani hani yayına hazırlanıyoruz yani. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani her şey tartışılabilir ama
1: ya, bir zahmet
0: test
1: yani.
0: Meselesi falan çünkü toplumsal rol model hani öyle değil mi? Hani
3: kamuoyunun önünde.
0: Yani, öteki meseleler tartışılabilir. Yani
3: örnek
0: sevgilisine
3: olman gereken,
0: yazmış, sevgilisi bilmem kime yazmış başka şeyler tartışılabilir.
4: Ama yani, tabii
0: tartışılır yani. Tartışılmamalı ama tartışılır.
4: Özel hayatına ilişkin içerikler değil burada. Onun altını çizelim. Belediyede yaptığını iddia ettiği meseleleri yazıyor. Hemen zaten soruşturma devam
0: ama
4: ediyor.
0: Ama Alişer'in söylediği de önemli. Şu yazışmalar. Ben bunları kız arkadaşıma hava ama olsun yani, diye yazdım derse diyor. Hepsi havada kalır.
1: Daha güçlü deliller var.
4: O şöyle. Bu dosyada İstediğinin gerçek karşılığı Cumhuriyet yoksa ilgili şahıslardan alışverişleri tespit edilirse
1: dolayısıyla MASAK raporu lazım, izlenen
0: lazım. Hepinize aynı anlatıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup 28. dönem Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31.03.24 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına aday gösterilebilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa işte falan maddeleri uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. İçeriye dönünce Onur İste'ye hemen sözü vereceğim. Çok kısa bir ara.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
0: Döndük. Tabii son dakika bilgisi ekranlarda. Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı sayın seyirciler. Dokunul

0: olmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke bakanlıkta. Onur İste ne oluyor? Nedir?
1: Bu Özgür Bey için, fezleke için mi soruyoruz?
0: Evet.
1: Şimdi aslında bu Cumhuriyet Başsavcılıklarının açıklama yapması bir basın bürosu eliyle yeni bir alışkanlığımız. Eskiden yoktu. Cumhuriyet Başsavcılıkları iddianameleriyle konuşurlardı. Ya da işte bir esas hakkındaki mütalalarıyla konuşurlardı.
0: Evet, evet.
1: Yeni yöntemimiz aynı zamanda bir basın bilgilendirmesi yapılmasını da öngörüyor. Bana evet. kalırsa burada yargının siyasallaştığı yönündeki eleştirilere de hizmet ediyor bu tarz. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesi
0: yani
1: düzenler.
0: Yargının siyasallaştığını mı gösteriyor?
1: Bu eleştirilere hizmet ediyor bu. Yani şu anlama söylüyorum. Yani böyle bir Türkiye siyasetinin en temelindeki ana muhalefet partisinin genel başkanına ilişkin bir fezleke hazırlıyorsanız zaten siyasi muhatapları nasıl gidecek bu? Başsavcılık hazırlar. Adalet Bakanlığı'na gider, Adalet Bakanlığı meclise gönderir. Adalet Bakanlığı
0: Sevgili
1: bu açıklamayı yapar.
0: Gerçekten hukukçu olmadığım için izleyicilerimiz gibi bazı şeyleri öğrenmek için soruyorum ben. Yani harbiden bilmediğim için. Mesela Özgür Özel'le ilgili fezleke hazırlandı. Bunun duyurulması, bilinmesi bir partinin genel başkanı yani 91 milletvekiliyle gitmiş. Ha bu önemli midir? Bu hata mıdır? Mesela bilinmemesi mi gerekirdi?
1: Şöyle,
0: onu diyorsun.
1: Buna ilişkin net bir yasak yok ama adli yargının teşkilat kanununda böyle bir madde de yok. Yani bir basın bürosu.
0: Duyurulmaması gerekir diyorsun.
1: Yani mesela Danimarka'da olsaydık eğer acaba bu açıklama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mesela bugün bir sürü soruşturma var. Her biri için basın açıklaması
0: Özgür
1: yapılmıyor.
0: Özgür Özel her biri değil.
1: Değil, değil mi? Doğru. Burada işte Cumhuriyet Başsavcılığı bir her ne kadar idarenin, yani bunu teknik konuşacağım şimdi.
0: Evet.
1: O kusura bakmasınlar yok, izleyenler ama yine de burada teknik söyleyeceğim. Her ne kadar savcılık teşkilatı yargı sistemi içinde idarenin bir parçasıysa da yasal sistem
0: evet.
1: açısından.
0: Evet.
1: Buna rağmen yine de yargı sisteminin bir parçası. Öyle olduğu için daha soyut kalması, doğrudan basın açıklaması yapmaması bence daha uygundur.
0: Yaptı. Bunun
1: çünkü bu anlamda
0: bunun kötü tarafı nedir?
2: Kendi görüşü.
1: Şu anlama evet benim görüşüm.
0: Yani yaptı
1: bu,
0: mesela.
1: Bunu yapan arkadaşlar çok doğru yaptıklarını da düşünüyorlar. Yani kimse şey değil. Yani bu fikir ayrılığı
0: benim bahsettiğim. Ben senin mesela şey. Bu açıklama yapıldı ya böyle.
1: Bunun şu anlama gelebilir. Özellikle isim kullanılan basın açıklamalarında. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı bir emniyet müdürlüğü değil. Lekelenmeme hakkının ihlali olabilir. Başsavcılık gibi yargısal unsuru olan bir merciğin yaptığı açıklamanın
0: evet.
1: Suç şüphelisi, bugün Özgür Bey yarın başkası, suç şüphelileri konusunda toplum içindeki lekelenmeme haklarını halal getirebilir. Aa başsavcılık diye bu açıklama yaptı. Google'da çıkacak bunların hepsiler. Özgür Bey için sorun değil. Özgür Bey politik bir açıklama
0: mi?
1: Yapacak bunları. Ama evet. Özgür Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey burada bu konu değil. İkinci söyleyeceğim de şu.
0: Bir gel lütfen gel.
1: Buna buradan daha rahat ederim gerçekten.
0: Buradan görebiliyor musun?
1: Görebiliyorum.
0: Peki. Okay.
1: Gözlerim
0: tamam.
1: iyi benim.
0: Tamam görüyorsan sorun
1: Görüyorum.
0: Değil ama görebiliyorsan.
1: Görüyorum
0: eğer.
1: Gayet iyi.
0: Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında işte 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup
1: o zincirleme
0: mesela burada itirazın buna mı?
1: Zincirleme
0: bunun sebebinin
1: kez
2: hayır, şeffaf,
0: açıklanmasına
2: şeffaf
0: mı?
2: Şeffaf toplum açıklayayım. Deyip de şeffaf bir şekilde kamuoyunun dosya numarasını da bilmesi, hangi suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtmesi
1: yok, bu biraz
2: rahatsız edici tarafı
1: hukuk
2: nedir?
1: Hukuk sistemi içinde tartışma şudur. Şimdi şeffaf toplum bir siyasi parti liderinin mesela mal varlığıdır. Bir kamu görevlisinin
0: tamam,
1: mal varlığıdır.
0: Tamam.
1: Aktifler hepsi
0: tamam.
1: yani.
2: Karşı karşıya olduğu iddialar.
1: Hepsidir. Böyle bir noktada Cumhuriyet Başsavcılığı ya da bir yargı merciği.
0: Evet.
1: Kesinleşmiş bir hüküm açıklarsınız zaten. Ama bir yargı merciği rüşvetten dolayı biri soruşturuluyor dediğiniz zaman o kişinin lekelenmeme hakkını helal getirirsiniz. Ama bunun aksi görüşte var saygı duyuyorum. Hiç katılmamama rağmen. Geleceğim ikinci nokta şu. Şimdi kamu görevlisi kavramı var burada.
0: Evet.
1: Yani teknik hukuk açısından söyleyeyim. Özgür Bey başka bir isim için de aynı şeyi düşüneceğiz. Burada isimleri çıkartın oradan lütfen. Rüşvet suçu özgü fail gerektirir. Bu ne demek? Sadece belli failler rüşvet suçunu işleyebilir. Söz gelimi bir özel şirketin genel müdürü rüşvet suçunun faili olamaz.
0: Evet.
1: O ancak unsurları oluşuyorsa başka suç, güveni kötüye kullanma gibi suçlar olabilir. rüşvet suçunun faili olabilmeniz için
0: evet.
1: O sırada

0: o görevi kamu görevlisi sıfatıyla yapıyor olmanız gerekir. Siyasi parti yöneticiliği bir kamu görevlisi anlamına gelmez bizim hukukumuzda. Velev ki iddialar doğru olsun, doğrudur yanlıştır, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Bu bahsedilen şey rüşvet suçuna isabet eder değil ilk bakışta gördüğüm kadarıyla.
1: Bir soru sorayım.
0: Bir şey daha ifade edeyim. Bu diyor kamu görevlisi değil diyor.
2: Kendini
0: doğru ifade etmiyor.
1: Böyle bir suçlama yöneltemezsin diyor.
2: Tamam. Kamu görevini belirleyen kişi olma görevi ne olur? Ki kamu görevi lisini belirliyor.
3: Belediye
2: başkanı Muhittin
3: yani.
2: Böcek kamu
0: şöyle,
2: görevlisi.
0: Bizim ceza hukukumuzda çok temel bir yasak vardır. Kıyas yasağı.
1: Evet.
0: Benzeterek mesela şöyle ifade edelim. Suçu bir elbise gibi görelim, olayı da bir cansız manken olarak görelim. O elbisenin cansız manken üzerine cuk oturması gerekiyor. Dar gelmeyecek, geniş durmayacak. Bu yorum biraz genişletici, kıyas yasağını genişletici bir yorum olacaktır. Ha bu arada bu bahsedilen dosyanın içeriğini bilmediğim için dosyada etik dışı bir şey var mı?
1: Evet.
0: Başka suç var mı bilmiyorum. Ben bir prensipten bahsettim.
1: Anladım.
0: Ama bakın şimdi tekrar birinci konuya dönelim.
1: Hızlı dönelim.
0: Hemen konuşuyor. Bahsettiğim şey belki de başka bir şey var dosyanın içinde bilmiyorum.
1: Bu biraz sürpriz oldu
0: ama
1: şimdi son dakika.
0: Bilmiyorum ben başka bir şey var belki.
2: Rüşvet ama suçlamasını biliyorum da o zaman da şuraya götürmez mi bizi sevgili Onur
3: işte? Geleceğim bu konuda ne diyorsun?
2: Bütün genel ediyorum. Başkanlar eğer kamu görevlisi değilse aday gösterme karşılığında tüm adaylardan rüşvet alabilir gibi bir sonuç çıkmaz mı karşımıza?
0: Yani hukuk kendi nasıl olsa bir cezası yok. Çünkü bu konuda yok. Siyasi partiler kanunu 112. maddesi
4: Onur,
0: var.
4: Milletvekilleri, bak milletvekilleri kamu görevlisi değil mi?
0: Kamu görevlisi tabii
1: milletvekili.
0: Ama milletvekili zaten sıfatıyla bunu yapmıyor.
4: Milletvekili diyor.
1: O da diyor ki.
0: Milletvekili sıfatıyla yapmıyor.
2: Genel başkan diyor ki.
4: Aslında milletvekili diyor.
1: Ya bu diyor genel başkan olarak
0: polis memurudur.
1: Kamu görevlisi değil.
0: Ya da polis memurudur, kamu görevlisidir. Görevin ifası esnasında. Eve giderken başka biriyle trafikte kavga eder bu kamu görevlisi değil.
5: Hayır,
0: bu
5: ama,
0: buradaki yani
5: ama orada
0: mesela bir kanun teklifi
4: milletvekili, milletvekili olduğu dönemi kastediyor.
0: Olabilir o dönemde olabilir ama milletvekili görevi içinde değil bu.
1: Bir
0: siyasi partili siyasi parti görevlisi. Burada şu önemli işte bakın.
1: Bir cümle.
0: Bakın çok iyi bakın dosya içeriğini bilmeden
1: bir saniye.
0: Ben dahil olmak üzere.
1: Evet.
0: Dosya içeriğini bilmeden bir açıklamayla nasıl insanların lekelenmeme hakkını
1: çok doğru.
0: Şüpheye yarattı.
1: Çok
0: bahsettiğim şey de bu işte.
1: Tamam.
0: Belki ben de
1: yanılıyorum. Tamam çok doğru. Çok doğru.
0: Ama dosya içeriğini bilmeden bir başsavcılık açıklaması yani.
1: Sen baştan beri dedin ki bunun kamuoyuyla paylaşılmaması gerekiyordu. Bu fezleke.
0: Bu zaten fezleke geldiği zaman fezlekeyi biz göreceğiz.
1: Tamam.
0: Fezlekeden kamuoyu aydınlanacak
1: i̇şte
0: zaten.
1: Bu fezleke kamuoyuyla paylaşılınca bu tartışma oluyor dedi.
0: Bu arada Özgür Bey'e bu zarar vermez. Ben bu hatırlatmayı Özgür Bey için yapmadım inanın. Daha sıradan vatandaşlar için.
1: Ali Şen.
3: İlkesel olarak söylediği pek çok şeye katılıyorum ama iş çok önemli bu arada. Yani
1: ya bence de önemli. Bu
3: siyasi
1: diğer fezlekelerle falan ilgili
3: vereyim.
1: Değil. Bu bir şeyin
3: bir şey
1: başlangıcı gibi görünüyor. Yani.
3: İlki bilgi vereyim çünkü ben
1: bir
3: sana.
1: Bir şey başlıyor bu akşam yeniden çok, şimdi burada.
3: Çoktan
2: yani yeni parti kurarak geçmişinden kurtulamıyorsun.
1: Hayır onu bilmiyorum. Ben
2: hayır,
1: önümüzdeki
2: şu an,
1: şeyi
2: şu
1: biliyorum.
2: Yani, onu gösteriyor yani.
1: Özür dilerim. Yani bir şey başlıyor. Bu akşam bir şey başlıyor tekrar yeniden.
3: Özgür Özel hakkında benim hatırladığım 56 tane fezleke vardı hali hazırda. Bu iki fezleke yeni değil bu arada onu söyleyeyim ama fezlekelerin hakkındaki fezlekelerin 54'ü yani bu ikisi dışındakinin hepsi kürsüden yaptığı açıklamalar.
1: Tamam.
3: Dolayısıyla siyaseten.
1: Evet.
3: Bu ikisi zaten ilk çıktığı zamanlarda çok konuşulan, çok tartışılan ve içinde rüşvet iddialarının da olduğu, para toplandığı olduğu için zaten büyük
5: yetkisizlik
3: büyük dosyalardı zaten. Ama şimdi iki dosyanın birleştirildiğini görüyoruz burada. Bu önemli. Antalya ve Ankara'dan gelen fezlekeler birleştirilmiş.
1: Ben de onu söylüyorum. Bu
3: yani
1: çok önemli bir şey.
3: Muhittin Böceğin ve Özkan Yalım'ın öyle hatırlatmak lazım kamuoyuna. Bir diğer önemi de şu. Şimdi bir avukat arkadaşım da aynı şeyi söylemiş burada. Meselesi.
1: Ne diyor avukat arkadaşınız?
3: Zincirleme rüşvet.
1: Evet.
3: Suçu meclise ilk defa gelmiş bir şey olabilir diyor. Buna
1: bunu
3: bakmak
1: söylüyorum.
3: Da
1: yani bu yeni bir şey. Bak az önce işaret ettiğim yani,
0: zincirleme
5: ben de aynı
0: şu demek. Pardon. Doğru açıklayalım. Doğru yani doğru anlamak için. Zincirleme şu demek. Klasik ceza hukuku derslerinde verdiğimiz örnek.
4: Sürekli yapıyor.
0: Bir kahvehane çırağısın.
1: Evet.
0: Bir tane orada 500 tane küçük şeker kübü olan bir tane şeker kutusu var.
1: Evet.
0: Onu götürmek istiyorsun 100 tanesini. Bir kere de karar veriyorsun bugün. Hı hı. Sonra ama bir kere de 100 tane şekeri cebe atarsan yakalanırsın.
1: Evet.
0: Her gün bir tanesini almaya başlıyorsun. Buradaki hukuki tartışma şu. Acaba çalınan 300 tane 100 tane ayrı şeker için 100 çarpı hırsızlık suçundan mı ceza verelim?
1: Bir suçtan.
0: Yoksa bir suçtan.

0: suçtan arttırarak zincirleme bu işte.
1: Anladım.
0: Yani bir suç kararıyla birden fazla aynı ihlali yaptın demek.
1: Çok iyi anladım. Bu. Çok teşekkür. Çok iyi anladım.
2: Yani aslında siyasi yorumunu ben ortaya atayım. Genel iddianamelerde ve fezlekede de hatırladığım kadarıyla şöyle. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması, pardon daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için, bu iki her iki fezlekedeki ortak şey buydu galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için hem Ankara'da hem şeyde Antalya'dan gelen iddiaların birleşmesi, öyle bir zincirleme mi? Yani amaç belli. Bu amaç için bir orada bir burada bir işi yaparak
0: İnanın bunların şey yapılması hani, hukukçu gibi. Olarak özellikle lekelenmeme hakkı ve yani Türkiye'deki yargı sisteminin nasıl işlediğini de görüyorum. Böyle olduğu için hani bilmediğim şeyde fazla yorum yapmıyorum. Prensip olarak tek suç işleme kararı birden fazla eylem. 43. madde bu denir.
1: Yalnız
2: ama mesela Allah korusun sanki 2 gün sonra Özgür Özel biz hani eskiden hatırlamak istemediğim 90'lardaki gibi meclisten alıp götürecekler noktasına geldik. Hocam hukuki lekelenmeme hakkı artık şey
0: kılıyor. Çok doğru.
2: Üzülerek söylüyorum çok ki naif kalıyor yani. Haklısınız. Bu iş çok önemli.
0: Burada zaten bambaşka
1: bir yere giden. Soru sorarken bir şeyi işaretleyerek soruyorum. Ben size diyorum ki sadece şu anda okuduğum fezleke tutanağı, hazırlanan tutanağı şuna bakıyorum. Bunun hukukta bir adı var mı? Tutanak diyorum ama.
0: Basın açıklaması.
1: Basın diye.
0: Yasal bir yeri yok.
2: Ama ya, işlem sıra dışı.
1: Bu yani, bu bakanlığa ulaştırılan fezleke tutanağında basın açıklamasında biz buna tanığız. Bunu
0: basın
1: görüyoruz.
0: Basın açıklamasını başlıkta yazdığını
1: yapıyor. Evet. Burada yeni bir şey başlıyor. Bu çok net.
3: Süreç.
1: Yani bir süreç başlıyor. Bu süreci bu akşam bununla birlikte göreceğiz. Bu başlıyor. Yani bu çok sıradan öncekiler
4: gibi
1: değil.
4: Burada şunu söylemeye mi çalışıyorsun? Diyorsun ki yani...
1: Bir şey söylemeye çalışmıyorum. Yeni bir şey bu.
4: Fezlekeler meclise gelir. Teamür olarak bu dönem sonuna bırakılır. Uygulamaya alınmaz. Ancak burada açıklama şekline baktığımızda Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılabilir.
1: Kaldırılabilir.
0: Ya bir istisnai yani uygulama yapılabilir anlamda
1: söylüyorum. Bir söylüyor. De bunları söylerken hiç kimse ya, açık söyleyeyim yani kaldırılsın diye söylemiyor. Yani bir durum tespiti buna bakılırsa kaldırılabilir. Yani bak, önümüzdeki
3: Faruk abi,
1: bilgilendirme bunu gösteriyor.
3: Şimdi Türkiye'de bir kere
1: evet,
3: özür dilerim abi.
1: Biraz hızlı konuşursan bak iyi kullanalım.
3: Anayasanın 83. maddesinin bir kere baştan revize edilmesi gerekiyor. Bu bir. Yani bu artık şey oldu yani saçma bir hal almaya başladı. İki, yani bir adam hakkında 50 tane fezleke ne demek ya? Yani öyle bir normalleşmiş ki fezleke işleme konulması bize ilginç gelmeye başladı ya. Ya bu adam suç
1: yerleri
3: makinesi
1: konulmamış
3: ya.
1: Mı?
3: 56 tanesi konulmamış ya. Niye? Mesela? Onu sormamız lazım. Meclis başkanının yakasına yapışıp 56 tane Ertuğrul Akar suç işlese suç makinası diye içeriden çıkarmazsın. Niye bu adamı koruyorsun diye sormamız lazımken biz ağır ithamlarla bu adamın yargılanmasını beklemek yerine diyoruz ki 57.si niye 57.sini biz meclise sunuyoruz ya? Düştüğümüz duruma bakar mısın ya? Adam diyor ki ilk defa meclise rüşvet. Bu kimin suçu, kimin utanması gerekiyor? Zincirleme suç konusunun ilk defa meclise gelmesi kimin utanması gereken konu? Bizim mi Özgür Özel'in mi? Kimin ya? Biz niye bunları tartışıyoruz? Bir adam 56 tane fezlekesi varsa milletvekili olamaz, olmamalı. İşte ahlak budur, işte siyaset budur. Biz kabullenmişiz. Biz diyoruz ki 57.si niye geliyor? Bak. Bak komediye bak ya.
5: Bu diğer fezlekeler gece da, miting yapmış, toplantı yapmış.
6: Şeylerle alakalı da fezlekeler lazım.
3: Toplantı yapmış
6: çok basit Faruk. Şeylerle.
3: Hiç önemli değil.
5: Faruk.
3: Yargılama ise müsaadesi ver. Bak şimdi anayasa şey 83 açıktır. Evet, abi anayasa bugüne 83 kadar, açık uygulayacaksın.
6: Bugüne kadar, bir bugüne kadar mecliste terör suçunun dışında herhangi bir fezleke işleme konmamış.
3: Doğru değil abi onu söylüyorum işte. Doğru değil yani.
1: Tamam.
2: Kendi yaralama mı öyle bir şey var galiba. Bir tane öyle istisnai çok az var yani.
6: Ya o meclisteki bir şey olayından
0: suçüstü hali o.
2: Suçüstü hali evet. Pardon
6: bir
2: doğru.
6: Şey yaşanmıştı doğru, galiba. Evet. Ondan alakalıydı.
0: Zaten dokunulmazlık şeyine tabi değil o suçüstü hali
1: evet.
0: Olduğu için.
1: Evet.
6: Şimdi bu şu an yeni bir şey miş gibi algılıyoruz ya da öyle anlıyoruz. Hani zincirleme rüşvet suçu şeklinde. Ama daha önce buna benzer rüşvetten ilgili bir fezleke hazırlandı mı mesela? Onu bilmiyoruz.
1: Bilen var mı? Mehmet abi yani, biliyor musun? Bir cevap alayım. Evet hayır.
3: Mehmet abi biliyor musun?
5: Çok hatırlamıyorum ama.
1: Hatırlamıyorsun. Peki. Yani şöyle şimdi şu var.
4: Fezleke hazırlanmadı da.

0: suçlamalar var biliyorsun. İşte Deniz San Gözaçar verildiği iddia edilen poşetler Denizli İl Başkanlığı'nın önünde.
1: Bir rüşvetten dolayı tezip bir tarihte var mı eskilerden falan?
2: Şu an için demiyorum.
0: Geçmişten bugüne. Geçmişte var. Peki, Müftüoğlu,
3: Özgür Özel'in dokunulmazlığı.
4: Ben de hatırlıyorum.
0: Böyle yakın tarihte. Uygulamaya alınmadı ama fezlekeler geldi.
3: Arkadaşlar bir saniye. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Kaldırılır mı?
4: Bence kaldırılmaz.
3: Neye dayanarak söylüyorsun?
4: Yani artık siyasi bir partinin genel başkanı. Hani şu an Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ana muhalefet yok ama halk dilinde ana muhalefet diye dilimiz alıştığı için bu şekilde söyleyelim. Bir de önümüzdeki yani bugün daha doğrusu imzaya açılan bir terörsüz Türkiye meselesi var. Bu konuda yeni partinin de güçlü desteği var.
3: Desteği var evet.
4: Şimdi bunlar da herhalde dikkate alınır diye düşünüyorum.
3: Daha Haziran'da önemli... Müftüoğlu ne oluyor biliyor musun? Haziran'da Özel hakkında fezleke hazırlanıyor. Özel'e diyorlar ki Özgür Özel'e senin hakkında fezleke hazırlanıyor Sayın Genel Başkan. O da diyor ki bizim ona bağışıklığımız aşımız var diyor. Yani biz bağışıklık kazanmışız. Bu konuda aşılıyız diyor. Yani bu hazırlanır sorun değil bize bir şey yapmaz diyor. Biz bu konuda aşılıyız diyor yani. Bağışıklık kazanmışız diyor. Bitirelim şöyle yani senin sözünü. Bu gelişme yeni parti ile ilgili Veli Ağbaba diğerleri bir yere gider mi?
4: Diğerlerine muhtemelen gidilir çünkü yani ana suçu hani şu an tabii ki masumiyet karnesi var ayrı bir mesele ama suç işledikleri ya da suça teşvik ettikleri yönündeki iddialar üzerinden diğerlerinin isimleri daha öne çıkıyor. Onlarla ilgili olabilir çünkü hatta Sayın Özgür Özel onları dahi ayrı tutuyor. Yani en azından yönetime almadı mesela partinin kuruluş aşamasında.
5: Parti yönetimini aldı onları.
0: Grup yönetimini aldı.
4: Çok önemli grup bir şey değil yani. Evet. Grup yönetimi çok önemli. Partinin aktif yöneticileri değiller.
3: Anladım.
4: Sadece Özgür Özel var şu an yönetici olarak. Şimdi bunu da dikkate aldığımız zaman diğerleri için böyle
3: evet
4: bir
3: abi,
4: şey...
3: Evet abi geleceğim. Bir soruyla geleceğim.
4: Olabilir ama ben bir genel başkana, genel başkan olmuş, partinin başına geçmiş biri için fezleke hazırlanıp dokunulmazlığın kaldırılması... parlamentoda farklı bir takım şekillenmelere de yol açabilir. Yani.
3: Ne gibi?
4: Şimdi komisyonlar kurulacak. Hani şu an meclis tatilde ama tabii çalışıyor ayrı bir mesele.
3: Evet.
4: Bu şey sonrasında komisyonlar çalışacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı temsilciler, üyeleri olacak komisyonlarda. Dolayısıyla meclisin çalışması gerekiyor. Cumhuriyet Yeni Parti'nin bu çalışmalara katılmaması meclis çalışmalarını sekteye uğratacak.
3: O anlamda diyorsun.
4: Peki. Yani bunu da göz ardı etmezler diye düşünüyorum ben.
3: Peki. Mehmet abi, fezleke, dokunulmazlık vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi ne diyecek? Dokunulmazlık kalksın diyecek mi?
5: Bak, ondan önce çok üzüldüm.
3: Bu önemli bak, buna bir cevap ver. CHP dokunulmazlık kalksın. Şimdi bugün ben mesela Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Zaten Kılıçdaroğlu, bizim... dur şunun için diyorum bak, Kılıçdaroğlu şöyle diyor. Yani o kadar net cümleler kuruyor ki bu soruyu mecburen sormamız gerekiyor. Kemal Bey tam olarak şu cümleyi kuruyor. 5 numaralı bilgilediğini bir getirin arkadaşlar. 5. Hızlıca bir getirin. Şey kalsın Özgür Özel fezleke meselesi. Sadece şunu hatırlatmak için. Yolsuzun, hırsızın, malı götürenin yanında durulmaz. Biz kim olursa olsun Beytül Mal'a el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakırız dedi bugün. Şimdi
0: niye kesmedi?
3: Şimdi şeyi getirin.
0: Ekrem İmamoğlu'nu niye ihraç ettin?
3: Hazırlanan fezlekeyi getirin. Basın açıklamasını getirin. Getirin. Basın açıklamasını bir göreyim. Gelsin. Bak burada da diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığımız memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında 2026 soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleriyle

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu hazırladığı bu basın açıklaması birebir örtüşüyor. Yarın mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalksın diyecek mi?
1: Eğer yolsuzlukla, rüşvetle geliyorsa kaldırır. Hiç tereddüt etmiyorum.
2: Bakın, ben de şunu soruyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 4000 sayfalık 143 eylemden oluşan bir yargılama süreci var. O cümleleri sarf edip partiden ihraç edemiyorsun, bir de arınacağız diyerek.
1: Hani şöyle
2: somut eyleme dönüştürememe şimdi, gibi bir problem var bence Kemal Bey. Şöyle, söylemiyle eylemi birleştiremiyor.
1: Şunu bir anlatayım.
0: Buyurun,
1: şimdi,
0: buyurun anlatın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi bir...
3: Bu arada ben bir düzeltme yapayım. Meclis tatilde değil, demin hani tatil...
0: Yok biliyorum, Ben onu bozmadım, sen konuşmanı şey yaptın diye. Sorun değil, onlar hata değil.
3: Tatil şimdi, değil yani.
0: Değil, hata değil onlar. Evet. Önemli değil.
1: Ferhat kardeşimin söylediği şeye cevap vereyim. Şimdi... Özgür Bey yönetimi zamanında bu komisyon kurulmadı parti içerisinde. Hep diğer yargılar kurdu ama Kemal Bey gelir gelmez bu belediye başkanlarının yaptığı işlerle ilgili parti içinde bir komisyon kuruldu. Bütün hukuk ordusuyla. Şimdi onlar da zannediyorum ki Ekrem Bey'le ilgili çalışma var. Bugün de konuşurken onlarla konuştum. Bugün yarın önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'in üyeliğin askıya alınması ya da alınmaması ile ilgili bir karar verecek.
2: Sayın Bakanım çıktı Sözcü TV'de yargılama süreci sonlanana kadar böyle bir şey yapmayacağız.
1: Ama o komisyon şimdi bir rapor hazırlıyor.
2: Ne münasebet
1: onu getirecektir. Faruk burada esas üzüldüğümüz konu ne biliyor musun? Bir genel başkan hakkında.
2: Evet.
1: Bakın fezlekeler bir insanların bazen onurudur. Gece çıkarsın meydan okursun, siyaseten güç verirsin, mitinglere katılırsın, işçiler dövülür, onların arasına gidersin, bazı şeylere güvenlik kuvvetlerle hakaret edersin. Bu fezlekeler gelir, doğalır böyle. Gece uzun zamanda mitingler yaparsın, bunlar fezlekedir. Bunlar fezleke siyaset adamına bir yerde de güç verir.
4: Öyleyse ama yani hak arayışındaysa
1: tabii,
4: falan.
1: Böyle hak arayışlarıyla ilgili bu güç verir. Ama burada bir genel başkan hakkında bir iddia var. Ve bu iddia bir devlet kurumundan, çok önemli bir kurumdan geliyor. Ve biz bu iddiaya meydan okuyamıyoruz. Beni esas üzen taraf bu. Bizim geleneklerimizde...
0: Yani biz derken kim?
1: Cumhuriyet Halk Partisi, işte Özgür Bey'i onu kastediyorum.
0: Şimdi Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi
1: şimdi ayrıldı. Ama bak şimdi ayrıldı diyorum. Şimdi genel başkan Özgür Bey çıkıp buna meydan okuması lazım. Eğer genel başkansa diyecek ki kardeşim ne bu iddialar ya? Öbür iddiaları koyayım. Ne bu iddialar diyecek ya? Benim hakkımda en küçük bir şaibe varsa, ailemde, çocuklarımda bunlardan bir kuruş parası geçtiyse ben genel başkanlığını seçim kaybettiğimde bırakacağım değil. Bu iddiaların bir tanesi gerçek bile olsa ben siyaseti de bırakıyorum, genel başkanlığını da bırakıyorum demesi lazım. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Faruk, Deniz Baykal'la ilgili hakkında bir şaibe çıktı. Dediler ki kızın hesabına bu kadar para yatırıldı. Bütün dünyadaki bankalara yazılar yazdık, araştırdık. Geldi dedi ki tek bir kuruş ailemin, çocuklarımın, benim bir tek kuruş çıktıysa dedi ben CHP Genel Başkanlığı'nı ve siyaseti bırakıyorum dedi. Meydan okuyacak Genel Başkan. Özgür Bey için fırsat. Onun söylediği teknik açılar işte açıklanır, açıklanmaz. Belki de açıklanmaz, doğru olabilir. Birlik kirliliğinden kurtulmak için. Ama bu Özgür Bey için bir fırsat. Ben öyle görüyorum. Özgür Bey çıkıp böyle kendini arındıracak, baba yiğitlik yapacak, böyle bir onurlu bir mücadele içine girecektir. Hakkında böyle bir iddia
0: peki,
1: var.
0: Peki nereye gidiyor bu iş?
1: Bak hakkında böyle bir iddia var.
0: Bu nereye gidiyor? Mesela bu yeni parti bu işten nasıl etkilenecek?
1: Ama bu yeni parti
0: mesela
1: ne ilgili ki?
0: Yeni parti, Özgür Özel,
1: yeni partiden çok daha
0: Veli
1: önce.
0: Veli Ağababa vesaire.
1: Bakın,
2: ama miras taşıyor Özgür
1: tabii,
2: Özel.
1: Tabii.
0: Bütün bunlar.
1: Yeni partiden daha önce yapılan, madem böyle bir suç varsa eğer bu iddiadır. İddia olarak bakıyorum ben. Ama bu yeni partinin daha önceki düz milletvekili yaptığı dönemlerden bu tarafa geliyor. Şimdi genel başkan olması onun o dönemde yaptığı şeyleri kapatmaz eğer yanlış bir şey varsa. Bu iddiadır. Ümit ederim çıkmaz. Ümit ederim ki göğsünü gere gere aklanır. Veli Bey de aklanır. Özgür Bey de aklanır.
2: Burada
1: ama bizim esas bize esas üzen kavga siyasi kavgadır. Kardeşim bu teknik taraflara bakmayacaksın. Bir partinin genel başkan hakkında bir cumhuriyet savcılığında böyle bir iddia var. Bu iddianın karşısında o partinin genel başkanı duruşu nasıldır?
0: Yalnız ben ona bakarım. Bir şey söyleyeceğim.
1: Toplum da buna bakıyor Faruk.
0: Burada gerçekten
1: toplum da buna bakıyor.
0: Bir yer orası. Diyor ki 28. dönem Manisa milletvekili ve CHP genel başkanı olan Özgür Özel'in.
1: Evet. Onu kastediyorum. Ben de onu
0: söylemeye çalışıyorum. Sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak.
5: Bu suç tarihini yani iddia olan suç tarihini.
4: İşlendiği zaman için
5: söylüyorum. O sırada suçta
4: yok şeyi.
2: Hayır adayların belirlendiği tarih. Parti meclislerinde tarih belirleniyor ya. Onu genel başkan sıfatını taşıdığı için Özgür Özel o tarihte. Çünkü Kasım 2023'te seçilmişti biliyorsunuz.
5: Evet, ondan bahsediyorlar.
2: O dönem içerisinde genel başkan sıfatını kullanarak yetkisini işte Muhittin Böcek veya X şeklinde kullanabiliyor.

0: İddiaları yapan insanlar hakkında tek gidip bir dava açmadı. Ne Antalya Belediye Başkanı hakkında dava açtı, ne oğlu hakkında dava açtı, ne Uşak Belediye Başkanı götürdüm, poşeti koydum dedi oraya. Denizli'ye onun yardımcısı geldi, Manisa Belediye Başkanlığı'ndan verdim dedi. Bunların hakkında hiçbirisinde dava açmadı.
1: Mehmet abi sen diyorsun ki bu fezleke, bu dokunulmazlık, bir kere bir dokunulmazlık kalkmalı.
0: Ya zaten bizim
1: yani kendisi hesap vermeli.
0: Biz kürsü dokunulmazlığının dışında bütün dokunulmazlık kalkması için imza veriyoruz zaten. Biz milletvekili olmadan önce taahhütname verdiğimiz zaman mal varlıklarımızla ilgili, diğer konularla ilgili diyoruz ki kürsü dokunulmazlığının dışarısında bütün dokunulmazlıkların kalkmasıyla ilgili dilekçe veriyoruz biz milletvekili adayı olurken. Kürsü dokunulmazlığının dışında ama parlamento ve genel kanun böyle olmadığı için dokunulmazlık ancak 3/2 çoğunlukla ya da meclis oylarsa kalkıyor.
1: Anladım.
0: Başka türlü kalkmıyor.
1: Alişer, bu iş nereye gidiyor? Mesela Özgür Özel, dokunulmazlık, daha açık sorayım ya. Özgür Özel tutuklanır mı?
2: O sorunun yanıtını bilsem siyasette iyi bir yere gelirdim diye tahmin ediyorum daha da geçmişte. Zor. Yani, pek çok denklem var. Şimdi Mehmet abinin de söylediği şeyler doğru.
3: Şimdi bir örnek vereyim. Dönemin 1985 yılında eski devlet bakanı ve milletvekili İsmail Özdağlar hakkında rüşvet almak ve görevini
1: onun istifasını
3: kötüye
1: istemişti.
3: Kullanmak iddiasıyla fezleke hazırlanmış. Evet. TBMM kararıyla dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a sevk edilmiş. Ama Yüce Divan yargılaması sonucunda rüşvet iddiasında delil yetersizliğinden dolayı beraat etmiş.
1: Ama ne oldu? Özal ona ne demişti biliyor musun? Çok iyi hatırlıyorum.
0: Kuray Aydın da vardı. Hep
1: evet.
0: Kuray Aydın
1: Özal
0: da vardı.
1: Yani bu kadarcık bir paraya ihtiyacın vardıysa biz sana verebilirdik İsmail demişti. Evet. Çok iyi hatırlıyorum.
0: Doğru,
1: yani.
0: Kesin.
1: Çok çok önemlidir. Hatta İstiklal Caddesi'nde bir gazete bayinde o küçük bir büfe altta böyle orada hani eski gazeteleri oraya plastik şeklinde böyle yapıştırdıkları. Orada o manşet durur. Yani geçerken görebilirsiniz. Orada durur o.
3: 90'da,
1: ben o siyasi tarihi
3: 1990'da
1: biliyorum. Evet, Yüce Divan meselesi vardı.
3: 90'da da Yüce Divan'a sevk
0: var. Kuray Aydın vardı.
3: Işte. Safa Giray ve Cengiz Altınkaya gibi isimler vardı işte o dönemlerde de.
4: Var çok.
0: Çok var.
1: Ama Özal görevden almıştı. Yani bakanlıktan falan almıştı.
0: Evet.
5: Zaten bu delil yetersizliği muhabbeti komik bence de. Yani hukuktan bunun kaldırılması lazım tamamen de.
1: Alişan sorumun arkasındayım. Ben ciddi
3: program
1: olarak soruyorum.
3: Program sonrası sana bir şey
1: bu
3: diyeceğim.
1: Bu fezleke Özgür Bey'in ta tutuklanmasına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı mı?
2: Vallahi hani
1: bak açık açık soruyorum.
2: Hukuku değil ama siyasi gözlem olarak mesela şu bu okuduğumuz ifade sadece Veli Ağbaba ile ilgili olsaydı ben oraya gider derdim sana. Benim siyasi olarak okumalarım, beklentim Özgür Özel'in çevresindeki yakın isimlerden özellikle de Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığını kaldırılacağını ve bir mahkeme süreciyle karşı karşıya geleceği yönünde okumalarım vardı. Anlayışım o yöndeydi ama meselenin içerisinde Özgür Özel ile beraber görünce ikisinin iki dosyanın birleştirilmesiyle beraber gidince Özgür Özel hani hukukta tabii ki mahkemeye çıktığı zaman hepsi eşittir. Ahmet de olsa, Özgür Özel de olsa, ben de olsa, Özgür Özel de olsa ama siyasi karşılığı öyle çok kolay bir şey olan değil. Dolayısıyla atılan adımların biraz karşılığını da düşünerek şu an bir tutuklama olacağını sanmıyorum. Oraya gideceğini sanmıyorum ama bir demokrasinin kılıcı gibi sallanmaya devam eder. Ne karşılığında olacağını ileride göreceğiz.
1: Bak şöyle bir şey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin soru üzerine Leyla Şahin Usta şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz oluşmadı demiş iki hafta önce.
2: İki hafta oldu. Evet. Ama böyle ayaküstü sorulan bir şey. O AK
1: Gazetecilerin
2: açıklaması diyebileceğim bir şey değil bence.
1: Evet, iddianamelerle aynı isimler, iddianamelerde aynı isimler geçiyor hatırlatılması üzerine usta. Ama iddianame dediğiniz gibi bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafına ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Mecliste daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor. Bizim mecliste şu anda öyle bir gündemimiz yok. Şimdi bunu iki hafta önce AK Partili önemli bir isim söylüyor. Yani yok böyle bir gündemimiz yok diyor. Tamam AK Partili birinin söylemesi yargının söyleyeceği ya da yargı çalışmalarını bağlamaz. Ama biraz Müftüoğlu en son Özgür Özel'in tutuklanmasına kadar gidecek bir süreç midir bu?
3: Yani şu an için bence zayıf bir ihtimal. Yani

0: Meclise gelecek. Şimdi Adalet Bakanlığı fezlekeyi meclise gönderecek.
1: Abi Özgür Özel, az önce ifade etmeye çalıştığım şey dedi. Sana da onu sorayım. Ben sorabilir miyim izninle bir soruyu? Yani çünkü lütfen. Beraber düşünmek istiyorum.
2: Ama biraz yüksek sesle sor lütfen.
1: Beraber düşünmek istiyorum ya da herkese sorayım.
0: Bana yani, zor sorular sormayın.
1: Özgür Özel, yani sonuçta öyle ya da böyle ikinci büyük partinin genel başkanının tutuklanması tek başına hukuki bir karar değildir. Bunu siyasi sonuçlara da bakılarak atılacak bir adımdır diye yorumluyorum. Katılır mısın? Öyle söyle. Bak kolaylaştırdım.
0: Ama hayır, şu an öyle bir tutuklama gibi bir durum zaten yani söz konusu
3: yok,
0: değil.
3: Yok, yani. Olmaz. Daha uzun.
2: Ya yine birçok şey yani. İlkes oluyor diyorsunuz.
4: Bence yalnız bir şey
2: söyleyeyim. Zincirleme diyorsunuz.
0: Ama pardon, zaten pardon. Bunu konuşuyor bak, olmamız burada bile Türkiye için çok
1: şükür. Ve şey gerçekçi olan
4: ana muhalefet şey. Partisinin genel başkanının tutuklanması ne demek ya? Bunu nasıl böyle hani akıllı insanlar olarak konuşabiliriz?
3: Üstad biz ya, onu konuşmuyoruz. Biz suç işlediği iddia eden kişilerin parti kurup kurtulmaya çalışmalarını Üstad. Konuşuyoruz.
4: Hayır, şu anda
3: aslında onu konuşmamız lazım. Bizim dememiz lazım ki ya senin hakkında bu iddialar var. Rüşvet almışsın belediye başkanından. Sen nasıl kurtulmak için parti kurabiliyorsun? Sen nasıl bir belediye başkanını kurtarmak
4: bunu
3: için
4: bir siyasetçi parti olarak sorabilirsiniz diye. Ama bu hukuki soru
3: olur
4: değil
3: mu? Tam hukuktan
4: politik soru sorun. Bunu bir şey söyleyemem.
3: Hukuktan kurtulmak için siyasi parti kurmak mı gerekiyor? Meşru mudur bu?
4: Bu zaten bu tespit çünkü politik bir tespit.
3: Tabii ki hukukla politika iç içedir zaten. Hayır, şöyle, ayrı düşünemezsin. Ayrı düşünecek olsak Mehmet abinin sorusu mantıklı gelmez zaten. Hukukun, aslında haklı.
4: Üstad.
3: Siyaset hukuku tutacak. Maalesef biz bunu kabul ediyoruz.
4: Şöyle.
5: Tutuklanma kararına biz nasıl geldik?
4: Soru
5: belki
4: sorudan geldi.
5: Tutuksuz yargılanacak yani bir yargılama olacak. Dokunulmazlık aktıktan sonra tutuklu yargılanacak diye bir şart diyerek genel başkansa.
0: Biz çok erken karar verdik ya.
4: Zaten işte Adalet Bakanlığı'na, hayır Adalet Bakanlığı'na bir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını bize getirdiği yerlere baksana biz de hakim
2: başlıyoruz. Peki bir dakika, Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama yapabilir. Sonra devam edin. Bir saniye. Şimdi AK Partili önemli bir isim diyor ki böyle bir gündemimiz yok diyor 2 hafta önce.
0: Evet. Arkadaş şu an yani meclisin gündemi konuşacak mıyız evet, bilmiyorum vakit durdurdu ama.
2: Ya şu anda.
0: Hayır meclisin gündemi terörsüz Türkiye ve imzalar atıldı ilk imzayı hocam, da MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli attı.
2: Hocam meclisin gündemi terörsüz Türkiye'de. Yarın Türkiye'de elbette terörsüz Türkiye. Yani bütün haber bültenlerinde gün akşama kadar evet. Bundan bahsediyoruz. Çerçeve yasa hazırlandı, imzalar atılıyor, mesele bir yere geldi vesaire. İyi de flaş Özgür Özel'le ilgili fezleke hazırlandı. Şimdi öyle bir noktaya getirdiniz ki ben yaptım sanki bunu. Fezlekeyi ben hazırladım, ben yolladım Adalet Bakanlığı'na.
0: Hayır, ben demek istediğim şu.
2: Ortada bir gündem var. Hayır. Yani koskoca Türkiye'nin ikinci partisinin genel Anladım. Başkanı hakkında Hayır, demek, fezleke hazırlanıyor.
0: Demek istediğim
2: şimdi bu gece vakti durduk yere... Allah Allah. Niye oldu? Yani bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Birdenbire sizin için de sürpriz değil mi bu?
0: Yok, olabilir. Tabii ki
2: ben anlamadım yani. Sanki sıkıntıyı biz çıkarmış gibi bir şey oldu.
0: Ama kaçıncı fezleke diyoruz? 58. fezleke.
2: Normal yani olur böyle. Arada şimdi, bir fezleke hazırlanıyor.
0: Hani fezlekeler hazırlanıyor ama peki. Meclise gelmesi, peki. Meclisin fezlekeler için toplanması
3: imkansız gibi bir şey yani o. Günün sonunda hiçbir şey olmuyor.
0: Yani
2: bu fezlekeyle ilgili herhangi bir şey olmaz. Ya, normal öbürleri abicim, gibi devam eder.
3: Herkes 600 vekil de birbirini koruyor. Kimse kimseye yarın bir gün kendine dönecek işe onay vermez. Hiç kimse yapmaz bu işi. Milletimiz bilsin. Bu işler öyle değil ya Allah aşkına.
5: Burada tabii tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmamak lazım.
3: Vallahi hepsi de aynı.
5: Altını
3: peki. Abi hiç hepsi
5: peki,
3: de aynı.
5: Şöyle, peki geçmişte ama anladım. Ertuğrul o zaman geçmişte neden işte bazı isimlerin dokunulmazlıkları kaldırıldı? Terör hariç de kaldırılanlar oldu.
1: Çok ya da
5: terör...
1: kaldırılanlar tabii.
5: İşte az önce örnekleri verildi.
2: Anladım.
5: Yani koruma peki. Maksatlı ben baktıklarını düşünmüyorum ama Türkiye'nin konjonktürü odağında değerlendirme yapılabilir. Neticede yargı kararı siyasi değildir ama... Meclise geldiği için siyaset kurumunun karar vereceği bir nokta olduğu için siyasi bir takım parametreler aslında göz önünde bulundurulabilir.
4: Aslında bu bir soruşturma engeli teknik olarak. Yani
5: evet.
4: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturmayı diye. Yapma etkisi şu an için yok. Bunu düşürecek evet. Bir şüphe var. İşte bunu fezleke olarak gönderecek. Sonra soruşturma başlatacak. Eğer mesela uyduruyorum milletvekili X kişisi için söyleyeyim. Yani şunu ben siyasallaşma evet, evet. Örneği olmasın diye özellikle hiç üzerine önemsizleştirmeye çalışıyorum ama... Mesela milletvekili görevlisi, milletvekili olduğu için birisi hakkında milletvekili olarak görevi kötüye evet. Kullandı. Kamu görevlisi değil evet. Mi? O görevi, o sıfatı itibariyle bir şey yaptı. Bu fezleke gelir. Eğer meclisten soruşturulsun yani fezlekenin onayı yani dokunulmazlığının kaldırılması kararı çıkarsa o milletvekilini

0: Yargılanma yeri Yüce Divan.
1: Doğru.
0: Anayasa Mahkemesi üyeleri aynı zamanda ikinci şapkaları var. Yüce Divan evet, şapkaları. Tabii. O davayı açmak yetkisi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında değil. Artık bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına havale eder. Belki de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı o davayı açmaz.
2: Ya Faruk evet, teknik konuları tartışıyoruz. Konu. Bu ahlak çöküntüyü hiç konuşmuyoruz ya.
3: Şu önemli.
2: Ya bir ahlak çöküntü değil mi bu?
0: Çünkü konuyu bilmiyoruz sayın bakın.
2: Siyasetin
0: ya bilmediğimiz konuda. Hayır ben yeni bir siyasi yola girmiştim. Genel başkan demiyorum. Ezekini göndermiş olması zaten
3: söylemiyorum. Bununla ilgili söylemiyorum.
0: Bu akşam suçtu sensin.
3: Şimdi Mehmet Müftüoğlu orada Faruk Aksoy'a sahip çıkayım. Televizyonculuk ve gazetecilik yapan birisi olarak.
4: Ben hallederim. Sahip çıkma şöyle. Ya arkadaş.
3: Ya bak bir kişi sahip çıkacak onu bile istemiyorsun. Çıkma. Ben de senin üstüne geleceğim.
4: Ben kendi sahip çıkarım. Şöyle.
0: Suçlu
4: ya
0: Faruk.
4: Ya burada biz yayın yapıyoruz ya. Şimdi burada ne var? Başlıklarımız var işte. CHP'deki hikayeler. Yeni partinin grup toplantısı bilmem ne falan falan. Türkiye'nin gündemi. İnsanlar bunu konuşuyor. Şimdi yayının son 40-45 dakikasında birdenbire flash bir gelişme oluyor.
2: Çok.
4: Bugün Yeni Parti Genel Başkanı ilk kez grupta konuşuyor. İlk kez yeni bir şey oluyor falan. Ve bu akşam bir fezleke hazırlanıyor. Yani o gönderiliyor falan. Şimdi siz hepiniz medya dünyasının içindesiniz, biliyorsunuz bu işleri. Ya bu sizce önemli bir başlık mıdır, değil midir?
3: Abi, ben abi, söyleyecektim ama söyletmedim. O yüzden söylemiyorum. Yani.
4: Peki
3: ben
4: söyleme. O zaman konu kapanmıştır.
5: Hayır, önemli başlıktır canım. Çok önemli başlık değil olmaz demiyorum.
6: Bu saatte yani açıklanması bile bu da tartışmamız için yani yapılmıştır. Ya şimdi biz de yine
5: programın başında ne demiştiniz? Program başında Türkiye'de gazeteciler, televizyoncular, yorumcular konu bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. Hiç
6: yani Muhammed Salah'la başladık.
4: Muhammed Salah'la başladık. Evet. Peki Müftüoğlu, terörsüz Türkiye dedin ya 10 dakika. Terörsüz Türkiye ile ilgili DEM'den de bazı açıklamalar geliyor.
5: Evet.
4: Hızlıca yorumlayalım. DEM'in bazı şerhleri de var. Yani bazı noktalarda bunlar tam olmadı gibi bir şey var. Orada bir sıkıntı var mı?
5: Şimdi sıkıntı ya kimseyi zaten memnun edemezsiniz, o ayrı bir mesele. Yani herkesin aynı noktada buluşması gerçekten çok zordur. Neticede insanız. Ama çok önemli bir eşik geride bırakıldı. Şunun da altını çizmek lazım. Hani çerçeve yasağının içinde ne var diye hep konuşuluyor, ne hazırlanacak, ya bu kadar hızlı mı hazırlandı diye. Ya arkadaşlar çok erken unutuyoruz. Mecliste, meclis başkanlığı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir komisyon kuruldu ve bu komisyon çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda bir rapor sunuldu ve ortak rapor hazırlanarak bütün partilerin oraya komisyona üye veren herkes İYİ Parti'nin dışında altına imza koydular. Ve bu komisyonun yayınladığı rapor, bildiri raporunda herkes mutabık kaldı. Dolayısıyla bu rapor aynı zamanda çerçeve yasanın da kapsayıcısı adam olacağı şeklinde düşünebiliriz. Hı. Tabii ki eklemeler olabilir. Daha bir takım yeni eklemeler de olabilir. Onun evet, tam içeriğini bilmiyorum ama muhtemelen salı günü bu mesele netleşecek. Mecliste bunu net olarak göreceğiz. Gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli 2 yıl önce terörsüz Türkiye adını koyduğu günle bugün arasında bir tane terör eylemi gerçekleşmedi.
6: Bir kişi ölmedi. Ya.
5: Bir bundan şehidimiz gelmedi. Bir kişi hayatını kaybetmedi. Bir olay yaşanmadı. Ve bu ne kadar kıymetli olduğunu tabii bilmek açısından gerçekten önemli. Bu kıymeti bilerek yarın mecliste atılacak adımlar, bugün imzalar toplandı nihayetinde. Muhtemelen pazar günü komisyona gelecek. Bildiğim kadarıyla, aldığım bilgilere göre salı günü bu iş neticeye kavuşturulacak. Umarım ki her kesimin memnun kalacağı bir durum ortaya çıkar. Rahata ereceğiz. Çünkü terörsüz Türkiye sadece şehitlerle birlikte yaşadığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. Ama biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak bir adım atılmıyor. Sadece şehit gelmesin, bir olay yaşanmasın, maddi, manevi, insani bir kaybımız olmasın artık. Bunun için adım atılırken buna niye karşı çıkalım biz? Ya da kim karşı çıkacak buna? O açıdan ben kıymetli buluyorum. Umarım

0: Bakanın bunun selamete ermesi açısından, tabii ki DEM içinde bazı gruplar vardır, buna itiraz ediyorlar ama yani itiraz etmek...
1: İtiraz değil de orada bazı şeyler var. Onları mesela hani dağ kadrosu Türkiye'ye giremeyecek. Bazı maddeler var. Yani burada iki akşam önce...
2: Evet.
1: Haber, değil mi onlar? Önemli yönetici şeyler. Kadrosu, mesela onlar, onları yönetici, sanırım
3: yönetici kadrosu kabul ya edemiyor.
0: 400'e, yani. 400'e yakın bir yönetici kadrosu varmış. O da zaten yurt dışında yaşıyorlar. Yani sınırımızın ötesinde de değiller. Yurt dışındalar.
2: İçinde değiller, evet.
0: Yani ötesinde ülkemizin değil. İçinde değiller, sınırımızın hemen yanı başında değiller, yurt dışındalar. Onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle bir bağları kalmamış. Dolayısıyla onların varlık göstermesi de imkansız. Ama hemen hani işte daha öncesinde biliyorsunuz ki silahları yaktılar. Sembolik dahi olsa, kısmen dahi olsa teslim olanlar oldu. Bunun artık sahada net olarak görülmesi, MİT başkanımızın gayreti çok önemliydi. Sahadaki MİT mensuplarımızın sahadaki çalışmalarının artık fiili olarak bunu canlı gözlerle görülmesi tabii ki süreci hızlandıracaktır.
1: Anladım.
2: Kesinlikle.
0: Anladım. Ama bu konuda hakikaten emeği olan gerçekten MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı'nın Sayın Numan Kurtulmuş'un meclis çatısı altında olağanüstü bir çaba göstererek suhuletle bu işi koordine etmesi gerçekten çok önemliydi.
1: Tabii.
2: Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani özellikle Numan Kurtulmuş'tan başlayayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak siyasi polemiklerden uzak, günlük siyasi tartışmalardan azade bir şekilde
1: makamı da
2: yönetti.
1: Zaten onun gerektiriyor.
2: Parlamenter tabii. Bir yönetim sistemini aslında burada uyguladı. Bunun altını çizelim. Tabii 40 yıllık bir ayak bağı prangalardan kurtulma sürecindeyiz. Mutlaka ki herkesin farklı şeyler, talepleri olacaktır, istekleri olacaktır ama burada önemli olan nokta Mehmet Müftüoğlu'nun söylediği gibi şehitlerimizi zaten biz unutamayız. Şehitlerimizin her birinin kanı bu vatan toprağının zaten varlığıyla eşdeğer bir şekilde değerlendirilecek bir mesele ama aynı zamanda yeni şehitlerin gelmeyecek olması, Türkiye'nin yaklaşık 3 trilyon dolar para harcadığı bir beladan kurtuluyor olması, yıla vurduğumuzda 75 milyar dolardan bahsedeceğiz. Ve bugün belki sokakta birçok sorun, emeklilerin problemi, ekonomideki sorunların birçoğunun olmayacağı bir dönemi karşımıza çıkartacağı sonucunu da bize gösterirdi. Tabii Sayın Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik adına açtığı bu ufuk gerçekten çok önemliydi. Az önce söylediğimiz gibi Numan Kurtulmuş'un milli iradenin tecelligahı mecliste bu çatı altında bu süreci yürütmesi, birleştirici bir süreç ortaya koyması ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında devlet iradesini çok net bir şekilde masaya yansıtarak karşımıza çıkarttığı, İyi Parti hariç diğer partilerin katılım gösterdiği, bence Türkiye'nin aslında demokratik olarak belki de hep beraber bir araya getirdiği çok önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Ve önümüzdeki yıllara prangalarımızdan kurtulmuş bir şekilde gidebilmek adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ferhat, yaşla ilgili yorum alacağım senden. Onun için kısa bir son 2 dakika bırakacağım. Ertuğrul, tamam. Bu konuyla ilgili 2 dakika böyle.
4: Şöyle değerlendiriyorum ben, evet. Bu işi. Bir evin babası düşünün. Borcu harcı her şeyi var. Tefecinin eline düşmüş. Ama zaman geçtikçe borcu kapatmaya çalışıyor. Tefecilerden kurtulmaya çalışıyor. Yatırım yapıp para kazanmaya çalışıyor. Bunların hepsi tabii bir süreçtir. PKK'dan kurtulmamız, işte Kerkük Petrolü'ne %15 ortak olmamız, Kalkınma Yolu Projesi, Suriye Projesi, Libya Projesi, Akdeniz Projesi, Rusya ile olan ilişkilerimiz, NATO ile olan silah ticareti ilişkilerimiz, babanın yatırım yapıp kazanç beklemesi, şirket kurup o kazancı alıp evlatlarına yedirmesi gibi devletimizde, hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de, devletin her kadrosu da şu anda yatırım aşamasında tefecilerden kurtardılar bu ülkeyi. Yani IMF'den kurtardılar, faiz baronlarından kurtardılar, terör örgütlerinin maalesef ki sömürüsünden. Yani yıllarca biz terör, yani FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü fark etmiyor. Bu sömürülerden kurtardılar ve bugün gelinen noktada terörün olmayışı bize petrol, bize doğalgaz, bize ticaret olarak ve ülkemizin bulunduğu jeopolitik önem çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük silahı bence jeopolitik durumudur, pozisyonudur. Yani Asya'nın ve Avrupa'nın merkezi olmak, dünyanın kalbi olmak çok önemli. Terör olmadığı zaman bunu da

0: kullanacağız. Evet, maddi sıkıntılarımız var. Bugün geçtiğimiz süreç bir ekonomik sıkıntı yaratıyor ama tekrar söylüyorum, o örnek verdiğim o babanın yatırım yapması gibi ülkemiz yatırımlarını tefecilerden kurtulduktan sonra yapmış, dönüşü olacaktır bunlar.
1: Teşekkürler. Onur iste.
2: Şu isim de mesela çok kıymetli mesela. Milli dayanışma
1: evet,
2: toplumsal yani bütünleşmeyi
1: bunun için yapılıyor deniyor.
2: Evet.
1: Bir tek cümle. Bir problem çıkar mı yoksa terörsüz Türkiye tamam yasalaşır çıkar mı? Bir cümle.
3: Yani bir cümleyle bence açıklanamaz bu ama o zaman şöyle diyeyim.
1: Tabii tabii.
3: Yasanın içeriğini ben bilmiyorum. Yasayı bir görmek lazım. Yasanın içeriğini anladığım kadarıyla milletvekilleri de bilmiyor. Henüz. Ama milletvekilleri teklif edecekler ve milletvekilleri kabul edecekler. Tabii. Bunu şeffaf bir şekilde tartışmamız lazım.
1: Tabii.
3: Sadece yasanın içeriğine ilişkin kamuoyunda dolaşan söylenti ve şayialara ilişkin bir fikrimiz var. Ben şöyle çok özetle ifade edeyim. Türkiye'de bir tane adam bulamazsınız ki terör devam etsin. Terörlü Türkiye.
1: Doğru.
3: Tabii ki herkes terörsüz Türkiye.
1: Doğru. Doğru.
3: Ancak burada şunu da ifade edelim. Bu PKK isyanı Cumhuriyet tarihinin en önemli kayıtlarından bir tanesidir. Ama önceki devletimiz olan Osmanlı Devleti'nde de buna benzer isyanlar olmuştur.
1: Tabii tabii isyanlar vardı.
3: Cumhuriyet tarihinde de ilk isyan değildir. Hepsini de devlet bastırmıştır bir şekilde. Bu noktada yenisi olmasına yeni bir hamle yapmak çok şeydir, değerlidir. Buna mukabil bu hamleyi insan kaynağını öldürecek, yeniden insanlarımızı kaybetmeyelim, yeniden çocuklarımızı daha göndertmeyelim diye yapmak lazım gelir. Bu noktada hani Cumhuriyet'in değer harçlarının tartışılma konusu yapılmayacağını umuyorum.
1: Yok yok yapılmaz. Tabii,
4: tabii. Öyle bir şey yok.
3: Öyle olmuyor.
1: Ferhat Murat, Mehmet abi bir cümle söyle. Ferhat sen tabii. Lütfen gel böyle.
5: Bir cümle. Ben çok cümle az. Şu şeye laf edeyim. Varsa Altin. Şeyi konuşacaksın, yaşı konuşacaksın diye anladın mı? Şu süreçle ilgili iki cümle.
1: Bir cümle evet.
5: Özür
1: arkadaşlar
5: dilerim,
1: bir iki dakika.
5: Bakma.
1: Bir cümle evet.
5: İlk gün söylediğim şeyi tekrarlayacağım.
1: Yaklaşık yaşı da verin siz.
5: Yaklaşık 1,5 yıl önce söylemiştim. Süreç gittiği nokta itibariyle Gazze'deki çocuğun umudu olacak demiştim. Altında hala bunu taşıyarak söylüyorum. Sebebi de şu. Dün Neçirvan Barzani Şam'daydı. El Şara ile görüştü. Ve Mazlum Abdi, SDG'nin komutanı bunu tarihi olarak nitelendirdi. Ve Şam'dan Bağdat yönetimine bir mesaj verildi. İran nüfusunu azalt. Bu süreç sayesinde oldu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile birlikte İran'ı bombalıyor ama Kürt kartını oynayamadı. Bu süreç sayesinde
1: çok
5: oldu.
1: Çok güzel ya. Bu çok iyi.
5: Suriye SDG ile Şam entegrasyonu sağladı ve iç savaş büyümedi. Bölgemize namlular dönmedi. Bu süreç sayesinde
1: çok
5: oldu.
1: Doğru.
5: Ama komisyonda bulunan 8 tane milletvekiliyle konuştum. Neyi imzaladıklarını bilmiyorlar. Süreci toplumsallaştırmamız ve şeffaflaştırmamız lazım.
1: Tartışacağız.
5: Yarın öbür gün referandumda kıyma parası yüzünden tepki gösterilip siyasete alet olursa bu süreç hepimiz altında kalırız.
1: Tabii çok iyi şeyler sığdırdım.
5: Ben öyleyimdir genelde abi.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. Abi bir cümle şu tabii. Yaşı bir Ferhat'tan tabii. Alacağım. 2 dakika var zaten.
6: Bu süreç çok önemli.
1: Bir cümle lütfen.
6: Her tarafın mutlu olması, memnun olması mümkün değil. Ama hükümet kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığı düşüncesindeyim. Ama DEM Parti bundan bazı kendi içerisindeki işte gruplar açısından sıkıntılar vardır. Ümit ederim onlar türbün oynamadan bu yasanın çözerler. Çerçevesi çıktıktan sonra çözerler diye
1: teşekkürler.
6: Düşünüyorum. Teşekkürler. Desteklemek lazım yani. Bir tabii, tribüne tabii. Girmeden desteklemek tabii. Lazım sonuna kadar.
1: Tabii. Yaş kararları açıklandı. Çok 2-3 dakika böyle.
4: Evet. Çok Ferhat, kısa nedir? Özetleyeyim. Şimdi aslında tabii geçtiğimiz yıllara döndüğümüzde Türkiye'nin gündeminin kilitlendiği meselelerden birisi neydi? Yaş kararlarıydı.
1: Doğru.
4: Çünkü işte Genelkurmay başkanlarının daha yoğun bir şekilde konuşulduğu, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olduğunu çok net bilindiği, aynı şekilde Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın da çok net bilindiği bir Türkiye'yi yaşıyorduk. Ama şu anda topluma çıkın, muhtemelen Genelkurmay Başkanı'nın ismini bile bilen kişi sayısı çok sınırlı çıkacaktır. Ama şimdi bugün tabii çok farklı gelişmelerle karşınızdayız aslına bakarsan. Niye? Bir kere yenilikler var ama öncelikle en önemli karar neydi? Hava Kuvvetleri Komutanı'nda değişim. Normal şartlarda 2 yıl daha görev yaş haddinden yapabilecekken...
1: Vakit çok az, 1,5 dakika var. Neden değişti?
4: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu aslında yeni bir isme, yani
1: normal.
4: Kime? Rafet Dalkıran'a, Orgeneral Rafet Dalkıran'a bir alan açılmak için yapılmış olabilir. Yeniden çalışılmak istenmiş olsaydı, yaşı müsait süre, 65 yaşında, 67 yaşına kadar yaş haddinden emeklilik gerçekleştirilebiliyor. Bu değişim gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra tabii kadrosuzluğu biraz açmak gerekir mi bilmiyorum
1: vakit
4: ama.
1: Vakit yok, bir dakika
4: yani,
1: var.
4: Yani şeye geçelim, daha önemli. Kadın generalimiz oldu hava kuvvetlerinde ilk
1: Özlem
4: defa.
1: Özlem Karapınar.
4: Ama Türkiye'de 5 generalimiz var. Onları da birazdan anlatacağım. Alper Gezer.

0: Avcı, hava pilot albay artık Tuğgeneral rütbesiyle 30 Ağustos'tan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevine devam edecek. Yani astronotluğunun yanı sıra generallik unvanı da eklemiş oldu. En önemli bana göre kararlardan bir tanesi albay Özlem Karapınar'ın Tuğgeneral olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda komuta edecek olması. İlk defa 2022'de bizim kadın generalimiz oldu. Tabii Özlem Karapınar'ın hayat hikayesi çok ilginç. Tıp fakültesini kazanıyor ama aynı zamanda
1: tercih ediyor.
0: Hava Kuvvetleri Hava Kuvvetlerinden gelen teklifi, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu'ndan gelen teklifi kabul ettiği için dönüp doktor olmak yerine kadın pilot olmayı tercih ediyor. Asker olmayı tercih ediyor ve kariyer planını değiştiriyor ve ardından ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli general unvanını
1: kazanıyor.
0: Peki
1: Hava Kuvvetleri Komutanı olur mu?
2: Üst komutanı mı tanesi?
0: Yani gidişata bakarsak yaşı da müsait olursa mümkün olabilir.
3: Genelkurmay Başkanı olur inşallah.
0: Kuvvet Komutanı veya ilk kadın.
1: Bir dakika, Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan oluyor.
0: Genel
3: geleneklidir, değişebilir.
0: Teamüldür o. Yazılı bir kanun değildir.
1: Peki.
0: 5 tane bizim generalimiz oldu. Hemen söyleyeyim. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli generalimiz Özlem Yılmaz 2022'de olmuştu. Gülden Mat Şakir 2025'te olmuştu. Deniz Kuvvetleri'nde Tuğamiral 2023 yılında Gökçen Fırat olmuştu. Şimdi birlikte aynı zamanda Özlem Karapınar'la birlikte Armağan Özel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 Ağustos'tan itibaren general olarak görev yapacak.
1: Bir de bakıyormuşuz. Tuğgeneral Karapınar Hava Kuvvetleri Komutanı.
3: Hadi inşallah.
0: Bahram Aksoy, Özgür Özel 10 yıl önce, 13 yıl önce dedi ki 2023 Türkiye'sinde kadınlara araba dahi kullandırılmayacak dedi ama şu anda kadın generallerimiz var. Buradan Özgür Özel'e de selamlar.
1: Peki, gurur duyuyorum. Bütün konuklarıma çok teşekkür ederim. Tek tek saymayayım, vakit daraldı. Onur İste.
4: Biz teşekkür ederiz, eksik olmayın.
1: Problem olmadı değil mi? Anlattın anlatacaklar.
4: Eyvallah.
1: Sıkıntı yok.
4: Peki.
1: Çok kısa bir ara, kapanış için geleceğim geri.
5: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.
1: Tekrar döndük. Kapanış için döndük. Herkese çok çok teşekkürler. Rejiye, yönetmenime, herkese, sevgili Kerem'e, editörüme, herkese çok çok teşekkürler. En çok da size, izlediğiniz için iyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 5 Ağustos Çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşıyor. Yurttan dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı

0: Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı.
0: İzleyiciler, 5 Ağustos Çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşıyor. Yurttan dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yaş kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 olmak üzere toplam 4 tüm general de Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral Kor Amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin bugün meclise sunulması planlanıyor. Teklifi ilk imza atanlardan birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. AK Parti grubu, Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti gruplarını ziyaret etti. Peki bugün neler olacak? Takvim netleşti mi? Ayrıntılar haberimizde.
3: Artık yarın inşallah veririz.
1: Teklife imzalar atılmaya başlandı. AK Parti grubu muhalefeti ziyaret etti. Çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzacı olarak imza attı. İlk imza atan isimlerden bir diğeri ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkanı

0: Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'da imza atanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta da teklife imza attı.
1: Çalışan Partisi ve AK Parti'ye bırak ortak imzalarımızı verdik ama diğer partilerimiz de açık, taktı kendini.
0: AK Parti grubunda bir gün önce MHP, DEM Parti ve Hüdapar'la görüşmeler yapılmıştı. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel muhalefeti ziyaret etti. Önce Yeni Yol Partisi'nde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile yaklaşık 40 dakika görüşme yapıldı. Bir sonraki görüşme ise CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp ile oldu.
2: Bilgi aldık. Genel Başkanımızla, MHP üyelerimizle ve milletvekili arkadaşlarımızla görüşüp size de bilgi geçeriz.
0: AK Parti heyetinin yeni partiyle yaptığı görüşmede ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yer aldı. Görüşmede çerçeve yasa teklifine dair bilgi verildi.
3: Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünülüyordu. Ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanmış oluyoruz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Gül ve Cüneyt Yüksel son olaraksa İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz yer aldı. Tüm bu temaslarda hedef, teklifin ortak imzayla sunulması. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, saat 10'da kapalı grup toplantısı yapacak. İki isim milletvekillerini yasa teklifine dair bilgilendirecek. Kapalı grup toplantısının ardından teklifin aynı gün içinde bir basın toplantısıyla meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü ise Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı. Kanun teklifinin meclise imzaya açılması terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır dedi. Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır dedi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını söyleyen Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
5: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
6: Çerçeve yasayla ilgili bu mesajları verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi.
5: Çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Tek bir yasal düzenleme, 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır.
6: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
5: Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği. Orta Doğu'nun

0: kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Tahran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Körfez'e kadar geniş bir coğrafyanın geleceğini de aynı zamanda ilgilendirecek. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
1: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda parti genel merkezinde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifi oldu.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlundan değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi. Özel'in aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4 ila 5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke düzenlendi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beşikçioğlu hakkındaki ihbarlar üzerine uyuşturucu testi için kan, idrar ve saç örneği alındı. Beşikçioğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uyuşturucu kullanımına ilişkin ifade verdiği "İçtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" dediği öğrenildi.

0: Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda dolaylı olarak görüştüğünü söyledi. Boğazın açılması için belgenin de son aşamasında olduğunu belirtti. İran Dışişleri ise Umman'la görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.
1: ABD, İran'la Hürmüz konusunda anlaşabileceğini söylüyor. İran ise Umman'la görüştüğünü belirtiyor. Boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman ve Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin nihai sonuçları daha sonra açıklanacak dedi. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili ise, ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman ve Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Pakistan hükümet kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlığında olduğunu belirtti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin belgeyi nihai hale kavuşturmak için son aşamada olduğunu aktardı. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyledi. Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir hizmet ücreti talep ediyor bilgisini paylaştı. ABD Hazine Bakanı Besant, Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio'da Hürmüz konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
0: ABD ve İran yeniden görüşmelere başlar mı? Görüşme olursa Hürmüz ve nükleer üzerindeki kriz çözülür mü? Uzmanlar bölgedeki değişken süreci Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
2: İran'ın anladığı görüşmelerle Trump'ın anladığı ya da bize söylediği görüşmeler arasında dağlar kadar fark var. Her biri farklı anlam yüklüyor. Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri görüşme dediği zaman sanırım konuşmalardan bahsediyor. Ama İran görüşme dediği zaman daha resmi uluslararası hukuk kapsamında müzakerelerden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki kavram karmaşasını giderme konusunda zaten tarafların farklı yaklaşımları var. Ve sanırım bunu da biraz böyle kavram karmaşası olarak bırakmak istiyorlar. Çünkü her biri açısından sürekli olarak bir son şans söylemi var. Ama ne zaman bu son şans karşımıza çıkacak? Bir yandan da şunu görmek gerekiyor. Bu süreç içerisinde enerji sektöründen tutalım da savunma sanayi alanında silah satan, füze satan pek çok firma, pek çok şirket inanılmaz karlar elde etmeye başladı. Yani sizin benim gibi hane halkları doğrudan etkiliyor. 8 milyar insanı etkileyen bir savaştan bahsediyoruz. Ama günün sonunda diplomatik pencereyi sadece hava almak için açıyorlar gibi bir durum var. Tarihsel olarak da ne böyle bir savaş süreci ne de bu tip bir diplomasi masasının arka planda bırakıldığı dönemleri hiçbirimiz görmedik. Ve burada masaya gelmezsen alternatif diplomasi değil kuvvet kullanılır diyen Trump'ın da aslında tamamen bunu zaman kazanma ya da seçimler odaklı olarak ilerlettiğini görüyoruz. İran'ın aslında masada çok güçlü bir pazarlık unsuru var. Hürmüz ama bir ikincisi var. O da nükleer gündem. Nükleerle alakalı da şu ana kadar uzlaşı sağlanmadı ama ben İran'ın kalkıp da nükleer gündemle alakalı geri adım atacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki baskıları bu şekilde devam ettiriyor İran. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde şunu söylemek gerekiyor. Amerika'nın elindeki en son koz, en büyük belki saldırı unsurlarından bir tanesi nükleer bağlamda okunması gerekiyor. Ama ben sürecin o noktaya geleceğini düşünmüyorum. Fakat bize maalesef ki uzatılmış bir savaş döngüsü sunuyor taraflar. Ve günün sonunda Gazze'de, Lübnan'da silahların susmadığı, İsrail saldırganlığının devam ettiği ve İsrail sanki bu denklemde hiç yokmuşçasına hareket eden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gerçeğini çok net olarak görüyoruz. Tabii bence burada bazı nedenleri de İran'ın kendi içerisinde savaş baskısıyla yaşadığı yapısal sorunlarda aramak gerekiyor olabilir. Çünkü karar alma sürecinde ikilik, yetki sorunları karşımıza çıkıyor. Ekonomik olarak sorunlar var. Biraz daha belki bu yapısal sorunları net olarak görmek gerekiyor. Hatta belki şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Müşteba Hamaney'in nerede olduğu, nasıl bir süreç içerisinde sistemde devam ettiğini dahi bilmediğimiz bir İran yönetimiyle karşı karşıyayız. Bence bu açıdan da Müşteba Hamaney'in babası kadar tartışmasız bir pozisyonda olup olmadığının dahi sorgulandığı bir durum var. Şimdi bu açıdan Pezeşkiyan'ın 28 kez istifa ettiği iddialarında sivil hükümetin kendisini karar süreçleri dışında hissettiğini de görüyoruz. İddialar olsa dahi bu net olarak kabul edilmiş ya da reddedilmiş olsa dahi hani varsayımsal olarak söylüyorum. Burada hükümet kendisini sistemin dışında görüyor. Ve dolayısıyla bu da savaşın devam eden süreci içerisinde ikili bir yapıyla sistemin devam ettiğini gösteriyor.
1: İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş boyunca 28 kez istifa etmek istediği öne sürülürken Pezeşkiyan'dan iddialara yalanlama geldi.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi denildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in bir daha istifa ederse kabul edeceğiz dediği iddia edildi. İddialara Pezeşkiyan'dan yalanlama gecikmedi. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in ailesiyle akrabalığı bulunan Muhammed Harazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve gelmesinden bu yana 28 kez istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Hamaney'in Pezeşkiyan bir kez daha istifa ederse bu defa kabul edeceğiz diyerek Pezeşkiyan'a son bir uyarıda bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Pezeşkiyan ve istifa seçeneğini gündeme getiren bazı üst düzey isimlerin geri adım attığını iddia etti. Pezeşkiyan'dan iddialara yalanlama gecikmedi. Görüntülü bir mesaj paylaşan İran Cumhurbaşkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevine devam edeceğini söyledi.
3: İstifa edecek olursam bunu resmen açıklar ve kamuoyuyla paylaşırım. İstifa etmiyorum. Görevimin sonuna kadar da mücadele edeceğim.
2: Pezeşkian silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını da belirtti. Bazı çevrelerin İran lideriyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkian, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Rus güçleri Kiev'e yeni bir saldırı düzenledi. Başkent balistik füzelerle hedef alındı. Saldırılar nedeniyle bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. 3 milyon nüfuslu kentte birçok binada ciddi hasar meydana geldi. Hedef alınan noktaların birinde büyük bir yangın çıktı, kenti dumanlar kapladı. Bir depo binasının da yıkıldığı belirtildi. Enkazdan 2 kişi çıkarıldı. Askeri yönetim ise saldırıların amonyak sızıntısına neden olduğunu, ekiplerin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta Hazar Denizi olmuştu. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla tırmanan gerilim duruldu. Tahran yönetiminden Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması yapıldı.
2: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükselmişti. İran'dan Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen ay Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması yapılmıştı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin saldırı için özür dilediğini öne sürdü. Rızai, bunun üzerine İran'ın Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planının iptal ettiğini savundu. Operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen rota dışında herhangi bir geçişe izin vermeyeceğiz dedi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Ukrayna'nın İran gemisine saldırısında bir mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukraynalı mevkidaşının saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.

0: Liselere geçiş sistemi tercih sonuçları bugün açıklanacak. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenebilecek. Bu yıl LGS'ye 994.358 öğrenci girdi. Tercihler ise 27 Temmuz'da sona erdi. Adaylar 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercihlerini gerçekleştirdi. 2026 yılı tercih ve yerleştirme takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi için üniversitelere işbirliği çağrısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Kurum, üniversitelerimizin birikimini COP31'in teknoloji projeleriyle buluşturmak istiyoruz dedi.
1: Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
2: Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi üniversitelere çağrıda bulundu. Kampüslerde ortak dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti.
1: İlk dönüşümü burada yapmamız lazım ki kısmen birçok üniversitemizde iklim teknolojilerinde ortak araştırma kapasitesi oluşturmak, uluslararası bilim ağlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye'nin üniversiteleri de iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyaya örnek olmalı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Üniversitelere de rol düştüğünü vurguladı.
1: Üniversitelerimizin bilgi birikimini ülkemizin çözüm üretme kapasitesiyle buluşturalım. Türkiye'nin bilimsel gücünü küresel ölçekte

0: daha görünür kılalım. Geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. Bu süreci birlikte inşa edelim.
1: Yükseköğretim Başkanı Erol Özvar da üniversitelerin zirve öncesi hazırlıklarından bahsetti.
2: COP31 kapsamında kurulacak YÖK pavilyonu bu bakımdan son derece önemlidir. Burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanları araştırmalarını paylaşacak, yeni ekipler kuracak ve ortak proje fikirleri geliştirecektir. COP31'in öncelik alanı üniversitelerimizin farklı disiplinlerdeki kapasitesini ortak hedefler etrafında bir araya getirecektir.
3: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevleri havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ezine Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonuç verdi. Alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Öte yandan Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çin'in Kavşit mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmiş, 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesiyle yangın 4 günde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydın Valisi Osman Varol, yangınla ilgili 2 bilirkişi raporu olduğunu belirterek, tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var ifadelerini kullandı. Maalesef rastgele açılan ateş bu kez neredeyse bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan çocuğun önünde şimdi riskli bir ameliyat var.
1: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
4: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
5: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
6: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
1: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
4: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
1: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
4: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır.
1: Karan ve olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
5: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travmın.
1: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
4: Biz hem ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ünlüdere yönelik

0: Uyuşturucu operasyonunda soruşturma genişledi. Koray Beşli yeniden gözaltına alındı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Koray Beşli'nin dijital materyalleri incelendi. Telefonunda yapılan incelemede 18 yaş altı reşit olmayan kız çocuklarının fotoğraf ve videoları ele geçirildi. Görüntülerin birçok sohbet ortamında kullanılarak uygunsuz konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Başsavcılık Koray Beşli'yi yeniden gözaltına aldı. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara bakalım.
1: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
2: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketlerde tespit edildi.
1: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
2: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
1: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
2: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı, göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e göre yaşananlar AB'nin sınır korumada zayıflıklarını gösteriyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
3: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananlar

0: Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
1: Husilerin ablukaya alındığını açıkladığı Kızıldeniz'e saldırıya uğrayan Hindistan bandıralı yük gemisi battı. Husilerin kontrolündeki Hudeyde kenti açıklarında seyreden gemi saldırıya uğradı. Patlayıcı yüklü tekneyle hedef alınan Hint gemisi battı. Gemideki 14 mürettebatın hepsi kurtarıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran viyaletinde bulunan havalimanını kamikaze İHA ile hedef aldıklarını iddia etti. Saldırıya dair Suudi Arabistan'dan da henüz açıklama gelmedi. Husiler 20 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlattığını duyurmuş, iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlemişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 218 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasını hatırlayacaksınız. İşte o olayın üzerinden 6 yıl geçti ancak geçen sürede hiçbir şey değişmedi. Patlamanın yıl dönümünde sorumluların hesap vermesi için bir kez daha çağrı yapılırken Lübnan yönetimi iddianamenin birkaç ay içinde hazır olabileceğini belirtiyor.
2: Yüzlerce kilometre öteden duyulacak kadar şiddetli bir patlama. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın görüntüsü hala dün gibi akıllarda. Takvimler 4 Ağustos 2020'yi gösteriyordu. 6 yıldır Beyrut limanındaki bir depoda tutulan 2750 ton amonyum nitrat infilak etti. Liman ve çevresi yerle bir oldu. En az 200 kişi hayatını kaybetti. 6000'den fazla kişinin yaralandığı olayda 300 bin kişi evsiz kaldı. Dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 6 yıl geçse de yakınlarını kaybedenlerin acıları hiç dinmedi. Aileler hayatını kaybeden isimlerin yer aldığı anıtın önündeki anma törenine katıldı.
3: 6 yıl sonra hala umudumuz var. Bu yıl bu umut nihayet gerçek olmaya başladı ve biz bunu hissedebiliyoruz. İddianamenin 2026 yılının sonuna kadar çıkarılacağına dair söz aldık.
2: Lübnan Enformasyon Bakanı Markus da adaletin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. İddianamenin en geç önümüzdeki birkaç ay içinde çıkarılmasını bekliyoruz dedi. Uluslararası Hap Örgütü 3 Ağustos 2023'te liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını bildirmişti. Lübnan Başbakanı Selam da hesap sorulmasının geciktiğini söyleyerek sorumluların hesap vermesinin özel bir talep değil, ulusal bir mesele olduğunu belirtmişti. Patlamanın simgesi haline gelen tahıl silosunda 6 Temmuz 2022'de yangın çıkmış, silo yangından günler sonra çökmüştü.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Soğulu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını söyledi. Kerkük petrollerindeki ortaklıkla kalkınma yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirten Soğulu, Türk devletleri ile turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını ifade etti.
4: Kalkınma yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kaydalandı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
0: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
4: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar, biz Türkiye yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara teknik destek sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
4: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'den Türk devletlerine giden turist sayısı

0: yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Zubu ve Dibeybe ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Zubi ve Dibeybe görüşmede Türkiye'nin Libya'da oynadığı etkili ve yapıcı rolü takdir ettiklerini belirtti. Kalın, Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın korunması amacıyla verdiği güçlü desteğin devam edeceğinin altını çizdi. Kalın Ankara'da Libya İçişleri Bakanı İmad Et-Travlusi ile de bir araya geldi. Görüşmede Libya'da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar da ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. Suriye resmi haber ajansı Sana'daki habere göre Şara, Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deirzor Valisi Ziyad El-Ayş'in de görüşmeye katıldı. Görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Irak'ın Necef kentinde başlayan Erbayin yürüyüşü Kerbela kentinde sona erdi. Hem Irak'ın farklı kentlerinden hem de ülke dışından ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'in türbesine gitti. Ağıtlar yaktı, dualar etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de törene katılanlar arasındaydı.
2: Necef'ten yola çıktılar. Kerbela'da buluştular. Hazreti Hüseyin'i türbesi başında andılar. Görüntüler Erbayin yürüyüşünden. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem Irak'ın farklı şehirlerinden hem ülke dışından çok sayıda insan Kerbela'da bir araya geldi. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Abbas'ın türbelerine gitti, ağıtlar yaktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da törene katılanlar arasındaydı. Arakçı önce Necef kentindeki Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Erbayin yürüyüşüne katıldı. Kerbela kentinde dualar etti. Erbayin Arapça'da 40 anlamına geliyor. Yürüyüş, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'le beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününde düzenleniyor. Tutulan yasın sona ermesini simgeliyor.
1: Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın São Paulo kentinde bir kimya fabrikasında patlama oldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Fabrikanın polyester reçini ürettiği öğrenildi. Alevler metrelerce yükseldi. Dumanlar gökyüzünün mavisini griye boyadı. Patlama anları çevredekilerin kameralarına da yansıdı. 30 itfaiye aracıyla 60 görevli fabrikaya yönlendirildi. Bölgede yaşayan 150 kişi ise önlem olarak tahliye edildi. Şans eseri patlamada hayatını kaybeden olmadı. Fabrikada 24 tank bulunduğu, bu nedenle yangın söndürme işlemlerinin uzun süreceği ise edinilen bilgiler arasında. Kayseri'de gençler arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı halde kavgaya müdahale eden polislere karşı gelip sonra da kaçmaya çalışan gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı.
2: Kavgaya müdahale eden polislere karşı geldiler. Kaçmaya çalışınca polisi peşlerinde koşturdular.
3: Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki A.Ö ile A.Y. arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk bıçakla yüzünden yaralandı. Onu hastanelik eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada 20'li yaşlardaki 4 genç olay yerine geldi. İddiaya göre olayla ilgileri olmadığı halde polise karşı mukavemet gösterdiler. Polis gözaltına almak isteyince de kaçmaya çalıştılar. Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki A.Ö.'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da kum yüklü kamyon yokuşu çıkamayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada uçan kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
4: Annem incir toplarken, kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Daha annemin üzerine geldi.
3: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. Olay Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
4: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
3: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
4: Torunları var annemin. Burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
3: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Tasarruf mevduatı sigorta fonu bu ay içinde büyük bir araç ihalesi düzenleyecek. İhalede lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler satışa sunulacak. TMSF farklı şirket gruplarına ait araçları satışa çıkartıyor. Farklı günlerde yapılacak ihalelerde 106 araç satışa sunulacak. Araçlar arasında lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik binek araçlar bulunuyor. İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihinde TMSF'nin İstanbul'daki binasında yapılacak. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşulları TMSF'nin internet sayfasında yer alıyor. Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
3: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta İl Halk Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Ersoy, son 8 yılda hem kütüphane sayısının hem de kütüphanelere kayıtlı kullanıcıların sayısının arttığını söyledi.
1: Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin hizmete açılmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 8.390 metrekare kapalı alana sahip olan Şırnak İl Halk Kütüphanesi, 1.475 kişilik kullanıcı ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesiyle ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır. Toplam kütüphane kullanım alanı son 8 yıl içinde yaklaşık 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye, oturma kapasitesini ise 97 bin kişiden yaklaşık 160 bin kişiye çıkardık. Aynı dönemde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık. Sadece son 3 yılda hizmete açtığımız yeni ve yenilenmiş kütüphanelerimizin sayısı 245'i geçmiştir. Bütün bu eser ve rakamlar Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş ilkleri ve rekorları barındırmaktadır.
0: Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan zorlu ve meşakkatli yolculuğunu adım adım takip etti. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberinden detayları sizler izlerken bizler de bir ara verelim. Sonrasında saat başında yeniden burada olacağız.
2: Her bir kovanda bir tane kraliçe arı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
3: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
4: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
2: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
3: Arılar yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
2: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
3: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2 bin civarı arı türü var.
2: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
3: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
2: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi, arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
3: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekorunu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
2: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak. Yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
5: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
3: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
2: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
3: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
2: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
3: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
6: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden

0: geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
1: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
2: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
1: Sahte bal nasıl anlaşılır?
2: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
3: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
0: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
2: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 5 Ağustos çarşamba sabahındayız ve yeniden birlikteyiz saatlerimiz 6'ya yaklaşırken. Siyasetten diplomasiye, ekonomiden spora birçok gelişmeyi sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından yaş kararları da açıklanmış oldu böylece. Ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekli.

0: Türkiye'ye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. İzleyelim haberimizi.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiraliye yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na

0: 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Or Generalliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 olmak üzere toplam 4 tüm general de Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral Kor Amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun," dedi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında konuştu. Özel, partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. Yeni partiye katılma çağrısı da yaptı.
2: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
2: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
2: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlundan değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi. Özel'in aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4 ila 5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talepli.

0: fezleke düzenlendi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
1: Mücadelemizin savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclisteki grup toplantısında konuştu. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu hesap sormaktan da vermekten de çekinmeyi istedi.
2: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.
3: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmale el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
3: CHP grubu yeni partinin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
2: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz. Ama hesap sormazsanız namersiniz deriz. Hiç merak etmeyin. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
3: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
2: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
0: Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve bu transferleri yine bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısında başkanlık etti ve suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejilerini masaya yatırdı. Yapay zeka destekli analizler ve finansal iş sürme kapasitesini güçlendirileceğine de dikkat çeken Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacaklarını söyledi.
3: Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı.
4: Hedefimiz suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iş sürme kapasitemize güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı. Toplantıda kaçakçılık ve

0: Organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. Sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler arasında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler de değerlendirildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerini çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı ve çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0.4 azaldı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0.4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Suça sürüklenen çocukların %41.6'sı yaralama olayına karıştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43.9'unun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar, yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.
1: En düşük emekli aylığı tutarının 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi.

0: Dış gündemle devam edelim. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bekleyiş sürüyor. Mutabakata bağlı olunduğunu belirten Abbas, Barış Kurulu'ndan resmi yanıt bekliyor. İsrail ise Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor.
1: Hamas Barış Kurulu'nun Gazze planına bağlı olduğunu bildirdi. İsrail'den Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyiz açıklaması geldi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada Filistinli gruplarla birlikte ateşkesin tüm maddelerine uyulacağı vurgulandı. Açıklamada Miladeno ve Arabulucu kardeşlerimizden üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz ifadesi yer aldı. Açıklama, Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlanmasının ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenov daha önce Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, ABD Başkanı Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ikinci aşamanın hayata geçirilebileceğini savunuyor. Netanyahu ise İsrail'in çekilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koştu.
2: Güvenlik çıkarlarımız konusunda kararlıyım. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan geri çekilmeyeceğiz.
1: İlk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.
0: İsrail Savunma Bakanı ile Ordu Komut Akademisi arasında komutan değişimi krizi çıktı. Merkez bölge komutanının görevden alınacağının açıklanması krizin ardından yalanlandı.
3: İsrail'de Savunma Bakanı ile Ordu Komut Akademisi arasında komutan değişimi krizi patlak verdi. Savunma Bakanı Katz, Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Blut'un yerine Dado Bar Khalifa'nın atanacağını açıkladı. İsrail ordusunda gerilim tırmandı.

0: İsrail'in Kanal 15 televizyonuna göre Katz'ın yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Netanyahu'nun ofisinde hareketli saatler yaşandı. Netanyahu'nun yakın çevresi kararın arka planını öğrenmek için Savunma Bakanı Katz'la temasa geçti. Haberde Katz'ın "Onu ben kovmadım. Genelkurmay Başkanı Dado Bar Khalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti. Şimdi ise bana karşı tavır alıyor" dediği aktarıldı. Krizin ardından yazılı açıklama yapan Katz, komutan görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi planlanmıyor ifadesi kullanıldı. Yerel basına göre krizin perde arkasında Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimcinin serbest bırakılması kararı yatıyor. Merkez Bölge Komutanı Avi Blot'un söz konusu yerleşimcinin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Savunma Bakanı Katz'ın tepkisini çektiği belirtiliyor. Temmuz 2024'ten bu yana görevde olan Blot'un normal şartlarda 3 yıl daha görevde kalması öngörülüyordu.
1: ABD ile İran'ın masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analizde İran'ın Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak ABD'yi uzun vadede yıpratmayı hedeflediği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere ihtimali güçleniyor. Analistler İran'ın savaş stratejisinin baskı olduğunu değerlendiriyor. Tarafların masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analize göre İran, Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedefliyor. Tahran'ın kesin bir askeri zafer arayışından ziyade gerilimi kontrollü biçimde tırmandırarak Washington üzerindeki maliyeti artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Analize göre İran'ın stratejisinin temelinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taleplerini kabul etmenin daha az maliyetli olduğuna ikna etmek var. Analistlere göre İran'ın en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'e zarar verebilmesi değil, bölge ülkelerine ve küresel ekonomiye maliyet yükleyebilmesi. Buna göre İran savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatabileceğini gösterdi. Bir diğer tehdit de Kızıldeniz ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik. Bu da küresel ticaretin korunmasının maliyetini artırmayı ve Washington'ın bu baskıya ne ölçüde katlanacağını test etmeyi amaçlayan bir strateji olarak görülüyor.
1: Reuters haber ajansının iddiaları sadece bunlar değildi. Yine aynı haber ajansına göre ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Washington'ın gelişmiş mühimmat stoklarının büyük bölümünün tükenmeye başladığını öne sürdü. Bir başka iddiaya göre de Pentagon İran'a baskı uygulamasını sağlayacak yeni fikirler arıyor.
2: ABD'nin uzun menzilli füze stokları tükenmek üzere iddia Reuters haber ajansından. Dört kaynağa dayandırılan habere göre ABD ordusu 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandı. Tomahawk seyir füzesinin de neredeyse yarısı tükendi. Bu silahlar uzak mesafelerden yüksek hassasiyetli hedefleri vurabilmeleri nedeniyle ABD'nin en önemli askeri üstünlük araçları arasında gösteriliyor. Yalnızca İran'a karşı değil, olası bir Rusya ve Çin krizinde de kritik önem taşıyor. Habere göre stoklardaki azalmanın nedenlerinden biri de pilotlu savaş uçaklarıyla düzenlenecek riskli operasyonlar yerine uzun menzilli füzelerin tercih edilmesi oldu. ABD Merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre Patriot füzelerinin %65'i, TAAT sistemlerinin ise %38'i kullanıldı. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti. Pentagon'a ilişkin bir diğer iddia ise CNN'den geldi. CNN, Pentagon'un İran'a karşı uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla sıra dışı fikir istediğini iddia etti. ABD basınındaki iddialara göre Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın nükleer

0: Diğer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın vurulması, daha geniş çaplı hava saldırıları düzenlenmesi ve kara harekatı seçeneği bulunuyor.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yönelik yumruklu saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Saldırgan hakkında iki suçtan toplamda 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 12 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bir otelde tenis oynayan Torreira, çıkışta yanına yaklaşan Yusuf Yıldırım'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yusuf Yıldırım'ın basit yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıla kadar hapsi istendi. Saldırgana müdahale eden futbolcunun şoförü Eray Saylan hakkında ise haksız tahrik altında basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'la anlaştı. Salah'ın yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
2: Yılın transferi gerçekleşti. Mısırlı yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo Maviler 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli isimle 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Muhammed Salah, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek. Mısırlı yıldız Perşembe günü Papara Park'ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Salah, Trabzonspor'da beklendiği üzere 11 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 9 yıllık Liverpool kariyerinde adını dünyanın en elit futbolcuları arasına yazdıran Muhammed Salah, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Salah, 3 kez de yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca toplam 694 maçta görev yapan Salah, 334 gol, 171 asist üretti.
1: Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Bennu Gere'de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Fotoğrafçı Bennu Gere'de hakkında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Müstehcenlik suçlaması yöneltilen Gere'de polis tarafından gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Gerede'nin ifadesi alındı. Mahkeme Bennu Gerede'yi yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. Mersin'de çarptığı motosikletten düşenlerin üzerinden aracıyla geçen sürücü çok konuşuldu. Hastaneden taburcu olan yaralılar yaşadıkları dehşeti anlattı.
3: Psikolojikmen çok kötü durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz. Çocuklarım travmalar geçiriyor.
4: Önce çarptı, sonra yaralıların üzerine araç sürdü. Ölümden dönen aile yaşadıkları çifte şoku anlattı.
3: Her şey bitti dedim ya. Hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
4: Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü.
3: Çocuklarım parktaydı, oyun oynuyorlardı. Eşimi çocuklarımı almak için motorumla gittim. Bir araç hiç kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı.
4: Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.
3: Çarpmanın etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de. Ondan sonra şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
4: Baba Adem, anne Şeyma Nur'la çocukları, 7 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Nisa Aksaç ölümden döndü.
3: İki kolumu görüyorsun abi, alçıda. Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var, çocukların vücudunda yaralar var, kırıklar var.
4: Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
3: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik. Kazadır, insan olur, yapar, sıkıntı yok. Eğer bizim üzerimizden bilerek geçmeseydi biz kesinlikle kazadır derdik, insanlık hali derdik, hiç sesimizi çıkarmazdık. Ama bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı abi.
4: Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü M.Y. yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu.
3: Buna da şükür ediyoruz abi. Ama onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın.
1: Özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Son örnek Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde darp edildiği iddia edildi. Benzer vakalar daha önce de yaşandı. Peki bu şiddetin önüne geçmek için neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş anlattı.
5: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
6: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları, tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
7: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
6: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
7: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
8: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik.
6: Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
9: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz. Bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
6: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
7: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
1: Avrupa tarihinin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklıkların gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
4: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore

0: Koreli'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demeli Türk bayraklı tekneyi görünce rotasını değiştirerek Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.
2: Türk bayraklı tekneyi görünce rotasını değiştirdi, turistlerle ayaküstü sohbet etti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirerek Türk turistlerin yanına gitti. Mitsotakis geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesi karşısında bulunan Eşek Adası'ndaki sınır karakolunu da ziyaret etmiş, kapıda vize uygulamasına olan ilgideki artışa dikkat çekmişti. Mitsotakis'in Türk turistlerle kurduğu samimi diyalog da iki ülke arasındaki turist trafiğindeki artışın yansıması olarak değerlendirildi.
1: Zorunlu askerlikle ilgili yeni düzenlemelere imza atan ülkeleri Danimarka'da katıldı. Ülkede zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarılırken yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı.
0: Danimarka'da zorunlu askerlikte yeni döneme girildi. Askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Danimarka'da uygulanmaya başlayan yeni sistemle birlikte 1600 genç kışlanın yolunu tuttu. Yeni düzenlemeye göre askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun gerçek operasyonlarında bizzat görev alacak. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği savunma gününe çağrılacak. Uzmanlara göre yeni modelle birlikte kısa sürede savaşa sevk edilebilecek hazır askeri birlikler yetiştirmek de hedefleniyor. Aalborg Üniversitesi'nden Avrupa Güvenliği uzmanı Trautner, Kuzey Avrupa'da artan savaş riskinin bu değişimi zorunlu hale getirdiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Avrupa'da birçok ülke benzer adımlar atmıştı. Almanya zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasını gündemine alırken orduyu hızla büyütme planlarını açıklamış, İsveç ve Letonya'da zorunlu askerliği yeniden devreye sokmuştu.
1: Irak'ın Necef kentinde başlayan Erbain yürüyüşü Kerbela kentinde sona erdi. Hem Irak'ın farklı kentlerinden hem de ülke dışından ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'in türbesine gitti, ağıtlar yaktı, dualar etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de törene katılanlar arasındaydı.
2: Necef'ten yola çıktılar. Kerbela'da buluştular. Hazreti Hüseyin'i türbesi başında andılar. Görüntüler Erbain yürüyüşünden. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem Irak'ın farklı şehirlerinden hem ülke dışından çok sayıda insan Kerbela'da bir araya geldi. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Abbas'ın türbelerine gitti, ağıtlar yaktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da törene katılanlar arasındaydı. Arakçı önce Necef kentindeki Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Erbain yürüyüşüne katıldı. Kerbela kentinde dualar etti. Erbain Arapça'da 40 anlamına geliyor. Yürüyüş, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'le beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününde düzenleniyor. Tutulan yasın sona ermesini simgeliyor.
1: Antalya'da 25 yaşındaki genç zeytinlikte elleri arkadan bağlı vaziyette ölü bulundu. Polis ekipleri cinayet ihtimalini inceleme başlattı.
2: Elleri arkadan bağlı yerde yatıyordu. Zeytinlikte ölü bulunan gençle ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikten geçen bir kişi elleri arkadan bağlı bir erkeğin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde yerde yatan 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine cinayet büro ekipleri de çağrıldı. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimalinin değerlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Maalesef rastgele açılan ateş bu kez neredeyse bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki karanın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan çocuğun önünde şimdi riskli bir ameliyat var.
2: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki karanı ölümle burun buruna getirdi.
3: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
4: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
5: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
2: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
3: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
2: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
3: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır.
2: Karan ve olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
4: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma.
2: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
3: Biz hem ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
1: Kayseri'de bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Bir cana mal olan o kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcular şoförün hız yaptığını iddia etti.
6: Otobüste niye atıyordum? Bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
2: Kimi kaza anında uyuyordu, kimi dışarıyı izliyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Otobüs yoldan çıktı, devrildi.
7: Şoför artık uyudu mu uyumadı mı? Şoför değiştirdi diyorlar. Onu da tam bilmiyoruz.
2: Hatay'dan aldığı yolcularla yola çıkan otobüs Giresun'a gidiyordu. Otobüs Kayseri'ye ulaştığında şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi.
8: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi.
9: Abi bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
2: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Çevre kirliliğini dikkat çekerek daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı, plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun değil.
10: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
2: Plastik atık

0: Sıcaklığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
1: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
0: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
1: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
0: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
1: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
0: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
1: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
0: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
2: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
3: İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı. Durum yetkililere bildirilince çalışmalar durduruldu. Konut inşaatının devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
4: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
5: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra İnşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
4: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
5: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
3: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreyi aşkın bir alana yayılan mercan ormanı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
0: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
6: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
0: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan su altı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
6: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
0: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
6: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri, büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada. Ve bu da Ege Denizi'ndeki biyoçeşitliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
0: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
3: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.

0: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara bakalım.
0: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
2: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketler de tespit edildi.
0: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
2: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yatağa, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
0: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal edilecek.
2: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
0: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
1: Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın São Paulo kentinde bir kimya fabrikasında patlama olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Fabrikanın polyester reçini ürettiği öğrenildi. Alevler metrelerce yükseldi. Dumanlar gökyüzünün mavisini griye boyadı. Patlama anları çevredekilerin kameralarına da yansıdı. 30 itfaiye aracıyla 60 görevli fabrikaya yönlendirildi. Bölgede yaşayan 150 kişi ise önlem olarak tahliye edildi. Şans eseri patlamada hayatını kaybeden olmadı. Fabrikada 24 tank bulunduğu, bu nedenle yangın söndürme işlemlerinin uzun süreceği edinilen bilgiler arasında. Outras casas estão queimando dentro da própria fábrica, além dos cilindros que você consegue ver no alto. Milli atıcılar Şimal Yılmaz'la Fahrettin Caner, Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı.
3: Milli atıcılarımız Polonya'da Türk bayrağını dalgalandırdı.

0: Wroclaw kentinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa tüm dallar atıcılık şampiyonasında boy gösteren Şimal Yılmaz ve Fahrettin Caner, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcularımız ilk günü 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türk atıcılık tarihinde ilk kez 2 milli takım aynı anda finale yükseldi. Şimal ve Fahrettin Can ikilisi Avrupa 23 yaş altı şampiyonu oldu. Diğer yandan Tuğba Buğur'la Bahadır Beydüz ise dördüncülüğü elde etti. Ayrıca Hatice Yel, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar'dan oluşan kadınlar 10 metre havalı tüfek takımı ve Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan, Abdullah Eren Yıldız'dan oluşan erkekler 10 metre havalı tüfek takımı bronz madalyanın sahibi oldu. 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ferdi müsabakalardaysa Galip Berat Afal 6. Hatice Yel 7. sırada yer aldı. Polonya'daki şampiyona 11 Ağustos'ta sona erecek.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.
0: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta ikinci tura yükseldi. WTA 1000 düzeyindeki turnuvada sahne alan Sönmez, Toronto'da korta çıktı. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. 1 saat 34 dakika süren mücadelede 35 yaşındaki ev sahibi rakibini 7-5 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez ikinci turda dünya 33.sü Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşılaşacak.
1: Değerli izleyiciler, geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen gencin videosu sosyal medyada viral hale geldi. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu ama arkasından farklı bir hikaye çıktı. İrem Şimşek, 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu. Hikayesini ondan dinleyeceksiniz. Biz de sizler o hikayeyi dinlerken veda edeceğiz. Tabii ki bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu sizlerle olacak. Tuğba da yine gündeme dair gelişmeleri, spor, dış haberler, yurt içi haberler ve memlekette, dünyada olan biteni sizlere aktarmayı sürdürecek. Nöbeti kendisine bırakıyoruz. Biz de ayrılıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu, dünyada bir ilke imza attı.
0: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
1: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
0: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
1: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
0: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
0: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
1: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bugün de gün başlıyor orada. Birlikte olacağız saat 10'a kadar. Yine gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Güzel bir gün olması dileğiyle başlayalım. Önce şöyle bir bugün nelerden bahsedeceğiz. Kısaca anlatayım. Bugün gözlerimiz Ankara'da olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclise bugün sunulması bekleniyor. Çerçeve yasanın adı kondu. Bir yandan da dün Yeni Parti ve CHP peş peşe aynı salonda grup toplantıları yaptı. Özel ve Kılıçdaroğlu neler dedi, hepsine bakacağız. Yine muhabir bağlantılarımız da olacak. Gündemin öne çıkanlarına anlatacak meseleleri konuşacağız. Muhabir bağlantılarımızla 3 saat beraberiz diyelim. Başlayalım. Önce gazetelere bir bakalım. Günün manşetleri neler acaba? Şöyle sırayla Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşetinde büyük uzlaşma arayışı başlığını görüyoruz. Hürriyet gazetesinin çerçeve yasa meclise geliyor. PKK'nın tavsiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü. Bahçeli de imzaladı. Bahçeli ile MHP milletvekilleri teklifi imzaladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel Yeni Parti'yi ziyaret etti. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ile görüşme yapıldı. MHP lideri Bahçeli de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı dedik. Bahçeli'nin imzaladığı metni yine Grup MHP Grup Başkan Vekili AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti ve AK Parti Grup Başkan Vekili Gül artık yarın inşallah veririz dedi. Destek de

toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran, Tuğgeneral Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk astronot Alper Gezer Avcı ise Tuğgeneralliğe yükseldi. Erdoğan'ın imzaladığı yaş kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak diyor haberin detaylarında. Yine Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde vatandaşlık vurgunu başlığını görüyoruz. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el koyuldu diyor haberin detaylarında. Hemen alt tarafa bakalım. 2 saat arayla aynı salonda, açılışta da bahsetmiştim. Önce Yeni Parti grup toplantısı, ardından Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapıldı dün. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısında partisinin yeni nesil örgütlenme modelini anlattı. Tüm demokratları davet etti. Darbecilerden kurtulun, bize buyurun dedi. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste CHP grubunda yeniden kürsüye çıktı. Devleti soyanlarla mücadele edeceğiz dedi. Hemen dönelim Akşam Gazetesi'ne bakalım bir de. Akşam Gazetesi'nin manşetinde "Ben yürüyen parayım, bebeğim" başlığı var. CHP'li başkandan sevgiliye rüşvet itirafı diyor. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi diyor haberde. Hemen üst tarafta yine TSK milletimizin güven kaynağı başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Öncesinde Anıtkabir özel defterine imzaladı diyor. Yine 2,5 saat sürdüğü belirtiliyor bu toplantının ve toplantının ardından da alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı diyor haberin detaylarında. Anıtkabir'de yürek ısıtan fotoğraf başlığını görüyoruz hemen sağ üstte. Yaşlı çiftin 34 yıllık özlemin ardından tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz kızları tek bir Gül ve Havva Gül'le yaptıkları Anıtkabir ziyareti sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkizlerden biri doktor, diğeri polis olmak istediğini söylemiş. Bu karede yürekleri ısıtan bir kare olmuş Anıtkabir'in önünde. Hemen sağ tarafa bakalım yine. Çerçevenin adı konuldu başlığını görüyoruz. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu. Bahçeli'nin teklifi imzaladığı da yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini bulmuş. Solda küçük bir başlık var. Otomobil satışları daraldı diye. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda %10,72 azalarak 638.965 oldu diyor haberin detaylarında. Araç satışlarındaki düşüş anlatılmış. Hemen Cumhuriyet Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. İlk sayfasında manşetinde "Başkanları üyeler seçecek" başlığını görüyoruz. Yeni Parti lideri Özgür Özel mecliste ilk grup toplantısını yaptı ve detaylandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında örgütlenme modelini anlattı. Mahalle ve ilçe meclisleri tüm ilçelerde artık temel siyaset organı ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Delegelik teknik bir görev olarak kalacak ve yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanı ve genel başkanı doğrudan seçecek. Tüm yönetici makamlarında 3 dönem kuralı uygulanacak. Seçimden birinci parti olarak çıkmadıysam ertesi gün kurultayı toplarım, aday olmam dedi Özgür Özel grup toplantısında. Ve hemen sol tarafta bir başlık daha var. Soruşturma 6 yıldır bitmedi başlığını görüyoruz. Sahte lise denklik belgesi skandalı. Türkiye'de lise okuduğu halde yurt dışından mezun olmuş gibi gösterilerek sahte denklik belgeleriyle tıp, hukuk ve eczacılık gibi kritik fakültelere kayıt skandalında soruşturmanın 2020'den bu yana sonuçlanmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı da tepkiler üzerine "süreç sürüyor" açıklaması yaptı. Geçelim.

Bilim Milliyet Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nin de var manşetinde yine çerçeve yasanın imzalanması haberi var. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge için de güven ve istikrar kapısı aralanacak diyor haberde. İlk imza yine Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli'den geldi. Fotoğrafları yer alıyor. Komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bir yıl sonra 5 Ağustos'ta yine, yani bugün sürecin yasal altyapısı için ilk adım atılmış olacak diyor haberde. Hemen üstte bir haber daha var. Bodrum'a Avrupa tarifesi. Akdeniz'in en iyi tatil destinasyonları listelerinde yer alan dünyaca ünlü tatil merkezleriyle Türkiye'nin gözde turizm destinasyonları fiyat açısından yarışır hale geldi. Ortalama yemek hesapları incelendiğinde Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos listenin zirvesinde. Ama Bodrum'da 100 ile 270 euro arasında bir seviyeyle Nice, Mallorca ve Cannes'la yarışıyor. Aynı ligde yer alıyor diyor haberin detaylarında. Dün de paylaşmıştık 3 adımlık halk plajı görüntüsünün, videosunun sosyal medyada çok tepki gördüğünü. Tabii Bodrum'daki o hatırı sayılır beachlerin fiyatlarındaki yükseklikte bu tepkinin bir nedeni diyebiliriz. Alta doğru inelim. 112 cenaze bitmeyen acı. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaklaşık 3 yıl sonra enkaz altından çıkarılan iki aileden 112 Filistinli düzenlenen toplu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Basal, enkazdan çıkarılan bebeğin naaşıyla dünyaya seslenerek sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi diyor. Yine haberin detaylarında o çarpıcı fotoğrafta yürekleri dağılıyor diyebiliriz. Devam edelim, bir de Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi'nin manşetinde de yine çarpıcı bir haber var. 610 bin çocuk karakolla tanıştı. Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan, her ikisi de akranları tarafından katledildi. Ölenin de öldürenin de çocuk olduğu vakalardaki rekor artışı TÜİK verileri ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. 2025'te olaylara karışan mağdur ve suçlu çocukların sayısı 610 bin. Büyük bir kısmı da yeni nesil çetelerin tetikçisi olan çocukların, 197 bini ise tehdit ve yaralamadan işlem görmüş. Bakın, %41,6'sı yaralama, %14,7'si hırsızlık, yine %10'a yakını uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yine %5'i aşkın bir kısmı da tehdit suçundan işlem görmüş çocukların. Hakikaten kanayan yarası diyebiliriz. Türkiye'nin bununla ilgili de komisyonlarda düzenlemeler üzerine çalışılıyor dedik ve Karar Gazetesi'ne de bakmış olduk. Şöyle bir de Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasına bakalım. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de, yine Akşam Gazetesi'nde de vardı, Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonuna dair bir haber var. Her işin karşılığı rüşvetimi alırım başlığını atmış Sabah Gazetesi. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet anı itiraf etti. Ben yürüyen parayım, bebeğim, her işin karşılığı para almaya alışkınım sözleri yer almış. Yine WhatsApp mesajlaşmalarındaki diyaloglar dosyaya girmiş belirtiliyor haberde. Hemen sağ tarafta dikkat, Eyyam-ı Bahur çarpmasın başlığını görüyoruz. Türkiye Eyyam-ı Bahur olarak bilinen çöl ve Afrika sıcaklarının etkisine girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Özellikle saat 11 ile 16 arasında güneşe çıkmayın, bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin. Uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden kaçının diyor haberde. Yine ilerleyen saatlerde havanın notlarını Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'den detaylıca alacağız. Altta da ne yazık ki üzücü bir haber var. Karan havuzda oynarken havalı tüfekte yaralandı diyor. Ateş açan 17 yaşındaki şüpheli de tutuklanmış. Yine bir yorgun mermi vakası ne yazık ki. Ama
Neyse ki o yaşamışlar.

0: yaşam mücadelesini Karan kazandı. İlerleyen dakikalarda yine onunla ilgili de detaylı haberimizi paylaşacağız. Şimdi başlayalım haberlerimizle. Önce ABD Başkanı Trump'tan yine yeni açıklamalar var. Onunla başlayalım. İran'la yapılan görüşmelerin çok iyi olduğunu belirtiyor ısrarla ABD Başkanı Trump. İran tarafı bunu onaylamasa da Hürmüz Boğazı'nın da yakında açılacağını söyledi Trump. Bakalım detaylarına. Amerikan Fox News kanalına konuştu Trump. ABD-İran savaşına dair son durumu paylaştı. İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Tüm gün boyunca müzakere edildi dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız ifadelerini kullandı. İran'ın geri adım atması olasılığını da değerlendirdi. Eğer geri adım atarlarsa çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, anlıyorlar diyen Trump, başka seçeneğim yok, cevap çok basit, nükleer silaha sahip olamazlar açıklamasında bulundu. Evet, günün takip edeceğimiz önemli haberlerinden biri de şu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden o fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapıldı açıklama. Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlundan değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi. Özel'in yine aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke düzenlendi. Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
1: Mücadelemizin savunucusu
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında konuştu dün. Özel, partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi. Yeni Parti'ye katılma çağrısı yaptı.
2: Türkiye'nin bütün demokratlarını Yeni Parti'nin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
2: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine Yeni Parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
2: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
0: Yeni Parti'nin grup toplantısının hemen ardından aynı salonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de grup toplantısı yapıldı dün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclisteki grup toplantısında konuştu. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu hesap sormaktan da vermekten de

0: çekinmeyiz dedi.
1: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.
2: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmale el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
2: CHP grubu yeni partinin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
1: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namersiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
2: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
1: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
0: Üsküdar Belediyesi için de bugün önemli bir gün. Çünkü başkan vekili seçimi yapılacak. İçişleri Bakanlığı geçen hafta tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı görevden aldı. Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilini belirlemek için bugün oylama yapılacak. Belediye Meclisi'nde 26 CHP'li, 14 AK Partili ve 3 Milliyetçi Hareket Partili üye bulunuyor. Üsküdar 2024'teki son yerel seçimlerde 30 yılın ardından CHP'ye geçmişti ve Dedetaş seçilmişti. Oyların %49.90'ını alarak ilk kadın belediye başkanı seçilmişti Dedetaş ve tutuklandı. İşte bugün de başkan vekilini seçecek Üsküdar Belediyesi. Diyelim ve devam edelim. Günün en çok takip ettiğimiz haberlerinden birine dönelim yine. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün meclise sunulması planlanıyor. Teklife ilk imza atanlardan birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Gazetelerin manşetlerinde de okumuştuk. AK Parti grubu Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti gruplarını ziyaret etti. Peki bugün neler olacak? Takvim netleştirme, işte ayrıntılar.
3: Artık yarın inşallah veririz.
4: Teklife imzalar atılmaya başlandı. AK Parti grubu muhalefeti ziyaret etti. Çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzacı olarak imza attı. İlk imza atan isimlerden bir diğeri ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay da imza atanlar arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta da teklife imza attı.
5: Partisi ve AK Parti'de bırak ortak imzalarımızı verdik ama diğer partilerimiz de açık, taktı kendini.
4: AK Parti grubunda bir gün önce MHP, DEM Parti ve Hüdapar'la görüşmeler yapılmıştı. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel muhalefeti ziyaret etti. Önce Yeni Yol Partisi'nde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup başkan vekilleri Selçuk

0: Küçük Özdağ ve Bülent Kaya ile yaklaşık 40 dakika görüşme yapıldı. Bir sonraki görüşme ise CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp ile oldu.
1: Bilgi aldık. Genel Başkanımızla, MYK üyelerimizle ve milletvekili arkadaşlarımızla görüşüp size de bilgi geçeriz.
0: AK Parti heyetinin yeni partiyle yaptığı görüşmede ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yer aldı. Görüşmede çerçeve yasa teklifine dair bilgi verildi.
2: Şu anda bizim kendi heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizim için söz konusu değil henüz en azından. Ama kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK, KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünülüyordu. Ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlanıyor anlıyoruz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Gül ve Cüneyt Yüksel son olaraksa İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz yer aldı. Tüm bu temaslarda hedef, teklifin ortak imzayla sunulması. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, saat 10'da kapalı grup toplantısı yapacak. İki isim milletvekillerini yasa teklifine dair bilgilendirecek. Kapalı grup toplantısının ardından teklifin aynı gün içinde bir basın toplantısıyla meclise sunulması bekleniyor. Teklifin 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü ise genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.
3: Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildi, hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi ve Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dönelim Rusya ve Ukrayna arasındaki son duruma. Karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine füzeli saldırı düzenledi. Rus güçleri başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılar nedeniyle 14 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. 3 milyon nüfuslu kentte birçok binada ciddi hasar meydana geldi. Hedef alınan noktaların birinde büyük bir yangın çıktı. Kenti duman kapladı, yoğun duman. Bir depo binasının da yıkıldığı belirtildi. Enkazdan 2 kişi çıkarıldı. Askeri yönetim ise saldırıların amonyak sızıntısına neden olduğunu, ekiplerin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Peki Hürmüz'de son durum ne? Pakistanlı hükümet kaynakları ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda dolaylı olarak görüştüğünü söyledi. Boğazın açılması için belgenin de son aşamasına gelindiği belirtildi. İran Dışişleri ise Umman'la görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.
0: ABD, İran'la Hürmüz konusunda anlaşabileceğini söylüyor. İran ise Umman'la görüştüğünü belirtiyor. Boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman ve Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirtti. Görüşmelerin nihai sonuçları daha sonra açıklanacak dedi. Press TV'ye konuşan üst düzey İranlı yetkili ise, ABD'nin müdahalesi durdurulursa Umman ve Hürmüz konusunda uzlaşmaya varılabilir ifadelerini kullandı. Pakistan hükümet kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlığında olduğunu belirtti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin belgeyi nihayet

0: hayale kavuşturmak için son aşamada olduğunu aktardı. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyledi. Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir hizmet ücreti talep ediyor bilgisini paylaştı. ABD Hazine Bakanı Bessent, Hürmüz'ü açmak için anlaşmaya varma ihtimalimiz var derken, Dışişleri Bakanı Rubio'da Hürmüz konusunda görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
1: Pakistanlı kaynaklardan bu bilgiler geldi ama ABD ile İran masaya oturacak mı oturmayacak mı hala belirsiz. Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analizde İran'ın Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedeflediği belirtildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere ihtimali güçleniyor. Analistler İran'ın savaş stratejisinin baskı olduğunu değerlendiriyor. Tarafların masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Reuters haber ajansı İran'ın savaş stratejisini ele alan bir analiz yayımladı. Analize göre İran, Orta Doğu'daki ticaret yollarını, deniz geçişlerini ve enerji altyapısını baskı unsuru olarak kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzun vadede yıpratmayı hedefliyor. Tahran'ın kesin bir askeri zafer arayışından ziyade gerilimi kontrollü biçimde tırmandırarak Washington üzerindeki maliyeti artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Analize göre İran'ın stratejisinin temelinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taleplerini kabul etmenin daha az maliyetli olduğuna ikna etmek var. Analistlere göre İran'ın en büyük avantajı Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'e zarar verebilmesi değil, bölge ülkelerine ve küresel ekonomiye maliyet yükleyebilmesi. Buna göre İran savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatabileceğini gösterdi. Bir diğer tehdit de Kızıldeniz ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik. Bu da küresel ticaretin korunmasının maliyetini artırmayı ve Washington'ın bu baskıya ne ölçüde katlanacağını test etmeyi amaçlayan bir strateji olarak görülüyor.
1: Bir çocuğun bile aç uyuması düşüncesi vicdanları sızlatmaya yeterken bakın dünyada neler oluyor. İşte dünyanın gerçeği. Afganistan'daki çocuklar için acil fon çağrısı yaptı Dünya Gıda Programı. Bakalım Sabah gazetesindeki haberin detaylarına. Afganistan'da çocukların beslenme krizi için yapıldı bu acil fon çağrısı. Yapılan açıklamada Afganistan'daki çocukların 1/3'ünün ciddi seviyede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu ve durumun Ekim ayına kadar giderek daha da kötüleşmesinden endişe edildiği belirtildi. Ülkede 12 eyaletin ciddi eşiğe ulaştığına ve bunun da hayat kurtarıcı tedaviye acil ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. Yine Dünya Gıda Programı acil destek olmadan daha fazla çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslenme durumuna düşmesini önleyemeyecek ve bu da önümüzdeki aylarda çocukların hayatlarını tehlikeye atacaktır ifadelerine yer verildi yapılan açıklamada. Yani durum gerçekten yürek sızlatıyor Afganistan'da. Dönelim Suriye'ye. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG ile başlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. O görüşmenin detaylarına bakalım. Suriye resmi haber ajansı Sana'daki habere göre Şara, Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deirizor Valisi Ziyad El Ayiş'in de görüşmeye katıldığı belirtildi. Görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor. ve İspanya'nın Kuzey Afrika'da

0: Daki toprağa Seyuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e göre yaşananlar Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösteriyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağa Seyuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Seuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
2: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Seuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
0: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Akşam gazetesinin haberi, Türk füzelerini durduramayız başlığını görüyoruz. Mitsotakis hükümetinin İsrail politikalarını ve 4,2 milyar euroluk savunma projesini topa tuttu eski Maliye Bakanı Varoufakis. Bu sistem Türkiye'yi durduramaz, aksine fırlatılacak füze sayısını iki katına çıkarır dedi. Yani Atina'da Aşil Kalkanı çatlağı var, eleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle geçtiğimiz tarihi NATO zirvesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı konusundaki yeşil ışık yakması hem İsrail'i hem de belli ki Atina'da panik havasıyla karşılandı. Ülke topraklarının birçok noktasını Atina yönetimi ABD üstlerine açtı. Şimdi de İsrail'den silah sistemlerini kendisine savunma sanayi anlamında tamamen dışa bağımlı hale getirmiş durumda. İsrail'den temin ettiği silah sistemleriyle. İşte eski Maliye Bakanı da haberde bunu eleştiriyor. Diyelim ki Aşil Kalkanı bu sistemin füzeleri adalarımıza doğru gelen Türk füzelerinin yarısını düşürebiliyor. O zaman Türkiye iki katından fazla füze fırlatacak. Bu risklerde büyük artışa yol açacak. Faydası sıfır, milyarlarca euro Yunanistan'da hastanelere ve okullara değil, soykırımcı İsrail devletine akacak diyor eski Maliye Bakanı. Bunu eleştirel bir dille yaptığı açıklamalarla gündeme getirmiş. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Karadeniz'de yine Türk sahipli gemilere yönelik saldırılar düzenlendi. Bu saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamadan önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağı ifade edildi. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü de saldırıya uğrayan gemide yaralanan 11 personelin Rusya'daki hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Diğer personelin sağlık durumunun iyi olduğu, gemide yangın olmadığı belirtildi.

0: Ve dün Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. O toplantıdan çıkan sonuçlardan biri Posta Gazetesi'nden okuyalım. Havacıların ilk kadın paşası Yüksek Askeri Şura kararlarıyla tarihi bir terfiye de imza atıldı. Hava Kuvvetleri'nde görevli Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi etti. Bir çocuk annesi Karapınar böylece Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Karapınar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı dönemde Hava Harp Okulu'nun yüksek fen ve matematik puanına sahip öğrencilere gönderdiği davet mektubuyla askerliği seçmişti. Karada ilk kadın general, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Özlem Yılmaz olmuştu. Denizde ilk kadın amiral rütbesini ise Gökçen Fırat almıştı deyip paylaşmış olalım bu haberi de. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı. Yapay zeka destekli analizler ve finansal iş sürme kapasitesinin güçlendirileceğine de dikkat çeken Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacaklarını söyledi.
1: Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı.
2: Hedefimiz suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iş sürme kapasitemize güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı katıldı. Toplantıda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. Sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler arasında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler de değerlendirildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda soruşturma genişledi. Koray Beşli yeniden gözaltına alındı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Koray Beşli'nin dijital materyalleri incelendi. Telefonunda yapılan incelemede 18 yaş altı reşit olmayan kız çocuklarının fotoğraf ve videoları ele geçirildi. Görüntülerin birçok sohbet ortamında kullanılarak uygunsuz konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Başsavcılık Koray Beşli'yi yeniden gözaltına aldı. Antalya'da 25 yaşındaki bir genç Zeytinlik'te elleri arkadan bağlı vaziyette ölü bulundu. Polis ekipleri cinayet ihtimaliyle inceleme başlattı.
3: Elleri arkadan bağlı yerde yatıyordu. Zeytinlik'te ölü bulunan gençle ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Zeytinlik'ten geçen bir kişi elleri arkadan bağlı bir erkeğin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde yerde yatan 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine cinayet büro ekipleri de çağrıldı. Ekipler bölgede inceleme yaptı. Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimalinin değerlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi Milliyet Gazetesi'nden bir habere bakalım. Türk boğazlarından 6 ayda 40 binden fazla gemi geçti diyor başlığında. Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın ilk yarısında toplam 40.218 gemi geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul boğazından bu yılın ilk 6 ayında geçen gemi sayısı 19.000'i aşkın. Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 21.000'e dayanmış neredeyse. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu boğazlardan geçen gemi sayısı 40.988 olmuştu. Aslında bu yıla göre daha

0: fazla geçmiş. En çok genel kargo gemileri geçiyormuş. 13.127'si genel kargo, 7.777'si dökme yük. Yine 5.000'e aşkınsa konteyner gemisi oluşturmuş. 604 canlı hayvan taşıyan gemi, yine araç taşıyan çimento gemileri de yine Türk boğazlarından geçmiş habere göre. Aynı dönemde kılavuz olan gemi sayısı da iki boğazın toplamında 24.260 olarak kayıtlara geçmiş haberde. Şimdi bir sıcak gelişmeyle devam edelim. İstanbul'da Küçükçekmece'de D100 karayolunda yani E5'te bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Bir kaza meydana geldi. İşte o kazanın da görüntüsü epey hasar almış durumda. Özellikle otomobil trafik akışı da tabii olumsuz etkilendi. E5'te tam da iş saati Edirne istikametine gidişte trafik yan yoldan sağlanıyor. Kazada da yaralananlar var. Ekiplerin orada olduğunu görüyoruz. Beyaz bir otomobil İETT otobüsüne çarpmış sağ şeritte. İlerlerken otobüsün arka bölümünde hasar var. Otomobilin ise ön kısmı epey hasar almış görünüyor. Tam da iş saati, belirttiğim gibi trafiğin de yoğun olduğu saatler. Şu anda E5 güzergahında Küçükçekmece'deki bu kaza yüzünden trafik Edirne istikametine doğru yan yoldan akılıyor. Yine gelişmeleri takip edeceğiz. Umarız yaralıların durumu iyidir. Kimseye bir zarar gelmez. Devam edelim. Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın São Paulo kentinde bir kimya fabrikasında patlama oldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Bakalım detaylara. Fabrikanın polyester reçine ürettiği öğrenildi. Alevler metrelerce yükseldi. Duman, yoğun duman gökyüzünü griye boyadı. Patlama anları da çevredekilerin kameralarına yansıdı. Bakın, büyük bir yangın alev topuna dönüşmüş. 30 itfaiye aracıyla 60 görevli fabrikaya yönlendirildi. Bölgede yaşayan 150 kişi önlem olarak tahliye edildi. Şans eseri, patlamada hayatını kaybeden olmadı. Ve fabrikada 24 tank bulunduğu, bu nedenle yangın söndürme işlemlerinin uzun süreceği de yine gelen bilgiler arasında. Gazetelerin manşetlerinde de okumuştuk. Maalesef rastgele açılan ateş bu kez neredeyse bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki karanın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 16 gün sürdü talihsiz çocuğun yaşam mücadelesi ama neyse ki o mücadeleyi kazandı Karan. Şimdi riskli bir ameliyat var önünde.
1: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
2: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
3: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
4: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
1: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
2: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
1: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
2: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır.
1: Karan ve olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
3: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma.
1: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
2: Biz hem

0: ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
1: Yapay zeka artık hayatımızın o kadar her alanına yayıldı ki artık yapay zeka yorgunluğu diye bir şey var. Bakın Akşam Gazetesi'nin haberi. Seçenek bolluğu zihni yoruyor başlığını atmış. Üretken yapay zeka araçlarındaki hızlı artış ve seçenek çeşitliliği kullanıcı zihninde aşırı yüklenmeye yol açıyor. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yaşar Şekerci de uyarıyor. Her yeni uygulamayı deneme isteğinin yapay zeka yorgunluğuna neden olduğunu belirtiyor. Süreçte gelişmeleri kaçırma korkusuyla daha iyi seçeneği kaçırma endişesinin de etkili olduğunu vurgulamış Şekerci. Kullanıcıların tüm araçlar yerine ihtiyaçlarına uygun birkaç sistemde uzmanlaşması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın araştırma, karar alma ve özgün üretimde bağlamı çözmekte zorlandığını kaydetti ve çıktıların mutlaka teyit edilmesi uyarısında da bulundu. Yani her zaman da yapay zekanın ipiyle kuyuya inilmiyor. Hakikaten son uyarı önemli. Oradan aldığımız bilgileri de teyit etmek, aslı astarı olan kaynakları iyice araştırmak önemli. Bu arada liselere geçiş sistemi tercih sonuçları bugün açıklanacak. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecekler. Bu yıl LGS'ye 994.358 öğrenci girdi. Yaklaşık 1 milyon öğrenci için nefesler tutuldu, tercihler yapıldı. Artık 27 Temmuz'da sona erdi tercihler. Şimdi de sonuçları öğrenme vakti. Adaylar 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercihlerini gerçekleştirmişti. 2026 yılı tercih ve yerleştirme takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. map.gov.tr üzerinden sonuçlar erişime açılacak. Çevre kirliliğine dikkat çekerek daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun değil.
2: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
3: Plastik atığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
2: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
3: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
2: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
3: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
2: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
3: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
2: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
3: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
4: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
1: En yaşanabilir şehir yine Kopenhag seçilmiş. İkinci kez Hürriyet gazetesinin haberi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag üst üste ikinci kez dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Economist Intelligence Unit tarafından hazırlandı. 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi ve 100 tam puanla Kopenhag yine zirvede. İkinci kez bu, hemen arkasından 97 puanla Avusturya'nın başkenti Viyana geliyor. Sonra da Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentleri, hemen onları da Zürih takip ediyor.

0: tabii trafiksizlik, güvenlik, akıllı teknolojiler de buna vesile. Devam edelim. Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi de Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini de sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan o zorlu ve meşakkatli yolculuğunu adım adım takip ettiler Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk. Şimdi onların dosya haberini izleyeceğiz ve gün başlıyorum bu dilimini de bu haberle noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız. Hem gazeteleri okumaya devam edeceğiz hem de gelişmeleri aktaracağız. Bekliyoruz.
1: Her bir kovanda bir tane kraliçarı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
2: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
3: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
1: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
2: Arılar yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
1: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
2: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2 bin civarı arı türü var.
1: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun 2 katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
2: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
1: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
2: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekorunu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
1: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak, yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
4: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi. Bu
2: arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
1: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
2: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
1: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
2: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
3: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
5: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
1: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
5: Sahte bal nasıl anlaşılır?
1: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
2: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
3: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır.

0: ışık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
1: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazasını attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, günaydın. Saatler artık 8'e geliyor ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam edeceğiz. Ama üzücü bir kaza haberiyle geçtiğimiz saat diliminde sıcak gelişme olarak paylaşmıştık. İstanbul'da E5'te D100 Karayolu'nda bir otomobille EYT otobüsü çarpışmıştı. Yaralılar olduğu bilgisi gelmişti önce ama şimdi kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Kaza Küçükçekmece Sefaköy'de E5'te meydana geldi. Bir otomobil ve EYT otobüsü çarpıştı. Olay yerinde ne yazık ki cam pazarı kuruldu. Kaza nedeniyle E5'te trafik akışı Edirne istikametinde durdu ve çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre de kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Trafik yan yoldan akıyor. Beyaz otomobilde ciddi hasar olduğu görüntülerden anlaşılıyor. Ve kazada ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti diyelim. Ve gelişmeleri yine paylaşmaya devam edeceğiz geldikçe. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

0: 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi ederek ilk kadın Tuğgeneral oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 olmak üzere toplam 4 tüm general de Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral Kor Amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen Tümgeneral Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
1: Evet, ilklere de imza atıldı. Havacıların ilk kadın paşası olan Özlem Karapınar'ı da bir kez daha tebrik edelim ve başarılarının devamını dileyelim. Şimdi yeni parti kurulduktan sonra CHP'de istifa dalgası sürecek mi çok merak ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber okuyalım. CHP'de istifa dalgası sürüyor diyor başlığında. Yeni partinin kurulması sonrası CHP'den kopuşlar hız kesmeden sürüyor. Bursa'da Nilüfer, Osman Gazi, Mudanya, Yemlik, Mustafa Kemal Paşa, Harmancık belediye başkanları CHP'den istifa ederek yeni parti çatısı altında siyaset yapacaklarını açıkladı. Balıkesir'de ise Burhaniye ve Devecilerin ardından yine CHP'li belediye meclis üyesi Çiğdem Karasakal Avcu'yla yine 15 meclis üyesi partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel ve halkımızla yeni bir yola çıkıyoruz açıklaması yaptı, paylaşımı yaptı Avcı. Osmaniye'de ise CHP'den istifa eden Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Kara, Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi Üyesi yine Melek Beyza Temiz, Saltık Alp ve İl Genel Meclis Üyesi ve daha pek çok isim yeni partide devam edeceklerini duyurdu haberin detaylarında. Bir yandan da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Beşikçioğlu hakkındaki ihbarlar üzerine uyuşturucu testi için kan, idrar ve saç örneği alındı. Beşikçioğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Beşikçioğlu'nun 2014 yılında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na uyuşturucu kullanımına ilişkin ifade verdiği, içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım dediği öğrenildi.
2: Merhaba vatandaşlar.
1: İzmir'de de Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon var. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı dün. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Menderes Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı, belediye imar ve şehircilik müdürü ve yine plan proje müdürü de var. Bir belediye başkan yardımcısı ise aranıyor. Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Bunun bir ayrıcalık yasası olmadığını söyledi Bakıran. Muazzam bir eşikteyiz, çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
3: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündem başarıyla inşallah...

0: amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasayla ilgili bu mesajları verdi. Muazzam bir eşikteyiz dedi.
0: Çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Tarihi adımlar atıldı. Şimdi bu adımları hukuka bağlama zamanıdır. Tek bir yasal düzenleme 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır dedi.
0: Barış ve demokratik toplum süreci 86 milyonun geleceği. Orta Doğu'nun kaderi için tarihi önemde bir süreçtir. Tahran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın, Körfez'e kadar geniş bir coğrafyanın geleceğini de aynı zamanda ilgilendirecek. Çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz.
1: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda parti genel merkezinde eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifi oldu.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı. Kanun teklifinin mecliste imzaya açılması terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır dedi. Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır ifadelerini kullandı. Dönelim Orta Doğu'ya. İsrail ve Lübnan savaşı sonlandırmak için 7. kez bir araya geldi. Görüşmenin adresi yine İtalya'nın başkenti Roma'ydı. Müzakerelerin gündeminde Haziran'da varılan çerçeve anlaşma var. Lübnanlı üst düzey bir kaynak İsrail'in Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartından geri adım attığını söyledi. Uluslararası düzeyde belirlenmiş sınırların uygulanması için çalışma yürütüleceğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran'da anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilecek. Buraya Lübnan ordusu yerleşecek. Hizbullah ise silahsızlandırılacak. Irak'ın Necef kentinde başlayan Erbay'ın yürüyüşü Kerbela kentinde sona erdi. Hem Irak'ın farklı kentlerinden hem ülke dışından ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'in türbesine gitti, ağıtlar yaktı, dualar etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de törene katılanlar arasındaydı.
3: Necef'ten yola çıktılar. Kerbela'da buluştular. Hazreti Hüseyin'i türbesi başında andılar. Görüntüler Erbay'ın yürüyüşünden. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem Irak'ın farklı şehirlerinden hem ülke dışından çok sayıda insan Kerbela'da bir araya geldi. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Abbas'ın türbelerine gitti, altlar yaktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da törene katılanlar arasındaydı. Arakçı önce Necef kentindeki Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Erbay'ın yürüyüşüne katıldı. Kerbela kentinde dualar etti. Erbay'ın Arapça'da 40 anlamına geliyor. Yürüyüş, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'le beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününde düzenleniyor. Tutulan yasın sona ermesini simgeliyor.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir son durum bilgisi paylaşıyorum bu arada. Bu soruşturma kapsamında iki yeni gözaltı var. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Emre Aytekin'den alıyoruz.

0: Alacağız. Emre.
1: Evet Tuğba, yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler Diyarbakır ve Malatya'da yakalandı. Yine bu şüphelilerin daha önce bu soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman İkinci ile de bir irtibatlı hareket halinde olduğu da tespit edildi. Başsavcılığın yaptığı soruşturma çalışması kapsamında bir kez daha belirtelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması bu soruşturmasına bugün yeni gözaltılar oldu. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yapılan operasyonlar kapsamında yine bu şüphelilerin de soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici ile de irtibatlı oldukları tespit edildi.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Son durumla ilgili bilgileri bize Emre Aytekin anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iki yeni gözaltı daha var. Yine gün boyunca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Dönelim Gazze'ye. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 112 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi. Bakalım detaylarına. İsrail'in 2023 Kasım ayında düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Hassayna ve Ebu Şeria ailelerine mensup 112 kişinin naaşı uzun süren çalışmaların ardından enkaz altından çıkarılmıştı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde naaşlar omuzlarda taşındı, duygusal anlar yaşandı. 40'ı çocuk, 38'i kadınlardan oluşan cenazeler yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. Yakınları Filistin bayraklarına sarılan naaşların üzerine çiçeklerle süsledi. Ve Gazze'de hala çok sayıda kişinin enkaz altında bulunduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Washington'ın gelişmiş mühimmat stoklarının büyük bölümünün tükenmeye başladığını öne sürdü. Bir başka iddiaya göre Pentagon, İran'a baskı uygulanmasını sağlayacak yeni fikirler arıyor.
2: ABD'nin uzun menzilli füze stokları tükenmek üzere iddia Reuters haber ajansından. Dört kaynağa dayandırılan habere göre ABD ordusu 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandı. Tomahawk seyir füzesinin de neredeyse yarısı tükendi. Bu silahlar uzak mesafelerden yüksek hassasiyetli hedefleri vurabilmeleri nedeniyle ABD'nin en önemli askeri üstünlük araçları arasında gösteriliyor. Yalnızca İran'a karşı değil, olası bir Rusya ve Çin krizinde de kritik önem taşıyor. Habere göre stoklardaki azalmanın nedenlerinden biri de pilotlu savaş uçaklarıyla düzenlenecek riskli operasyonlar yerine uzun menzilli füzelerin tercih edilmesi oldu. ABD Merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporuna göre Patriot füzelerinin %65'i, TAAT sistemlerinin ise %38'i kullanıldı. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti. Pentagon'a ilişkin bir diğer iddia ise CNN'den geldi. CNN, Pentagon'un İran'a karşı uygulanabilecek yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla sıra dışı fikir istediğini iddia etti. ABD basınındaki iddialara göre Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın vurulması, daha geniş çaplı hava saldırıları düzenlenmesi ve kara harekatı seçeneği bulunuyor.
0: Bilenler bilir ABD Başkanı Trump'ın golf sevdasını ama görünen o ki bu sevda Amerika Birleşik Devletleri'ne epey pahalıya patlıyor. Bakın Hürriyet Gazetesi'nin haberi. 19 ayda 115 milyon dolar harcanmış. Golf sevgisiyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hobisi Amerikan vergi mükelleflerini doğrudan ilgilendiriyor olabilir. Trump bugün Golf Oynuyor Mu adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre bu hafta başı itibariyle ABD Başkanı'nın devlet bütçesine golf maliyeti yaklaşık 115 milyon dolara ulaşmış. Trump'ın tabii pek çok golf sahasında geçirdiği günler.

0: günler var. 59 gün Mar-a-Lago ve West Palm Beach'in golf sahasında vakit geçirmiş. Bu 80 milyon doları aşmış bedeli bunun. Bedminster'da yine 34 gün için 13 milyon dolardan fazla para harcanmış. İskoçya'da 5 günlük bir gezi için 10 milyon dolar. Washington'daki sahalarda ise 47 gün için 7 milyon dolar harcandığı kayda geçmiş. Trump zamanında tabii görev süresinden önce Obama'yı eleştirmişti geçmişte golf oynadığı için. Ama seçim dönemlerinde hatta golf oynamaya vaktim olmayacak, ABD için çalışacağım demişti. Ama Obama'nın da 8 yıllık başkanlık döneminde golf masrafı 105 milyon dolarmış. Sadece 19 ayda Trump bu miktarı aşmış görünüyor. Dönelim yine Ukrayna saldırılarıyla ilgili, hatırlayacaksınız Hazar Denizi'nde de olmuştu. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından tansiyon Hazar Denizi'nde de yükselmişti. Ukrayna İran bağlantılı bir gemiyi hedef almıştı çünkü. Gerilim tırmanmıştı ama o gerilim duruldu. Çünkü Tahran yönetiminden Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi.
1: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükselmişti. İran'dan Ukrayna'nın özür dilemesinin ardından karşı saldırı planından vazgeçtik açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen ay Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması yapılmıştı. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, Ukrayna hükümetinin saldırı için özür dilediğini öne sürdü. Rızai, bunun üzerine İran'ın Ukrayna'da 3 hedefe yönelik saldırı planının iptal ettiğini savundu. Operasyon iptal edilmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılar için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen rota dışında herhangi bir geçişe izin vermeyeceğiz dedi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Ukrayna'nın İran gemisine saldırısında bir mürettebat üyesi hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukraynalı mevkidaşının saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev'in gerilimi tırmandırmak istemediğini söylediğini aktarmıştı.
0: Yine bir gazete haberiyle devam edelim. Akşam gazetesinin haberi, Rusya'dan Apple'a rekabet soruşturması başlığını atmış. Rusya Federal Rekabet Servisi, yerli arama motorları ve uygulamalara yönelik kısıtlamaları kaldırmadığı gerekçesiyle Apple hakkında rekabet soruşturması başlattı. Açıklamada şirketin ulusal mesajlaşma uygulaması Max ile yerli uygulama mağazasının iOS cihazlara ön yüklü sunulmasına izin vermeyerek uyarılara uymadığı belirtildi. Rus mevzuatına göre de ülkede satılan cihazlarda yerli arama motorlarının varsayılan olarak sunulması gerekiyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple'a 50 milyon dolar ceza verilebilecek bu yüzden. Bakalım sıradaki haberimize. Günlerdir, hatta haftalar oldu belki de, Avrupa tarihin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı kayıtlara geçti. Aşırı sıcakların gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve

0: 1950'lerde ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
1: Güney Amerika ülkesi Şili'de bir fabrikada yangın çıktı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. O görüntülere bakalım şimdi. Görüntüler başkent Santiago'daki bir plastik fabrikasından. Bakın, alev topuna dönmüş yoğun duman gökyüzüne yükseliyor. Kimyasal maddeler alevlerin yayılmasını kolaylaştırdı. İlk belirlemelere göre yangının çıkmasına amonyak sızıntısı neden oldu. Alevlerin boyu 20 metreye kadar çıktı. Kısa sürede çok sayıda patlama da meydana geldi. Alevler fabrikanın reaktörüne kadar ulaştı. İşçiler hızla tahliye edildi. Yangının yayılma hızı müdahaleyi zorlaştırdı. İtfaiyeciler 3. seviye alarma geçti. Çalışmalar sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangını ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çine'nin Kavşit mahallesinde geçen perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmiş 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesiyle yangın 4 günde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı. 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydın valisi Osman Varol yangınla ilgili 2 bilirkişi raporu olduğunu belirtti. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var ifadelerini kullandı. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerliymiş gibi göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara bakalım.
0: Var olmayan satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Bu iddia ve tespitlerle 90 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu.
2: Soruşturma kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtları incelendi. MASAK raporlarıyla örgütün para trafiği ortaya konuldu. Örgütün parasal faaliyetlerinin yanı sıra eylemlerde kullandığı paravan şirketlerde tespit edildi.
0: 90 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan liderliğindeki şüphelilerden 76'sı gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
2: Operasyonun ardından şüphelilere ait 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, bir yata, 10 banka hesabına, 15 motorlu araca el konuldu. Şüphelilere ait 7 şirkete de kayyum atandı.
0: Usulsüz işlemlerle aralarında Yemen, Irak, Kenya, Afganistan, İsrail ve Çin'in de bulunduğu farklı ülkelerden 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki 51 milyon 600 bin dolar dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. Usulsüz işlem yaptıran yabancıların Türk vatandaşlığı iptal

0: edilecek.
1: Şüphelilerin oldukça karmaşık ve birbirini izleyen işlemler yaptığı, sıradan bir suç yapısıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan sistematik suçlar işlediği belirlendi. Kişi başı 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık kazanıldığı ortaya çıktı.
0: Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı.
2: Tam da bu usulsüzlük haberinin üstüne bakın. Konutta yabancıya satış dibe vurdu haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. TSKB gayrimenkul değerlemenin bir bakışta konut piyasası 2026 ilk yarı yıl araştırmasına göre yılın ilk yarısında toplam konut satışları 699.516 adede ulaşırken ipotekli satışlar geçen yıla göre %32 artışla 142.744'e yükseldi. İpotekli satışların payı %20'ye çıksa da satışların %80'i peşin ve alternatif finansman yöntemleriyle yapılmış. Ve rapora göre yabancıya satışların payı da %1,3 ile son yılların en düşük seviyesine inmiş. Yapı ruhsatı ve iskan verilerindeki artış yeni konut arzının güçlenebileceğine işaret etti diyor haberde. Reel konut fiyatları ise negatif seyrini sürdürdü diyor haberin detaylarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimlerine çocuklarla ilgili ulaşan olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azaldı. 609.959 oldu. Olaylarda çocukların 267.794'ü mağdur, 196.308'i suça sürüklenme, 92.301'i bilgisine başvurma amacıyla güvenlik birimlerine ulaştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 196.308'i suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Suça sürüklenen çocukların %41,6'sı yaralama olayına karıştı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43,9'unun mağdur çocuklar oluşturdu. 267.794 çocuk çeşitli suçlardan mağduriyet yaşadı. Çocukların mağdur olduğu suçlar yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar olarak sıralandı.
2: Van'da Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne dair soruşturmayı hatırlayacaksınız. Sabah gazetesinden bir haber paylaşalım. Telefonu Türkiye'de incelemeye alındı diyor haberde. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş şüpheli bir şekilde ölmüştü. Soruşturma devam ediyor. Genç kızın telefonu Türkiye'de incelemeye alındı. Daha önce İspanya ve Çin'e gitmişti teknik incelemeler için bu telefon. Ama açılamadığı belirtilmişti. Şimdi tekrar Türkiye'de ve Türkiye'deki uzman ekip telefonu inceleyecek ve telefonun imaj kayıtları üzerinde ayrıntılı analiz yapılacak. Umarız yine hatırı sayılır sonuçlara ulaşılır. Çünkü telefonun açılması da soruşturmanın seyri açısından kilit bir rol oynuyor. Devam edelim Hatay'da. Kum yüklü kamyon yokuşu çıkamadı ve bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada uçan kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
3: Annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış da annemin üzerine geldi.
0: Yokuşu çıkamayan kamyon geri kaydı. O sırada bahçede olan yaşlı kadın kamyonun altında kaldı. olay hatırlıyor.

0: Sayın Defne ilçesinde yaşandı. Bir kamyon şoförü kasasındaki kum yüküyle sokak arasında ilerliyordu. Kamyon yokuşu çıkamayınca geri kaymaya başladı. Şoförü aracı durduramadı. Kontrolden çıkan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz apartmanın bahçesinde incir topluyordu. Yaşlı kadın bahçeye düşen kamyonun altında kaldı.
1: Kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış. Tekerleri kapak zaten. Annemin üzerine geldi. Annem vefat etti.
0: Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
1: Torunları var annemin. Burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kayseri'de de bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Bir can gitti o kazada. O kaza yine güvenlik kamerasına da yansıdı. Yolcular şoförün hız yaptığını iddia etti.
3: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
0: Kimi kaza anında uyuyordu, kimi dışarıyı izliyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Otobüs yoldan çıktı, devrildi.
4: Şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz.
0: Hatay'dan aldığı yolcularla yola çıkan otobüs Giresun'a gidiyordu. Otobüs Kayseri'ye ulaştığında şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi.
5: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi.
4: Abi bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
0: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Türkiye artık kızıl ötesi ligde, Milliyet Gazetesi'nin bir haberi. Aselsan tarafından geliştirilen ve kara pilot platformlarından hava ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan yeni nesil kızıl ötesi dedektörler Türkiye'yi bu kritik teknolojiyi üretebilen az sayıda ülkeden biri konumuna taşıdı diyor haberde. Güç dengeleri değişiyor. Aselsan keşif gözetleme, füze arayıcı başlık ve hedefleme sistemleriyle bu alanda kat ettiği yolla yine bir başarıya imza attı. Türkiye bu kritik teknolojiyi az üretebilen az sayıdaki ülkeden biri konumuna taşındı bu gelişmeyle birlikte. Diyelim devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet haberlerini ne yazık ki sık sık gündeme getiriyoruz. Ama son örnek yine Elazığ'dan. Down sendromlu 14 yaşındaki bir öğrencinin eğitim merkezinde yine darp edildiği iddia ediliyor. Benzer vakalar daha önce de yaşandı, az önce de dediğim gibi. Peki bu şiddetin önüne geçmek için neler yapılmalı? Türkiye Down Sendromu Derneği özel eğitimde güvenliğin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini Habertürk'ten Emine Derya ve Mehmet Selman Bektaş'a anlattı.
6: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
7: Şiddete maruz kalsa da kendini savunamıyor, hatta birçoğu sesini dahi çıkaramıyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik şiddet olayları tedbirler yetersiz mi sorusunu akıllara getiriyor.
8: Denetimlerin çok artması gerek. Bu mesleği yapanların ve kurumların sık denetlenmesi gerekiyor.
7: Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özel eğitim merkezlerinde alınabilecek ilave tedbirlerle ilgili bazı önerileri var. Özellikle de öğretmenlerle ilgili.
8: Zaman zaman bu meslekte çalışan kişilerin destek alması, onların da sosyal, psikososyal destek alması gerekiyor. Onların iyi olma hallerinin de denetlenmesi gerekiyor.
7: Bir diğer öneri de güvenlik kameralarıyla alakalı. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara güvenlik kameralarının takılması ve bunun şart koşulması oldukça kritik. Danıştay özel eğitim sınıflarında kamera sistemleri

0: sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera takılmasını zorunlu kılan bir düzenleme yapması bekleniyor.
1: Çocuğun eğitim gördüğü bütün alanlarda kamera zorunluluğunu getirmek durumunda. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bu. Beklentimiz bu kamera mevzusunun mevzuata kapsamlı bir şekilde yerleştirilmesi.
0: Peki cezalar ne kadar caydırıcı? Derneğe göre şiddet uygulayan öğretmen doğrudan meslekten men edilmeli.
2: Herhangi bir şekilde şiddet uygulamış ve suçu kesinleşmiş kişilerin bir daha bu görevleri yapamıyor olması gerekiyor.
3: Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonrası çok sayıda kişi tahliye edildi. Açıklama Guatemala Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapıldı. Başkentin 50 kilometre uzağındaki 3763 metrekarelik yanardağın faaliyete geçtiği duyuruldu. Patlamanın şiddeti gün boyunca arttı. İki köyde yaşayan yaklaşık 70 kişi için tahliye emri verildi. Turuncu seviye alarma geçildi ve eğitime de yine ara verildi. Fuego yanardağı Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından. Yanardağ en son 2018'de patlamıştı ve patlamada 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Daha iyi bir hayat uğruna Manş Denizi'ne açılan düzensiz göçmenler ölümden döndü. Fransız sahil güvenlik ekipleri 157 göçmenin yanan bir tekneden kurtarıldığını açıkladı. Göçmenlerin Fransa'nın Normandiya bölgesinden yola çıkmış İngiltere'ye gitmeye çalıştığı bilgisi geldi. Teknenin motorunun alev alması üzerine ihbarda bulunuldu. Fransa ve İngiltere'ye ait 3 sahil güvenlik gemisinin bölgeye gittiği bilgisi paylaşıldı. 103 kişi Fransız ekipler, 53 kişi ise İngiliz ekipler tarafından kurtarıldı ve göçmenler tedavi edilmek üzere limana götürüldü. İngiltere Başbakanı Burnham 2 Ağustos'ta düzensiz göçe dair açıklamada bulunmuş. Geçişleri azaltmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söylemişti. Fransa İçişleri Bakanı ise 2026'nın başından bu yana 10 bin göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalıştığını duyurmuştu. Geçen hafta da 2 ayrı kazada 4 göçmen teknesinin batması sonucu yine tekneleri battığı için hayatını kaybetmişti. İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı. Durum yetkililere bildirilince çalışmalar durduruldu. Konut inşaatının devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.
4: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
5: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra İnşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
4: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
5: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
3: İçme suyu havzaları için yeni dönem başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine bakalım şimdi de. İçme suyu havzaları ve kullanma suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik önlemler arttırılmış oldu. Düzenlemeyle su havzalarında yeni yapılaşma, akaryakıtla çalışan araçlar, enerji santralleri ve kirletici faaliyetlere sınırlamalar getirildi. Mevcut koruma planlarının da bir yıl içinde yenilenmesi zorunlu hale geldi. O yüzden bu söz konusu havzalarda teknik açıdan uygun olan ağaçlandırma, erozyon, sediment taşınımı tedbirleri alınacak ve bu faaliyetler orman alanlarında ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Havzalardaki koruma alanlarının sınırları bilimsel temelli çalışmalara göre belirlenecek. Önemli, su kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bu düzenleme de önemli. Şimdi tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili bir tartışma vardı. Bunlarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
6: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için belirlenen büyüklük şartı yeniden ele alındı. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi sınırı 2 hektara düşürüldü. Böylece bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirilmiş oldu. Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, ilgili kurumlardan izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek. Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
3: Şimdi spor dünyasında neler oluyor? Kısaca ona bakalım. Futbolla başlayalım. Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'la anlaştı. Salah'ın bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
7: Yılın transferi gerçekleşti. Mısırlı yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo Maviler 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli isimle 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Muhammed Salah Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gelecek. Mısırlı yıldız Perşembe günü Papara Park'ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Salah Trabzonspor'da beklendiği üzere 11 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 9 yıllık Liverpool kariyerinde adını dünyanın en elit futbolcuları arasına yazdıran Muhammed Salah, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Salah, 3 kez de yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca toplam 694 maçta görev yapan Salah, 334 gol, 171 asist üretti.
3: Milli atıcılar Şimal Yılmaz'la Fahrettin Can Er, Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı.
8: Milli atıcılarımız Polonya'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Wrocław kentinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda boy gösteren Şimal Yılmaz ve Fahrettin Caner, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcularımız ilk günü 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türk atıcılık tarihinde ilk kez 2 milli takım aynı anda finale yükseldi. Şimal ve Fahrettin Can ikilisi Avrupa 23 yaş altı şampiyonu oldu. Diğer yandan Tuğba Buğur'la Bahadır Beydüz ise dördüncülüğü elde etti. Ayrıca Hatice Yel, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar'dan oluşan kadınlar 10 metre havalı tüfek takımı ve Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan, Abdullah Eren Yıldız'dan oluşan erkekler 10 metre havalı tüfek takımı bronz madalyanın sahibi oldu. 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ferdi müsabakalardaysa Galip Berat Afal 6. Hatice Yel 7. sırada yer aldı. Polonya'daki şampiyona 11 Ağustos'ta sona erecek.

0: Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise Kanada Açık tenis turnuvasında ikinci tura yükseldi.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta ikinci tura yükseldi. WTA 1000 düzeyindeki turnuvada sahne alan Sönmez Toronto'da korta çıktı. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. 1 saat 34 dakika süren mücadelede 35 yaşındaki ev sahibi rakibini 7-5 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez ikinci turda dünya 33.sü Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşılaşacak.
0: Ve gelelim havanın notlarına. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Günaydın Hüseyin.
2: Günaydın. Hoş geldin. Herkese günaydın.
0: Evet, artık hafta ortasına geldik. Pazartesi görüşmüştük. O günden bugüne değişti mi tahminler? Sözü ben sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim. Hemen bakalım Türkiye'de hava nasıl olacak Tuba. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Türkiye'deki hava sıcaklıkları her bölgede artık yükselmeye başladı. Fazla bir serin köşemiz kalmadı. İstanbul'da Marmara bölgesinde 1,5 aydır rüzgar kuzey-kuzeydoğudan esiyor. 1-2 gün hariç, Lodos'a döndüğü o 1-2 gün hariç. Yani neredeyse Haziran'ın başından bu yana deniz üzerinden rüzgar alıyoruz. Deniz serinken ve estiği yön olan Kırım'da hava serinken gelen hava bizi çok ferah ve mevsim normallerinde ve civarında tuttu. Bütün dünyadaki sıcak hava dalgaları haberlerini siz izlerken İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'de gece yani pike battaniye arayanlar vardı uyurken. Şimdi ise son birkaç gündür ne oldu, ne değişti? Rüzgarların önemli kısmı hala kuzey kuzeydoğudan esiyor. Ancak bu yüzey, deniz yüzeyi artık daha sıcak. Ve biraz sonra göstereceğim sıcaklık haritasında. Bize havanın taşındığı Ukrayna, Kırım ve Batı Rusya şu alanda artık hava daha sıcak, deniz de daha sıcak. Gelen rüzgarlar artık su buharının nemi daha çok hissetmemize yol açıyor. Hava soğukken daha az hissediyorduk. Bir 4-5 derece yükseldi, hava ısındı. Artık o su buharı denizlerin de daha fazla katkıda bulunmasıyla yüzey ısınınca daha hızlı oluyor buharlaşma. Adeta bir vantilatörü açmışsınız ve karşınızda denizin üzerinden doğru üfleyen nemli su havaya maruz kalıyorsunuz gibi. Dolayısıyla gece saatleri bunaltıcılık artıyor. Bugün de bu gece de öyle bir gece. Mesela soğutucuların, klimaların nem alma modu vardır ya, onda çalıştırmalarını önerir. Şu andaki soğutucu uzmanlarıyla da görüşüyoruz. Ya bir odayı soğutmak o kadar da zor değil. Ancak nemini azaltamadığınızda o klima size klima çarpıyor dedikleri hadiseyi yaşatabilir. O da bir tartışma konusu. Klima çarpmaz eğer bakımlıysa diyen de bir görüşü var. Sonuç olarak odanızın içerisindeki su buharı konsantrasyonu, bizim meteorolojide bağlı nem dediğimiz şey, %50'nin üzerine çıkınca, %55'in üzerine çıkınca, ki dün gece İstanbul'da %90'dı, bunaltıcılık, nefes alamama, terleyememe gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ama cildinizin kurumasını da engeller bu, nemli bir hava. Bazı nefes hastalıklarına iyi geldiği de söylenir, kuru havayı sağlık sorunlarını artıran bir şey olarak görenler için. Yani özetle iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Bana sorarsanız bunaltıcılığı, kalp krizi riskini sıcak altında artırması gibi riskleriyle çok da faydalı bir şey değil. %50, %55'in üzerine çıkması bu bağlı nemin. Bütün Marmara'da ve Ege'de rüzgarlar bu şekilde estiği sürece biz nemden bunalacağız. Sıcaklık haritasına bakalım. Artık dünyada bu yaz orman yangınları, sıcak hava dalgaları ve klima sorunu, klima krizi konuşuluyor. Japonya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Hindistan'a nereye giderseniz gidin sıcaklıklar aşırı. 40 derece, 44 derece, 46 dereceler telaffuz ediliyor daha önce 20-25 derece olan yerlerde. Biz ise şu haritada göreceğiz. Birazdan harita başa dönecek. Gelecek günlerin animasyonu bu. Mevsim normalleri olan sarı renklerde yaşadık şu güne kadar diyebiliriz. Bakın bugüne döndü, yarından itibaren olan dönem. Ancak artık bize Avusturya ve Balkanlar çevresinden bakın şuradan sıcak hava biraz geliyor, yaklaşıyor, sıkıştırıyor daha doğrusu. Batı Avrupa'da biraz serinleyecek 6-7-8 Ağustos, ancak 9-10-11 Ağustos'ta yeni bir sıcak hava dalgası daha oraya da şuradan çıkacak kuzey enlemlere diye bekliyoruz. İşte bakın o Kırım'da ve Ukrayna'da serin hava kalmadı dediğim görüntü. Epey bir sıcak, Rusya'nın orta ve batı kesimleri de buna dahil. Türkiye'de ise Karadeniz'de ve Marmara'da İç Anadolu'dan daha serin bir hava vardı. Doğu Anadolu'da da öyle. Yani hep söylüyorum, Erzurum, Erzincan gibi kentler, Van gibi kentler, İstanbul.

0: Bursa'dan daha sıcak bu yaz. İşte bu biraz da Basra sıcaklarının etkisiyle aslında. Basra şu tarafta, bu sıcaklar Güneydoğu Anadolu'yu ve bütün Orta Doğu'yu kavurdu adeta. Orta Doğu'da 49-50 dereceye ulaşan gölge sıcaklıkları kaydediliyor. Burada meteoroloji istasyonları biraz sağlıksız, biraz da sayıları eksik. Aslında şurada düzgün bir inceleme ve veri analizi yapılsa muhtemelen biz şu anda bu rekoru yakın ülkelerden birinde kırdık yani. En yüksek sıcaklık rekorunu birkaç gündür. Türkiye çevresinde Güneydoğu Anadolu bundan çok fazla etkileniyor. Gölgede 43-44 derece Diyarbakır. Bu sağlık sorunları yaratacak kadar sıcak. Adana bu yıl çok ön plana çıkamadı. Gölgede kaldı, serginde kaldı. Ancak hava sıcaklıkları Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta bir 40-41'lere yükselmişti. Şimdi bu pazartesi, salı ve bugün biraz daha mevsim normallerinde. Ancak perşembe, cuma, cumartesi yani yaklaşan hafta sonu maalesef tekrar 40 dereceler Doğu Akdeniz'de geri dönüyor efendim şu alanda. İstanbul ve çevresine bakacak olursak 30-31 derecelerle haftayı geçireceğiz. Ama su buharı nem, başta anlattığım o konu yüzünden biz bunu 38-39 derece hissediyoruz. Su buharının nemin en düşük olduğu zaman öğle zamanı, güneş açtığında, karalar ısındığında yükselici, yayılıcı hareket. Ancak gece olunca o işte güneşin etkisi olmayınca, karaların da ısıtma etkisi biraz azalınca çökme yapıyor. Bazı bulutlar çok kısa süreli yağış da oluşabilirse eğer bırakabilir. Yani yerel olarak zayıf yağmurda görebilirsiniz. Sakarya'da ve İstanbul'da, Kocaeli çevresinde şu alanda. Ancak Bursa'da bir yağmur beklemiyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğiz. Kuvvetli rüzgar nerede? Kuzey Ege'de efendim, Balıkesir, Çanakkale, Biga Yarımadası yani şu alan, Edremit Körfezi'ne kadar bugün de çok kuvvetli rüzgar altında olacak. Bugünün rüzgarları dünden daha kuvvetli. Saatteki süretinin 45-50 kilometreye, rüzgar hamlesinin ise 80-90 kilometreye ulaştığı yerler olacak, alanlar olacak. Rüzgarlı bir gün. Sıcaklıklar da gördüğünüz gibi artık artıyor ve pek çok kentte artık balkonlar, pencereler bile serinletmeye yetmiyor. Güneş altında uzun süre kalmayalım. Açık renkli giysiler ve rahat giysiler tercih edelim. Sağlık uzmanları uyarıyor. Günde de 2 litre civarında su içmeyi hatırlamayı öneririm. Aslında son tahminler böyle Tuğba. Daha sıcak bir Avrupa'da ülke olarak öne çıkmadık bu yaz. Serin ülke olarak, serin, Türkiye serin diye manşetler atıyorlardı. Hı. Şimdi de onu koruyoruz ama bir kısmı gitti yani. Sen de hissetmişsindir, bunaltıcılık biraz
1: evet
0: artıyor Ağustos'ta.
1: Ama yine işte birkaç gündür senin de dediğin gibi sıcak 30 derece de olsa, hı hı, biz onu 38-39 hissediyoruz.
0: Bir de tabii başka şeyler var. Onlar da eklenince 40-41 derece hissediyoruzdur belki de.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıklı, ağzına sağlık, ayağına sağlık.
0: Senin de görüşürüz.
1: Havanın notlarını almış olduk. Habertürk Meteoroloji Hüseyin Öztel'den. Şimdi bir haberimiz daha var bu dilimde. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreyi aşkın bir alana yayılan bir mercan ormanı bu. Ve çalışmalar sürüyor onunla ilgili. Bu haberi de izleyelim. Gün başlıyor da bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Konuğumuz da var. Yine haberlerimiz de var. Gazeteleri de inceleyeceğiz. Bekliyoruz.
2: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
3: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
2: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan, su altı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
3: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
2: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
3: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri, büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada. Ve bu da Ege Denizi'ndeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
2: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.

Tekrar merhaba Habertürk ekranlarından. Yeniden günaydın. 5 Ağustos Çarşamba gününde gün başlıyor oradayız. Saatler artık 9'a geliyor. Son saatimiz gün başlıyor orada. Hızlıca başlayalım bu dilime de. Hem sıcak gelişmeleri aktaracağız, hem haberlerimize, hem muhabir bağlantılarımız olacak. Konuğumuz da var. Hızlıca başlayalım. Geçtiğimiz saatlerde de paylaşmıştık. İstanbul'da bir kaza meydana gelmişti. İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi o kazada ne yazık ki hayatını kaybetti. Kaza Küçükçekmece'de D100 karayolunda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Olay yerinde cam pazarı kuruldu. Kaza nedeniyle E5'te trafik akışı aksadı. Edirne istikametinde durdu diyebiliriz. Kaza yerine itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralılardı. Hastaneye kaldırılan 3 kişi ne yazık ki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşım yan yola nakledildi. Yan yoldan aktı trafik. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Bunu da aktarmıştık geçtiğimiz saatte. Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba ve bir kişi daha yine gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alınan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri iddia ediliyor. Evet, şimdi Habertürk muhabirleri sahada bugün çünkü önemli gelişmeler var. Önce Buse Gençtürk'e gideceğiz. Çerçeve yasayla ilgili durumu takip ediyor. Buse Emre Aytekin de yine Özel ve Ağbaba ile ilgili bir fezleke var. Onunla ilgili gelişmeleri bize anlatacak. Önce Buse Gençtürk'e gidelim önce. Çünkü bu dün kritik bir gündü. Bugün de kritik bir gün. Terörsüz Türkiye sürecini hayata geçirecek yasal düzenleme ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasaya imza attı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi

0: verilmesine dair kanun teklifi başlığıyla meclise sunulacak. Bu teklifle ilgili peki neler bekleniyor? Süreç nasıl ilerleyecek? Tüm bunları Buse Gençlük'ten dinleyeceğiz. Günaydın Buse, söz sende.
1: Tuba Sörek.

0: Ve bugün artık çerçeve yasa teklifi, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Ama ondan önce AK Parti grubunda kapalı bir grup toplantısı yapılacak. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler AK Partili milletvekillerini çerçeve yasa teklifine dair bir ön bilgilendirme yapacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından da bir basın toplantısıyla çerçeve yasa teklifi kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Bugün sabah saatlerinde, ancak öğleden sonra saatlerine sarkma ihtimali de konuşuluyor yasa teklifinin sunulmasının. Peki dün neler yaşandı? Yasa teklifinin ilk imzacısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş'un imza atanlarda ait fotoğraflarda kamuoyuyla paylaşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ekim 2024'te süreci başlatan isim olmuştu. Bahçeli de ilk imzacılar arasındaydı. MHP'li isimler Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Celal Adam ve MHP'li Grup Başkan Vekili'ye de imza atan isimler arasındaki dün akşam saatlerinde Meclis Başkanlığında bir toplantı daha yapıldı. Numan Kurtulmuş'la beraber Efkan Ala nın yanı sıra Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri o toplantının ardından da imzalarını attı o isimlerde, AK Partili isimlerde, ve artık bugün kanun teklifinin sunulmasını bekliyoruz. Dün AK Parti grubu muhalefeti de bilgilendirdi. CHP, Yeni Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti ile görüşmeler yapıldı, ancak AK Parti ve MHP'nin imzalarıyla sunulacak kanun teklifi son durum. Bu şekilde bir sürpriz olursa eğer, bugün gün içerisinde muhalefet partilerinden imzalar da gelebilir. Ama şu an için Cumhur İttifakı olarak o kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Peki içerisinde neler olacak? 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecine dair terör örgütünün silahları bıraktığının tespit ve teyidinin ardından da bu yasa teklifinin yürürlüğe gireceği ifade edilecek. Geçici ve müstakil bir yasa teklifi olacak. Münfesi örgüt tanımlaması, yani kendini feshetmiş, varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yapılacak. Bunun yanı sıra tabii ki örgüt üyelerine ilişkin suça karışmış karışmamış ayrımı yapılması planlanıyor. İşte tüm bu ayrıntılar kanun teklifinde yer alacak. Örgüt üyelerine ilişkinse denetimli serbestlik modeli değil de bir ceza ertelemesi üzerinde duruluyor. Son durum bu şekilde. Gözler artık saat 10'da yapılacak kapalı grup toplantısında ve sonrasında da yasa teklifinin sunulmasında olacak. Oldukça hareketli bir gün bizi bekliyor.
1: Peki Buse Gençlük, çok teşekkürler. Detayları bizimle paylaştı. Çerçeve sayıyla ilgili biz de an be an bugün gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi dönelim Emre Aytekin'e. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Sürece dair detayları da yine arkadaşımız Emre Aytekin aktarsın bize. Emre, merhaba, yeniden günaydın, söz sende.
2: Merhaba, günaydın Tuğba. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü dün açıkladı. Soruşturmanın, suçlamanın gerekçesini zincirleme şekilde rüşvet almak suç kapsamında bu soruşturmayı yürüttüğünü ifade etti ve bu iki isim hakkında da dün bir fezleke hazırlandığını ve bu fezlekenin de Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu. Peki suçlamalar ne? İki isim hakkındaki iddialar ne? Onlara bakalım. Özgür Özel hakkında şunu iddia ediyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayı kapsamında burada eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan bir maddi menfaat sağladığını iddia ediyor. Bir diğer iddia ise 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e Böcek'ten bir maddi menfaat sağlandığı iddia edilen ifadeler arasında doğrudan veya Veli Ağbaba üzerinden bir menfaat temin ettiğini ifade ediyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu gerekçelerle Özgür Özel hakkında bir fezleke hazırladı. Veli Ağbaba hakkındaki iddialara da bir bakalım. Özel'in talimatıyla yine Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Böcek'ten adaylık süreciyle ilgili farklı

0: günlerde farklı tutarlarda menfaat temin ettiğini ifade ediyor başsavcılık. Bir diğer iddia ise Veli Ağbaba hakkındaki Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için Veli Ağbaba'nın siyasi gücünü kullandığını öne sürüyor. Son iddia ise 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediyelerde, belediye meclis üyelerinde bu kişiler üzerinden de bir maddi menfaat sağlandığı yönünde iddiası var başsavcının. İşte bu iddialar kapsamında iki kişi hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçu kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu ve bu kapsamda da dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Peki bundan sonra süreç nasıl olur, nasıl işleyebilir? Hemen onu da kısaca bir anlatmak istiyorum. Dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından incelenir. Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı'na gönderilir. Cumhurbaşkanlığı da bu dosyayı üst bir yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletir. Burada ise dosya önce karma komisyonda görüşülür ve burada bir rapor hazırlanır. Eğer dokunulmazlığın kaldırılması veya dosyanın ertelenmesi yönünde bir karar verilebilir. İki seçenek var. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar verirse dosya bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelir. Orada da yapılan oylama sonucunda da dokunulmazlığın kaldırılmış olur ve böylece de artık iki isim için yargı süreci başlar, soruşturma tamamlanmış olur ve bir iddianame hazırlanmış olur. Bu şekilde de ilerleyebilir. Bir kez daha belirtelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Vekili Veli Ağbaba hakkında iki fezleke hazırladı ve bu fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
1: Pekala, Emre Aytekin, teşekkür ediyoruz. Detayları paylaştı bizimle. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim haberlerimizi paylaşmaya. Rusya-Ukrayna havası arasında karşılıklı saldırılar hız kesmeden sürüyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine füzeli saldırı düzenledi. Rus güçleri başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. 3 milyon nüfuslu kentte birçok binada ciddi hasar var. Hedef alınan noktaların birinde büyük bir yangın çıktı. Kenti duman, yoğun duman kapladı. Bir depo binasının da yıkıldığı belirtildi. Enkazdan 2 kişi çıkartıldı. Askeri yönetimse saldırıların amonyak sızıntısına neden olduğunu, ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı. Dönelim ABD-İran arasındaki son duruma. ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. İran'la yapılan görüşmelerin çok iyi olduğunu belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da yakında açılacağını söyledi. Amerikan Fox News kanalında açıklamalarda bulundu Trump. ABD-İran savaşına dair son durumu paylaştı. İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Tüm gün boyunca müzakere edildi dedi. Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını belirtti Trump. Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız ifadelerini kullandı. Yine İran'ın geri adım atması olasılığını da değerlendirdi. Eğer geri adım atarlarsa çok sert bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, anlıyorlar dedi. Ve başka seçeneğim yok. Cevap çok basit. Nükleer silaha sahip olamazlar açıklamasında bulundu Trump. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ediyor. İktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia ediliyor bir yandan da. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaş boyunca 28 kez istifa etmek istediği öne sürüldü. Pezeşkiyan'dan bu iddialara yalanlama geldi.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi denildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in bir daha istifa ederse kabul edeceğiz dediği iddia edildi. İddialara Pezeşkiyan'dan yalanlama gecikmedi. İran'da savaşın, ekonomik sıkıntıların ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen tartışmalı müzakere sürecinin oluşturduğu baskı devam ederken, iktidarın zirvesinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. İran'ın dini lideri Hamaney'in ailesiyle akrabalığı bulunan Muhammed Harazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve gelmesinden bu yana 28 kez istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Hamaney'in Pezeşkian bir kez daha istifa ederse bu defa

0: kabul edeceğiz diyerek Pezeşkan'a son bir uyarıda bulunduğunu savundu. Bunun üzerine Pezeşkan ve istifa seçeneğini gündeme getiren bazı üst düzey isimlerin geri adım attığını iddia etti. Pezeşkan'dan iddialara yalanlama gecikmedi. Görüntülü bir mesaj paylaşan İran Cumhurbaşkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, görevine devam edeceğini söyledi.
1: İstifa edecek olursam bunu resmen açıklar ve kamuoyuyla paylaşırım. İstifa etmiyorum. Görevimin sonuna kadar da mücadele edeceğim.
0: Pezeşkan silahlı kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını da belirtti. Bazı çevrelerin İran lideriyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
2: ABD, İran, İsrail savaşın başından beri konuşuyoruz. Hürmüz kör düğümü, Hürmüz Boğazı'ndaki o kör düğüm, Boğaz'ın kapalı olması küresel ekonomiyi de yakından ilgilendiriyor. Hem Körfez ülkeleri hem Avrupa, dünyanın tamamı doğrudan etkileniyor. Bakın o durumla ilgili tüm buna rağmen petrol devleri savaştan karlı çıktığı başlığını görüyoruz akşam gazetesinin haberinde. ABD İran savaşının petrol fiyatlarını yükseltmesi enerji devlerinin ikinci çeyrek bilançolarına güçlü yansıdı. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco düzeltilmiş net karını geçen yılın aynı dönemine göre %33 arttırarak 33,4 milyar dolara çıkardı. Böylece şirket analist beklentilerini de aştı. Hürmüz Boğazı'ndaki risklere rağmen alternatif boru hattı üzerinden ihracatını sürdüren Aramco yüksek petrol fiyatlarından önemli ölçüde faydalandı diyor haberde. Yine İngiliz şirketi, enerji şirketi BP de ikinci çeyrekte karını yaklaşık %150 arttırarak 5,7 milyar dolara yükseltti diyor haberdeki. Savaş boyunca özellikle Aramco'nun bazı depoları da hedef alınmıştı. O bilgileri de paylaşmıştık ama buna rağmen işte petrol devleri yükselen petrol fiyatları dolayısıyla savaştan karlı çıkmış habere göre. Devam edelim. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için kritik bekleyiş sürüyor. Mutabakata bağlı olunduğunu belirten Hamas, Barış Kurulu'ndan resmi bir yanıt bekliyor. İsrail ise Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor.
3: Hamas Barış Kurulu'nun Gazze planına bağlı olduğunu bildirdi. İsrail'den Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyiz açıklaması geldi. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada Filistinli gruplarla birlikte ateşkesin tüm maddelerine uyulacağı vurgulandı. Açıklamada Mladenov ve Arabulucu kardeşlerimizden üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin açık ve resmi bir yanıt bekliyoruz ifadesi yer aldı. Açıklama Barış Kurulu'nun İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini, ağır ve hafif silahların teslim edilmesi şartına bağlanmasının ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov daha önce Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, ABD Başkanı Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde ikinci aşamanın hayata geçirilebileceğini savunuyor. Netanyahu ise İsrail'in çekilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koştu.
4: Güvenlik çıkarlarımız konusunda kararlıyım. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar mevcut hatlarımızdan geri çekilmeyeceğiz.
3: İlk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.
2: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 218 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak geçen sürede hiçbir şey değişmedi. Patlamanın yıl dönümünde sorumluların hesap vermesi için bir kez daha çağrı yapıldı. Lübnan yönetimi iddianamenin birkaç ay içinde hazır olabileceğini belirtiyor.
3: Yüzlerce kilometre öteden duyulacak kadar şiddetli bir patlama. Lübnan'ın baş

0: Başkenti Beyrut'taki patlamanın görüntüsü hala dün gibi akıllarda. Takvimler 4 Ağustos 2020'yi gösteriyordu. 6 yıldır Beyrut limanındaki bir depoda tutulan 2750 ton amonyum nitrat infilak etti. Liman ve çevresi yerle bir oldu. En az 200 kişi hayatını kaybetti. 6000'den fazla kişinin yaralandığı olayda 300 bin kişi evsiz kaldı. Dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 6 yıl geçse de yakınlarını kaybedenlerin acıları hiç dinmedi. Aileler hayatını kaybeden isimlerin yer aldığı anıtın önündeki anma törenine katıldı.
1: 6 yıl sonra hala umudumuz var. Bu yıl bu umut nihayet gerçek olmaya başladı ve biz bunu hissedebiliyoruz. İddianamenin 2026 yılının sonuna kadar çıkarılacağına dair söz aldık.
0: Lübnan Enformasyon Bakanı Markus da adaletin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. İddianamenin en geç önümüzdeki birkaç ay içinde çıkarılmasını bekliyoruz dedi. Uluslararası Hap Örgütü 3 Ağustos 2023'te liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını bildirmişti. Lübnan Başbakanı Selam da hesap sorulmasının geciktiğini söyleyerek sorumluların hesap vermesinin özel bir talep değil, ulusal bir mesele olduğunu belirtmişti. Patlamanın simgesi haline gelen tahıl silosunda 6 Temmuz 2022'de yangın çıkmış, silo yangından günler sonra çökmüştü.
2: Bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinden bir haber. Gençlere Fransa gezisi fırsatı başlığı var. Türkiye ile Fransa arasındaki dostluk ve işbirliğini gençler aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenecek. Programın Fransa etabı 25-30 Eylül'de, Türkiye etabı ise 26-31 Ekim'de gerçekleşecek. İlk etapta Türk gençler Fransa'da, ikinci etapta da Fransız gençler Türkiye'de misafir edilecek. 18 ile 25 yaş arasındaki gençler için 7 Ağustos saat 24'te sona erecek başvurular, duyurmuş olalım biz de. Yalnızca e-genç sistemi üzerinden alınıyor bu başvurular. Değerlendirme sonucunda 20 asil ve 20 yedek katılımcı belirlenecek, gençlere duyurmuş olalım biz de Milliyet Gazetesi'nin bu haberini. Devam edelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan enerji ve ulaştırma işbirliği anlaşmalarının stratejik önem taşıdığını söyledi. Kerkük petrollerindeki ortaklıkla kalkınma yolu projesinin Türkiye'yi bölgesel ticaret ve enerji üssüne dönüştüreceğini belirtti Zorlu. Türk devletleri ile turizm alanındaki işbirliğinin de artırılacağını ifade etti.
3: Kalkınma yolu projesiyle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kayda alındı. Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
4: Türkiye ile Irak arasında sağlanan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Türkiye'yi yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışacağız dedi.
3: Birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar, biz Türkiye yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza töreninde konuştu. Türk devletlerinde turizm alanında karşılıklı olarak gelişmeler olduğuna dikkat çekti.
3: Turizm karşılıklı artıyor ama yeterli değil şu an. Türkiye'de Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. O ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız.
2: Hadi gelin şimdi lütfen piyasalara bakalım. Piyasalar nasıl başladı güne? Borsa İstanbul 13.687 puanda. Dolar TL 47,57. Euro TL 59,91. İbreler yukarı yönlü. Euro dolar paritesinde de son durum 1.15 diyelim. Devam edelim. Bakalım faizde son durum ne? Faiz %41,41. Altının onsu 4.000

0: 165 dolar seviyelerinde ve İbre yukarı yönlü. Brent petrolde İbre aşağı yönlü, 79 dolar civarında varil başına. ABD ham petrol ise yine varil başına 75 dolar seviyelerinde. Altına daha yakından bakalım. Gram altın 6368 liradan işlem görüyor. Çarşamba günü, 5 Ağustos çarşamba gününün ilk saatlerinde çeyrek altın 10412 lira, yarım altın 20826 lira, tam altınsa 41525 liradan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum bu. Bir yandan da en düşük emekli aylığı tutarının 23552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri yapılacak, 7 Ağustos'u bekliyor emekliler. Bakalım detaylara. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi açıklama. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Cuma gününe denk geliyor. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz denildi yapılan bu açıklamada. Çevre kirliliğine dikkat çekerek daha yaşanabilir bir doğa için mücadele eden Sıfır Atık Vakfı plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye'de plastik atık miktarı dünya ortalamasının üzerinde. Üstelik plastik kirliliği sadece çevresel bir sorun değil.
1: Bu rapor bize yalnızca plastik miktarını anlatmıyor. Aslında geleceğimizin fotoğrafını gösteriyor.
2: Plastik atığın fazlalığına dikkat çekildi. Ortaya çıkan rakamlarla tehlikenin boyutu anlatıldı.
1: Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor.
2: Sıfır Atık Vakfı, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle plastik atık raporu hazırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıyla rapordan çarpıcı bilgiler paylaşıldı.
1: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum.
2: Rapora göre Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu oran dünya ortalamasının çok üzerinde.
1: Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
2: Raporda plastik kullanımına da dikkat çekildi.
1: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
2: Emine Erdoğan'ın himayesiyle oluşturulan vakfın hedefi plastik kullanımını azaltmak.
3: Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
0: Mersin'de çarptığı motosikletten düşenlerin üzerinden aracıyla geçen sürücü çok konuşulmuştu. Hastaneden taburcu olan yaralılar yaşadıkları o dehşeti anlattı.
4: Psikolojikmen çok kötü durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz. Çocuklarım travmalar geçiriyor.
2: Önce çarptı, sonra yaralıların üzerine araç sürdü. Ölümden dönen aile yaşadıkları çifte şoku anlattı.
4: Her şey bitti dedim ya, hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
2: Mersin'in Toroslar ilçesinde ara sokağa dönmek için bir anda direksiyonu kıran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünün hatası nedeniyle duramadı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan biri kaputun üzerine, diğerleri yere düştü.
4: Çocuklarım parktaydı, oyun oynuyorlardı. Eşimi çocuklarımı almak için motorumla gittim. Bir araç hiç kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı.
2: Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracın ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yerde yatan iki yaralının üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı.
4: Çarpma.

0: Onun etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de. Ondan sonra şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
1: Baba Adem, anne Şeyma Nur'la çocukları, 7 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşındaki Nisa Aksaç ölümden döndü.
0: İki kolumu görüyorsun abi alçıda. Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var. Çocuklarımın vücudunda yaralar var. Kırıklar var.
1: Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
0: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik. Kazadır, insan olur, yapar. Sıkıntı yok. Eğer bizim üzerimizden bilerek geçmeseydi biz kesinlikle kazadır derdik. İnsanlık hali derdik. Hiç sesimizi çıkarmazdık. Ama bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı abi.
1: Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü M.Y. yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca toplam 47 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 yıl el konuldu.
0: Buna da şükür ediyoruz abi. Ama onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın.
2: Yapay zeka hızla hayatımızın her alanına yayılıyor dedik ama madalyonun iki yüzü var. İşte onu anlatan bir haber okuyalım Akşam Gazetesi'nden. Bütün dünya yapay zekaya çalışıyor başlığı var. Yapay zeka dünya kaynaklarını adeta yutuyor. Enerji kaynaklarını büyük bir hızla emen veri merkezlerinin devasa büyümesi tüketici elektroniğinde fiyatların yükselmesine neden oldu diyor. Daha önce bu devasa veri merkezlerinin çok enerji harcadığını, çok su tükettiğini paylaşmıştık. Bakın Ernst Young'ın yapay zeka ve enerji karşılıklı etkileşim başlıklı raporuna göre yapay zeka odaklı tipik bir veri merkezinin yaklaşık 100 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektrik kullandığı, yine hali hazırda yapımı süren en büyük veri merkezlerinin ise bunun 20 katına kadar enerji tüketebileceği öngörülüyor. İşte hal böyle olunca da bakın ucu nerelere kadar dokunuyor. Elektronik tüketicisini vurdu. Bu durum yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi hepimizin kullandığı ürünlerin maliyet baskısını arttırdı. Bellek çipi arzında yine sıkıntılar var. Bu da fiyatları yukarı çekiyor. O yüzden bu 2027'de daha da derinleşmesi bekleniyor. Bu sorunun 2028'de de devam etmesi bekleniyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bakın fiyatlar 6 katına çıkmış. Tayvan merkezi pazar araştırma şirketi TrendForce'un analizine göre bilgisayar ve akıllı telefonlar için kullanılan bellek fiyatları bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 5-6 kat artmış. Yine daha önce 300-400 Hong Kong doları, yani yaklaşık 40-50 ABD doları seviyesinde satılan örneğin 16 GB'lık bir RAM fiyatı şimdi 1500 Hong Kong dolarına ulaşmış. Yani 300-400 nerede, 1500 Hong Kong doları nerede? Epey bir artış var. Devam edelim. Kayseri'de gençler arasında bir kavga çıkmıştı. 16 yaşındaki bir çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı o kavgada. Olayla ilgisi olmadığı halde kavgaya müdahale eden polislere karşı gelip sonra da kaçmaya çalışan gençlerle polis arasında da kovalamaca yaşandı o kavganın ardından.
3: Niye kaçıyorsun o zaman? Niye kaçıyorsun o zaman?
4: Abi,
3: tamam niye kaçıyorsun?
4: Abi bir şey yapmadım ben de kavga benim niye var?
1: Kavgaya müdahale eden polislere karşı geldiler. Kaçmaya çalışınca polisi peşlerinde koşturdular. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki A.Ö ile A.Y. arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk bıçakla yüzünden yaralandı. Onu hastanelik eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıyordu. Bu sırada 20'li yaşlardaki 4 genç olay yerine geldi. İddiaya göre olayla ilgileri olmadığı halde polise karşı mukavemet gösterdiler. Polis gözaltına almak isteyince de kaçmaya çalıştılar. Polisten kaçmak isteyen iki kişi kısa sürede yakalandı.

0: yakalandı. Dört genç gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis 16 yaşındaki AÖ'yü yaralayan şüphelinin peşinde. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, devam ediyoruz gün başlığına kaldığımız yerden. Biraz da futbol konuşacağız. Malum transfer dönemi rekabet kızışmış durumda. Deyim yerindeyse son transfer bombasını Trabzonspor patlattı. Çünkü 34 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı Türkiye'ye getirmeyi başardı, transfer etmeyi başardı Trabzonspor. Aslında Beşiktaş'la adı anılmıştı önce. Beşiktaş kolları sıvamıştı ama yıldız futbolcu Trabzonspor'la anlaştı. Bunu konuşacağız. Konuğumuz var. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizimle birlikte. Ata, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Tuğba, iyi yayınlar.
1: Şimdi senden dinleyeceğiz tabii bu transferin detaylarını. Hangi şartlarla geldi Salah, kabul etti Trabzonspor'u? Nasıl fark yarattı Trabzonspor? Nasıl bir iyilik bekliyor bizi Salah'la birlikte? Senden dinleyelim.
2: Yani aslında birkaç kelime var bu transferi tanımlayabilecek. Etkileyici diyebilirsiniz, büyüleyici diyebilirsiniz, heyecanlandırıcı diyebilirsiniz. Hepsi uyuyor çünkü çok büyük bir süperstar. Belki Türk futbol tarihinin, şu anda zaten tartışmalar başladı, gelen en büyük transfer mi diye. Her böyle büyük transferde bu konuşulur. Onu bilmiyorum. Onu tabii herkes değerlendirir, herkesin kendi düşüncesi vardır ama Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi, en büyük isimlerinden birisi, en büyük süperstarlarından birisi. Şimdi bazı ülkeler vardır, o ülkeler için futbol çok önemlidir. Futbol figürleri o ülkelerin taşıyıcı kolonlarıdır. O ülkelerde, hatta siyasette bile, keşke aday olsa oy versem denilen figürlerdir. İşte ilk akla kim geliyor? Arjantin'de Messi geliyor, değil mi? Ama evet, işte Mısır denince de, ki onlar da bu sene Dünya Kupası'nda Arjantin'e elendiler, Salah. Ve gerçekten Mısır için çok çok önemli bir figür. Sadece Mısır için önemli bir figür olmasını bir tarafa bırakıyorum. Aynı zamanda İngiltere'de onun gittiği dönemde işte Müslümanlığa karşı bakış, onlara karşı yapılan ırkçılıklar, keza Afrikalı futbolculara karşı yapılan ırkçılıklar ve tüm bunları düşündüğümüzde de o gittikten sonra sayısal veriler ortaya koyuyor İngiliz araştırma şirketleri. Müslümanlığa karşı yapılan ırkçılıklar, Müslümanlığa karşı bakılan bakış açısı çok büyük oranda değişti diye. Yani böyle bir figürden bahsediyoruz. Biraz hikayeyi buradan sarmamın sebebi, sadece bir futbol figürü transfer etmedi Trabzonspor. Aynı zamanda bir dünyada çok siyaset kısmında da, spor kısmında da, diğer kısımlarda da çok fazla konuşulan bir figür transfer etti. Normal bir figür değil yani. Ve evet, Türkiye'ye gelmiş olması, bu hikayenin Türkiye'de sonuçlanmış olması tabii ki etkileyici. Ama özellikle Trabzonspor'da tamamlanmış olması çok çok daha büyük bir etki. Çünkü özellikle şu bir realite. Bu tarz futbolcuları getirirken İstanbul'un bir büyüsü var. İstanbul Avrupa'nın en büyük kentlerinden birisi. Her türlü aktiviteyi yapabileceğiniz, her türlü bakış açısına, her türlü yaşam tarzına uygun bir şekilde Avrupa'daki işte Afrikalısı, Güney Amerikalısının gelip yaşayabildiği bir yer ve doğal olarak da cazip oluyor. Ama Trabzonspor'un bir de şöyle bir dezavantajı var. Sonuçta Trabzon'a bir futbolcu getirmek, bir süperstar getirmek İstanbul'a getirmeye kıyasla çok daha zor. Bir kere, evet, bir, Trabzonspor bunu başardı. Bunu nasıl başarırsınız? Çok iyi bir proje ortaya koyarsınız. Şimdi herkes parayı konuşuyor. Para konuşulur. Paranın konuşulmasında bir beis yok. Tamam, hı hı, para tabii ki, böyle bir süperstar alıyorsanız tabii ki para konuşulacak. Tabii. Ama bir diğer taraftan da mesele sadece para meselesi değil. Mesele Trabzonspor'un ortaya koyduğu proje. Muhammed Salah'a belli ki öyle bir proje sundular ki ve Salah da onlara o kadar ikna oldu ki ben Trabzonspor için kariyerimin son bölümünde oynamalıyım mesajını,
1: evet,
2: verdi.
1: Daha 34 yaşında, yani önünde var.
2: İki yıllık bir sözleşme imzalandı.
1: Şimdi kariyerine de baktığımızda inanılmaz başarıları imza atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Liverpool'da gol krallıkları, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, değil mi? Senden dinleyelim, evet, daha detaylıca.
2: Kesinlikle. Ve hani şimdi bu zaten çok şey anlatıyor bu grafik. Evet. Yani bu kadar rekor, bu kadar kupa, bu kadar rekor ve atılan gol, işte yapılan asist, inanılmaz bir kariyer. Özellikle şu bir realite, Liverpool'a gelene kadar olan süreçte çok çok büyük bir süperstar değildi. Ama Liverpool'da özellikle Jürgen Klopp dönemiyle birlikte inanılmaz bir süperstara dönüştü. Ve az önce bahsettiğim, işte İngiltere'de çoğu görüşü değiştiren figürün yanı sıra

0: da çok rekor, çok fazla sayıda atılan gol, yapılan asist ve bunu başardığı süreci şöyle anlatayım. Muhammed Salah Liverpool'da iki şampiyonluk kazandı. İşte 442 maça çıkmış. Yani sezonlar boyunca Liverpool'daydı ve iki şampiyonluk kazandı. İki şampiyonluktan daha önemlisi ne biliyor musun Tuğba? Rakibinin Manchester City'nin domine ettiği bir süreci İngiltere Premier Lig'e geldiğinde olduğu noktadan çok daha farklı bir noktada zirvede kapattı. İngiltere Premier Lig'in son 10 yılda en çok gol atan oyuncusundan bahsediyoruz. Yani. İngiltere Premier Lig nedir? Dünya futbolunun bir numaralı ligidir.
1: Evet.
0: Dünya futbolunun bir numarasıdır. Açık ara bu, herkesin görüşü böyle. Ve burayı domine etmiş, rakibi her sene neredeyse her iki yılda bir şampiyon olurken, çoğu zaman üst üste şampiyon olurken bu rakamlara ulaşmış bir figürden bahsediyoruz. Gerçekten çok özel. Liverpool'u yıllar sonra o şampiyonluğa taşıyan, Liverpool'un hasretini bitiren, o kentin hasretini bitiren bir figürden bahsediyoruz.
1: Ki taraftarıyla da çok ünlü bir kulüp yani.
0: Kesinlikle
1: adanmış,
0: öyle.
1: Tutkulu bir taraftar.
0: İşte, çok
1: evet.
0: Meşhurdur.
1: Evet.
0: Yani Muhammed Salah onlarla da çok fazla özdeşleşmiş bir isim.
1: Evet.
0: Yani şu anda biz Trabzonspor'u konuşuyoruz ya, Muhammed Salah 34 yaşında. Barcelona'ya gitmiş olsa, Real Madrid'e gitmiş olsa, işte Manchester City'ye gitmiş olsa, Liverpool'la yenilemiş olsa şaşırır mıydık? Şaşırmazdık. Öyle bir form durumundayken geliyor. Bundan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani bu yüzden bu hikaye çok daha başka
1: hani
0: bir
1: hani artık emekliliğe hazırlanan bir süreci değil yani böyle bir yıldız futbolcunun. Genelde hani öyle yorumlar gelir ya, çok büyük starlar, yıldızlar geldiğinde işte futbol hayatının son döneminde son durağı olacak belki diye konuşur. Belki yine öyle olacak Trabzonspor ama formda bir Salah geliyor.
0: Kesin.
1: Şimdi peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş karşısında nasıl bir performans, yani ligin tabii tamamına yansıyan bir etkisi olur şüphesiz de yine bir gol krallığı bekliyor musun bu sezon? Nasıl bir performans bekliyorsun?
0: Ya Tuğba, mevzubahis Salah olunca yani her şey mümkün ama ya şöyle bir realite de var. Şimdi Muhammed Salah transferiyle birlikte artık Trabzonspor'un şampiyonluk dışında bir şeyden söz etmesi bir kere mümkün değil. Biz Trabzonspor'u konuşurken de geçtiğimiz yıl ne diyorduk? Bir yapılanma süreci içerisinde gidebildikleri en iyi yere kadar gittiler. Sonuna kadar yarışın içinde kaldılar ve bu bile çok büyük bir başarıydı. Türkiye Kupası'nı kazandılar. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettiler. Şimdi bu hikaye güzeldi. Ama Muhammed Salah gibi bir figürü alıyorsanız, diğer transferleri zaten bir kenara bırakıyorum, sizi otomatik olarak şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi yapıyor. Bu bir gerçek. Ama bu şu demek değil. Şimdi Türkiye öyle bir hale geldi ki Beşiktaş Leandro Trossard'ı aldı. Trossard çoğu istatistik firmasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde yer alıyor. Şimdi Dünya Kupası ne kadar önemli bir organizasyon.
1: Tabii.
0: Değil mi? Burada bir numarada. Galatasaray'ın Victor Osimhen'i var. Hala Türk futbolunun yaş ve performans olarak bence hala en formda ve en popüler yıldızı.
1: Hı hı.
0: Bir taraftan Fenerbahçe Mason Greenwood gibi çok büyük bir transfer yaptı bu sene. Diğer taraftan işte Galatasaray için Rafael Leao konuşuluyor ama bir taraftan Leroy Sané, Galatasaray'da hala Alman milli takımının 10 numarası, Galatasaray'ın sağ kanadında yer alıyor. Yani bunlar sadece süperstarlar. Bir de işin bunların bir tık altında olan oyuncuları var. O yüzden Süper Lig'de yani bu ön planda bu gol kralı olur, bu olmaz, bu şampiyon olur
1: çekişmeli
0: demek
1: bir
0: çok
1: sezon
0: zor.
1: Bizi
0: ama çok acayip bir çekişme olacak. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe son 4 yıldır hatta 5 yıldır domine ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani sürekli olarak Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir rekabet izliyoruz. Geçen yıl Trabzonspor buna biraz kafasını soktu ama sonlarda o da devam ettiremedi. Bu sene Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yaptığı hamleler bize şunu gösteriyor ve beni daha çok heyecanlandırıyor. Biz şunu göreceğiz. İşte Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da olduğu, belki işte
1: yarışta
0: en büyük
1: takımların
0: olduğu
1: evet.
0: bir şampiyonluk yarışı. Muhammed Salah demek, bunları hayal ediyor olmamız demek. O anlamda çok özel, çok büyük bir transfer.
1: Evet, şimdi bugün gelecek direkt Trabzon'a.
0: Hı-hı. Yok, önce 12'de İstanbul'a geliyor.
1: İstanbul.
0: Şu anda Ertuğrul Doğan uçağı, onu da hemen söyleyeyim, Mikonos'a gitti. Mikonos'ta tatilde Yunanistan'da
1: evet.
0: Salah. Mikonos'a gitti, Mikonos'tan Salah'ı alacak. 12'de burada çok büyük bir karşılama bekliyoruz.
1: İstanbul'a bekliyoruz
0: gelecek.
1: Önce.
0: İstanbul'dan önce imzaya
1: atmaya gidecek. O zaman Trabzonsporluların büyük bir kısmı ya da İstanbul'da yaşayanlar ya da Trabzon'dan gelenler
0: İstanbul'da
1: olur.
0: İstanbul'da zaten çok büyük bir Trabzonsporlu nüfusu var ki biliyorsun, bir de bize her yer Trabzon der.
1: Diğer.
0: Trabzonsporlular şu anda da onu da bugün yaşatacaklar.
1: Evet.
0: Sonrasında bu Ertuğrul Doğan'ın zaten kendisi bir iş insanı olduğu için burada bir ofisi var. İmza orada atılacak, sağlık kontrollerinden geçecek. Akşam Trabzon'a gidiyor, yarın da imza töreni var ki o da çok acayip olacak.
1: O da evet acayip olacak. Bakalım, gerçekten çekişmeli bir sezon bizi bekliyor gibi. Transfer

0: Sezonu şimdi ne zaman kapanıyor?
1: Transfer sezonunun artık yaklaşık bir ay civarı bir süresi kaldı ki sezonda zaten açılıyor biliyorsun artık gelecek ayda. Yani milli araya kadar biz daha bu transferleri çok göreceğiz. Özellikle Eylül ayı çok hareketli geçer Türk futbolunda.
0: Evet,
1: ama yani öyle bir transfer oldu
0: üstüne
1: ki şimdi...
0: Üstüne çıkan olur mu?
1: Yani üstüne çıkan çok olursa çok daha farklı bir yayın yapıyor oluruz burada. Çünkü Muhammed Salah'ın öyle üstüne çıkabilmek çok fazla kolay değil isim olarak ve kariyer olarak. Gerçekten hani bunun üzerinden nasıl bir şey okuruz bundan sonrasında bilmiyorum. Ama Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Trabzonsporlu taraftarlara büyük bir eğlence diliyorum ki onu yaşayacaklar. Muhammed Salah'ın 34 yaşındaki versiyonu bile Türkiye Ligi'nde çok büyük bir domine etkisi yaratabilir. Bakalım nasıl olacak.
0: Hatta futbol severlerin tamamını göz aydın diyelim. Çünkü seyir zevki yüksek maçlara da zaman zaman hasret kaldığımızı hep konuşuyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Teşekkür ediyorum. Ata ayağına sağlık, ağzına sağlık verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzonspor'un o flash transferi, Salah transferinin detaylarını konuştuk. Şimdi devam edelim. Gün başlıyor kaldığımız yerden. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce de rotasını değiştirdi. Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.
2: Türk bayraklı tekneyi görünce rotasını değiştirdi. Turistlerle ayaküstü sohbet etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirerek Türk turistlerin yanına gitti. Miçotakis geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesi karşısında bulunan Eşek Adası'ndaki sınır karakolunu da ziyaret etmiş, kapıda vize uygulamasına olan ilgideki artışa dikkat çekmişti. Miçotakis'in Türk turistlerle kurduğu samimi diyalogda iki ülke arasındaki turist trafiğindeki artışın yansıması olarak değerlendirildi.
0: Bir gazete haberine bakacağız şimdi yine Posta gazetesinden. Aktivist bisikletçi turu bitirip öldü başlığı atılmış. Avustralya'da 82 yaşındaki aktivist Bob Montgomery motor nöron hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için ülkenin batısındaki Western Avustralya eyaletinden bisikletle yola çıktı. 6 hafta boyunca 5300 kilometre pedal çevirdi ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu topladı. Ancak ne yazık ki turunu tamamladı. 2 Ağustos'ta yine ülkenin güneydoğusuna ulaştı. Ama Montgomery bisiklet turunu kutlamak için ertesi gün 3 Ağustos'ta düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 82 yaşındaki aktivist bisikletçi. Devam edelim. Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi için üniversitelere işbirliği çağrısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği toplantıda konuştu. Kurum, üniversitelerimizin birikimini COP31'in teknoloji projeleriyle buluşturmak istiyoruz dedi.
3: Üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz.
4: Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi üniversitelere çağrıda bulundu. Kampüslerde ortak dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti.
3: İlk dönüşümü burada yapmamız lazım ki kısmen birçok üniversitemizde iklim teknolojilerinde ortak araştırma kapasitesi oluşturmak, uluslararası bilim ağlarında daha güçlü bir konuma ulaşmak, COP31 başkanlığını yürüten Türkiye'nin üniversiteleri de İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyaya örnek olmalı.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Üniversitelere de rol düştüğünü vurguladı.
3: Üniversitelerimizin bilgi birikimini ülkemizin çözüm üretme kapasitesiyle buluşturalım. Türkiye'nin bilimsel gücünü küresel ölçekte daha görünür kılalım. Geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. Bu süreci birlikte inşa edelim.
4: Yükseköğretim Başkanı Erol Özvar da üniversitelerin zirve öncesi hazırlıklarından bahsetti.
5: COP31 kapsamında kurulacak YÖK pavilyonu bu bakımdan son derece

0: önemlidir. Burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanları araştırmalarını paylaşacak, yeni ekipler kuracak ve ortak proje fikirleri geliştirecektir. COP31'in öncelik alanı üniversitelerimizin farklı disiplinlerdeki kapasitesini ortak hedefler etrafında bir araya getirecektir.
1: Dün nesli tükenme tehdidi altında olan Amur Kaplan'ını paylaşmıştık. Doğaya, özgürlüğe kavuştu o muhteşem anın görüntüsünü. Bugün de yine nesli tehlike altında olan sekreter kuşlarından özel bir, güzel bir haber var sırada. Afrika'da yaşayan bu yırtıcı kuş türünün neslini sürdürebilmesi için İngiltere'de yapılan çalışmalar sonuç verdi. Ve yine Chester Hayvanat Bahçesi'nde 5 yavru dünyaya geldi. Anne Cole ve baba Colin koruma programı kapsamında İngiltere'ye getirilmişti. 5 yavrularının olmasıyla hayvanat bahçesinde 95 yıl sonra ilk kez bu türe ait bir yavrulama kayda geçti. İşte o yavru sekreter kuşunun görüntüsü. Avrupa'da sadece 79 sekreter kuşu var. Sekreter kuşları yırtıcı türler arasında ama genellikle böcekler ve sürüngenler ve kuş yumurtalarıyla besleniyorlar. Onları diğer kuşlardan ayıran uzun bacaklı olmaları yine otlak alanlarda yürümelerini sağlıyor bacakları ve avlarını kolay yakalıyorlar bu sayede. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesine aldığı bir kuş türünden bahsediyoruz, sekreter kuşlarından. Tehdit altında olunca onlar yaşam tarzları gereğince tarım arazilerinin genişlemesi nedeniyle doğal yaşamı da oldukça yakından etkiliyor onların varlığı diyelim ve bu haberi de, güzel haberi de, sekreter kuşlarıyla ilgili haberi de sizle paylaşmış olalım istedik. Önemli çünkü doğanın, yaban hayatının kıymetini bilmemiz lazım. Dolaylı olarak hepimiz etkileniyoruz. Kıymetini bilmemiz şart. Devam edelim. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreye aşkın bir alana yayılıyor bu mercan ormanı ve çalışmalar sürdürülüyor.
2: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
3: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
2: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan su altı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
3: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
2: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
3: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri, büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada. Ve bu da Ege Denizi'ndeki biyoçeşitliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
2: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
1: Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen gencin videosu sosyal medyada viral olmuştu. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu ama arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. İrem Şimşek, 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu. Şimdi hikayesini ondan dinleyeceğiz ve bu haberle de gün başlıyor. Noktalamış olacağız. Saat başında Serap Belet sizlerle olacak Para Gündem'de. Yarın yine ben gün başlıyor'da olacağım. Sabah 7'de bekleriz. Bu arada bir son dakika bilgisi vereyim hemen kapatmadan. LGS sonuçları açıklandı. Duyurmuştuk. İnternet sitesinden sonuçlara ulaşabilecek tüm öğrenciler. Umarız herkes gönlünde yatan okula kavuşmuştur diyelim. Ve noktalayayım. Gün başlıyor. Yarın yine sabah 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu. Dünya

0: da bir ilke imza attı.
1: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
0: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
1: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
0: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
1: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
1: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
0: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran genç sporcunun yeni hedefleri var.
1: Bir sonraki hedefim Atlantik Okyanusu'ndan kitesurf ile geçmek.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Tam başlarken öğrencilerin ve velilerin beklediği haber geldi. Liselere geçiş sınavının yerleştirme sonuçları da açıklandı. Kim bilir ne heyecanla bu sonuçları görmek için şu anda bilgisayar başında öğrenciler ve velileri. Hemen bu konuda canlı bağlantımızı yapalım. İclal Kibar'dan öğrenelim. Nereden öğrenecekler? Son bilgiler nedir İclal?
1: Serap Belet, ilk önce senin sorduğun soruya yanıt verelim. Aileler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2026 LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler. Tercih yapan öğrencilerin %93,56'sı istedikleri okullara yerleşti. Sınava katılım oranı ise %97,23 oranında gerçekleşmişti. Okulların doluluk oranlarına eğer bakacak olursak sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı ise %95,76 oldu. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihine yerleşti. Yerel yerleştirmede öğrencilerin %94,53'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş oldu. Elbette aynı zamanda kendi illerine göre de yerleştirme oranları vardı. Burada ise oran %92,93 olarak açıklandı. 2026 yılı merkezi sınav sonuçlarına göre ise %5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise %89,6 olarak gerçekleşti. Tabii biraz tercih sürecine de hatırlamamızda fayda olacaktır. Lise tercihi yapmak isteyen bir öğrenci ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara 3 tercih yapabiliyordu. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebildi. Yani bir öğrenci 3 Anadolu Lisesi'ne veya 3 meslek lisesine tercih yapabiliyordu. Peki merkezi yerel yerleştirmede bu nasıl oldu? Yerel yerleştirme yapmış bir öğrenci şayet isterse merkezi yerleştirmeyi de yapabiliyordu. Burada ise okullarda en fazla 10, pansiyonlu okullarda ise en fazla 5 okul tercih edildi. Hatırlatalım tekrar, bir haftalık o heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerel yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ve veliler sonuçlara erişebilecek diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet, İclal Kibar'a çok teşekkür ediyoruz. Her birinin yolu açık olsun. Öğrencilerin sınav sonucu, yerleştirme sonucu ne olursa olsun.

Bu sadece bir dönemeç. İstanbul'da YTT otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Çok üzücü bir kaza bu sabah yaşandı İstanbul'da. Küçükçekmece D100 karayolunda meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil YTT otobüsüne arkadan çarptı. Olan

0: Trafik akışı Edirne istikametinde durdu kazanın ardından. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi bölgeye. Otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye bulundukları yerden çıkardı ağır yaralı olarak. Hastaneye kaldırıldılar 3 kişi otomobildeki. Ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar. Çok acı gerçekten. Güpe gündüz sabah saatlerinde otobüse arkadan bu şekilde çarpmış araç 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, terörsüz Türkiye süreci olarak konuştuğumuz bu süreçte teklifin adı bu. Bugün meclise gelmesi bekleniyor. Bilgilendirme ziyaretleri yapılmıştı başkentte, mecliste. Hemen buna ilişkin süreci öğrenelim. Buse Gençtürk'ten kaçta meclise gelecek? Meclise gelecek demek ne demek? Yani bundan sonra ne olacak? Buse bize anlatır mısın?
1: Serap Peret, önce dilerseniz AK Parti'nin kapalı grup toplantısından başlayalım. Birazdan o toplantı başlayacak. Grup toplantı salonunda yapılacak ama basına kapalı olarak gerçekleştirilecek o toplantı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti'nin milletvekillerini çerçeve yasa teklifine dair bilgilendirecek. İsmi dün belli oldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine de ilk imzacı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli süreci başlatan aktördü. Bahçeli de teklife imzasını atan ilk isimlerden birisi oldu. Bahçeli'nin yanı sıra MHP'li isimler AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le beraber Grup Başkan Vekilleri de dün imzalarını attı. İlk imzacılar arasında yer aldı bu isimler. Bugün artık AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifinin sunulmasını bekliyoruz. Ama ilk aşamada meclise sunulmuş olacak bugün sadece. Saatinin 11 sularında olması bekleniyordu ancak bunda bir ileri doğru sarkma olabilir. Saat 15 civarında sunulabileceği de ifade ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhur İttifakı'nın imzasının yer aldığı, AK Parti ve MHP imzalarının yer aldığı o kanun teklifine dair kamuoyuna karşısına çıkarak kameralar karşısında bir açıklama yapacak ve teklifin detaylarını paylaşmış olacak. Dün muhalefet bilgilendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Yeni Yol Partisi ve İyi Parti ile yapılan görüşmeler sonucunda muhalefetten şu ana kadar teklifi imza atan olmadı ama süreç şu şekilde işleyecek. Onda not düşelim. Cuma günü kanun teklifinin önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerinin başlanması bekleniyor ki bugün saat 18'de de Milli Savunma Komisyonu'nda Gazi ve Şehit ailelerine yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Serap Beret.
0: Buse Gençtürk, çok teşekkür ediyoruz. Konuşacağız bu konuyu daha ayrıntılı bugün para gündem içinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme var. Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alınan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri iddiası var. Bir başka dikkat çekici gelişme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir fezleke hazırlandı. Emre Aytekin'den öğrenelim bu sürece ilişkin son bilgileri Emre.
2: Evet Serap Pelet, bu fezleke dosyası Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Dün duyurdu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor bu soruşturmayı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle bir fezleke hazırlandı ve bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Peki soruşturmanın içeriği ne? İki isim hakkındaki iddialar ne? Hemen onu da anlatmak istiyorum. Özgür Özel'le ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde yeniden aday olması için doğrudan veya Veli Ağbaba üzerinden oğlu Mustafa Böcek'ten bir maddi menfaat temin ettiği iddiası yer alıyor. Bir diğer iddia ise CHP'nin 3-4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildiği kurultayda

0: Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'dan da bu kurultayda kullanılmak üzere bir maddi menfaat temin edildiği iddiaları yer aldı. Veli Ağbaba hakkında ise 3 iddia bulunuyor. Bunlardan biri yine Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yine yeniden aday olması için oğlu tarafından, oğlundan bir maddi menfaat temin edildiği iddiası yer alıyor. Bir diğer iddia ise Çankaya Belediyesi'ndeki bir ihale sürecine ilişkin. Burada da Veli Ağbaba'nın siyasi gücünü kullanarak bu ihaleyi belirli kişilere verildiğini öne sürüyor başsavcılık. Son iddia ise 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye ve belediye meclis üyelerinden de yine bir maddi menfaat temin edildiği iddiası yer alır. İşte bu iki isim için bu iddialar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürüttü ve bu soruşturma kapsamında da iki ismin de hem Özgür Özel hem de Veli Ağbaba'nın milletvekilliğinin düşürülmesi istemiyle bir fezleke hazırladı. Fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tabii buradan sonra süreç nasıl ilerleyecek, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Fezleke önce Adalet Bakanlığı tarafından incelenecek. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Orada da bir inceleme yapılacak. Komisyonlardan geçecek ve fezlekenin komisyondan geçmesiyle birlikte, yani milletvekilinin düşürülmesini istemesiyle birlikte önce genel kurula gelecek ve orada yapılan oylamayla bu milletvekilliği düşürülürse dosya yeniden başsavcılığa savcılığa gelecek ve bunun ardından da artık yargılama süreci başlamış olacak. Dediğimiz gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem Özgür Özel hem de Veli Ağbaba hakkında iki fezleke düzenledi. Bu fezleke dosyaları da Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
1: Evet, Emre Aytekin, çok teşekkürler. Ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün meclisteki ilk açık grup toplantısında konuştu. Partisinin yeni nesil bir siyaset anlayışına sahip olacağını, delegeye dayalı örgütlenme sistemini terk edeceklerini söyledi ve yeni partiye katılma çağrısı yaptı.
2: Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.
3: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk açık grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin örgütlenme stratejisini anlattı.
2: Her bir üye artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek. Parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifalara dair de mesajlar verdi. Yeni partiye katılma çağrısı yaptı. İlk toplantıda dil sürçmesi de yaşadı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz. 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Özgür Özel üyelik ve bağış sürecine ilişkin de detayları paylaştı.
2: Cuma günü itibariyle 65 ilimizde ve 733 ilçemizde teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacağız. Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından, ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu.
1: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı salonda 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Hesap sormaktan da vermekten de çekinmeyiz dedi.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur. Erdem'in yanında durulur.
3: Bizim parayla pulla işimiz yok dedi. Temiz siyaset çağrısını yineledi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Biz düzgün insanlarız. Biz temiz insanlarız. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Ama biz kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa

0: Sen o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
1: CHP grubu Yeni Parti'nin grup toplantısından hemen sonra aynı salonda toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra ilk kez meclis kürsüsündeydi.
0: Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ve şunu söyleriz, hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Hiç merak etmeyin, bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece halkın önünde eğiliriz. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız.
1: Kılıçdaroğlu hedeflerini de anlattı.
0: Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin.
2: Ve Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
3: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. Kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel görevine devam etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Orgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla bir ilk yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ederek ilk kadın Tuğ General oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 olmak üzere toplam 4 tüm generalde Kor General rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri'nde 2 tüm amiral kor amiral oldu. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'a destek amaçlı stadyum çevresinde jet ve helikopterlerin yaptığı yakın uçuşlar nedeniyle görevden alındığı iddia edilen tüm general Mete Kuş, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı da Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 334'e yükselecek. Erdoğan toplantı sonrasında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yaş toplantısı kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." dedi.
2: Ve şimdi ekonomiye geçelim. Stüdyomuzda

0: Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya var. Hoş geldiniz
1: hocam.
0: Hoş
1: bulduk Serap Hanım.
0: Önce tabii ki piyasa ekranımıza bakacağız. Bugün durum ne? Borsa İstanbul'u görüyorsunuz. 14 bin puanın altına geldi ve hala 13.693 puanda ufak bir yükseliş var. Dolar dünkü gibi 47.57, Euro 54.94, Euro 55 liraya geldi. Euro dolar paritesi de 1.15 bugün 5 Ağustos çarşamba sabahı itibarıyla. Faiz %41.41, altının onsu yükseldi. Düne göre 4.167 oldu. Dün 4.061 dolardı altının onsu. %2'nin üzerinde bir artış var. Brent petrol de 80 doların altına geldi. 79.48. ABD ham petrol 75 dolar 75.87. Bu müzakere süreci, savaştaki duraklamanın etkisini hemen görüyoruz. Bakalım üzerine şimdi hocamıza da tabii fikrini soracağım. Gram altın ne oldu? 6.385 lira oldu. Çeyrek altın 10.444, yarım altın 20.888, tam altında 41.642. Şimdi ben aslında biraz enflasyon üzerine sorular sormak istiyorum ama hazır altın ekranındayken kısaca ona da bir yorum alayım.
1: Tabii,
0: tabii ki müzakere süreci yarın gene başa dönebilir. Çok uzun süre tahminler yapılamıyor bu ABD-İran savaşına ilişkin ama şu anki duruma ilişkin sizin öngörünüz nedir? Sizce artık o şey kırıldı mı?
1: Altında müzakere sürecinin etkisi %100 değildi. Yani altının değerlemesinde ana etken Fed'in faiz politikası ve ABD tahvillerinin seyri.
0: Evet.
1: Dolayısıyla müzakere süreci başladı, petrol fiyatı indi, birebir bir etki yok. Daha kısmi bir etki var. Bunu görüyoruz zaten bugün. Yani geçmişte de 10 gün önce de petrol fiyatı indiği bir veri aralığına baksanız %2,5 artış görmezsiniz. Onu kastediyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bugünkü yani altındaki bu hareket artık Hürmüz Boğazı üzerindeki politikayla biraz daha altının değerinin yolunun ayrıldığını gösteriyor. Bunu tahmin ediyorduk, konuşuyorduk zaten. Bunun sebebi şu: ABD'nin faiz politikası ve yüksek borcu ile Japon tahvilleri arasındaki ilişkinin bozuluyor olması. Dolayısıyla şu an küresel yatırımcılar bu iki ülkenin büyük borçlarını çevirmesinden biraz ne diyelim, bu ihtimal düşük görmeye başladılar. O yüzden tahvillerden çıkıp girecekleri yerlerden birisi altın. Biz o girişi gördük.
0: O zaman bu artık yukarıya doğru gitmeye devam mı edecek yani?
1: Bu politikayı değiştirmezse ABD, Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı yene müdahale ettiler bildiğiniz gibi 3 gündür. ABD tahvillerine olan güven, onların enflasyonist baskı altında uzun dönemli olanlar özellikle ezilir görüşünde devam ederlerse altındaki artışın devam ettiğini göreceğiz.
0: Bu arada bölüyorum sizi ama son dakikayı da seslendirelim. Radyodan dinleyen izleyicilerimiz de var. AK Parti kapalı grup toplantısı yapıyor bugün. Bu terörist Türkiye süreciyle ilgili kanun teklifi biliyorsunuz meclise geliyor bugün. Efkan Ala ve Abdullah Güler milletvekillerini teklife dair bilgilendiriyor. Kapalı grup toplantısında gün içinde de buna ilişkin gelişmeleri konuşacağız elbette. Yani bu dediğiniz beklentiler gerçekleşirse yukarı yönlü de devam edebilir.
1: Devam etmesi için şartı tekrar edeyim. ABD tahvillerinin faizinin yükseleceğine dair beklenti devam ederse enflasyon baskısı yüzünden, çünkü borcu çok yüksek. Bunu çevirmekte zorlanacak. Daha evet, çok borç alacak. Bu altındaki fiyatı yukarı doğru çekmeye devam edecek. Çünkü küresel yatırımcılar bunu, bu faiz seviyesinde gitmesini makul görmüyorlar ve bu faizden daha fazla borç vermek istemiyorlar. Çünkü ABD hazinesi bunu bastırabilmek için Japon yenine müdahale ediyor. Yani bu çok sıra dışı, uzun zamandır görmediğimiz ekonomik etkiler. Çünkü beraber hareket ediyorlar. Japonlar faizlerini arttırırsa ABD tahvilleri yukarı çıkacak. Bunu ABD hükümeti istemiyor. Çünkü Amerikan rüyası dediğimiz şey o faizlerin düşük kalmasına bağlı.
0: Tabii
1: ki ev alsınlar, araba alsınlar.
0: Doğru.
1: O %5.10 civarındaki faizlerin yukarı doğru gitmesi bütün ABD ekonomi politikasını zorlar. Ve bunun için de olmayacak, aslında ekonomik olarak olmaması gereken bir yöntemi deniyorlar. Tıpkı bizdeki gibi düşünün. Kuru tutmak için müdahale ediyorlar aslında ama yeni tutmaya çalışırlar. Çünkü yeni hareketi doları etkileyeceği için. Piyasa bunu görüyor ve bunun sürdürülemeyeceğine eğer bahis oynarsa diyelim, ekonomik anlamda biz onu
0: evet,
1: öyle adını koyuyoruz. Bunu deneyecektir. Yani yenin değer kaybetmesi, tahvilin değer kaybetmesi. Bunun için de altına şu an bir geçiş

0: gördük, biraz daha devam edebilir. Belki önümüzdeki dönem hızlanabilir. Yani bunu da görebiliriz. Nasıl bir politika reaksiyonu vereceğine bağlı ABD tarafının. O yüzden şimdi vatandaşlarımız altın konusunda çok sık işlem yapmaması gereken birkaç gün.
1: Ya evet. Da satış yönünde en azından herhalde.
0: Yani tabii kar satışı olabilir. Ama şu an volatil, yani dalgalı bir dönemin içindeyiz altın konusunda. Aynı şey ABD hisselerinde de gözleniyor. Belki onu da konuşuruz.
1: Şimdi Temmuz enflasyonu 1.78 geldi ama gıda enflasyonu hala yüksek. İşlenmiş gıdalarda bir düşüş var. İşlenmemiş gıdalarda bir artış var. İşlenmemiş gıdalar işte içinde meyve sebze de var. Hatta Temmuz ayında %2,37 işlenmemiş gıda fiyat artışı. Kuru soğan bunun içinde mesela, herkesin konuştuğu. Çünkü evde hemen her yemeğin içinde soğan tüketiyoruz. Kilosu 70-80 lira. Yani bu kadar da verimli geçen bir tarım döneminin ardından biz neden Temmuz ayında, yani yazın ortasında işlenmemiş gıdalarda sebze meyvede artış görüyoruz Temmuz'da? Niye hocam?
0: İşlenmemiş gıdalarda fiyatı ucuzlatmama sorunumuz devam ediyor, öyle söyleyelim. Yani bu bizim sorunumuz ve bu gıda politikalarıyla ilgili, tarım politikalarıyla ilgili, tarımda çalışan işçi sayınızla ilgili, bunu sürdürebilmenizle ilgili, tarımın sanayileşmesiyle ilgili birçok etken var. Bunları kontrol etmeden, bunları yönetmeden fiyatı yönetmeye çalıştığınızda, fiyatı nasıl yönetiyorsunuz? Kısmi destekler veriyorsunuz, ihracatı anlık kontrol ediyorsunuz, fiyatı artan ürünü ithal edelim gibi. Bunlar ekonomik işleyişi, piyasanın işleyişini, geleceğe dair bakışını ve fiyat beklentileri bozuyor. Dolayısıyla biz yaklaşık 10-12 yıldır bu tip bir gıda politikası içinde gidiyoruz. Belki biraz daha geçmişe de götürülebilir. Gıda piyasalarının uluslararasılaşmasıyla, aslında bizim küresel gıda piyasalarına açılmamızla, özellikle girdilerin döviz kurlarıyla fiyatlanmasıyla alakalı. Dolayısıyla başlıca tarım çalışanı sayınız düştüğü için zaten üretme kapasiteniz de düşüyor. Yetersiz üretim ama yüksek talep. Nasıl yüksek talep? Kağıt üzerinde nüfusunuz adrese kayıtlı sistemde 85-86'yı geçmiyor bildiğiniz
1: ama
0: gibi.
1: Ama 60 milyon turist ağırlıyoruz.
0: Turist ağırlamaktan ziyade bir de göçmen nüfusumuz var. Düzenli, düzensiz, onların da sayısını şu an tabii hatırlamıyorum. Ne kadar sıklıkla da ilan edildiğini şu an bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 milyona yakında o düzensiz göçmen girişi çıkışı var ülkemize turistlerle beraber. Dolayısıyla bu yüksek talep bunu karşılamıyor. Çiftçileri geriye döndüremiyorsunuz çünkü şehirleşme politikanız buna uygun değil. Büyük şehirlere insan çekme gibi politikanız var çünkü tarımdan hizmetler sektörüne.
1: Büyük şehirlerdekileri doyurmak için bunun lojistiği de ekleniyor, başka şeyler de ekleniyor. Üretim de yetersiz kalıyor talebe karşı.
0: Evet, başka sorunlar meydana getiriyor. Siz onu tatmin etmek için büyük şehirlerde inşaatı arttırıyorsunuz bu sefer. Oy verme davranışını etkilemek için. Bu kira fiyatlarını düşürmüyor, daha fazla nüfus çekmeye
1: başlıyor. Tam bir kısır döngünün içine
0: giriyoruz. Evet, bu tam bir kısır döngü. Özellikle Marmara bölgesi genelinde nüfusu çekip hizmetler sektörünü büyütmek hem tarımı hem sanayiden iş gücü kaymasına sebebiyet veriyor. Bu önümüzdeki dönemde tarım ürünleriyle beraber tabii sanayi ürünlerine de benzer durumu biz yaşayacağız. Ama bu bizim Anadolu topraklarının ve Trakya'nın verimliliğiyle düşünüldüğünde bu olmaması gereken. Doğru. Yani öyle olmaması gerekeni de tarif edebiliriz. Çünkü topraklar verimli ve siz kendi haline toprakları bıraksanız bile yüksek verim alabilirsiniz. Çünkü iklim şartlarınız da normal. Bir ABD veya fırtınalarla etkilenen topraklar değil burası. Çok ılıman ve stabil. Dolayısıyla buradaki sorun devam ediyor. Üretim sorunlarından, girdilerden, girdilerinizin dışarıya bağlı olmasından, girdi üretmemenizden geçmişte kıyasladığımızda. Bir de işlenmiş gıda var sizin belirttiğiniz gibi. Onun büyük çoğunluğu sağlıksız olmasına rağmen sepetin içinde hep o da var. Çünkü bütün yurt satına dağılmış marketler zincirinden vatandaşlarımız onları alıyorlar. Artık köylerde de üretim talebi de düşüyor. Çünkü onlar da yani daha az enerji harcayarak daha çok tüketim veya daha çok fayda sağlama yolunu tercih ediyor köylü vatandaşlarımız da. O marketlere de giren ürünler dayanıklı olması gerektiği için işlenmiş. İşlenmiş gıda ürünleri yurt dışı fiyatlarına bağlı olduğu için, kimyasal olduğu için bir yandan sağlık politikanızı bozuyor, bozacak doğru, çocuklarınız doğru, için. Doğru. Ama fiyatları görece düşük kaldığı için tercih edilecek.
1: Tercih edilecek.
0: Bu çok kısa dönemli bakış açıları bunlar. Dolayısıyla tarımımızı bizim buradan çıkarmamız için biraz daha uzun
1: planlamalar,
0: hem planlama hem uygulamalar hem de buna ithalat ihracat izinleri

0: De çok kısa sürelerde müdahale etmememiz gerekiyor. Çünkü o zaman üretici de ne yapacağını kestiremiyor.
1: Mesela
0: yani.
1: Soğan niye arttı? Soğanla ilgili bir hani ihtiyaca göre planlamadan bahsediyoruz ya, artık bundan sonra daha çok olacak ki hani herkes aynı ürüne yönelmesin, gereğinden fazla alınmasın, dökülmesin tarlaları. Çünkü satılmıyor, elinde kalıyor. Çünkü herkes bir ürüne daha çok yöneliyor üretici. İşte bunun planlamasını yapıyoruz diye konuşuyoruz son yıllarda. Yine de onu hala yani ihtiyaca karşı dengeleyemiyor muyuz bazı ürünlerde?
0: Dengeleyemiyoruz çünkü üretiminiz yeterince büyümüyor. Yani tarım üretiminin yıllık büyümesine baktığımızda yetersiz. Dolayısıyla istediğiniz kadar planlayın. Bunun sadece ürünler arası miktarının değişimini organize edersiniz. Yani soğanı azaltıp patlıcanı arttırırsınız ama toplam ürün yetersiz. Bunun birincisi. İkincisi, tarım sektörü yurt dışı yatırım almıyor. Yani yurt dışı doğrudan yatırımlara baktığımızda ülkemize bankacılık sektörüne geliyor yatırım %24'ü kadar. Sanayiye daha düşük, tarıma neredeyse %0'la 1 arasında, birkaç kez bunu da değerlendirmiştik. Dolayısıyla böyle bir ortamda bunu özellikle işlenmemişin üretimini arttırmanız pek mümkün değil. Bu şartlar altında değişmez ise. İşlenmiş de küresele bağlısınız aynı şekilde, ama onun da sağlıksızlığını özellikle vurgulamak gerekiyor.
1: Evet.
0: Elden geçirilmesini, gıda kodeksinin. Bunu küresel fiyatlarla kıyasladığımızda
1: evet,
0: ne çıkacak?
1: Hatta o yüzden de şu veriye sizi bölmek istemedim, gelmek istedim. Gıda enflasyonundaki 10 yıllık artış, hem asgari ücret hem dünya FAO Dünya Gıda Fiyat Endeksi hem de TÜİK Gıda Fiyat Endeksi. Net asgari ücret 10 yılda 21,6
0: kat. Yaklaşık, evet. Yaklaşık olarak. Bu,
1: gıda fiyat endeksi 18-19 kat. Dünyada gıda 1 kat. Yani 1,1-1,2 kat artmış.
0: Tabii FAO ile TÜİK'in sepeti tam aynı değil. FAO'daki dünya gıda, küresel gıda ticaretine konu olan mallarla bizde küresel gıda ticaretine konu olmayan bazı mallar da var içinde. Bir onu söyleyelim ama bir fikir veriyor tabii.
1: Şimdi burada asgari ücret 21 kat, TÜİK gıda endeksi 18 kat yani, ya da işte 19 kat. Yani asgari ücret ondan daha çok artmış görünüyor ama açlık sınırının asgari ücret çok altında kaldı. Yani bu bir çelişki mi?
0: Çelişki değil. Bu genel gıda endeksi olduğu için burada vatandaşlarımızın aslında kullandığı sepeti biraz daha, günlük sepeti daralttığınızda, et, süt gibi peynir, o tip ürünlere sıkıştırdığınızda, o zaman bu artış 25-26 kat oluyor. Yani herhalde karda asgari ücret normal bir vahane halkının mutfağında kullandığı ürün, gıda ürünleriyle kıyaslandığında altta kalıyor. Bu ortalama ve gıda sepetinin genişliğinden kaynaklanan bir yaklaşık değer.
1: Ben hatta bu veriyi görünce şunu hatırladım. Gazeteci Süheyla Yılmaz'ın bir paylaşımında görmüştüm. Geçenlerde 200 liralık banknotların artık ne alabildiği üzerine bir bilgi paylaşmış. 2009 yılında basılmış ilk 200 liralık banknotlar. O gün 200 lirayla alınan sepetin aynısını bugün alsak 26 tane 200 lira vermemiz gerekiyormuş. 5200 liraya yakın bir para.
0: Evet.
1: Bu da aslında son işte enflasyonu ve onun alım gücümüzü etkisini de ortaya koyan çarpıcı bir örnek.
0: Evet, bu da o göstergelerden birisi. Yani biz bunları artık biliyoruz ve çeşitli göstergelerle hep gösterebiliriz, ölçebiliriz, kıyaslayabiliriz. Bu altın olur, asgari ücret olur vesaire olur. Ama sonuç hep aynı şeyi gösterecek. O da ücret artışları tabii ki gıda fiyatlarını yakalar veya hane halkının günlük ağırlıklı ürünlerin altında kalır. Kalmaktadır zaten. Ama küresel ölçekte kıyasladığımızda dünyada böyle bir durum yok. Onu açıkça vurgulayalım. Her türlü gösterge bizi oraya götürecek ve şu tartışmaya getirecek. Tabii ki ülkemiz bu kadar pahalı olduğunun başka bir sağlamasında turizm gelirlerinden net yapabiliriz. Yani bu verilerden sağlama yapmak istemeyen, ekstra veri isteyenler de oraya bakabilir. Çünkü pahalı olduğumuz gelen turist ve yurt dışına giden turistlerimiz kıyaslandığında da net görülür. O yüzden gıda fiyatlarındaki artış hızını işlenmemişti. Özellikle durdurmak bu politikalarla mümkün gözükmüyor. Bu da hane halkının günlük bildiğimiz ürünlere olan harcamasının gittikçe artacağı, ücretlerin bunu aşağı yukarı karşılamayacağı ve karşılamamakta olduğunu, bu eğilimin 2015'ten sonra oldukça hızlandığını bize gösteriyor. Küresel ölçekte enflasyona ve gıda enflasyonuna baktığımızda, yani küresel ticarete konu olan mısır, buğday gibi temel ürünlerde %1, %2'lik en fazla bir artış var. Dolayısıyla biz buraya göre çok çok yüksek artışlarla

0: karşı karşıyayız. Bunun sebepleri arasında kurun artışı ve üretim maliyetlerinin artışı, ama üretim araçlarının yeterince artmayışı gibi sebepler, bunlar bir çırpıda fiyatlarla değiştirilebilecek durumlar değiller. O yüzden buradaki artışı beklemek gerekiyor. Bunun haricinde
1: son cümlenizi tabii, rica edeyim hocam.
0: TÜİK'in gıda enflasyon sepetinde de değişim olduğunda dikkate almak lazım. Yani ağırlığının, hane halkı ölçümünün değiştiğini. Dolayısıyla bunu minimum gibi düşünmek de gerekiyor. Onu da vurgulayalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Profesör Doktor Ata Özkaya. Çok teşekkürler. Evet, enflasyon ve gelinen nokta böyle ve dünyadaki gelişmelerin etkileri. Şimdi bugünün gündemine geçelim. Daha doğrusu bugünün önemli gündem başlıklarından birine, çerçeve yasa konusuna. Bu teklifin adı da belli oldu dün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün meclise gelecek. Ve şu anda da AK Parti grubu kapalı olarak buna ilişkin bir toplantı yapıyor. Hemen siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan'a merhaba demek istiyorum. Nurettin Bey, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi çerçeve yasanın içeriğine göre genel çerçeveyi biliyoruz. Bunun ayrıntılarını yani artık bugünden sonra yavaş yavaş öğreneceğiz. Ama bir çerçeve var ortada. İşte 6 ay içinde örgüt mensuplarının silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri, suça karışmamış olanları. Siz bize izah eder misiniz? Daha doğrusu bu çerçeve yasa şimdi ne değiştirecek?
2: Şimdi aslında yasa tasarısını görsek, çerçeve 12 maddelik çerçeve yasa teklifini görsek çok daha sağlıklı yorum yapabilirdik, ama bu yasa siyasetin dengelerini, iç siyasetin dengelerini değiştirecek. İttifak yapılanmalarını değiştirecek. Fakat şu konuda ben biraz temkinliyim. Dünyadaki süreçlere baktığımız zaman, çatışmaları önleyen barış süreçlerine baktığımız zaman, bu yasa tasarılarıyla değil, daha ziyade toplumun tamamının rızasının alınarak, daha doğrusu büyük bir kısmının konsensüs sağlanması sonucu gerçekleşen süreçler. Burada bu yeni terörsüz Türkiye sürecinde daha önceki çözüm sürecinden farklı bir metot izleniyor. Daha önceki çözüm sürecinde Akil Adamlar isimli bir heyet vardı. Yani topluma bu süreci, çözüm sürecini anlatan, içinde akademisyenlerin, gazetecilerin, STK mensuplarının ve sanatçıların, ünlülerin olduğu bir heyet vardı. Burada öyle bir heyet yok. Daha ziyade biz elitler arasında bir mutabakat görüyoruz. Siyasi elitler arasında bir mutabakat görüyoruz. O yüzden biraz ben temkinliyim. Yani bu yasa tasarısı çıkınca Türkiye'de bir anda hayat bayram olacak mı? O konuda
1: bunun aslında bir
2: ciddi
1: başlangıç olduğunu da söylüyor siyasetçiler. Yani evet, bu yasa bir şeyi tümüyle bitirmiyor. Yani tümünü belki atılması gereken adımların, benim anladığım kadarıyla, oluşturmuyor. Bir başlangıç. Burada biraz da örgütün nasıl karşılık vereceği, geçici bir süreyle 6 ay içinde nasıl sonuç alınacağına bakılacak, değil mi? Hatta bunu bir başlangıç olarak değerlendiriliyorlar. Yani bu ilk adım, ama esas konuşulması gerekenler sonradan. Neler onlar, neler olabilir, neler yapılacak bundan sonra? Bu yasa meclis kapanmadan da kabul edilir, yasalaşırsa.
2: Şimdi ben örgüt mensuplarının açıklamalarına bakıyorum. Hem geçen Duran Kalkan'ın bir medya platformuna yaptığı açıklama, hem Nurettin Demirtaş'ın yaptığı açıklama. O açıklamalara baktığımda örgütün ciddi anlamda hedef küçülttüğünü görüyorum. Aslında bu bize şunu da söylüyor. PKK Türkiye içerisinde uzunca bir süredir Türkiye'nin son zamanlarda takip ettiği askeri politikaların bir kazanımıdır bu. Eylem yapabilme, terör faaliyetinde bulunabilme kapasitesini yitirmişti. Yani Türkiye'nin artık terörü sınır ötesinde karşılayan, yani sınırda yuvasında bul ve yok et metodu aslında işliyordu ve PKK'nın silah bırakmaktan başka bir çaresi de yoktu. Şimdi açıklamalara baktığınız zaman, örgüt mensuplarının, örgüt yöneticilerinin açıklamalarına, aslında onlar zaten silah bırakmaya, Türkiye içerisindeki faaliyetlerini sonlandırmaya mecburdu. Şimdi bunun altını çizelim. Burada şöyle bir metot da güdülmüş Serap Hanım. Bu yasa tasarısından evvel şehit aileleri ve gazilerin beklediği bazı özlük haklarında iyileştirmeler vardı. O yasa da mecliste geçti.

0: Orada da bence doğru davranıldı. Çünkü çok hassas bir noktaydı bu süreç. Şehit aileleri ve gazilerin incitilmemesi gerekiyordu. Ben onu da doğru buluyorum metodoloji olarak. Tabii bu dediğiniz gibi bir başlangıç. Yani bu süreç burada DEM Parti'nin ve PKK'nın bu yasa, örgütün bu yasaya nasıl cevap vereceği veya da bu yasanın gereklerini, bu yasanın muhakkak icap ettirdiği bir takım başlıklar olacak. Eğer onlarda bir ilerleme sağlanırsa, sizin de dediğiniz gibi bu yasa bir başlangıç, tırnak içinde bir başlangıç olabilir. Fakat orada da işte süreci bekleyip görmek lazım.
1: Yani sonrasındaki başlıklar ne olacak örneğin? Yani bu yeni yasaya ilişkin düzenlemeleri de içeren bir anayasa değişikliği mi? Çünkü az önce dediniz ki bu yasa, bu süreç ittifakları değiştirecek. Ancak böyle bir etki yaratabilmesi için sürecin tamamlanması gerekiyor sanırım, değil mi?
0: Tabii.
1: Tamamlanmadan böyle bir
0: Evet.
1: siyaseten böyle bir etkisi olmayacaktır sanıyorum.
0: Tamamlanması gerekiyor ya da bir anayasa değişikliğiyle bu sürecin hitama ermesi gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi zaten ittifak modellerini, ittifak yapılarını, iç siyasetin dinamiklerini değiştirme potansiyelinin de ben müstakbel anayasa değişikliğinin içerisinde olduğunu görüyorum. Ha, sizin dediğiniz gibi ne gibi beklentiler olabilir? Örgütün tamamen silah bırakması, örgüt mensuplarının teslim olması. Şimdi anladığımız kadarıyla yasayı henüz görmedik ama faaliyette terör eyleminde bulunmamış PKK'lı mensuplarının, PKK'lıların bu yasa kategorisine dahil edildiğine dair duyumlar var. Şimdi bunların da teslim olması gerekiyor. Öte taraftan DEM Parti'nin sürece intibak etmesi gerekiyor. Şimdi bu dediğim gibi eğer 12 maddelik yasa tasarısını görseydik galiba yarım saat sonra göreceğiz. 11'de sunulacak deniyor. Çok daha sağlıklı yorum yapabilirdik. Ama burada şunu görüyoruz Serap Hanım. İlk defa Sayın Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çıkışından sonra Terörsüz Türkiye ismi verilen süreçte somut bir gelişme görüyoruz. Ve bu somut gelişmenin adresi de yürütüldüğü yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamentoda yürütülüyor tamamen süreç. Orada da bence dengeli bir strateji güdülüyor. Bu somut adım o yüzden çok önemli. Bu somut adımın gereğini işte devlet burada inisiyatif alıp bu somut adımın gereğini yapıyor. Tabii burada şu da var. Bazı beklentiler de var. Mesela Selahattin Demirtaş bu çerçeve yasa kapsamında Selahattin Demirtaş'ın akıbeti ne olacak? Ya da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar makamına dönecek mi? İşte kayyum atanan DEM Partili belediyelerin durumu ne olacak? Şimdi bunlar da süreç içerisinde özellikle DEM Parti'nin talepleri ya da beklentileri olarak yine önümüze konacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi öncelikle işte Suriye'de, Irak'taki terör örgütü üyeleri, Türkiye'de cezaevlerinde terör bağlantılı suçlardan hüküm almış kişilere ilişkin. Bir de Avrupa'da örneğin yani bölge
0: Evet,
1: dışında da farklı
0: diasporada.
1: ülkelerde evet yer alan örgütle bağlantılı ya örgütle bağlantılı olduğu örgüt üyesi olduğu değerlendirilen kişiler. Bütün bu şu anda ilk çerçeve yasanın ilk adımı bunları kapsıyor anladığımız kadarıyla. Dediğiniz gibi şu anda tümüyle paylaşılmadı ama içeriye ilişkin edinilen bilgiler bunu söylüyor. Bir de muhalefetten de aslında tam olarak görmedik bu görüşmelerde. Bize sadece içeriğine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldı dedi. Biz hafta içi bu ayrıntıları konuşabilecek miyiz? Bütün yönleri iletmediniz ya toplumsal uzlaşı açısından da önemli. Yani aslında kararların alınmasının ötesinde toplumun da bu olaya nasıl yaklaştığı. Size sözü
0: Tabii.
1: verirken bu arada Sayın Bahçeli'den de MHP Genel Başkanı'ndan da bir açıklama var. Hepimiz Türkiye'nin ve bölgenin hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. 86 milyon kazanacak demiş Bahçeli. Buyurun.
0: Şimdi bir de bu meseleye dair zihnimde şöyle bir soru işareti var. Onu da paylaşmak istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Türkiye sınır ötesi operasyonlarını yürütürken PKK'ya karşı Türkiye'nin belirlediği bir misyon vardı. Misyon değil de Türkiye'nin burada bu meşruiyet zeminini aldığı bir unsur vardı. O da PKK'nın evet dış Türkiye'nin sınırlarının dışarısında konuşlansa bile eylemlerinin Türkiye'ye yönelik olduğuydu ve bu meşruiyetten hareketle biz sınır ötesi operasyonlar düzenleyebildik. Suriye'ye düzenleyebildik, Suriye toprakları içerisinde düzenleyebildik. 90'lardan beri Irak, Irak'ın kuzeyine düzenleyebildik. Şimdi zihnimdeki soru işareti de

0: şu. Eğer bu çerçeve yasağıyla birlikte bu süreç tamamlanırsa, o 6 aylık gelişmelerde de hiçbir pürüz çıkmadan tamamlanır ve PKK'nın Türkiye içerisindeki tasfiyesi gerçekleşirse
1: Ama
0: tamam.
1: daha bir yönetim kadrosu var, bu terör eylemlerine katılmış örgüt üyeleri var. Onlar daha sonra
0: Evet.
1: değerli, o aşamaya gelinecek, değil mi?
0: Evet. O aşamanın da geçildiğini varsayıyorum.
1: Tamam.
0: İran'daki PKK yapılanması PEJAK ya da Suriye'deki YPG, PYD, YPG, SDG. Şimdi bunların, evet, şu an Türkiye için bunların faaliyetlerine baktığımızda ciddi bir tehdit görünmüyor. Fakat ondan sonrası için ne olacak? Yani bu
1: Burada bir virgül
0: süreç
1: koyabilir
0: bitti.
1: miyim Nurettin
0: Tabii.
1: Bey? Ondan sonrasına ilişkin Sebahçe'nin açıklamasında başka ifadeler de var. Emre Karaca'dan dinleyelim. Üzerine hatta yorumunuzu da sorarım. Emre, dinliyoruz.
2: Evet, terörist Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelinmiş durumda. Çerçeve yasa görüşmeleri artık meclis aşamasına taşınırken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den de önemli açıklamalar geldi. Devlet Bahçeli dün atılan imzaya referans vererek bu imzanın hayırlı ve uğurlu olması gerektiğine dikkat çekti. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır değerlendirmesinde bulundu. Ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanlarına teşekkürlerini sunduğunda ifade etti. Bahçeli'nin sürece ilişkin değerlendirmesinde bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır dedi. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin açıklamasındaki bir diğer önemli unsur da bize zaman soruyorlar. Son grup konuşmalarında niçin terörist Türkiye sürecine değmiyorsunuz diye dedi. Biz devlet adabına riayet ederiz. Dikkat çekici bir vurgu vardı burada. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. Son olarak da yine Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş hakkındaki düşünceleri soruldu. Kendisi de şu şekilde bir yanıt verdi. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini, hatrını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım dedi ve daha öncesinde de Demirtaş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında beraber
1: Evet.
2: çalıştıklarını ifade etti. Son olarak da yine Demirtaş'ın tahliye edilme sürecine ilişkin olarak bir değerlendirmede bulundu ve Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır, Türkiye huzur bulmalıdır ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli.
1: Teşekkür ediyorum Emre Karaca. Hem daha önce de bu ifadeleri kullanmıştı. Ahmetler evine, Selahattin Demirtaş özgürlüğüne, öyleydi galiba. Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır demiş Devlet Bahçeli son açıklamasında. Ve zamanlamayla ilgili de biz devlet adabına riayet ederiz demiş. Son günlerde bu konuya neden yer vermediniz gibi sorulara. Nurettin Bey, çok da az vaktimiz kaldı, uzatmayayım ben. Hem bu açıklamalara değerlendirmeniz varsa, az önce kaldığınız yerden bundan sonra ne olacak demiştiniz. Son değerlendirmelerinizi alabilirim. Buyurun.
0: Yani Devlet Bey bu açıklamayı daha önce de tekrarlamıştı. Son 2 yıldır aslında Devlet Bey'in son 2 yıllık çizgisine baktığımız zaman hayli tutarlı gidiyor. Ondan öncesi tabii ayrı bir tartışma da yine bu açıklamayı tekrarlamış. Şimdi tabii burada şunu da not etmek lazım Serap Hanım, iç siyasetin dengeleri açısından. Bu süreç, terörsüz Türkiye süreci, daha devlet inisiyatifli ve devlet merkezli bir süreç olarak ilerliyor ilk çözüm sürecine kıyasla. O
1: Evet.
0: yüzden Devlet Bahçeli'nin de devreye girmesi, bu sürecin fitilini ateşlemesi aslında diğer muhalif milliyetçi partilerin elini biraz zorlaştırdı. Bir kısmının kolaylaştırdığı söyleniyor. Bir kısım siyaset bilimci kolaylaştırdığını söylüyor ama ben burada çok farklı düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin bu sürece müdahil olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin de süreci desteklemesi, sürece yönelik muhalif politikaları, daha doğrusu muhalif siyaseti epey bir zayıflattı. Onu söyleyebilirim. Yarım kalan yer şurasıydı. Burada benim tek şeyim, zihnimdeki soru işareti ve zihnimdeki acaba şu: Türkiye'nin bu sürecin bir tarafında jeopolitik bir veçeyle iltisaklı. Şimdi orayı kaçırmamak lazım. Evet, Türkiye'nin iç barışı, iç huzuru çok

0: Çok önemli. Fakat Sayın Bahçeli demiş ya, hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşması diye.
1: Evet.
0: Bölgenin huzura kavuşması konusunda biraz daha temkinli olmak ve olası riskleri de göz önünde bulundurarak politika üretmek lazım diye noktalayayım ben.
1: Peki, bu çözüm sürecinde adımlar atılsa dahi sonuçlarına ilişkin daha temkinli olmak gerekir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Süremiz de
0: Evet,
1: bitti aslında bir cümleyle.
0: çünkü bu süreçler, bu tür makro siyasal mühendislikler son derece girit ve karmaşık süreçlere gebedir. Öngörülemez birçok nokta olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikasının değişmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Ya da Rusya'nın tekrar toparlanıp buraya müdahale etmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Bütün bunları da düşünerek yahut İşte şu an Şara'yla bir uzlaşma görüntüsü çizen
1: Evet.
0: SDG ve Mazlum Akti kanadının pozisyon değiştirmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Bunları da göz önünde bulundurarak adım atmak lazım Türkiye'nin menfaatleri için.
1: Peki, Doktor Nurettin Kalkan çok teşekkürler. Buradan
0: Ben
1: İyi
0: teşekkür ederim.
1: Parti grup toplantısına dönelim. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu kürsüde.
2: Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunun mührüdür. Bu tezgahınızda anayasada yer bulan büyük bir toplumsal sözleşmeyi aynı zamanda da milletin egemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. Burası büyük Türk milletinin meclisidir. Sizler de onların vekilisiniz. İnsanlık tarihinde Kurtuluş Savaşı vermiş tek meclisi, devlet kurmuş tek meclisi bir cani istiyor diye size çiğnettirmeyeceğiz, sonuna kadar da direneceğiz. Milletimizin iradesini son ana kadar size hatırlatacak kirli işbirliklerinin karşısında duracağız. O imza atan vekillere tekrar soruyorum. Siz neye hizmet ediyorsunuz? Neyin vebalini yükleniyorsunuz? Bu konuda da mı hınk değicilik yapacaksınız? Hiçbirinizin bir şüphesi, herhangi bir itirazı yok mudur? Bundan sonra olabileceklere dair bir endişeniz yok mudur? Görmüyor musunuz? Bugün apoculuk iktidarınızın makbul siyaset demetine eklemlenmektedir. Dün suç saydıklarınız bugün iktidarınızı koruyacak siyasi koalisyonun bir parçasına dönüşmektedir. Biz bunları söylerken muhatabımız ne müebbetlik bir terör hükümlüsü ne de onun ulaklarıdır. Ben iktidar ve ortağı partilerin vekillerine sesleniyorum. Tüm tarihi ve yasal sorumluluk sizindir. Ailenize, evlatlarınıza bırakmak istediğiniz miras bu mudur? Onların yüzüne nasıl bakacaksınız? Onlardan da mı utanmayacaksınız? Bu mudur sizin dava dava diye gezip yollara düştüğünüz dava? Öcalan'a ulaklık yapmak, Öcalan'a destekçilik yapmak, Öcalan denen caninin yol haritasıyla devlete güzergah tayin etmek midir? Aziz milletim, biz bu sürecin silahların bırakılmasıyla ilgili olduğuna inanmıyoruz. Bize bu sürecin hep silahları bırakmakla ilgili olduğunu söylüyorlar. Bize filin hortumunu tarif edip duruyorlar. Biz ise kendilerine ortada bir fil var diyoruz. PKK yalnızca Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlardan ibaret değildir. Suriye'de, Irak'ta ve İran'da farklı isimlerle örgütlenmiş bölgesel bir tehdittir. İran kolu PEJAK'ın silahlandığına, PKK mensuplarının Süleymaniye üzerinden İran sahasına kaydırıldığına dair ciddi bilgiler geliyor. Bölgedeki örgütsel kapasite hareket halindeyken yalnızca Türkiye'deki bir görüntüye bakarak örgütün

0: tasfiye edildiğini nasıl söyleyebilirsiniz? Türk devleti bir örgütün bugün verdiği söze göre değil, yarın sahip olacağı, olabileceği kapasiteye göre hareket eder. Devlet aklı, iktidarın seçim kazanmak için çalıştırdığı bir reklam ajansı değildir. Devlet, bizden önce yaşayanları, bugün yaşayanları ve bizden sonra yaşayacakları birlikte düşünmek zorundadır. Geçmişte kurulan şeffaflıktan uzak, kurumsuz ve hesapsız süreçlerin bedelini önce güvenlik güçlerimiz ve sonra bütün milletimiz ödemiştir.
1: Evet, İyi Parti grup toplantısından bir bölümü canlı izledik ve para gündeminde bu saat itibariyle sonuna geldik. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Çerçeve yasayla başlayacağız. Bugün meclise geliyor. AK Parti kapalı grup toplantısıyla vekillerini bilgilendiriyor. Toplantı önceki saatte başladı. Buse Gençtürk de süreci takip ediyor. Şimdi bugün başka ya bu kapalı toplantı bittikten sonra ne olacak? Bütün bu maddeleri ne zaman öğreneceğiz Buse?
2: Serap Belet, kapalı grup toplantısı yaklaşık 40 dakikadır devam ediyor ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Partili milletvekillerini çerçeve yasa teklifine dair bilgilendiriyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, teklifin ismi ve bu teklife dair yapılan, şu dakikalarda yapılan o bilgilendirmenin ardından da kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Peki saat kaçta sunulacak? Saat 12'de sunulabilir geleceği ifade ediliyor bu kanun teklifinin, ama önümüzdeki saat diliminde daha da netleşecektir. Henüz netlik kavuşmadığını belirtelim. Şimdiye kadar AK Parti dışında Milliyetçi Hareket Partisi imzasını attı. İlk imzacısı ise teklifin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. MHP lideri Devlet Bahçeli yine ilk imzacılar arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da imzası yer alıyor bu kanun teklifinde. 12 maddeden oluşmasını bekliyoruz artık bu kanun teklifinin ve örgüt mensuplarına ilişkin suça karışmış karışmamış ayrımı yapılacak. Geçici ve müstakil bir yasa teklifi olacak. Münfesih örgüt tanımlaması, yani kendini feshetmiş, varlığını tamamlamış örgüt tanımlaması yer alacak bu kanun teklifinde. Kapalı grup toplantısına girmeden önce bazı milletvekilleri de sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman şu ifadeleri kullandı. Her zaman olduğu gibi ihtiyatlı iyimseriz dedi ve milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacaktır ifadelerini kullandı. Cuma günü peki görüşülecek mi komisyonda? Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de toplantı öncesinde soruyu yanıtladı ve inşallah Cuma günü görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Komisyon süreci için Cuma gününü işaret etti. Pazar günü de genel kurulda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Genel kuruldaki aslında görüşmeleri de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakinen takip etmesi yine beklentiler arasında. Şu dakikalarda kapalı bir grup toplantısı var. Toplantı bitecek ve ardından da AK Parti ve MHP bir basın toplantısı düzenleyecek. DEM Parti teklife imza atacak mı? Soru işareti olarak bunun detaylarını da paylaşalım. Şu dakikalarda DEM Partili grup başkan vekilleri kanun teklifine dair bir toplantı halinde ve yapılacak değerlendirmelerin ardından da DEM Parti de kararını verecek. Bizler de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Serap Beret.
1: Buse Gençtürk çok teşekkürler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de az önce bu sürece ilişkin yeni açıklamalar var. Emre Karaca'dan hemen dinleyelim. Bahçeli ne söyledi bugüne ilişkin Emre?
3: Serap Belet 22 Ekim 2024 tarihinde mecliste yaptığı açıklamayla birlikte terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandıran Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sürecin güncel durumuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a konuştu. Şimdi dünkü kanun teklifine Devlet Bahçeli imza atmıştı. Bu imzanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinin altını çizdi. Bu imzayla birlikte bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır dedi. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır ifadesini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini de ilettiğini ifade etti. Önemli bir başka vurgusu da şu oldu Devlet Bahçeli'nin. Bu projenin bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci

takip edeceğiz ifadesini kullandı. Son yaptığı grup toplantılarında neden terörsüz Türkiye sürecine değinmediğini de anlattı Devlet Bahçeli. Bize zaman zaman soruyorlar. Son grup konuşmalarında niçin terörsüz Türkiye sürecine değinmiyorsunuz diye biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendi

0: olan Selahattin Demirtaş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında beraber de çalıştıklarını altını çizdi Devlet Bahçeli. Ancak cezaevinde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmediğini söyledi. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım ifadesini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarındaki son kısmı da şöyle aktaralım. Ben yine aynı şeyi söylüyorum ifadesini kullandı. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzuruna kavuşmasıdır değerlendirmesinde bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmeye geçelim. Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alınan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri iddia ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir fezleke hazırlandı ve fezleke de Adalet Bakanlığı'nda dokunulmazlıkların kaldırılması talep ediliyor. Emre Aytekin'den öğrenelim buna ilişkin bilgileri Emre.
2: Evet, dün açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı Serap Belet. Bu soruşturmayı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle bir fezleke hazırlandı ve bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Peki bu isimler hakkındaki iddialar neler? Soruşturmanın gerekçesi neler? Ona bakalım. Özgür Özel'le ilgili şu iddialar yer alıyor. Dosyada 2024 yerel seçimlerinde Muhittin Böceğin yeniden aday olabilmesi için doğrudan veya Veli Ağbaba üzerinden oğlu Mustafa Böcek'ten bir maddi menfaat temin edildiğini ifade ediyor başsavcılık. Bir diğer iddia ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildiği kurultayda kullanmak üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da bir menfaat temin edildiğini öne sürüyor. İşte bu kapsamda Özgür Özel hakkında bir fezleke hazırlandı. Veli Ağbaba hakkındaki iddialara bakalım. Yine orada da Özel'in talimatıyla Muhittin Böceğin yeniden aday olabilmesi için oğlu Mustafa Böcek'ten bir farklı tutarlarda menfaat istediği iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise Çankaya Belediyesi'ndeki bir ihaleye ilişkin. Burada da Veli Ağbaba'nın siyasi gücünü kullanarak buradan da ihaleyi belirli ve bildiği kişilere vermesi istendiği iddiası yer alıyor. Son iddia ise Veli Ağbaba hakkında 2024 yerel seçimlerinde İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden de farklı tutarlarda bir maddi menfaat sağlandığını ileri sürdü başsavcılık ve bu iddialar kapsamında hem Özgür Özel hem de Veli Ağbaba hakkında bir fezleke hazırlandı ve dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Bakanlık bu dosyaları inceleyecek, ardından Cumhurbaşkanlığı'na gönderecek ve Cumhurbaşkanlığı'nın da aracılığıyla bu dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek. Burada karma komisyonda görüşülecek bu dosya. Bir rapor hazırlanacak. Dokunulmazlığın kaldırılması veya dosyanın ertelenmesi yönünde iki karar çıkabilir. Dokunulmazlığın kaldırılması istenirse bu dosya daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek ve buradan da yapılan oylama sonucunda dokunulmazlık kaldırılabilecek ve bu şekilde de artık Özel ve Veli Ağbaba için artık yargılama süreci başlamış olacak.
1: Bu şekil bakalım tabii nasıl seyredecek bu konudaki gelişmeler. Şimdi Ankara'ya gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi.
3: Günaydın Serap, merhabalar.
1: Şimdi kapalı grup toplantısının ardından az önce Buse dedi ki AK Parti ve MHP'nin bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Bu basın açıklamasıyla artık bu çerçeve yasanın tüm içeriği kamuoyuyla paylaşılmış mı olacak? Ne bekliyoruz yani? Bugün ne olacak mecliste?
3: Yani içerikten ziyade hani kendi kararlılıklarını da ifade edebilirler. Çünkü içeriğin belki ortaklaşa verilmesiyle ilgili bir arayış hala devam ediyor. Burada

0: Parti'den de bugün gelmesi beklenen açıklamaya da dikkat çekiliyor. Ancak AK Parti'de ve Cumhur İttifakı tarafında, yani Milliyetçi Hareket Partisi tarafında metin üzerinde, çerçeve yasanın maddeleri üzerinde herhangi bir ihtilaf, herhangi bir farklılık söz konusu değil. Hı hı. Bu birliktelik aslında bir şekilde ilan edilmiş olacak. Bugün AK Parti'nin kendi MYK'sı da var öğleden sonra. Daha sonrasında da farklı toplantılar da olacak. Ama gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla da Cuma günü komisyona gelmesi, Pazar günü ise genel kurula getirilmesi öngörülüyor. Bu takvimde sarkma olabilir mi? Bu belki komisyon sürecinde uzama olabilir mi vesaire, orada alınan sözler, itirazlar vesaireyle ilgili. Ama AK Parti tarafının beklentisi, az önce Hüseyin Yayman'ın yaptığı açıklamayı da aktardı arkadaşlarımız, Cuma günü komisyon, Pazar günü genel kurulun oylaması, ama oldukça hararetli geçeceğini de şimdiden söyleyebiliriz. Yani bu konuyla itirazları olan partiler de var. Muhtemelen bağımsız olarak farklı görüşler de iletilecektir. Önümüzdeki hafta ise bu yasanın artık sürecini konuşuyor olacağız gibi görünüyor. Yani işleyişini, hangi mekanizmaların ortaya çıkacağını, ortaya çıkılacak o kurulu, meclisteki komisyonu dün de konuşmuştuk. Oraya doğru geleceğiz. Dediğim gibi bugün itibariyle süreç daha da hızlanmış görünüyor Serap.
1: Dün Yeni Parti'den Murat Emir'in açıklaması üzerine pek çok yorum gördüm. Dedi ki şu anda heyetlerimiz ve uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif bizimle paylaşılmadı. Bize içeriği ifade edildi son görüşmede dediler. Buna senin yorumun nedir? Yani neden paylaşılmadı? Şu aşamada paylaşılsaydı diyenler de oldu artık bu aşamaya gelinmişken ve komisyona katılan partilerle görüşmelerde paylaşılması daha faydalı olurdu diye.
0: Ya şimdi burada birkaç görüş var aslında. Çok artık geçmişine gitmenin belki bir anlamı yok ama hani komisyon, daha önceki bu konudaki çalışan komisyon sürecinde de herkesin bu konuyla ilgili kendi hazırlıklarını yaptığı, yapmakta olduğu falan konuşuluyordu. Evet. Ancak öyle görünüyor ki AK Parti, MHP ve DEM Parti dışında bu konuda çok fazla kimsenin hazırlığı olmamış. Murat Emir'in dün söylediği, kendilerini muhatap alması konusundaki bir serzenişi, bir sistemi vardı. Dün akşam saatlerinde orada da bir görüşme gerçekleşti biliyorsun, AK Parti'nin ziyaretiyle. Ancak metin paylaşmıyorlar. Hani çerçevede neler olduğunu söylüyorlar. Ha, bu bir tercih tabii, metinle ilgili mesele. Fakat nihayetinde bu metin elbette partilerin ortak kararıyla veya üç partinin veya iki partinin ortak kararıyla parlamentoya sunulacak. Yani komisyona gelecek. Komisyon aşamasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Parti'nin ve diğer partilerin önünde olacak. Tabii işleyişi hızlandırmak açısından acaba o metinler daha erken paylaşılsa daha iyi olabilir miydi? Bu da bir soru işareti ama şu dakikaya kadar o metinlerin paylaşılmadığını görüyoruz. Yani yasa metninin.
1: Evet, ve Bahçeli'nin açıklamaları az önce özetini aktardı Emre Karaca. Evet, hem evet. İşte 86 milyonun yararına olacağı, yani devletin biz adabına riayet ederiz açıklaması. Bir yandan da Selahattin Demirtaş'la yüz yüze ziyaret edip görüşmese dahi her zaman avukatları aracıyla görüşüldüğü, bir iyi bir hukukun olduğu yönündeki açıklama. Senin için buradaki en dikkat çekici cümle nedir ve bugün için ne anlam ifade ediyor?
0: Şimdi Sayın Bahçeli'nin zaten çok uzun zamandır gündeme getirdiği birkaç husus var burada. Demirtaş'ın serbest kalması, iki Ahmet dediği iki belediye başkanının yine görevlerine dönmesi, yani makamlarına, belediye başkanı makamlarına, Ahmet Türk'ün ve Ahmet Özer'in, yanlış ifade etmiyorum umarım, bir diğeri de Öcalan Umut hakkından yararlanmasıyla ilgili. Evet. Şimdi bunlara dair şu dakika kadar, yaklaşık bir yıldan fazladır bunları söylüyor ama herhangi bir gelişme olmadı. Umut hakkı meselesine gelince de ben bu çerçeve yasa açısından söyleyebilirim. Burada herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum şu ana kadar öğrenebildiğim kadarıyla. Sayın Bahçeli'nin burada hani yine projenin devlet projesi olduğuna dikkat çekmesi, süreci birlikte takip edeceğiz demesi, bunların her biri önemli. Diğerleri elbette bu konuyla ilgili kendi çıtasını ifade ediyor. Yani bu konuyla ilgili hani diyor ya, işte bana soruyorlar neden işte grup toplantılarında üst üste buna gündeme getirmedin diye. O anlamda bir kararlılık ifadesi olarak görmeli. Ama diğer konularda, diğer üç başlık altında ben Ankara'da herhangi bir hazırlık, herhangi bir kulis olarak bir şey duymuş değilim. Demirtaş'la ilgili, iki başkanla ilgili ve de Öcalan'la ilgili.
1: Peki. Ve bugün yine çok konuşulan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki bu fezlekenin, evet, Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi. Mecliste pek çok vekille ilgili fezleke var. Yani yüzden fazla vekille ilgili bildiğim kadarıyla bin kadar falan böyle bir fezleke var. Normalde bunlar bir sırayla gidiyor ama şu süreçte biz özellikle Özgür Özel'e fezleke konusunu daha sıcak konuşuyoruz. Yani burada farklı bir durum mu var? Ya da burada neden bu konu böyle başka bir şekilde

0: Dokunulmazlıkların kaldırılması olasılığı üzerinden konuşuluyor. Sen ne öngörüyorsun, ne bekliyorsun?
1: Şimdi burada bizim bakmamız gereken birkaç nokta var. Teknik olarak bazı şeyleri aktardı arkadaşımız az önce ama her şeyden önce Başsavcının bu konudaki talebi Adalet Bakanlığı'na gelmiş durumda. Yani buradan sonrası artık uzun bir zaman başsavcılığı ilgilendiren bir tarafı yok. Neden uzun bir zaman? Çünkü bunun bir zincirleme hukuki süreci var. Şimdi onu tekrar anlatmayayım ama Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı üst yasasıyla parlamentoya, oradan karma komisyona, karma komisyon içinden seçilen bir hazırlık komisyonu üzerinden de burada bir değerlendirmeye tabi çok bir ay içinde de o raporun hazırlanması gerekiyor. Fakat diğer süreçler yani Adalet Bakanlığı'ndaki değerlendirme, Cumhurbaşkanlığından meclise gelişi tüm bunların ne kadar hızlı işleyip işlemeyeceği bize süreçle ilgili de bir fikir verecektir Serap. Yani burada eğer bu hızlı işleyecekse ve söz konusu suçlar hani rüşvet alma iddiası bunların bir kısmının da yapılan o mutlak butlan kararına vesile olan kurultayla da ilgisi var. O zaman dokunulmazlıklara doğru bir süreç olabilir mi? Komisyon yani hazırlık komisyonu iki karar verebiliyor. Az önce de ifade edildi. Bunlardan bir tanesi dokunulmazlığın kaldırılması yönünde meseleyi genel kurula götürmek. Bir diğeri ise mevcut yasama yılının sonuna kadar bunu ertelemek. Burası da var. Yani çok seçenekli bir şey bu. Ama genel kurul aşamasına doğru hızlıca ilerlerse bu elbette çok ciddi siyasi sonuçlar doğuracak bir durum olur. Belki onu o gün konuşuruz ama bugün bence bakmamız gereken ne kadar hızlı ilerleyecek. Yani Adalet Bakanlığı'nda uzun sürede kalabilir, çok hızlı da çıkabilir. Çünkü sadece usul yönünden bir değerlendirme yapacak Adalet Bakanlığı. Yani başsavcının gönderdiği o fezlekeye diyecek ki bu usule uygundur gönderiyorum veya değildir iade de edebilir. Bunların her biri hukuken mümkün şu anda. Ama dediğim gibi ortaya çıkaracağı sonuçlar itibariyle siyaseti çok derinden, çok yakından ilgilendirecek bir gelişme olarak değerlendirilmeli bu.
0: Hızlı dedin ya,
1: hatta
0: yani
1: bu
0: en
1: son,
0: hızlı
1: şu
0: bu
1: çerçeve...
0: söylediğin olasılıklar en hızlı işleyiş hangi takvime getirir? Yani hangi sürede olabilir en hızlı işleyiş?
1: Yani mesela 2-2,5 ay içinde olabilir.
0: Öyle mi?
1: Hatta daha kısa sürede bile olabilir.
0: Çok
1: Çünkü
0: hızlı.
1: evet tabii.
0: Burada
1: Yani bu
0: tabii
1: bunların çok çok hızlı olabilir.
0: Siyasi
1: Evet.
0: partilerin yaklaşımı
1: Dedim yani
0: belirleyici olacak aynı zamanda.
1: Siyasi partilerin yaklaşımı aynı zamanda hani eğer genel kurula gelirse hadi diyelim ki o hazırlık komisyonu dedi ki dokunulmazlıklar kaldırılsın. Bu arada Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın ister kendisi isterse bir milletvekili aracılığıyla savunma yapma hakları her aşamada var. Genel kurul aşamasında da var. Genel kurula geldiği takdirde asıl orada parlamentodaki milletvekillerinin farklı grupların ne söyleyeceği nasıl bir oy kullanacağı da elbette belirleyici. Mevcut toplam halin yarıdan bir fazlası yetiyor ama bu yarıdan bir fazlayı oluşturan milletvekili sayısı milletvekili toplam sayısının dörtte birinden daha az olamıyor. Yani böyle bir takım sayısal konular da
0: Yani
1: var ama
0: katılıma
1: çıkmak için
0: oranladı.
1: çok yüksek
0: Evet.
1: rakamlara da çıkmak için çok yüksek oranlara da ihtiyaç yok. Onu da söyleyebilirim ya. Yani.
0: Peki. Teşekkür ediyorum nasihat değerlendirmelerin
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Bu çok sıcak gelişmeler üst üste yaşanıyor başkentte. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bugün 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birine yerleşti.
2: İlk yerleştirme için 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okulu seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuru

0: ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: İstanbul'da bugün İETT otobüsüne çarpan bir otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde yaşandı Küçükçekmece'de kaza D100 karayolunda. Ne yazık ki Edirne istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Ve aracın nasıl zarar gördüğünü izliyorsunuz. Bir can pazarı yaşandı olay yerinde. Otomobildeki kişiler sıkıştılar araç içinde. Evet, hemen ardından itfaiye geldi kaza bölgesine. Sağlık ekipleri geldi ve araçta sıkışan 3 kişi sıkıştıkları yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. O sırada tabii Edirne istikametinde trafik de durdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadılar. Nasıl oldu bu kaza? Nasıl büyük şiddetle İETT otobüsünün arkasından çarptı bu otomobil? Henüz onun ayrıntıları yok. 3 kişi yaşamını yitirdi ne yazık ki. Soruşturma başlatıldı kaza ile ilgili, bu kazanın sebebinin de tespit edilebilmesi için. Bir üzücü haber daha Gaziantep'ten. Yangın çıktı bir binada. 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi ve kardeşleri, anne ve iki çocuğu yaşam savaşı veriyor şu anda.
0: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdüşahin ile görüştü. Suriye resmi haber ajansı Sana'daki habere göre Şara, Ferhat Abdüşahin ile başkent Şam'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deir Zor Valisi Ziyad El Ayiş'te görüşmeye katıldı. Görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Bu Türkiye'de yürütülen komisyon çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci tarafından da yakından takip edilen bir konuydu. Uzun süre üzerine konuştuk bu, biliyorsunuz. Bu mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Bu sürece ilişkin bir görüşme yapıldı Şara ve Ferhat Abdüşahin'le arasında. Hamas silah bırakmayı kabul etti ancak İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Başbakan Netanyahu silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alandan çekilmeyeceklerini söylüyor.
0: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
2: Ani umed etan ala interesim habitkhoniyim shelanu. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו.
0: Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazlarını Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ordu Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetini onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının

0: yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e göre ise yaşananlar Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarının sonucu.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. İspanya, göçmenlerin Avrupa'da serbest şekilde dolaşamayacağını belirtiyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye düzensiz yollarla girmenin İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği vurgulandı. Düzensiz geçişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca İspanya'nın ülkeye giriş taleplerinin reddedilebileceğine ve geri gönderme işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Ceuta'da kalan yaklaşık 2000 göçmene ise insani yardım ulaştırıldı. Kızıl Haç, sahilde konaklayan göçmenlere su ve yemek dağıttı.
2: İspanya hükümetinden bizim için bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz sakiniz. Buradaki insanları görüyor musunuz? Uyuyorlar. Kimse sorun çıkarmıyor.
0: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, göçmen krizine karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez'e mektup gönderen von der Leyen, hükümetin geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmesini övdü. Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nin sınır korumada zayıflıklarını gösterdiğine de işaret etti. Faslı bir yetkili ise ülkesinin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele ortak sorumluluktur dedi. İspanya yaklaşık 69.500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü hesaplıyor. Düzensiz geçişte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80'in üzerinde.
1: ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrolde düşüş sürüyor. Akaryakıt ürünlerinden motorlu litre fiyatında 3,97 lira yani 4 liralık bir indirim yapılacak. Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi üzerine akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorlu litre fiyatı 80 liranın altına inecek. Motorlu litre fiyatına 3 lira 97 kuruş indirim yarından itibaren geçerli olacak. Maalesef rastgele açılan ateş bu kez çocuğun ölümüne neden oluyordu. Daha önce pek çok kez oldu biliyorsunuz bu. Havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. 16 gün yaşam mücadelesi verdi küçük çocuk. Şimdi durumu iyi. Önünde de riskli bir ameliyat var.
0: Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar sonra kabusa döndü. Komşunun 17 yaşındaki oğlunun rastgele ateş etmesi 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu.
4: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yanıyor.
5: Kim yüzebiliyor, kim yüzebiliyor?
0: Olay İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy arkadaşının evinde havuzda oynuyordu.
3: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm. Zaten ben vurulduğunu o zaman anladım. Çünkü hiçbir şekilde kan öyle akmaz vurulma dışında.
0: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbe giden ana damarlarınsa hemen yanında durduğu belirlendi. 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan taburcu edildi. Ama kurşun çıkarılmadığı için süreç bitmedi.
3: 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat. Umut ediyoruz ki bu ameliyattan da sağ salim çıkacaktır. Karan ve

0: Olaya tanık olan abisinin psikolojisi de bozuldu.
1: Karan'ın da hep sürekli söylediği şey bu. Anne, ben hırsız mıydım? Ben kötü biri miydim ki bana birisi silahla ateş etti diye. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma.
0: Çocuğun yaralanmasına neden olan kişinin komşunun 17 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı.
2: Biz hem ailesinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailesinin sorumluluğunda olmalı. Bunu eve koydularsa saklı tutmaları lazımdı. Onun eline geçmemesi lazımdı. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
3: İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı. Durum yetkililere bildirilince de çalışmalar durduruldu.
4: Birkaç gün önce o kapıya rastlandı. Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
5: Kazı sırasında eski bir yapı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm için yenilenmesi gereken binada çalışmalar durdu. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaat alanı. Bölgedeki eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yenisi yapılsın diye çalışmalar başladı. Yaklaşık 5 metre temel kazıldıktan sonra inşaat alanından tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. İşçiler durumu yetkililere bildirdi. Tarihi eser gerekçesiyle inşaattaki çalışmalar durduruldu.
4: Bunun akıbeti ne olur? Şu an biz de beklemekteyiz. Yani o kapının devamı var mıdır? Sadece o giriş kısmı mıdır? Onu artık devlet araştırıp bulacaktır.
5: Alanda ortaya çıkan yapı uzman ekip tarafından araştırılıyor. İnşaat çalışmalarının devam edip etmeyeceği yapılacak inceleme sonrası karar verilecek. Yeni evlerine bir an önce kavuşmak isteyen bina sakinleri de bu kararı bekliyor.
3: Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde rüzgar sörfüyle sürüklenen gencin videosu sosyal medyada viral oldu. Herkes onun sürüklendiğini düşünüyordu ama arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. İrem Şimşek 21 yaşındaki uçurtma sörfçüsü Yücel Paralik'le konuştu.

0: küçüklükten beri gerçekten kafama koymuştum bunu yapacağım diye. Ve gerçekten de oldu.
1: Denizin üstünde metrelerce yüksekte rüzgarla birlikte uçtu, dünyada bir ilke imza attı.
0: 62 metreye çıkardı beni ve havada 111 saniye tuttu. Şu anda kitesurf'teki dünya rekoru bu. Tabii bir korku vardı gerçekten. Bir kısmında rüzgar tamamen kesildi ve 3-4 saniye eline serbest bir şekilde aşağı düştüm. Yani gerçekten biraz gerildim. Hı hı. Ama indiğim zaman inanılmaz hisler inanılmazdı.
1: Sosyal medyada videosunu izleyenler genç sporcunun rüzgarın etkisiyle savrulduğunu düşünse de hepsi önceden planlanmıştı.
0: Rüzgar beni aldı götürdü aslında ama bu kontrollü bir götürüş oldu. Bu rüzgarı bulmak için bayağı uğraştık. Bulduğumuzda da birkaç denemenin ardından bu inanılmaz rüzgarı yakaladım.
1: Yücel Paralik 21 yaşında. Uçurtma sörfüne küçük yaşlarda başladı.
0: 9 yaşındayken başladım 12 sene önce. İnternette gördüğüm bir fotoğraf sayesinde başladım. Başladığım gibi de yani bu sporda profesyonel olmak gibi bir hedef koydum kendime. Türkiye'den hiç daha önce bu seviyeye ulaşmış bir kitesurfer çıkmamıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Yücel Paralik yaz aylarında Türkiye'de olmayı tercih ediyor. Nedeni de uçurtma sörfü için uygun rüzgar.
0: Türkiye'de uçurtma sörfü oldukça popüler aslında diğer ülkelere göre. Buradaki tesisler de, imkanlar da ve rüzgar da yani dünyanın öğrenmek için en iyi yerlerinden biri aslında.
1: Uçurtma sörfü ile 62 metreye kadar çıkan ve havada 111 saniye kalmayı başaran genç sporcunun yeni hedefleri var.
0: Bir sonraki hedefim Atlantik Okyanusu'ndan kitesurf ile geçmek.
2: Avrupa tarihinin en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor Yunanistan.

0: Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Fransa'da binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere'de de son 115 yılın en kurak Temmuz ayı kayıtlara geçti. Bunun gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Avrupa aşırı sıcaklığa bağlı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da Atina'nın batısındaki yangınlar şiddetli rüzgarların etkisiyle yeniden büyüdü. Evler ve tarım arazileri zarar gördü. Başkent Atina'yı kapsayan Attika bölgesinin batısında 2018-2026 döneminde çıkan orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Fransa'da ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Bordo çevresinde yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi evlerini terk etti. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında da 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi. İngiltere ve Galler'de ise 1911'den bu yana en kurak Temmuz ayı yaşandı. Kuraklık rekorları kırılırken aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Almanya'nın ana ticaret arteri Ren Nehri'ndeki su seviyesinde de rekor düşüş kaydedildi. Bu durum kargo taşımacılığı maliyetlerini artırdı, tedarik zincirlerini aksattı. Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de 38 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık nedeniyle en yüksek seviye uyarı ilan edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesindeki 3 aslanın ölümünün nedeninin de aşırı sıcaklık kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar tarımı da etkilemeye başladı. Uzmanlar mısır, üzüm ve zeytin üretimindeki kayıplar nedeniyle önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Özellikle zeytinyağında yeni bir zam dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.
0: Ülkemizde ne yazık ki yaya geçitleriyle ilgili çok ciddi sorun var. Son yıllarda yavaş yavaş buna vurgu yapıldıkça yaya geçidinde tek tük yol veren sürücüler olmaya başladı. Ama birçok da kaza haberi veriyoruz. Yaya geçidinde durmuyor, yayalara çarpıyor. Sayısız kaza haberi sunmuşumdur bununla ilgili bugüne kadar. Tersi de var tabii. Kurallara uymayan yayalar da var. Kırmızı ışık yanarken beklemeyip yola çıkan yayalar. Bu nedenle de kazalar yaşıyoruz. İstanbul'un birçok noktasında, Türkiye'de bunu görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz hem yayalarla hem sürücülerle konuştu.
2: Az önce kırmızıda geçtiniz.
3: Görmedim ben.
2: Fark etmedin mi?
3: Fark etmedim.
2: Yolu boş görünce geçeyim mi dedin?
3: Evet.
2: Ama size kırmızı yanıyor.
3: Ama trafik yok.
2: Ya aniden araç geldi?
3: Ama sağımı kontrol ettim.
4: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
2: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
5: Herkes geçti.
2: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
6: Baktım herkes geçiyor.
2: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
6: Vallahi görmedim.
2: Dikkat etmediniz mi?
6: Dikkat etmedim.
2: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
4: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
7: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var.
5: bir anda önüne atlayabiliyor. Kazaya

0: sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
1: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
2: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
3: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
4: Zorunlu askerlikle ilgili yeni düzenlemelere imza atan ülkelere Danimarka da katıldı. Ülkede zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine de başladı.
5: Danimarka'da zorunlu askerlikte yeni döneme girildi. Askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Danimarka'da uygulanmaya başlayan yeni sistemle birlikte 1600 genç kışlanın yolunu tuttu. Yeni düzenlemeye göre askerler temel eğitimin ardından 6 ay boyunca ordunun gerçek operasyonlarında bizzat görev alacak. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği savunma gününe çağrılacak. Uzmanlara göre yeni modelle birlikte kısa sürede savaşa sevk edilebilecek hazır askeri birlikler yetiştirmek de hedefleniyor. Aalborg Üniversitesi'nden Avrupa Güvenliği uzmanı Trautner, Kuzey Avrupa'da artan savaş riskinin bu değişimi zorunlu hale getirdiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da birçok ülke benzer adımlar atmıştı. Almanya zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasını gündemine alırken orduyu hızla büyütme planlarını açıklamış, İsveç ve Letonya'da zorunlu askerliği yeniden devreye sokmuştu.
4: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirdi ve Türklerle sohbet etti.
6: Türk bayraklı tekneyi görünce rotasını değiştirdi, turistlerle ayaküstü sohbet etti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti. Marina'da demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirerek Türk turistlerin yanına gitti. Mitsotakis geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesi karşısında bulunan Eşek Adası'ndaki sınır karakolunu da ziyaret etmiş, kapıda vize uygulamasına olan ilgideki artışa dikkat çekmişti. Mitsotakis'in Türk turistlerle kurduğu samimi diyalog da iki ülke arasındaki turist trafiğindeki artışın yansıması olarak değerlendirildi.
4: Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gidelim. Fuego yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonrası çok sayıda kişi de tahliye edildi. Açıklamayı Guatemala Afet Yönetim Kurumu yaptı. Başkentin 50 kilometre uzağındaki 3763 metrelik yanardağın faaliyete geçtiği duyuruldu. Patlamanın şiddeti gün boyunca arttı. İki köyde yaşayan yaklaşık 70 kişi için tahliye emri verildi. Turuncu seviye alarm verildi ve eğitime de yine bu nedenle ara verildi bu köylerde. Fuego Yanardağı Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından. Yanardağ en son 2018 yılında patlamıştı. Patlamada 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti. O nedenle de insanlar, bakın, böyle spor salonlarında şu anda tahliye edilen insanlar barınıyorlar bu tehdit geçene kadar. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanını keşfetti. Gökçeada açıklarında 2 kilometreyi aşkın bir alana yayılan mercan ormanıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
5: Türk bilim insanları Ege Denizi'ne açıldı. Yapılan dalışlarla Ege'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi.
7: Bu Türkiye için ilk ama Ege Denizi'nde Yunanistan için de ilk. Daha doğrusu Ege Denizi için de ilk.
5: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında araştırma başlattı. Çalışmada Türkiye karasularında bir mercan ormanı keşfedildi. Keşfedilen alan sualtı robotları ve uzaktan kumandalı görüntüleme sistemleri kullanılarak incelendi.
7: 70 metre ile 120 metre arasında devam eden bir orman. Büyüklüğü 2 kilometrenin üzerinde bir

0: bir alan. Bizdeki çalışmalar 30-40 maksimum 50 metre derinliğe kadar devam eden çalışmalardı. Mercanlarla ilgili ve bu tür mercan ormanları, bu tür mercan resiflerinin olduğu alanlar şimdiye kadar Türkiye sonunda da bilinmiyordu. Hem Akdeniz'inde, hem Ege Denizi'nde, hem de Marmara Denizi'nde.
1: Keşfedilen alan biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
0: Hem yumuşak mercanlar, hem balıklar, hem omurgası canlı türleri, büyük bir komünite, büyük bir birikim var burada ve bu da Ege Denizi'ndeki biyoçeşitliğin korunması açısından bize ümit veriyor.
1: Ege Denizi'ndeki en büyük mercan ormanının incelenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
2: Evet, müthiş görüntüler. Onları izlerken de son dakika geldi. Kapalı grup toplantısı AK Parti'nin sona erdi ve bir bilgilendirme yapıldı. Buse Gençtürk'ten dinleyelim hemen. Buse.
3: Ferhat Beles, AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi ve toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü bu toplantı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Partili milletvekillerini bilgilendirdi yasa teklifinin içeriğine dair ve toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e yasa teklifinin ne zaman sunulacağı soruldu. Güler de bugün içerisinde verileceği kesin bir görüşme yapacağız, saati bildireceğiz ifadelerini kullandı. Aslında öğle saatlerinde bir basın toplantısı yapılması planlanıyordu. Ancak kapalı grup toplantısı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu nedenle de öğleden sonraya kaldı artık bu basın toplantısı ve kanun teklifinin sunulması. Meclis Genel Sekreterliği tarafından, evet, yani Meclis Başkanlığı sunulacak bu kanun teklifi 12 maddeden oluşacak. Sedat Beret, son gelişmeler bu yönde diyelim. Sizi tekrar size bırakalım.
2: Evet, Buse Gençtürk'e çok teşekkür ediyoruz ve bu son dakika haberiyle de bugün para gündemi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra spor haberleriyle Selen Güldayoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Ekranlarınızda da son dakika bilgisi olarak görüyorsunuz. Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor için Türkiye'ye geldi. Salah'ın uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Akşam saatlerinde Salah'ın Trabzon'a geçmesini bekliyoruz. Ayrıntılar için şimdi HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizlerle birlikte. Deniz merhaba diyelim sana.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, Nil Nehri'nden Mersey Nehri'ne ulaşan hikaye şimdi Karadeniz kıyılarına yanaştı diyebiliriz. Yılın transferi olarak başlıkla atıldı bugün. Sen bu transfer için ilk olarak neler söyleyeceksin?
1: Tabii yılın transferi diyebiliriz ama şunu vurgulamamız gerekiyor öncelikle. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri. Yani yıllar geçse de üzerinden Türk futboluna gelmiş geçmiş en önemli transfer kimdi diye bir görüş belirtecek olursak onun içinde kesinlikle ilk 5 sıra içerisinde Muhammed Salah yer alacaktır. Trabzonspor böyle bir ismi Türkiye'ye getirdi. Önemli bir transfer başarısına imza attığını söyleyebiliriz. Hem süreci hem

0: de Muhammed Salah'ın rotasını da aktarmak isterim izninle. Aslında Muhammed Salah transferinde transfer defterini ilk açan kulüp Trabzonspor'du. Trabzonspor görüşmeler yapmıştı ama o görüşmeler bir yere ulaşmamıştı. O transfer görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Ardından Beşiktaş devreye girmişti. Beşiktaş görüşmelerini yaptı ve futbol direktörü Önder Özen açıklamasında da belirtmişti. Beşiktaş olarak biz masadan kalktık ifadesini kullanmıştı. Anlaşmaya varılamamıştı ve bu andan itibaren Trabzonspor tekrar masaya oturdu ve bu kez anlaşmayı sağladı. Ama şunun altını çizelim. İki kulüp de transfer görüşmeleri sürecinde birbirlerine oldukça saygılı davrandılar. Yani transfer görüşmeleri devam ederken bir kulüp diğer kulübün transfer görüşmesi sürecine dahil olmadı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve Trabzonspor Salah transferini bitirmeyi başardı. Biz aslında birkaç gündür bu işin sadece ıslak imzaya kaldığını ifade ediyorduk. Trabzonspor tüm planlamalarını yapıyordu ama dün itibariyle de ıslak imzalar atıldı ve bu transfer duyuruldu. Şimdi bu sabah Trabzonspor yöneticileri Mykonos'a gitti. Salah Mykonos'ta tatildeydi. Mykonos'tan Salah'ı aldı. Az önce Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı özel uçak ve saat 12 civarında pasaport işlemleri de bittikten sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Salah'ın çıkış yapmasını bekliyoruz. Trabzonsporlu taraftarlar şu anda Atatürk Havalimanı'nı doldurmuş durumda, Salah'ı bekliyorlar. Peki Salah'ın bugünkü rotası ne olacak, onu da sizle paylaşmak isterim. Çıkış yaptıktan sonra sağlık kontrollerini gerçekleştirecek Trabzonspor'un sponsor hastanesinde. Ardından Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlık ofisine geçilecek İstanbul'da. Burada resmi imzalar bir kez daha atılacak. Son imzalar atılacak. Ve ardından da saat 19'da Trabzon'a hareket edilecek Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte. Tabii kulüp de duyurdu, büyük bir karşılama töreni olacak Trabzon Havalimanı'nda da. Bunun altını çizelim.
1: Evet,
0: peki imza töreni ne zaman olacak? Onu da ifade edeyim. Resmi açıklama olmasa bile yarın stadyumda bir imza töreni de düşünülüyor.
1: Evet, tüm bilgileri zaten sanırım bugün sağlık kontrolünün ardından Trabzonspor cephesi açıklayacak diye bekliyoruz ama gerçekten Salah bugün gazete manşetlerini süsleyen başlıklara baktığımızda işte fırtına koptu, yüzyılın transferi, Mısır Kralı Trabzon'da, bu başlıkların gerçekten altının çok dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten yedeklikten zirveye çıkış hikayesiyle de hem Mısır'daki çocuklara hem dünya futbolunu takip eden bu yolda profesyonel anlamda kariyerini yönlendirmek isteyen çocuklar için de Muhammed Salah çok güzel bir örnek. Şimdi Liverpool'daki kariyerine baktığımızda ki çıkış yakaladığı kulübün burası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tarihinde Basel var, Chelsea var, Fiorentina var ve Roma var. Buralarda çok yine güzel ve büyük kulüplerde forma giydi Salah ama Liverpool'da 9 yıllık Liverpool kariyerinde adını dünyanın en elit futbolcuları arasına yazdırdığını söyleyebiliriz Salah'ın. 2 Premier Lig şampiyonluğu var, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Son olarak Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta sahaya çıktı. 1 golü var, 2 asisti var. Turnuva toplamında toplamda Dünya Kupası'nda gol sayısını 3'e yükseltmiş bir isim. Yani şu anda gerçekten Muhammed Salah özellikle 2026 yaz döneminin, transfer döneminin yıldızı değil. Senin de aslında başta söylediğin gibi gerçekten yüzyılın transferi diyebiliyoruz Salah için. O yüzden aslında sadece belki Trabzonsporlular değil, tüm futbol severler de bu transfer için çok heyecanlı, öyle değil mi?
0: Kesinlikle çok haklısın. Ben şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Trabzon'da Trabzonspor'un stadyumu bundan sonra Salah'ı izlemek için sadece Trabzonsporlular taraftarını ağırlamayacak. Oraya Türk futbol severler de gidecekler. Salah'ı izlemek isteyecekler. Şimdi Trendyol Süper Lig başladıktan sonra şehirlerinde Trabzonspor'un deplasmanlarında Salah'ı görmek için o stadyumlara akın edecekler. Yani öyle bir isim geldi ki gerçekten sadece Trabzonsporlular değil, Trabzonsporlu olmayanlar bile maça bilet alıp Trabzonspor'u ve Salah'ı izlemek isteyecekler. Ki sadece Salah değil, bu Trabzonspor'un oyun gücüne, oyun kalitesine, kadro kalitesine de katkı sağlayacak bir hamle. Sadece bir isim olarak

0: değil ama oyun sistemi olarak baktığımızda da Fatih Tekke'nin oyununa, özellikle Onaçun'un olduğu bir kadroya, bitirecek gücü bu kadar yüksek olan bir santroforun olduğu bir kadroya Salah hamlesi Trabzonspor'da gelecek sezonda farklı bir hedefe yürütecektir. Şampiyonluk hedefine yürütecektir. En iddialı takımlardan biri olacaktır. Aslında sen de belirttin orada Salah'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, ama şu istatistiği de verirsem bizi izleyenler, dinleyenler aslında Salah'ın oyunculuğuyla ilgili daha da netleşmiş olabilir. Çünkü Salah denince biraz geçen sezon akıllarda kalıyor. İşte geçen sezonla ilgili eleştiriler akıllarda kalıyor ama bahsettiğiniz oyuncu farklı bir profilde oyuncu. Evet. Avrupa'nın 5 büyük liginde son 10 sezonda 200 gol ve üstü atan, hem de 50 asist ve üstü asist yapan 3 isim var.
1: Evet.
0: Bu 3 isim Salah, Kane ve Mbappe. Yani öyle bir isimden bahsediyoruz ki bu isim gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek ve Trabzonspor'u farklı bir yere taşıyacak. Şimdi tabii Trabzonspor tercihini de vaktimiz varsa çok kısa ifade etmek isterim.
1: Çok son cümleni alabiliriz. Çok kısa çünkü vaktimiz Deniz.
0: Tamam.
1: Son cümleni alabiliriz.
0: Şimdi tabii herkesin merak ettiği konulardan biri, hani talipleri vardı ama Trabzonspor'un gelecek sene hem Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olacak, hem de Avrupa'da olmak isteyecek Salah tam da bunun için ideal bir takım Trabzonspor ve tercihini bu yönde kullandı.
1: Evet, HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizlerle birlikteydi. Muhammed Salah'ın uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Akşam saatlerinde de Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Tüm futbol severlerin heyecanla beklediği bir an, yarın da imzayı atmasını bekliyoruz. Gelişmeleri tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Spor bültenimizi böylelikle noktaladık. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Gün ortasına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca sıcak gündem başlıklarıyla birlikte olacağız. Ekranda son dakikayı görüyorsunuz ve bu son dakikayla başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, Trabzonspor'un transferi Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Yılın transferi mi diyeceğiz artık, konuşacağız. Görüntüleri canlı olarak vereceğiz. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik de yanımda. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ne diyorsun, yılın transferi mi artık bu?
1: Yılın transferi aynı zamanda Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri olarak söyleyebiliriz. Muhammed Salah an itibariyle İstanbul'da. Bugün sabah Trabzonsporlu yöneticiler tatil yaptı, Mikonos'a gittiler.
0: Evet.
1: Salah'ı aldılar özel jetle, İstanbul Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline getirdiler. Az önce uçak indi ve tabii işlemler gerçekleşiyor burada. Pasaport işlemleri, diğer işlemler olacak ve ekranda da siz de görüyorsunuz. Evet. Artık orada
0: çıkması
1: biz alıştık.
0: Çıkması bekleniyor.
1: Evet, biraz sonra çıkacak.
0: Evet.
1: Tabii burası kapı girişi. Çok transfer karşıladığım için biraz anlatmak istedim. Kapı girişi buradan çıkış yapacak ama bunun tam karşısında bir güvenlik alanı var. O güvenlik alanında da Trabzonsporlu taraftarlar Salah'ı bekliyorlar. Büyük bir karşılama olacak. Ama bu ilk karşılama olacak. Son olmayacak. Daha çok Trabzonspor taraftarıyla buluşacak.
0: Şimdi asıl Trabzon'da galiba büyük.
1: Evet.
0: Trabzon'a ne zaman gidiyor?
1: Şimdi Salah çıkış yaptıktan sonra Trabzonspor'un sponsor hastanesi sağlık kontrolünden geçecek.
0: Hı hı.
1: Sağlık kontrolünün ardından Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlık ofisine gidecek ve artık burada o resmi imzalar atılacak. Saat 19'da da Trabzon'a hareket edilecek. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Salah Trabzon'a gidecek. Ama orada tabii ki artık bu coşku tavan yapacak. Trabzon Havalimanı'nda.
0: Tahmin etmek hiç zor değil.
1: Sadece Trabzonsporlu taraftarlar olmayacaktır. Onun altını çizelim. Futbol severlerde, belki de futbolla ilgisi olmayanlarda herkes orada olacak ve Salah'ı karşılayacak.
0: Aslında sadece Trabzonspor için değil kuşkusuz.
1: Evet.
0: Türk futbolu için bir heyecan dalgası yarattı Salah'ın gelişi. Şimdi görüntüler de orada, bir taraftan bekliyoruz ama Deniz, seninle de konuştuk burada günler boyunca, haftalar boyunca belki de. Aslında Beşiktaş için ilk önce konuşmaya başladık, sonra hatta oldu, oluyor gibi böyle o noktalara geliyordu. Fakat bir anda o masa dağıldı. Bir taraftan da gözümüz görüntülerde.
1: Benim bir taraftan da gözüm tabii bizim haber grubumuzda, oradan da anlık haberler
0: galiba
1: geliyor.
0: Galiba çıkmak üzere
1: son
0: değil mi?
1: Son hazırlıklar yapılıyor. Evet.
0: Evet.
1: Artık o transfer karşılama tecrübesinden son hazırlıklar yapıldığını söyleyebiliriz.
0: Artık görevliler de çıktı. Herhalde Salah'ı bekliyorlar. Trabzonspor formasıyla mı göreceğiz?
1: Evet. Trabzonspor forması ve büyük ihtimalle atkısı da olacaktır ama transfere dair şu bilgiyi aktarmak isterim. Muhammed Salah transferi nasıl gerçekleşti? Beşiktaş için çok konuştuk ama bunun biraz öncesi de var. Trabzonspor, Muhammed Salah'tı transfer defterini ilk açan kulüptü aspor.
0: Öyle mi? Beşiktaş'tan önce
1: Beşiktaş'tan
0: Trabzonspor
1: devredeydi. Trabzonspor'un devrede olduğu bilgisi var bizde.
0: Evet.
1: Ama bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ardından Trabzonspor masadan kalktı. Beşiktaş bu sefer görüşmelere başladı.
0: Evet.
1: Ama Beşiktaş'ın görüşmeleri de

0: De ilk açıklamasını paylaştı.
1: Evet.
0: Bize her yer Trabzon ifadesini evet. kullandı ve Mikonos'tan tatil yaptığı Mikonos'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali şu anda ekranlarda. Anladığımız kadarıyla son güvenlik önlemleri alınıyor ve biraz sonra
1: herhalde
0: da
1: an meselesi diyebiliriz değil mi? Yani herhalde birkaç dakika içinde
0: evet,
1: çıkacak.
0: Yine
1: orada bir hareketlilik var.
0: Orada
1: çünkü
0: hareketlilik var. Son önlemler alınıyor. İçeride de tabii ki çok kolay değil. Hemen indikten sonra çıkış yapılamıyor. Pasaport işlemleri var, bagaj işlemleri var.
1: Evet.
0: Onlar gerçekleşiyor ama normal bir yolcudan çok daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Yani eli kulağında olduğunu ifade edebilirim. Trabzonspor'da son olarak. Ama şunu altını çizelim. Şimdi tabii Türk kamuoyunda, Türk futbolunda kulüplerin birbirleriyle bir transfer için yarışa girdiğini çok okuyoruz. Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında böyle bir yarış olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yani bir takım, bir kulüp görüşme yaptıktan sonra olmayınca diğer kulüp devreye girmiş hep. Yani evet, birbirlerine o nezaketi göstermişler. Bunun altını
1: yani
0: özellikle
1: şimdi bu,
0: çizmek isterim.
1: Bunu özellikle şunun için sordum Deniz. Transfer döneminde hani bütün takımların ilgilendiği, iki takımın, üç takımın ilgilendiği evet, sporcular olur. Sonra birisi alınca işte yılın transfer çalımı başlıkları falan atılır ama diyorsun ki burada öyle bir şey yoktu.
0: Bir nezaket olduğunu evet, söyleyebiliriz. Yani evet, Trabzonspor masadan kalktığında Beşiktaş görüşme yaptı. Beşiktaş masadan kalktığında Trabzonspor tekrar masaya oturarak bu transferi bitirdi. Muhammed Salah'la ilgili söyleyebileceğimiz sağ içi ve sağ dışı çok konu var aslında. Bir yandan gözümde ekranda son evet, hazırlıklar yapılıyor. Sağ dışındaki karakteri de çok önemli Muhammed Salah'ın. Mısır'da çok maddi durumu iyi olmayan bir ailede maddi durumu
1: geldi,
0: evet şu an
1: geldi,
0: itibariyle de çıkış
1: geldi,
0: yapıyor
1: evet,
0: Muhammed
1: çıkış
0: Salah.
1: Yapıyor. Şu anda görüyoruz.
0: Üstünde de Trabzonspor forması var.
1: Formasıyla birlikte Muhammed Salah artık geldi. Taraftarla herhalde orada çok yoğun bir kalabalık var. Şimdi onu da göreceğiz.
0: Basın mensupları yoğun.
1: Konuşacak mı acaba? Mikrofon uzatılıyor galiba ama ya da ne dediğini duyamıyoruz tabi.
0: Arkadan ot. Taraftarın evet, coşkusu da şu anda evet, gelmeye başladı. Evet. Hemen karşıda Trabzonspor'un taraftarlarda Muhammed Salah'ı karşılamak için İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Genel Havacılık Terminali'ne gittiler. Büyük ihtimalle burada bir
1: gördüğü üçlü ilgiden de memnun görünüyor Deniz.
0: Şimdi Muhammed Salah da olsanız tabii çok ilgi var. Çok duygusallar evet, yaşıyorsunuz ama evet, bizim futbol severlerimiz bir başka.
1: Değil mi?
0: O havalimanı karşılamaları yurt dışından daha coşkulu oluyor.
1: Evet.
0: Daha heyecanlı oluyor. Evet. O da gerçekten buraya gelen yabancı futbolculara kariyeri ne olursa olsun farklı bir his hissettiriyor.
1: Ama bir dünya yıldızı olduğunu da düşünürsek tabii Salah'ın çok da yoğun bir karşılama ve sevgi gösterisi var. Hatta kalabalıkta şu anda ben seçemiyorum. Sen görebiliyor musun?
0: Kalabalıkta şu anda polisin tam emniyet güçlerimizin evet, tam ortasında Sayın Başkan Erdoğan kendi aracını gönderdi. Sanırsam soldaki araçta şu anda çok seçemiyorum
1: evet,
0: ama
1: araca
0: başkanın
1: doğru geçecekler,
0: aracı o.
1: Sonra sağlık kontrolünden geçecek
0: evet,
1: dedi.
0: Acaba Trabzonspor'un sponsor hastanesine gidecekler. Orada bir sağlık kontrolünden evet, geçecekler. Ardından başkanın ofisine, Sayın Başkan Erdoğan'ın ofisine, başkanlık ofisine geçecekler. Orada artık imzaların atılması bekleniyor. Zaten kapı açıklamaları yapıldı. Bir sıkıntı yok. Resmi artık sonlanması bekleniyor. Ve saat 19 itibariyle de Sayın Başkan Erdoğan'la birlikte Trabzon'a seyahat edecekler. Orada da büyük bir coşkuyla karşılanacak Muhammed Salah.
1: Evet, orada tezahüratlar var. Çok
0: yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim. Yani bunun altını evet, çizelim. Şu anda evet, kadraja girmesi bile karşı yolun karşı tarafında Trabzonsporlu taraftarlar
1: taraftarla selamlaşıyor. Evet, Salah şu anda ama
0: yürümekte
1: o kadar
0: zorlanıyor
1: evet,
0: şu anda.
1: Evet, yürümekte zorlanıyor. O kadar da yoğun bir kalabalık var ki hatta o kalabalıkta Salah'ı seçmekte bile zorlanıyoruz yani.
0: Evet. Ama Trabzonspor formasında yakıştığını
1: evet,
0: söyleyelim.
1: Evet,
0: yani
1: evet, evet.
0: Yakıştığını da söyleyelim. Evet, evet. Bir
1: ya
0: taraftar da şimdi üçlü çektirecek
1: evet,
0: taraftarı.
1: Şimdi üçlü. Salah şimdi Muhammed Salah yılın transferi Trabzonspor'un aslında tabii Türk futboluna heyecan dalgası yaratan.
0: Kesinlikle.
1: Bu sene lig çok heyecanlı geçecek, çok renkli geçecek, onu anlıyoruz. Salah'ın gelişi bir

0: ivme yarattı Trabzonspor'u
1: başka bir yerde. Trabzonspor çok önemli işleri imza atıyor zaten transferde. Bir de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde yapılan transferlerin karakteri de değişti. Yani karakteri değişti derken şunu söylemek istiyorum. Önemli isimleri getirip önemli gelirler elde etmeye başladı Trabzonspor. Evet. Olay ve Augusto'nun satışından şu anda bonuslar dahil kasasına girecek rakam 50 milyon euro. Buna çok yakın zamanda Vayvu'nun ismi de eklenebilir. Fulham'ın teklifi var 30 milyon euro.
0: Aracına geçti
1: toplamda
0: bu arada Deniz.
1: Toplamda 80 milyon euro bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
0: Araca biniyor.
1: Sayın Başkan'ın aracı kendisini götürecek.
0: Evet,
1: çok yoğun bilgi olduğu için sanırım taraftarın yanına gitmek istedi. Ama yürümekte zorlandı ilgiden.
0: Evet.
1: Sadece üçlüyü çektirdi.
0: Her yaştan taraftar var bu arada gördüğümüz kadarıyla. Çocuklar da özellikle, değil mi?
1: Şimdi sadece Trabzonsporlular bundan sonra Trabzonspor'un stadyumuna gitmeyecek. Bunun altını çizelim.
0: Evet.
1: Türk futbol severlerde, salığı seven yurt dışındaki futbol severlerde bundan sonra bilet alıp Trabzon'un stadyumuna gidecek, maçları izleyecekler. Yani bu sadece Trabzonspor'a da bir gelir sağlamayacak, bölgeye bir gelir sağlayacak. Aynı zamanda o bölgeye gelecek turist sayısını da arttıracak.
0: Evet.
1: Şunun notunu da düşeyim.
0: Forma gelirleri tabii herhalde ciddi oranda etkilenecek.
1: Kesinlikle. Bu arada şunun altını bir kez daha ifade edeyim. Hatta şunu vurgulayayım. Muhammed Salah'ın biz 11 numaralı formayı giymesini bekliyorduk. Çünkü hep 11 numaralı formayı.
0: Hatta benim notlarımda da öyle fakat değişti bu.
1: Değişti. 10 numaralı forma.
0: Bu yeni bilgi.
1: Evet, Muçi 10 numaralı formasını Muhammed Salah'a verdi. 10 numarayı Muhammed Salah giyecek. Daha önceden sipariş verilmiş formaları da kulübün 11 numaradan 10 numaraya çevireceği bilgisini de aktaralım. Bilgisi. Trabzonspor'u yakından takip eden meslektaşlarımızın aktardığı bilgiler bu şekildeydi. Onların vasıtasıyla ben de bu ekranlarda aktarmak isterim. 11 yani, numarayı da 10 numaraya giyecek.
0: Deniz 9 yıllık Liverpool kariyeri vardı değil mi? Zaten Liverpool kariyeri de onu bir dünya markası haline getirdi. Ve Temmuz itibariyle de artık Liverpool'la bütün bağı...
1: Çok da güzel bir veda yapıldı orada.
0: Evet.
1: Yani gerçekten izleyenler varsa hatırlayacaklar. İzlemeyenler varsa da bir açıp izlemelerini tavsiye ederim. Bir veda ne kadar güzel yapılırsa Liverpool ve taraftarı öyle bir veda yaptı Muhammed Salah. Önemli bir kariyer ama bu kariyerin zirvesinde Liverpool var.
0: Kariyeri nedir?
1: Evet.
0: Rakamlara dökülmüş halini de anlat sen bize.
1: Şöyle söyleyelim. Önemli işler başardı. Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğu var. 2 Premier Lig şampiyonluğunu Liverpool'da toplamda 3 Premier Lig şampiyonluğu olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Liverpool'da 442 maç, 257 gol, 123 asist. Şu istatistiği de izninizle paylaşmak isterim. Avrupa'nın 5 büyük liginde son 10 sezonda 200 gol ve üstü, 50 asist ve üstü yapan 3 oyuncu var sadece. Yani nasıl bir oyuncunun geldiğini de aslında vurgulayan, bize anlatan bir istatistik. 3 isim Salah, Kane ve Mbappe. Bu 3 isimden biri Trabzonspor'un formasını giyecek. Avrupa'nın 5 büyük ligine son 10 yılda damga vurmuş bir isim. Gelecek yıl Süper Lig'de olacak. Liverpool'da Klopp döneminde özellikle inanılmaz bir ivme kazandı. Çünkü Klopp şöyle bir baktığımızda anların teknik direktörü. Futbolda anları çok seviyor. Salah da o anlarının oyuncusu oldu. Teknik özellikleri tabii sağ kanatta forma giyiyor ağırlıklı ama biz onu ara ara da Onaç'ın arkasında forvet arkası ve 10 numara pozisyonunda da görebiliriz. Hızlanan bir oyuncu, bir anda patlama gücü olan bir oyuncu rakip sol beklere sıkıntı yaşatacaktır. Ve bu sezon büyük ihtimalle şu anda evinde Salah'ın gelişini izleyen Onaç'ı da büyük bir mutluluk yaşıyordur. Çünkü onun asistiyle birçok gole imza atacak. Onun hayalini kuruyordur şu anda.
0: Evet, gerçekten yılın futbolcusu 3 kez mi aldı?
1: Evet, 3 kez yılın futbolcusu. 2018 yılı olması gerekiyor. Puşkaş golünü attı, ödülünü aldı. Everton'aydı yanlış hatırlamıyorsam. Sağ kanattan girip ayak içiyle. Çok izleyeceğiz. Kadife gibi bir sol ayağı var. Sağdan girip içe kat edip uzak kaleye gollerini çok izleyeceğiz. Benzer bir gol. Yine Puşkaş golü Everton attı diye hatırlıyorum. 5 kez gol krallığı, Afrika'da yılın futbolcusu, sezon oyuncusu, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig. Yani kariyerinde olmayan, koleksiyonunda olmayan kupa neredeyse yok ve artık bu oyuncu Trabzonspor'da ve Trabzon'da ülkemizde forma giyiyor.

0: geçecek.
1: Özellikle sadece, derbiler çok heyecanlı geçecek galiba. Ya seyir zevki bakımından da galiba böyle yani bir
0: izleyenler
1: seviye atlamak
0: beni
1: gibi olacak.
0: Eleştirebilir evet. Ama bir futbol sever olarak şunu söyleyeyim. Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza attı Trabzonspor. Evet. Evet, bundan önce şampiyonluk hedefi var mıydı? Vardı. Yine bunu söylerdik Salah gelmeden önce de. Çünkü çok önemli transferler yaptı. Evet. Ama Salah'ın gelmesiyle birlikte o oranı biz daha da yükselttiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki son olarak sana veda etmeden Deniz, Trabzon'da Trabzonspor taraftarıyla ne zaman buluşacak, kucaklaşacak onu da tekrar
0: bir
1: hatırlatalım.
0: Bir kez daha ifade edeyim.
1: İzleyicilerimize.
0: İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek, ardından başkanlık ofisinde başkanla bir araya gelecek. Saat 19'da da Trabzon'a hareket edecekler Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte. Ve Trabzon'da da havalimanında da bence binler, belki 10 binler kendisini karşılayacak. Yarın da bir stadyumda imza töreni olması hedefleniyor. Tabii resmi bir açıklama yok ama plan bu yönde.
1: Peki Deniz, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: Olasın. Bu tarihi yayını da aslında evet. Birlikte yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ yayınlar. Olasın. Görüşmek üzere. Evet, Trabzonspor camiasına da tekrar hayırlı olsun diyelim Salah'ın gelişi. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Tabii bugün sıcak haberler peş peşe geliyor. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'e döneceğiz. Çerçeve yasada sona yaklaşıldı biliyorsunuz. AK Parti bugün milletvekillerini bilgilendirdi. Yasanın meclise bugün gelmesi bekleniyor. Buse şimdi bugün yaşananları ve bundan sonra neler göreceğiz onları anlatıyor. Buse'deyiz.
2: Esra Toptaş sabah saat 10 civarında AK Parti kapalı grup toplantısını başlattı ve yaklaşık 1,5 saat süren o toplantı yarım saat önce tamamlandı. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler AK Partili milletvekillerini bilgilendirdi. Şu dakikalarda ise AK Parti grup katında bir toplantı yapılıyor. O toplantıda yine Abdülhamit Gül AK Parti Grup Başkan Vekili, Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Tüksel bu toplantıdan çıkanları, sonuçları değerlendiriyor. Ama bugün kapalı grup toplantısında AK Parti'nin milletvekillerine bir bilgi notu da dağıtıldı. 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirilmesine dair kanun teklifinin detayları da ortaya çıktı. O teklifte peki neler var? PKK-KCK terör örgütü ifadesi yer alıyor ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığını sona erdiğinin tespitine, teyidine yönelik kanun teklifi deniyor. Tespit teyit vurgusu yapılıyor ve bu tespit teyidinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi öngörülüyor kanun teklifiyle beraber. Kapsam kısmındaysa yine PKK-KCK terör örgütünde bulunan, yöneten, üye olma ya da yardım etme suçlarını işleyenlerin kapsam altında olduğu ifade ediliyor. Kapsam dışı olan suçlarsa örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ve 1 Haziran 2025 tarihinden önce işlenen müebbet hapis cezası gerektiren suçlar olduğu ifade ediliyor. Peki bir denetimli serbestlik olacak mı? Denetimli serbestliğin yer almayacağını ifade etmişti AK Parti kaynakları. Bunun yerine cezaların infazının ertelenmesi üzerine duruyordu. İşte buna da teklifte yer verildi. Toplam 15 yıl daha az hapis cezası alanlar 5 yıl toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet 10 yıl süreyle itiraz yolu açık olmak üzere infazlar hakimin kararıyla ertelenecek bu kanun teklifiyle beraber ve erteleme süresinde suç işlenmeksizin geçirdiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş olacak. Hak yoksunluğu modeli yine yer alıyor bu kanun teklifinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul ile tüm bu sürecin takip edileceği de meclise bulunacak kurulla da bu faaliyetlerin izleneceği ifade ediliyor. Teklifin artık önümüzdeki dakikalarda sunmasını bekliyoruz Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Teklif sunulduğu anda yeniden Buse'ye döneceğiz. Şimdi Ankara'da kalalım yine. Habertürk muhabiri Emre Karaca'yı göreceğiz. Şimdi bize Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını aktaracak Emre. Emre merhaba, kolay gelsin. Terörsüz Türkiye sürecine dair Bahçeli hangi açıklamaları yaptı, hangi mesajları verdi? Seni dinliyoruz.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sürece ilişkin olarak güncel değerlendirmelerde bulunduğu Millet Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda dünkü imza attığı kanun teklifine değinerek başladı. Bahçeli bu imzanın 1000 yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiği, Türküyle, Kürdüyle, dil ve kimliği ne olursa olsun herkesin kazandığı bir sürece ivme kazandıracağının altını çizdi. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazandığını söyledi. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının da ilk adımı atıldığına dikkat çekerek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkürlerini iletmiş oldu. Bahçeli'nin sürece ilişkin değerlendirmesinde bu projenin bir devlet projesi olduğunun altını çizdi. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz denildi. Bahçeli'ye son dönemde yaptığı grup toplantılarında sürece ilişkin olarak neden değinmediği de soruldu. Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecinde devlet adabına riayet ederiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli dönemin HDP eş genel başkanı olan ve şu an cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'la da meclis çatısı altında birlikte çalıştıklarına dikkat çekti ve cezaevinde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmediğini ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüştüklerini, halini, hatrını sorduğunu ifade etti. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi ya da isteği olup olmadığını da sorarım dedi. Bahçeli değerlendirmesinin son kısmında da şu ifadelere yer verdi. Selahattin Demirtaş'ın daha öncesinde evine dönsün şeklinde bir açıklama yapmıştı Bahçeli. Bu da ona yeniden soruldu. Yine aynı şeyi söylüyorum dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır dedi. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır değerlendirmesinde bulundu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli.
1: Emre çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü meclise bugün sunulması beklenen çerçeve yasaya ayırdı. Yasayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti Dervişoğlu. Sorumluları millete şikayet edeceklerini de söyledi.
4: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Hiçbir çoğunluk meclisin namusunu kirletemez. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını, hangi pazarlığın sonucunda hazırlandığını tek tek anlatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ihanete sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
1: Evet, şimdi hem çerçeve yasayı bugün meclise gelmesi bekleniyor zira, hem de siyasetteki diğer gelişmeleri de konuşacağız. Konuklarım var. Gazeteci Ali Şerdelek ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız?
5: Merhabalar. Kolay gelsin. Hasan abi selamlar.
6: Merhaba.
1: Teşekkürler, sağolunuz. Ben müsaadenizle Alişer Bey'le başlamak isterim. Şimdi çerçeve yasada sona yaklaşılıyor artık. Bugün meclise gelmesi bekleniyor. AK Partili vekiller bilgilendirildi. Komisyon aşaması da Cuma günü başlayacak. Bu gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi mesela bu konuya siyasetin ve Türkiye'nin gündemindeki bu konuya girmeden önce dünyada da gündem olan Muhammed Salah transferini konuşuyordunuz. Belki evet. İzleyenler abartılı bulacak ama mesela işte terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı huzur ortamı. Bu sürecin Türkiye'ye kattığı şeylerin başında geliyor Muhammed Salah'ın bu ülkeye gelmesi. Şöyle hatırladım çünkü bir Beşiktaşlı olarak Trabzon'a gitmesine biraz üzülsem de Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesine sevinenlerdenim. Ama şunu da hatırladım. 2015 yılıydı, 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de böyle neredeyse artık sokağa çıkılamayacak bir dönemin yaşandığı günlerde bizim en iyi forvet oyuncumuz Alman Mario Gomez ülkeyi terk etmişti. Türkiye'den gitmişti. Beşiktaş'ta çok başarılı olduğu bir dönemdeydi. Bu ortamda ailem ve çocuklarım yaşamak istemiyor demişti. Oradan gelinen nokta, yani

0: Arada tabii başka bir sürü söz. Sadece şu Muhammed Salah'ta bile bu sürecin Türkiye'ye kattıklarını konuşabiliyoruz. Sadece bu değil. 2 gün önce mesela Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Neçirvan Barzani Şam'daydı. El Şara ile görüştü. Arkasında bölgesel Irak Kürdistan'ın bayrağı var ve Suriye bayrağı var. İki lider bir aradayken SDG'nin komutanlarından yıllarca burada terörist diye anlattığımız işte PKK'nın Suriye kolunun başındaki isim Mazlum Abdi bu görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu ifade eden bir açıklama yayınladı. Çünkü her üç isim de aslında Bağdat yönetimine İran'a bir mesaj veriyordu. Biz birlikteyiz, bu birlikteliği bozma diye. Bakın şimdi bir futbolcunun transferinden bölgede olan biten değişen dengeleri anlatıyorum ve bunların hepsinin merkezinde terörsüz Türkiye süreci var. Son bir yıl içerisinde, şimdi bunları hatırlamak zorundayız. Son bir yıl içerisinde Suriye'de SDG ve Şam yönetimi arasında namlular birbirine çevrildi. Çatışmalar da yaşandı ama Suriye o derin iç savaşına girmedi. Çünkü terörsüz Türkiye süreci devam ediyordu. Amerika'nın, Şam'ın, Bağdat'ın, Tahran'ın, Moskova'nın yakından izlediği ve doğrudan Ankara'nın yönettiği bir süreç. O devam ettiği için Suriye iç savaşa hapsolmadı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'da havadan bombardımanlarla katliamlarını yaparken karada Kürt kartını kullanamadı çünkü teröristler Türkiye süreci devam ediyordu. Bunları böyle her seferinde hep beraber hatırlamak, unutturmamak lazım. Bugün gelinen noktanın tarihi olması, sadece meclise birkaç milletvekilinin altına imza atacağı, el kaldıracağı, tartışmaların olacağı, Kürt'ün Türk'le barışması, işte Türk'ün Kürt'ün haklarını tanıması falan değil. Önümüzdeki yüzyılda bu bölgesel yapıda daha bunun içine NATO'nun geleceğini, Avrupa Birliği'nin güvenlik kaygılarını falan koymuyorum yani. Sadece şu bölgedeki 4-5 ülke ve Türkiye'nin bu saatten sonra sadece sahada mı olacak, acaba masaya oturabilecek mi, tartışmaları geride bırakabileceği bir döneme girdiğimiz günlerde içeride bu sorunu, bölgede bu sorunu halledebildiğimiz zaman hem masada hem sahada olabilecek bir Türkiye'nin önü açılacak. Yani bunun tarihi meselesini, İşte şu çıktı da siyasete mi girecek? Öcalan'ın evi kaç metrekare olacak? Tabii ki bunlar da önemli. Oraya da geleceğim ama meseleye böyle bu vizyondan baktığımız zaman insanın heyecanlanmaması imkansız. Ama hani birazdan ikinci bölümde geçeyim. Hasan abiye de bir şey, söz hakkı, ilk onu da çünkü ben de merak ediyorum ne
1: Lütfen,
0: söyleyeceğini.
1: evet.
0: Ama meselenin şeffaflaşması ve toplumsallaşmasının altını da çizmek istiyorum. Onu da biraz sonra konuşuruz fırsat olursa.
1: Peki lütfen o zaman Hasan Bey'i de çok bekletmeyelim ilk tur için. Buyurunuz efendim, sizin görüşlerinizi bu genel bir çerçevede, sonra tabii ki silahların bırakılması aşamasını konuşacağız. Terör örgütü mensuplarının ne olacak, geri dönüşleri de konuşacağız.
2: Şimdi Alişar'ın heyecanına misliyle katılıyorum. Çok güzel bir çerçeve çizdi. Kesinlikle yani ona misliyle katılıyorum. Onun önce altını çizeyim. İki de kavram söyleyeyim. Birisi huzur, Türkiye içerisinde huzur. İkincisi bölgesel güvenlik. Şimdi onu da aslında Alişar anlattı. Şimdi bu mesele çok konuşulacak. Evet, tartışıyoruz, yıllardır da konuşuyoruz. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de bir huzur ortamı, birbirimize güven tekrar inşası, bölgemizi de doğrudan ilgilendiren bir güvenlik. Yani bölgesel bir güvenliği de ilgilendiriyor bu mesele. Yani teröristli Türkiye meselesinin akamete uğramadan sonuçlanması meselesi, menziline ulaşması meselesi. Böyle bir tabloda da Türkiye'de yıllardır, yani ben 1986'da gazeteciliğe başladım. Çömez bir gazeteciyken de biz işte Eruh'ta PKK saldırısı oldu. İşte efendim Bingöl'de askerlerimiz şehit oldu, şu kadar terörist öldürüldü diye başlayan, sonrasında şehirlerimize, büyük şehirlerimizin içerisine akan terör olaylarının haberleştirmekle geçti ömrümüz. Öbür tarafta hukuksuzluklar sonrasında oluşan işte cumartesi anneleri gerçeği, sonrasında Diyarbakır anneleri, yani son finalini söylüyorum. Bunların hepsini yaşadık. Şimdi biz bir huzur arıyoruz. Yani kendi Türkiye içerisinde bir huzur arıyoruz. Bu huzurun inşasında da öyle ya da böyle husumeti, oluşan husumetin kalkması gerekiyor. Husumet var mı? Evet var. Kan var çünkü. Yani 40 bin insanımız hayatını kaybetmiş. Yani paramızı söylemiyoruz. İşte kaç trilyon dolar harcadığımızı söylemiyoruz bile. Parayı konuşmuyoruz çünkü insan var. İnsan var ve bu aramıza kan girmiş. İşte bunu biz ortadan

0: kaldırdığımız zaman. Öyle ya da böyle ki bence çok da iyi gidiyor. Yani nazar değmesin. Hani Musavat Bey'le biraz sonra değineceğiz. Niye bu kadar sert çıkış yapıyor belki konuşacağız ama sonunda bu işi çözersek bir kere aramızdaki o muhabbet ve husumet yok olup da muhabbet geliştiği zaman huzurumuz olacak içeride. Bölge zaten besbelli. Yani emperyalistlerin bize 200 yıldır bu bölgede yaptıklarını tekrar tekrar konuşuyor ama zaman zaman hatırlamamız da gerekiyor elbette. Bizi böyle parça pinçik yapmışlar. Mikro milliyetçilikler üzerinden küçücük küçük devletçikler yapmışlar ve hepimiz birbirimize düşman olmuşuz. İşte Suriye gerçeği ortada. Çok güzel bir örnekti Alişar'ın verdiği. Biz Suriye'de İsrail'e sen eğer bizim sınırımızdaki işte PYD'yi proxy güç yaparsan bunu ben savaş nedeni sayarım dediğimiz günleri daha yeni geçirdik ya. Daha yeni geçirdik. Şimdi bakıyorsunuz Suriye'de bir mutabakat var. Yani Mazlum Abdi, evet terörist diye konuştuğumuz, tartıştığımız Mazlum Abdi'nin bu meselede inisiyatif alıp Suriye'nin bütünlüğü konusunda bir yerde durması. Bu hepsi bu projeyle ilgili. Toparlıyorum. Konuşacağız elbette.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iki mesele. Bir, içerideki huzurumuz. Bunu inşa etmemiz gerekiyor. İki, bölgesel güvenliğimiz. Çünkü dünya artık başka bir dünyaya gidiyor ve bu dünyada bizim, Türkiye'nin ve bölgedeki bütün halklar, bütün milletlerin ve devletlerin bir güç olarak inşa olması gerekiyor.
1: Evet, peki Alişar Bey'e döneceğim ama bu arada bu çerçeve yasa ile ilgili bilgi notları var. Onları da ben tekrar aktarmak isterim. Onun çerçevesinde de konuşalım lütfen. Şimdi örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutulmaktadır bilgisi var. Böyle bir bilgi notumuz var. Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi başlığında da üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecektir. 2 hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yolu da açık olacak bilgi notunu da arkadaşlarım paylaşıyor. Buyurunuz, bu bilgi notları çerçevesinde ne dersiniz?
2: Ben bir iki cümle daha ekleyeyim çünkü önemli olduğunu düşündüğüm şeyler var. O da şu, yani daha doğrusu benim de elime geçen böyle birkaç not var. Mesela örgütün adı tam olarak konulmuş. Bu önemli. Yani şöyle bir ifade var: PKK, KCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler. Bütün bir süreç boyunca gelinen noktanın burası olacağını elbette tahmin edebiliyorduk. Ya işte af mı, pişmanlık yasası mı, nasıl belirlenecek diye. Hatta son 3-4 aydır da bu gelinecek noktayı da tahmin eden FETÖ'nün hala aktif yurt dışındaki üyelerinde bir hareketlenme vardı. Sebebi de işte tam da buydu. Olur da bu mesele, yani bu terörsüz Türkiye PKK'ya uygulanacak olan yasadan, kanun teklifinden biz de
1: son dakika
2: faydalanır mıyız?
1: Ekranda bu
2: İşte
1: arada çok özür diliyorum, bölüyorum sizi ama tabii sıcak bir yayın, kanun teklifi partilere gönderiliyor diye son dakikayı da arkadaşlarım paylaştı. Buyurunuz.
2: Bu cümleyi özetle şöyle söyleyeyim: PKK, KCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler ifadesi bu teklifte yer alıyor. Sebebi de şu, çok net, uzun bir süredir zaten Türkiye'nin de gündeminde olan, 3-4 aydır da bu meselede acaba biz de affedilir miyiz gibi bakan özellikle FETÖ örgütüne yönelik bir ifadenin olduğunu söylemek lazım. Yani kesinlikle ne olursa olsun onlara da yönelik bir yasa teklifi, kanun teklifi, bir düzenleme olmadığı bu cümleyle belli edilmiş. Bir de özellikle vurgulanan, benim daha doğrusu öne çıktığını gördüğüm şu mesele var: bir af yok. Bu bir af değil. Bir pişmanlık yasası da değil. Yani aslında biraz hani örgüte de doğru bir mesaj, kamuoyuna da doğru bir mesaj. Affedilme söz konusu değil, pişman olduğunuz için ülkeye dönebileceksiniz diye de altı çizilmiş bir şey var. Aslında bir ceza erteleme ve örgüt suçlarının yeniden gözden geçirmesi gibi bir şey söylemek mümkün. Devlete bağlı bir kurul, Cumhurbaşkanlığı yardımcısının altında kurulacak bir kurulu, ben onu devletin bir kurulu, MİT, çünkü MİT başkanı falan da var orada. Bir devlet kurulu, bir de sivil, bu işin daha da önemli olan boyutu, meclise bir komisyonun kurulacak olması. İki ayaklı bu işin gözetleniyor olması da çok önemli bundan sonraki sürecin. Çünkü hani kim bundan faydalanabilecek, daha önceki suçları neydi, 3 yıl mı, 5 yıl mı, 10 yıllık mı, hangi paketin içerisinde siyasete dönüp dönemeyeceği gibi soruları, evet, önce bu sivil siyasette, yani meclisteki komisyonda, aynı zamanda ama bir de devlet aklıyla, güvenlik mekanizmasıyla Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı bir kurulda görüşülüyor olması da önemli. Yani ayaklar iyi oturmuş, onu görebiliyorum. Böyle hani biz bir belge çıkartalım, gelenler pişman oldukları için bir işte bakalım, ya da ha buradaki gibi bir şey yaşayalım, herkes toplu gelsin, toplu gitsin, böyle bir herhalde onun da önlemlerini alınabilecek bir şekilde, çünkü bireysel başvurulardan bahsediliyor. Avrupa'dakiler ayrı gelecek, Kandil'dekiler ayrı gelecek gibi bir şey değil diye anlıyorum bunu. Bireysel başvuru meselesi de önemli. İki suç, her ne olursa olsun, kapsam dışı bırakılmış gibi görüyorum, o da önemli. Adam öldürme ve cinsel saldırı. Sadece şimdi siz söylediğinize baktığım yere ben de şimdi bakacağım. Benim şeyim yok. 2005 öncesi muaf mı, ya da 2005 öncesi yok gibi bir şey diye söylediniz. O tarihte neyin baz alındığına ben de merak ettim. Şimdi ona bakacağım ama genel itibariyle şöyle baktığımda, tamamını görmedim ama gördüğüm kadarıyla kontrol mekanizması, devlet ve sivil, yani meclis olarak güzel bir mekanizma kurulmuş. Onların uyumu zaten, hani sonuçta başkanlık sisteminde uyumsuzluğu pek mümkün değil ama uyumu, FETÖ'nün burada adı konularak devre dışı bırakılması, daha doğrusu PKK'nın ve onun yapılanmalarının adı konularak diğer örgütlerin devre dışı bırakılması önemli. Evet. Bir af toplum için bir af yok mesajının, peki, verilmesi önemli. Ama asıl şeyi, meseleyi şimdi meclise gelenle birlikte daha net göreceğiz. Bundan sonra siyasete çok büyük iş düşüyor. Bu işin az önce söylediğim iki cümleyle söyleyeyim. Toplumsallaşması ve toplumsallaşırken şeffaf yürümesi lazım. Evet. Mecliste bu işin doğru düzgün herkesin sözünü dinleyerek tartışılması lazım. Gerekirse yeniden sivil toplum kuruluşları, akademiler, ülkenin aydınları, önde gelenleri dahil tekrar, evet, fikir alışverişinde bulunulması gereken bir süreç. Peki. Çünkü bu iş toplumsallaşmazsa, bir cümleyle hemen bitiriyorum. Bu iş toplumsallaşmazsa olası bir referandumda, olası bir seçimde milletin pahalı ekmek tepkisi bu meseleye alet olursa, siyasete yem olursa kötü olur bu iş.
1: Peki o zaman tam sizin bıraktığınız yerden Hasan Bey'e sorayım. Toplumsal etkisiyle devam edelim o zaman. Bu arada bilgi notlarını da paylaşmaya ben devam edeyim. Şöyle bir başvuru süresiyle ilgili elimizde bir bilgi var yasa çerçevesinde. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını mütakiben 6 ay içinde bu kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuru yapılması da aranacak. Buyurunuz Hasan Bey.
0: Evet, Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazete şeyde nedir? Terör örgütünün tamamen silah bıraktığının ilanı. Yani onu da hatırlamak lazım. Şimdi şunu söyleyelim. Alişar teknik detaylar da verdi. Şimdi bir kere müstakil bir yasa çıkıyor. Süreli bir yasa çıkıyor. Ve kendini feshetmiş, lağvetmiş bir örgütün elemanları, üyeleri ne dair bir yasa çıkıyor. Yani bu önemli bir hatırlatma. İşte FETÖ gibi diğer örgütleri kapsamadığı çok net bir şekilde ortaya konuyor. Bunu da söylemiş olalım. Zaten bu ilk tartışma başladığı zaman da hani Şeyh Said yasası diye bilinen bir yasadan söz edilmişti. O da aynı şekilde Şeyh Said isyanından sonraki birkaç yıl sonra çıkan, yine müstakil ve o dönemde suça bulaşmış işte efendim insanlara dönük bir yasaydı. Aynı şekilde bu da PKK ve KCK, aslında KCK çatı örgütü biliyorsunuz. KCK ve türevlerinin bağlantılı yapıların kendini pes ettiğini ilan ettiği, silahlarını bıraktığını ilan ettiği, devletin gerekli mekanizmalarının tespitinden sonra kararname, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu ilan ettikten sonraki 6 aylık sürede işleyecek olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu kanun astarı bu. İçindeki teknik ayrıntılar ayrı, onu konuşuruz. Şimdi böyle bir yasa, bakın çok daraltılmış bir yasa ve ön şartta kendini lağvetmiş bir örgütten bahsediyoruz. Yani PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın o 28 Şubat'ta çıkıp kongrenizi toplayın ve kendinizi lağvedin. Çünkü örgüt kendini tekrar etmekten başka bir şey yapmıyor.

0: reel sosyalizm çökmüştür diye yaptığı o çerçeve ve açıklamanından sonra toplanın ve lav edin dedikten sonraki süreçte evet biz kendimizi lav ediyoruz. Terör örgütü artık yok denen o kongre kararından sonra bu sürece geldik. Şimdi böyle bir tabloda başka örgütler efendim toplumsal bir af geçen emekli bir başsavcı bana şu soruyu sordu. Genel af ne zaman çıkıyor Hasan Öztürk diye bir soru sordu. Yani çok iyi imalı bir soruydu. Ben biliyorum. Yani niye öyle bir şey yaptın tahmin ediyorum. Direkt bunu böyle cepheden sordu. Genel af ne zaman çıkıyor? Genel af çıkmıyor. Genel af değil bu. Ve bu altını ısrarla çizmemiz lazım. Hani toplumsallaşması diyoruz ya Ali Şahar çok önemli bir şey. Bunun toplumdan kabul görmesi lazım. Kabul görmesinin ön şartı hep ön şartlardan devam ediyor. Bu yasa kendini feshetmiş, lav etmiş, silahı da bırakmış bir örgütün elemanlarının cezası çekeceklerinin cezalarını çekmesi. Ki orada özellikle siz belirttiniz hani kapsam dışılar diye Esra Hanım. Evet. Kapsam dışı dediğiniz şeyler var. Yani onları biliyorsunuz yani 15 yıl ve üzeri olanlar yani efendim müebbet hapis gerektiren suçlar bu işin dışında kapsam dışı tutuluyor. Ama lav etmiş örgütün elemanlarının suç olanlarının nasıl ceza çekeceği, suç olmayanların örgüt üyeli, sadece örgüt üyeli ve bir suça bulaşmamış olanların nasıl döneceği ya da
1: Hasan Bey bu suça bulaşmamış kavramına da bir açıklık getirmek gerekiyor galiba değil mi? Yani suça bulaşmamış tabii. Derken kamuoyunda çok tartışılıyor bu kavram kullanıldıkça. Onun için doğru. Sormak istiyorum.
0: Söyleyelim.
1: Suça bulaşmamış derken bir terör örgütüne üye olmak, mensubu olmak zaten suçtur. Başlı başına suçtur ya.
0: Suçtur.
1: O yüzden çok bir açıklık güzel. Getirmenizi rica ediyorum.
0: Yok yok çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi suça bulaşmamış olmak. Terör örgütüne üye olmak suçtur. Lav edilmiş terör örgütünün üyesi olarak kalmak nedir? Peki. Ve siz silahlı bir eyleme kalkışmamışsınız. Hatta propaganda bile yapmamışsınız. Hatta şöyle düşünün. Diyarbakır annelerinin çocukları kaçırılmış ve dağda bayırda amel olarak çalıştırılmış. Ama örgüt üyesi yapılmış. Ve bu insanlar ne olacak? Ve örgüt de yok artık. Şimdi, yani anlatabiliyor muyum? Durum bu. Yoksa suça bulaşmamış, evet örgüt üyesi olmak suça bulaşmaktır. Suç işlemektir. Bir örgütün, eli kanlı bir örgütün elemanı olmak, o örgüte üye olmak suçtur. Peki, kendini lav etmiş, silahı da bırakmış ve örgüte katıldıktan sonra da amelelikten başka, ya çok bunu bilerek söylüyorum bunu, amelelikten başka, taş taşımaktan başka, İşte efendim yemek yapmaktan başka, nöbet tutmaktan başka bir şey yapmamış bir insanda ne olacak? Bu suçlu mu olacak? Şimdi bunu da kapsıyor. Bu yasa burada bir kapı bırakıyor. Suça bulaşmamış derken silahlı eyleme bulaşmamış. Hatta propagandaya bile bulaşmamış insanlar kapsıyor. Dolayısıyla ben bunun hani olmayan örgütün elemanı olarak kalmak veya öyle damgalamak mı doğru? Yoksa ortadan kalkmış örgütün üyesi olarak suça da bulaşmamış, yine tekrar ediyorum bunu, yani silahlı bir eyleme kalkışmamış birinin alacağı ceza ya da efendim kapsayacağı, yasadaki kapsayacak sorumluluk üzerinden topluma kazandırılması meselesi. Şimdi bunlar bayağı bir fazla biliyorsunuz değil mi? Rakamlar da var ortada. Yani sadece örgüt elemanı olarak, üyesi olarak kalmış dağda bayırda işte efendim o örgütün yöneticilerine evet. Hizmetkarlık yapmış insanlar. Şimdi bunu kapsıyor. Toparlayayım ben bitireyim.
1: Lütfen şimdi, şöyle bir iki cümleyle zamanım daraldı. Sonrasında da Alişer Bey'e son sözlerini soracağım. Bitiriyorum. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi biz kendini lav etmiş örgütün elemanlarının suçunu çektikten sonra bu toplumda nasıl bir yer bulacak meselesini de konuşacağız bundan sonra. Yani biliyorsunuz yasada daha önceki çıkan yasalarla hep beraber baktığımız zaman kimlik değiştirmekten yeni kimlik verilmesine kadar herhangi bir yerde istihdamına kadar bunların hepsi geniş geniş devletin arşivinde bu konuda çok zengin yani. Hem yasal olarak hem uygulamalar olarak zengin. Bunlar da yapılacak.

0: Alişer'in söylediği şeyin altını çizmek lazım. O da bunu topluma iyi anlatmak, şeffaflaşmak dedi Alişar. Ben de buna katılıyorum. Hani üçüncü gözü istemedik ya. Üçüncü bir müdahale olmasın diye çok direndik ve burada başardık ya. Bundan sonra da bu işin açıkça, şeffafça biz lağvedilmiş örgütün elemanlarıyla ilgili şu tasarrufta bulunuyoruz bu kanun çerçevesinde diyerek de anlatmak gerekir.
1: Evet, o zaman tam sizin bıraktığınız yerden tekrar Alişer Bey'e döneyim. Zaten biraz önce kendisi de altını çizmişti. Bu yasa teklifini de çok iyi anlatmak gerekiyor topluma diye. Buyurunuz efendim. Bu arada biraz önce haberlerde de verdim. Onu da tekrar yorumlamanızı rica edeyim. Tabii İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da meclis grup toplantısındaki tepkisi vardı. Buyurunuz.
2: Musavat Dervişoğlu tek değil. Aslında Anahtar Parti, işte Zafer Partisi böyle bu süreçle beraber politikalarını süreç karşıtlığı üzerine oturtan, bunu merkeze alan 3-4 tane parti var ve oy oranları da artıyor bu sayede. Çünkü toplumda böyle devrimsel bir şeye tabii ki tepki var. Onun için bu işin toplumsallaşması, vicdanlara ses getirecek şekilde bazı siyasetçilerin bu saatten sonra adım atması lazım. Bizlere de hani bu işe inananlara da anlatacak malzemeleri çoğaltması lazım. İlk günden söylediğim yeniliğin üstüne yeni bir şey daha koyacağım mesela. Keşke Diyarbakır annelerinin çocukları bir an önce dönebilseydi. Keşke cezaevindeki hastalar bir an önce çıkartılabilseydi. Geç değil, bu saatten sonra hala yapılabilir. Hatta yine el yükselterek söylüyorum. Hala devam ediyor bilmiyorum ama Ankara'da eylemdeydi Gazi ve şehit ailelerinin yakınları. Keşke, bakın zihinsel bir devrimden bahsediyorum. Keşke DEM Partisi meclise onlarla ilgili bir teklifi sunsa. Devrim böyle olur. Zihinlerde de bu devrimi yapmazsak bu işi anlatamayız. Bakın ne kadar yasa çıkartırsanız çıkartın mesele şuralarda gidebilir. Kürt siyaseti için, Kürtler için çok önemli bir isimdir Musa Anter, Apa Musa derler. 1940'lı yıllarda sokakta yürürken ıslık çaldığı için gözaltına alınmıştır. Ve hangi şarkıyı ıslık çaldığı sorulduğunda Kürtçe bir şarkı söylemiştir. Kürtçe ıslık çalmaktan yargılandığı söylenir. Zihinsel dönüşüm bu. Tabii ki yasanın, anayasanın, maddenin, hukukun hiçbir yerinde Kürtçe ıslık diye bir şey yok ama niyetine girilirse en güzel yasayı da ortaya koysak, en güzel teklifleri de yapsak
1: Evet.
2: Gene bu işin gideceği yer ne, istemediğimiz sonuçlar elde edebilir. Zihinde de değişimin, dönüşümün yapılması için
1: Peki.
2: şeffaf yürüyecek, toplumsallaşabilecek. Biz mesela bu ülkenin okuyanları, edenleri, akademisyenleri, aydınları, sanatçıları tekrar sokağa çıkıp bu insanlara, herkese bunu anlatmamız lazım. Unutmayın, birisinin şehit dediğine öbürü öldü diyor. Öbürünün öldü dediğine öbürü şehit diyor. Kavramlar birbirine karışmış durumda ama gönüller de birbirine karışmış durumda bu ülkede. Dolayısıyla üzerine inşa edeceğiniz şey basit. Sadece hep beraber yapması lazım ama siyasetçilerin ön açması lazım. Onların devrim yapması lazım. Tekrarlayayım.
1: Peki.
0: Alişar.
2: Keşke DEM Partisi, Gazi ve şehit aileleri için kanun teklifini meclise onlar getirse keşke.
1: Evet.
0: Alişar, bir cümle söyleyebilir miyim? Hani
1: Buyurun.
0: Allah rahmet eylesin, Sırrı Süreyya Önder şöyle demişti bu işler başladığı zaman, barışa gönül indirdik. Şimdi hep beraber gönül indirmemiz gerekiyor sanırım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için. Hasan Öztürk ve Alişer Dilek, sağolunuz. Tekrar görüşmek
2: Kolay gelsin.
1: üzere. Sağolunuz.
0: Eyvallah.
1: Devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe Muğla'da adliyeye sevk edildi. Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından Karatepe Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ'cü Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Karatepe'nin yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sistemi etkili olmuştu. 37 kişilik suikast timinin firari üyesi Karatepe 15 Temmuz gecesi Marmaris ilçesinden kaçmak için tatilci gibi giyinerek izini de kaybettirmişti. Cem Küçük soruşturmasında mahkemeye sevk edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sarıkaya işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe

0: sevk edildi. Mahkeme Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı efendim. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
1: İlk yerleştirme için 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
0: ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte tabii petrolde de düşüş devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında 3,97 lira indirim yapılacak. Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatının 80 liranın altına inmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 3,97 lira indirim yarından itibaren geçerli olacak. Efendim, İstanbul güne maalesef ne yazık ki trafik kazası haberiyle uyandı. Küçükçekmece'de İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan biri polis, 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kaza 3 canı hayattan kopardı. İstanbul'daki kaza sabah saat 7 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. D100 karayolunda ilerleyen bir otomobil önündeki İETT otobüsüne çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
2: Beni duyuyor musun?
1: Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabasına rağmen sürücüyle 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş'la 28 yaşındaki Nazlı Cesur hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 karayolu Edirne istikametinin kapatılması trafik yoğunluğuna neden oldu. İETT'den yapılan açıklamada kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Kazanın neden olduğu yapılacak soruşturma ile ortaya çıkacak.
0: Peki, gün ortasının ilk saatini kapatalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Efendim yeniden merhabalar Habertürk ekranlarından, saatler artık 13 olmak üzere, gün ortasına devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Sıcak bir gündem var biliyorsunuz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'i göreceğiz şimdi. Çerçeve yasada sona yaklaşıyor.

0: Açıldı artık AK Parti grubuna bilgilendirme yapıldı. O bilgilendirmeden önemli notlar da var. Serkan şimdi o notları anlatacak bize Serkan.
1: Esra Toptaş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün meclise sunulacak. Tabii aslında AK Parti MKYK toplantısı öncesinde bu teklifin sunulmasını bekliyoruz. Kanun teklifinin sunulmasını bekliyoruz. MKYK toplantısı biliyorsunuz saat 14'te yapılacak. Dolayısıyla kanun teklifinin de önümüzdeki bir saat dilimi içinde sunulmasını bekliyoruz. Tabii bugün mecliste AK Parti özelinde oldukça önemli bir toplantı yapıldı. Bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler kapalı grup toplantısında kanun teklifine dair milletvekillerine bir bilgilendirme yaptı. Tabii teklifinde 7 Ağustos Cuma günü bu haftanın sonunda Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini, 9 Ağustos Pazar günü ise Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor. Biraz süreci hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde bu kanun teklifi çerçevesinde oldukça önemli temaslar, görüşmeler de sağlanmıştı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzacı olarak imza atmıştı. Hatırlanacaktır. İlk imza atan isimlerden bir diğeri ise MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Aynı zamanda Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Meclis Başkan Vekili Efkan Ala, Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay da yine imza atan isimler arasında yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta isimleri de yine teklife imzalarını attılar ve biraz önce de aktardım bir görüşme trafiği de yaşanmıştı mecliste bu kapsamda. AK Parti grubunda bir gün önce MHP, DEM Parti ve Hüdapar'la görüşmeler yapılmıştı. Yine bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de muhalefeti ziyaret etmişti. Önce Yeni Yol Partisi'nde Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya'yla yaklaşık 40 dakikalık görüşmeler tamamlanmıştı. Aynı zamanda bir sonraki görüşme ise CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erden Kılıç ve İnan Akgün Alp'le olmuştu. Yani o oldukça aslında çerçeve yasanın ekseninde son derece önemli görüşme trafiklerine sahne olduğunu ifade edebiliriz meclisin geçtiğimiz günlerde. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkan Vekili Gül ve Cüneyt Yüksel de son olarak İYİ Parti grubunu da ziyaret etmişti. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz da yer almıştı. Dediğim gibi artık kanun teklifi için saatler kaldı diyebiliriz. AK Parti'nin MKYK toplantısı saat 14'te yapılacak. Bu teklifin ise, kanun teklifinin ise MKYK'dan önce sunulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki bir saat içinde meclis başkanlığına çerçeve yasanın içerdiği kanun teklifi sunulabilir diyelim. Yeniden sözü size bırakalım.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi MHP lideri. Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için de bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
3: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
2: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
3: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.

0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü meclise bugün sunulması beklenen çerçeve yasaya ayırdı. Yasayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti Dervişoğlu. Sorumluları millete şikayet edeceklerini söyledi.
1: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata

0: talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Gerekçesinde CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol açıkladı.
1: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ilk defa zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
1: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İki isim hakkındaki fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düzenledi. Önceki fezlekelerden farklı olarak zincirleme şekilde rüşvet alma suçlaması yöneltildi. Fezlekede Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yerel seçimlerde Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Nüfuzunu ve yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi. Özel'in 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Açıklamada Veli Ağbaba hakkında başka suçlamalara da yer verildi. Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı öne sürüldü. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler ilk olarak Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sevk ediliyor. Meclis Başkanlığı'nın ilgili komisyona havale etmesiyle meclisteki süreç başlıyor. Dosya Meclis Karma Komisyonu'nda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
0: Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. Diğer taraftan da ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantının başlıkları arasında olacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son duruma da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda barış kurulu

0: ile anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.
1: Şimdi altın günler sonra yeniden yukarı yönlü hareketlendi ama piyasada neler oluyor? Kapalı çarşıya bir dönelim. İrem Şimşek karşımızda. Bu yükseliş sürer mi? Piyasada son fiyatlar ne? İrem bize anlatsın.
2: Esra Toptaş, geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yapılmasının ardından bu hafta ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin tekrar başlayacağını ifade etti. Bölgede tansiyonun biraz olsun düşmesiyle piyasalarda da hareketlilik arttı. Altın iki haftanın zirvesine geçti. Şimdi Özcan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Piyasalarda son duruma bakalım. Gram altın bugün alış 6241 lira, satış 6.323 lira. Geçtiğimiz hafta Fed'in de faiz kararını açıkladı. 29 Temmuz günü 6.148 liraydı gram altın. Yaklaşık 200 liralık bir artış görüyoruz gram altında. Çeyreğe bakalım. Çeyrek alış 10.032 lira, satış 10.196 lira. Geçtiğimiz hafta yine tam bir hafta önce 9.961 bandındaydı. Yine 200 liralık bir artış görüyoruz çeyrek altında. Yarımda da keza alış 20.101 TL, satış 20.355 lira. Yine yarımda da aynı şekilde artış var, yaklaşık 300 liralık bir hafta geriden baktığımızda. Tam altında da alış 40.176 lira, satış 40.533 lira. Tabii değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de bir artış var. Yaklaşık %2'lik, onu da hemen ekranlarınıza getirelim kısaca. Gümüş alışta 90,59, satışta 97,39. Gümüşün onsu 60 dolara yükseldi. Altının onsu da aynı şekilde 4161 dolara kadar yükseldi bugün. Tabii kapalı çarşıda bugün hakikaten çok büyük bir yoğunluk, kalabalık var. Haftanın 3. iş günü altında artış devam ediyor. Yayından önce esnafla biraz sohbet ettiğimizde şu ifadeleri kullandı. Yani bugün gelen 10 kişiden 8'i elindeki altını satmaya gidiyor. Altında kısa süreli hızlı bir artış görmemizle birlikte altını satanlar, satışa bunu bir hani kazanım olarak görüp satanlar var açıkçası. Tabii önümüzdeki günlerde altına nasıl bir seyir göreceğimiz, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin sonucuna, barışın kalıcı olup olmayacağına bağlı oluyor. Altına değindik, gümüşe değindik. Hürmüz Boğazı'ndan bahsedelim biraz. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda şu anda bugün ABD yönetiminden Boğaz'ın ticari gemileri açık olduğu ifadesi geldi ve anlaşma konusunda iyimserliğini belirtti Donald Trump. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nda küresel petrol ticaretinin tekrardan rahatlaması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda petrol, Brent petrol varil başına 102 dolara kadar çıkmıştı saldırıların olduğu haftalarda. Bu hafta tekrardan yaklaşık %5,5 altılık bir düşüşle 80 doların altına kadar düştü. 79 dolar oldu Brent petrol. Altının yükselişi ve petrolün düşüşü ABD-İran arasında savaşın devam edip etmeyeceği piyasaları belirliyor şu günlerde. Ve biz de ABD-İran arasından taraflardan gelecek açıklamalarla piyasalarda son durumu size aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki İrem, teşekkür ediyorum sana. Şimdi yine İstanbul'da kalalım. Tabii sıcak hava yine etkili mega kentte. Nemle birlikte sıcaklık daha da çok hissediliyor tabii. Nemden bunalanların kaçış adresi de ya bir ağaç gölgesi ya da deniz kenarı oluyor doğal olarak. Bu sıcak hava dalgası ne kadar sürecek onu da merak ediyoruz elbette. Detayları da bize Aslı Ömer Aktaş anlatsın.
3: Esra Toptaş, senin de dediğin gibi sıcak hava İstanbul'da oldukça etkili. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte bugün Bebek sahildeyiz. Gördüğünüz gibi bunaltıcı havadan kaçan birçok kişi soluğu denizde almış durumda. Aslında hafta içi olmasına rağmen sahilde yoğun bir hareketlilik var. Vatandaşlar kimi yüzerek serinlemeye çalışıyor, kimi de ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Tabii evde durmak zor, imkanı olan teknesinde olmayan vatandaşlarsa deniz kıyısında ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Boğaz kıyılarında zaman zaman esen rüzgar kısa bir rahatlama sağlasa da nem sebebiyle tam olarak şehir genelinde bir sıcaklık hissediliyor. İstanbul'da sıcaklık

0: gölgede 31-32 derece. Ancak söylediğimiz gibi nem sebebiyle hissedilen sıcaklık daha da yüksek hissediliyor. Dışarıda işi olanlar bugün dışarıda vakit geçiren vatandaşlar için oldukça zor bir gün diyebiliriz. Bu yüzden aslında uzmanlar özellikle yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve çocukların saat 11 ile günün en sıcak saati olan 11 ile 4 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyor. Ama mecbur kaldıysak, dışarıda işimiz varsa mümkün olduğunca bol sıvı tüketebiliriz. İnce kıyafetler, açık renkli kıyafetler giyebiliriz. Peki bunaltıcı hava ne zamana kadar sürecek? Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün İstanbul'da yüksek nem özellikle akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Güneşin gitmesiyle birlikte, kuzeyli rüzgarların artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık hafta sonuna doğru biraz daha düşecek. Yani hafta sonuna kadar kavurucu hava İstanbulluları bekliyor diyebiliriz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum sana da. Şimdi efendim yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. FETÖ'cü hain terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM şubedeki ifade alma işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var, detaylarda Emre Aytekin'de.
2: Evet Esra Toptaş, o açıklama dakikalar önce yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan firari ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT'in ortak operasyonuyla 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kalanmıştı. O şüphelinin emniyetteki işlemleri dakikalar önce tamamlandı ve şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakanlık açıklamasında şüphelinin ifadesine de yer verildi. 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den Hareket Sen Tim'le birlikte Cumhurbaşkanı'nın konutuna yönelik gerçekleştirilen koruma polislerinin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etti. Bu şüpheli ifadesinde 1998'de FETÖ'ye katıldığını, örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'na mahrem yapılanma içinde yer aldığını da itiraf etti. Yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki görevinde örgütsel bilgi aktardığını, ABD'de FETÖ elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt yönlendirmesiyle evlendiğini de anlattı ifadesinde. Bu FETÖ'cü darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini ve 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele yönelik saldırıda da ateş açtığını kabul etti ve son olarak ise darbe girişiminin ardından Salih Usta sahte kimliğiyle 7 yıl Afyonkarahisar'da gizlendiğini, yabancı uyruklu kişilere ait kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini söyledi. FETÖ'cü Burkay Karatepe şu dakikalarda emniyet işlemi tamamlandı ve Afyonkarahisar'da yakalanmıştı bu FETÖ'cü ve adliyeye sevk edildi.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını arkadaşımız Emre Aytekin'den dinledik. Ve efendim günlerdir konuşuluyordu, Trabzonspor'un yeni transferi, yılın transferi deniliyor artık. Yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bordo Mavili ekip için İstanbul'a geldi. Trabzonspor 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Mısırlı Yıldız Salah, Bordo Mavili ekip için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. O görüntüler ekranlarınızda. Yaklaşık bir saat önce de yine gün ortasına başlarken canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Mısırlı oyuncuyu havaalanı çıkışında Trabzonsporlu taraftarlar coşkuyla karşıladı. Yıldız futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek. Akşam saatlerinde de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la Trabzon'a gidecek olan Salah'ın yarın kendisine bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Efendim Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
3: İlk yerleştirme için 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti.

0: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Şimdi yeniden başkente döneceğiz. Zira bugün Ankara'da sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'i görüyoruz. Çerçeve yasaya ilişkin imzalar atılmaya devam ediyor. Son olarak DEM Parti'de imza attı. Aynı zamanda DEM Parti'den açıklamalar var. Hepsini aktarsın Serkan bize.
2: Evet, Esra Toptaş, kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce diğer partilere imza için götürülüyor. En son senin de ifade ettiğin gibi DEM Parti'ye gönderilmişti kanun teklifi ve dakikalar önce de DEM Parti'den imza geldi. Bu noktada teklifin 7 Ağustos Cuma günü özellikle Meclis Adalet Komisyonu'nda ve 9 Ağustos Pazar günü ise genel kurulda görüşülmesinin beklendiğini aktarmıştık. İşte bundan önce de bugün de kanun teklifinin artık meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Tabii AK Parti'nin saat 14'te bir MKYK toplantısı var. MKYK toplantısından önce aslında sunulmasını bekliyoruz. Yani artık bir saatten bile belki kısa kalmış olabilir bu noktada meclis başkanlığına kanun teklifinin sunulması için. Tabii AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler de bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi bugün mecliste. O toplantıda da yine iki isim milletvekillerini yasa teklifine dair bilgilendirdi. Bir bilgilendirme yapıldı ve daha sonrasında da biraz önce de ifade ettiğim gibi kanun teklifi diğer partilere imza amaçlı götürüldü. Son imza atan isimse DEM Parti'den yine Tuncer Bakıran, eş genel başkanı Tuncer Bakıran teklife imza atmış oldu. Sonrasında da bir aslında videoyla açıklamayla yine bu teklife dair DEM Parti'nin ifadeleri kullanmasını bekliyoruz. Tabii bir açıklama da var. Özellikle Saruhan Oluç'tan geldi o açıklama. Anlaşmazlık yok, mutabıkız demişti imzadan önce yaptığı açıklamada. Maddelere DEM Parti'nin onay verdiğini ifade etmişti. Zaten bu açıklamadan dakikalar sonra da DEM Parti söz konusu kanun teklifine imzalamış oldu. Şu anda dediğim gibi kanun teklifinin bugün meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. AK Parti MKK toplantısından önce sunulmasını bekliyoruz. Sürece dair bilgi verecek olursak da 7 Ağustos Cuma günü bu haftanın sonunda Meclis Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü ise genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Bir kez daha hatırlatalım, kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce diğer partilere götürülüyor imza için. En son DEM Parti'deydi kanun teklifi ve DEM Parti'den geçtiğimiz dakikalarda bir imza geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran teklife imza attı ve öncesinde de Saruhan Oluç'tan yapılan açıklamada da DEM Parti'nin maddelerle ilgili mutabık olduğunu, onay verdiğini açıklamış olmuştu. Abdullah Güler'in de yine bugünkü MKYK'da AK Parti'de önemli bir sunum yapacağı yine öğrenildi bu kanun teklifine dair.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi efendim, İstanbul trafiğinden çeşitli manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Biliyorsunuz zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Fakat bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar kazalara neden olabiliyor elbette. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmek tabii ki mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz da yayalarla ve sürücülerle konuştu. Bakalım, izleyelim.
3: Az önce kırmızıda geçtiniz.
4: Görmedim ben.
3: Fark etmediniz.
4: Fark etmedim ben.
3: Yolu boş görünce geçeyim mi dedim.
4: Evet.
3: Ama size kırmızı yanıyor.
4: Ama trafik yok.

0: ya aniden araç geldi.
1: Ama Sami kontrol ettim.
2: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
0: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
3: Herkes geçti.
0: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
4: Baktım herkes geçiyor.
0: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
4: Vallahi görmedim.
0: Dikkat etmediniz mi?
4: Dikkat etmedim.
0: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
2: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
5: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
6: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
2: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
0: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
4: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
7: Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer iki çocuğu yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
8: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
7: İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli güvenlik kameralarından kaçamadı. Polis adım adım iz sürüp tarihi eserlere zarar veren zanlıyı yakaladı.
8: Tarihi mezar taşlarını parçaladı. Yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
9: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
8: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
7: Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti tam 34 yılı boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştı. Hatta burada evlerini bile sattılar. 6 yıl önce ikiz çocukları olan aile en büyük hayallerini gerçekleştirdi. İkizler Anıtkabir'i aileleriyle birlikte ziyaret etti. O yolculuğun öyküsü de herkesi duygulandırdı.
8: Yıllarca evlat hasreti.

0: Gitti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar. 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
1: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de borgunun silahları yere vurdular.
0: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
2: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül.
1: Polis.
0: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
3: Teşekkür ediyor.
4: Nasıl teşekkür ediyor?
1: Siz bayramı sanmıyor ya.
5: Ve şimdi de dünya gündemiyle devam edelim gün ortasına. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmede Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisine dönük Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çalışmalar ele alınacak. Başta terörle mücadele olmak üzere ekonomiden güvenliğe, toplumsal uzlaşıdan yeniden inşaya kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Suriye'nin istikrar ve güvenlik tesis etme çabalarını sekteye uğratmayı amaçlayan İsrail'in politika ve eylemlerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılacak. Görüşmede Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çalışmalar da değerlendirilecek. Suriye'nin Irak sınırında hareketlilik olduğu iddia edildi. İddiayı reddeden Irak, sınırdaki durumun normal olduğunu belirtti. Suriye ordusunun Irak sınırında tüm birliklerin hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardığı ve izinli askerleri göreve çağırdığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Irak Sınır Güçleri Komutanı Saidi bir açıklama yaptı. Suriye tarafında sınırın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen hareketliliğin bilgileri dahilinde olduğunu söyleyen Saidi, sınırda herhangi bir tehdit olmadığını vurguladı. Iraklı komutan Suriye güçlerinin kendileriyle koordine halinde olduklarını da belirtti. Suriye ve bölge medyasında yer alan haberlerde Suriye ordusunun teyakkuza geçerek Irak sınırına asker gönderdiği iddia edilmişti. Ve ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmeler çok iyi ilerliyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını da söyledi Trump yine. Aksi halde İran'ı çok sert vuracağız ifadesini kullandı. Yine bir tehdit geldi Trump'tan. İran'sa Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın ABD'nin tehditleri nedeniyle geciktiğine dikkat çekiyor.
0: İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi.
6: Very good discussions. I don't like to admit that, but well, you know, it's a little bit disconcerting.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Fox News'a değerlendirmede bulundu. İran'la gidişatın çok iyi göründüğünü belirterek 48 saat içinde göreceğiz dedi.
6: We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak olası anlaşmayı değerlendirdi. İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim dedi. Olası anlaşmayla ilgili Umman'la görüşmelere devam eden İran'dan da açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz

0: Boğazı konusundaki anlaşmanın geciktiğini, bunun temel nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri olduğunu belirtti. İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağı vurgulandı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtirken, Katar tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
1: Diğer taraftan da İran savaşının faturası ABD'nin füze stoklarına çıkmaya başladı. Şimdi ABD medyasından çarpıcı bir iddia var. CNN diyor ki Washington yönetimi hem saldırı hem de savunma amaçlı mühimmatlarının büyük bölümünü kullandı. Füzelerinin yaklaşık %80'inin tükendiği de iddia ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar Washington'ın mühimmat stoklarını ciddi biçimde azalttı. İddia Amerikan basınında yer aldı. CNN'e konuşan kaynaklar, terminal yüksek irtifa alan savunması Taht füzelerinin %80'inin, Patriot önleme füzelerinin ise yaklaşık yarısının kullanıldığını öne sürdü. Amerikan ordusunun çatışmalar sırasında uzun menzilli ve yüksek kapasiteli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı kaydedildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise Taht stoklarının eski düzeyine dönmesi için en az 3 yıl gerektiğini ileri sürdü. İran savaşı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet Taht füzesi bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin de azalan füze stoklarının İran'ın olası misillemelerine karşı savunma kapasitesini zayıflatmasından endişe ettiği ileri sürülüyor. Reuters'da Amerikan ordusunun 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi Atacms ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandığını, Tomahawk füzelerinin de yarısının tükendiğini iddia etmişti. Amerikan basınındaki bir başka haberde Pentagon'un İran'a karşı yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla fikir istediği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddediyor.
1: Efendim, Hamas silah bırakmayı kabul etti fakat İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Başbakan Netanyahu silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alandan çekilmeyeceklerini savunuyor.
0: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
2: אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו.
0: Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazlarını Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını, orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ordu, Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetin onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: Şimdi de bir diğer çatışma bölgesine dönelim. Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen tansiyon düşmüyor efendim. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve İHA saldırıları düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri hedef alındı.
0: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna, Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti.

0: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivisky semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna polisi ise her sonda bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi. NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Diğer taraftan da ABD ile Brezilya arasında vize krizi yaşanıyor efendim. Şöyle, ABD diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington büyükelçisinin vizesini iptal etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Brezilya arasında diplomatik kriz patlak verdi. Washington yönetimi Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecinin askıda tutulmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi. Associated Press'e konuşan yetkililer, kararın birçok kez ertelendiğini ancak Lula da Silva yönetiminin adım atmaması üzerine yürürlüğe girdiğini söyledi. İki ülke arasında ipler Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Dani Perez'in atanmasını 4 Ekim'deki seçimlerin sonrasına ertelemesiyle gerilmişti. Brezilya ayrıca seçimlere müdahale edileceği ve Lula'nın aleyhinde propaganda yapılacağı gerekçesiyle geçen ay iki üst düzey Amerikalı diplomatın vize başvurusunu reddetmişti. Washington yönetimi ise iddiaları yalanlamış, diplomatların ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu savunmuştu. Amerikalı yetkililer, Brezilya'nın gerekli adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayının kabul edilmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini belirtiyor.
1: Şimdi yeniden Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'i gördük hatta karşımızda. Çerçeve yasaya ilişkin yeni bilgiler var Serkan'ın elinde. Serkan merhaba tekrar. CHP yasa teklifine imza atacak sanırım, değil mi? Ne dersin?
2: Evet Esra Toptaş, sıcak bilgilerle başlayalım dilerseniz. Kanun teklifinin diğer partilere imza atması noktasında önemli bir trafik var mecliste. Geçtiğimiz saat diliminde DEM Parti'den bir imza gelmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran imza atmıştı. Ardından Hüdapar'dan bir imza geldi. Hüdapar'ın biliyorsunuz 4 milletvekili bulunuyor mecliste. Bu isimlerden ikisi imza attı. Yine Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın da imza atması bekleniyor. Ve bir diğer önemli husus, senin de ifade ettiğin gibi yayının başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifine yönelik beklenen imzası, CHP Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ve Anayasa Komisyonu üyeleri MYK toplantısından ayrıldı. Devam eden CHP MYK toplantısından ayrıldılar ve çerçeve yasa için teklifi imzalamaya gittiklerini öğrendik. Tabii CHP'nin imzalamasının ardından da kanun teklifi basın toplantısıyla, kamuoyuyla paylaşılacak. Yine o toplantıda da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'ın da yer alması bekleniyor. Teklifin kamuoyuyla paylaşılacak basın toplantısında bu isimlerin olmasını bekliyoruz. Yine bir diğer sıcak görüşme trafiğine değinecek olursak, şu anda da devam ettiğini bildiğimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın AK Parti Grup

0: Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül'le bir toplantı yaptığını ifade edelim. Mecliste kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasından önce oldukça yoğun, hızlı bir trafik devam ediyor. Kanun teklifi partilere meclis başkanlığına sunulmadan önce imza amaçlı götürülüyor. Geçtiğimiz saat diliminde bir kez daha altını çizelim. DEM Parti'den ve Hüdapar'dan imzalar geldi. Şu anda da halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı, grup başkan vekilleri ve Anayasa Komisyonu üyeleri devam eden CHP-MYK toplantısından ayrıldı ve bu çerçeve yasayı imzalamak amaçlı hareket ettiklerini öğrendik. CHP'nin de kanun teklifini imzalamasının ardından bir basın toplantısı düzenlenecek ve kanun teklifi kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Son bir kez daha aktaralım. O basın toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'ın yer almasını bekliyoruz. Kanun teklifine dair süreci bir kez daha aktaracak olursak, Cuma günü 7 Ağustos Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda, Pazar günü ise 9 Ağustos tarihinde ise genel kurulda görüşülmesini bekliyoruz kanun teklifinin.
1: Serkan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yine son dakikalarla Ankara'ya döneriz. Şimdi bir de İstanbul'dan bir sıcak gelişme var. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde 4. tur tamamlandı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçildi. Detaylar Emine Derya'da.
2: Esra Toptaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş biliyorsunuz tutuklanmış. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bugün Üsküdar İlçe Meclisi'nde de başkan vekilini seçmek için seçim vardı aslında. Toplamda 4 tur sürdü seçimler ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili oldu. Yine başkan vekili de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Günün erken saatlerinde aslında seçim başladı ve yaklaşık 5-6 dakika kadar önce bitti. Ancak tansiyonu yüksek bir seçim oldu. Özellikle 3. ve 4. turda tansiyon bir hayli yükseldi. Çünkü ilk iki turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya önde çıkarken 3. turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden bir tartışma yaşandı ve AK Parti grubu seçimi 22-20 kazandığını belirtti ve oturumu yöneten divan sonucuna itiraz ederek oturumu yöneten divan sonuca itiraz etti. 3. turu bitirdi. Ardından 4. tura geçmeden önce bir 10 dakika kadar ara verdi divan başkanı. 4. turda da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'i de geçmiş oldu. 4. turda bu arada AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin toplamda 18 oy aldı ve toplamda 4 oy da geçersiz sayıldığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Üsküdar Belediyesi'ne İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla bir soruşturma başlatılmış. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli evet. gözaltına alınmıştı. Ardından Dedetaş tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Peki. Bugün yapılan seçimde de Dedetaş'ın yerine başkan vekili olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya geldi.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakika bilgisinin de detaylarını Emine'den aldık. Şimdi efendim devam edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemi ve kazanımlarını değerlendirdi. Zirvenin küresel güvenlik mimarisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi.
3: NATO Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin önemini anlattı. Türkiye'nin kazanımlarına dikkati çekti.
4: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı Briefing'de 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine yönelik bir makale kaleme aldı. Zirvenin Türkiye'nin merkezi ülke konumunu güçlendirdiğine vurgu yaptı.
4: Ankara Zirvesi'nin mesajı açıktır. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır. Böylece Türkiye, çevreden merkeze ilerleyen konumunu pekiştirmiştir. Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda soruşturma genişledi. Koray Beşli yeniden gözaltına alındı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Koray Beşli'nin dijital materyalleri incelendi. Telefonunda yapılan incelemede 18 yaş altı reşit olmayan kız çocuklarının fotoğraf ve videoları ele geçirildi. Görüntülerin birçok sohbet ortamında kullanılarak uygunsuz konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Başsavcılık Koray Beşli'yi yeniden gözaltına aldı efendim. Efendim böylece bu haberle de bugün de gün ortasını ben kapatıyorum. Programı noktalıyorum. Az sonra Ayşe Su Berker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın yine 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Özel'e hangi suçlamalar yöneltildi? Özel'in CHP'den istifa edin çağrısına kimler uyacak? Hangi belediye başkanları ve milletvekilleri AK Parti yolunda? Süreç yasası neler getiriyor? Kerem Kırçuval soruyor. Siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç ve Gürkan Zengin, iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat'la Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Evet, bugün Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle mecliste bu çerçeve yasaya dair partiler bir bir imzalarını vermeye başladılar. Şimdi meclise gideceğiz. Mecliste bizi Serkan Şimşek bekliyor elindeki son notlarla. Seni dinleyelim Serkan.
1: Ayşe Süberker, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmasından hemen önce partilere imza amaçlı gönderildi. Geçtiğimiz saat diliminde sırasıyla DEM Parti ve Hüdapar yine imzaları atan partiler arasında yer aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran teklife imza attı. Teklifin imzalanmasının ardındansa bir açıklama da yaptı. Bakıran, önemli ve tarihi bir açıklama. Yasanın eksikliklerini ifade ettiğimiz gibi önemini de biliyoruz ve önemini de savunacağız ifadelerini kullandı. Yine açıklama yapan bir diğer isim ise Tülay Hatimoğulları'ydı. O da yasanın çıkıyor, sunuluyor olması tarihi bir öneme sahip dedi. Elbette tek başına 100 yıllık sorunu çözecek bir yasa değil ama adım atma konusunda tarihi bir yasa dedi. Biraz önce de ifade ettik, bir diğer imzalayan parti Hüdapar oldu. Hüdapar'da biliyorsunuz 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimlerden ikisi imzayı atmıştı. Yine Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Batman Milletvekili Serkan Raman'ın da gelip imza atmasını bekliyoruz. Ve yine bir diğer önemli ayrıntılar bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi boyutunda yaşandı. CHP Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ve Anayasa Komisyonu üyeleri MHK toplantısından ayrıldı kanun teklifini imzalamak üzere ve CHP'nin imzalamasının ardından da kanun teklifinin basın toplantısıyla kamu

0: kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Aslında bu basın toplantısının da önümüzdeki saat diliminde, yani önümüzdeki dakikalarda gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii o toplantıda da yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay AK Parti Grup Başkan Vekilleriyle görüştü. Yine geçtiğimiz saat diliminde mecliste önemli görüşmelerden bir tanesiydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'le bir toplantı yapılmış oldu. Dediğim gibi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in olacağı bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak kanun teklifi artık önümüzdeki saat diliminde paylaşılmasını bekliyoruz. Tabii süreci de biraz hatırlatacak olursak, önümüzdeki hafta sonunda, yani 7 Ağustos Cuma günü kanun teklifinin Adalet Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Yine pazar günü ise genel kurulda görüşülmesini bekliyoruz. Bugün de mecliste oldukça önemli bir trafiğin devam ettiğini ifade edelim. Aynı zamanda sabah saatlerinde de AK Parti ekseninde çerçeve yasa bazında oldukça önemli bir toplantı da yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, bir kapalı grup toplantısı yapıldı AK Parti'de ve o toplantıda da iki isim milletvekillerini yasaya dair bilgilendirdi. Aynı zamanda teklife ilişkin bugün AK Parti MKYK toplantısı yapılacak. İşte o toplantıda da yine teklife ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in detaylı bir sunum yapacağı öğrenilmiş oldu. Dediğim gibi artık oldukça kısa bir süre sonra bu teklifin bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Bizler de mecliste gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler. Serkan Şimşek meclisten son durumu aktardı. Bu arada AK Parti'de de bugün MKYK var. Gündemde hangi başlıklar olacak? Onu da Emre Karaca'ya soracağız. Emre, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, Ankara'daki sıcak istasyonlardan biri de AK Parti Genel Merkezi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Şüphesiz ki bugünkü MKYK'nın da ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Özellikle mecliste az önce ayrıntıları da aktardı Serkan. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin şüphesiz ki AK Parti Genel Merkezi'ne yansımaları da bugünkü MKYK toplantısında ele alınacak. Her MKYK'nın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir değerlendirme yapıyor. Özellikle sürece ilişkin olarak vereceği mesajların önemli olduğunun altını çizelim. Bununla birlikte meclis aşamasında bulunan Grup Başkanı Abdullah Güler'in de oradaki basın toplantısını bitirdikten sonra MKYK'ya gelerek buradaki partilere yönelik olarak da bir bilgilendirme yapacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Bununla birlikte Teşkilat Başkanlığı'nın da bir sunumu olacak. Özellikle önümüzdeki süreçte AK Parti çatısı altında devam edecek olan Türkiye 100 yılı buluşmalarına ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kadın Kolları Başkanı da bir başka sunum yapacak. Başkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii özellikle Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda partilerin soracağı sorular yetkililere, özellikle partinin yetkili isimlerine soracağı sorular merak konusu. Şüphesiz ki ayrıntılar ilerleyen dakikalarda netleşmiş olacak. Bununla birlikte küresel konulara ilişkin olarak da yine her MKYK'da olduğu gibi parantez açılmasını bekliyoruz. Özellikle bölgede harareti dinmeyen İran-ABD gerilimi gibi Filistin'de yaşanan konu başlıklarının da yine gündeme alınmasını bekliyoruz. Bir başka önemli başlıkta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olacak. Bilindiği gibi 14 Ağustos'ta Ankara'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliği gerçekleşecek. Bu etkinliğe ilişkin olarak da yine bir sunumla yapılmasını bekliyoruz ve etkinliğin ayrıntılarının da bugünkü MKYK'da artık şekillenmesi bekleniyor. MKYK'nın devam ettiği sürelerde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kameraların karşısına geçecek. İlerleyen saat diliminde Ömer Çelik'in hem Terörsüz Türkiye hem de AK Parti bünyesindeki MKYK gündemine ilişkin olarak kamuoyuna açıklamalar yapacağı bilgisini de paylaşmış olalım.
1: Ya, teşekkür ediyoruz Emre Karaca da aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için de bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
4: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza

0: ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
1: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
0: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla.

0: Yine Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuşmasının büyük bir bölümünü meclise bu sunulması beklenen çerçeve yasaya ayırdı. Yasayı asla kabul etmeyeceklerini belirten Dervişoğlu, sorumluları millete şikayet edeceklerini söyledi.
2: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Hiçbir çoğunluk meclisin namusunu kirletemez. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını, hangi pazarlığın sonucunda hazırlandığını tek tek anlatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ihanete sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
1: Evet, konuklarımızla konuşacağız. Doktor Ufuk Uras ve Galip Ensarioğlu haber hattında bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ufuk Bey, dün sizinle bu saatlerde yine konuşuyorduk ama elimizde pek bir donede yoktu. Ama bugün itibariyle işte gördük. İlk değerlendirmenizi sizden alarak bir başlayalım.
3: Evet, bu çözüm süreci nedeniyle sık aralıklarla görüşmeye başladık. Bu tabii son derece hayırlara vesile bir durum. Tarihi bir an yaşıyoruz. Türkiye'de uzun zaman sonra ilk defa kardeşlik hukuku devreye giriyor. Ve her şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetimi, denetimi altında kalıyor. Kazanan Türkiye olmuştur, kaybeden de Netanyahu olmuştur. Bu sürece ilişkin itirazları da anlamaya çalışıyorum. Ama bu ülkede terörün bitmesi, barışın tesis edilmesi çok büyük bir nimettir. Buna karşı yıllardan beri hiçbir şey yapmamak çok büyük bir ataletti. Ama siyasette ataletin olduğu yerde her zaman hamaset olur. O yüzden yurttaşın karnı hamasete tok. Yani bütün bunlar zaten test edilecek diyoruz ama yıldır test edildi zaten. Bir şehidimizin olmaması, bir barış ikliminin olması, bölgede İsrail'in hegemonyenlik tavrına karşı Türkiye'nin gösterdiği karşı tutum, bunlar son derece kıymetli. Yani Aristoteles'in bir tespiti vardır. Testiyi taşıyorsunuz, kapının önüne kadar geldiniz, kapının önünde kırıldı. En büyük felaket budur zaten. Testiyi kırdırmamak. Testiyi kırmaya hevesli olan insanlar olduğunda biliyorum ama Türkiye hem devlet hem toplum projesi olarak devlet iradesiyle, devlet aklıyla toplumun aklının birleşmesi ve buluşması da aslında çok önemli bir tarihsel uğrak.
1: Evet.
3: Bu sürecin öznelerine bakarak eleştirenler şunu düşünmeli. Bütün bu özneleri benimsemeyebilirsiniz ama onların katkıları sürecin olgunlaşması yönünde mi oldu, ket vurma yönünde mi oldu? Bence yurttaş bütün bunları görüyor.
1: Galip Bey, sizin de değerlendirmenizi şöyle ilk bir alalım, sonra maddeler üzerinden de konuşmak isteriz elbette. Bu arada her an bir basın toplantısı da başlayabilir, onu da size iletmiş olayım. Çünkü kamuoyunun da bu anlamda bilgilendirilmesi pekala önemli. Buyursunlar.
4: Evet, şimdi tarihi bir süreç yaşıyoruz. İlk defa Türkiye 100 yıllık bir sorunu, 41 yıldır şiddet üreten, 70 bin insanımızın canına mal olan, büyük acıların yaşanmasına mal olan, ekonomik olarak 2 trilyon doların üzerinde Türkiye'ye mal olan ve aynı zamanda Türkiye'nin dengesini bozan, hedeflerinden saptıran

0: çok önemli bir süreç. Yani sadece terör meselesi olarak da meseleye bakmamak lazım. Şiddet meselesi olarak da bakmamak lazım. Bunu aşan bir süreç. Süreci bitiriyoruz ve siyaseten bitiriyoruz. Diyalogla bitiriyoruz. Kavgasız bitiriyoruz. Bunu yani büyük bir devlet gibi, büyük devletin refleksini gösteriyor Türkiye. Her türlü endişeden uzak bir şekilde sorunu özgüvenle çözebiliyor artık Türkiye. Büyük bir irade, siyasi irade ortaya koyuyor Türkiye. Bu sadece dediğim gibi yani bir terör meselesi, şiddet meselesinin de bitirilmesinin ötesinde bir mesele. Hı hı. Çünkü 1000 yıllık kardeşlikten bahsediyoruz. İşte son 100 yılda tahrip olan bu 1000 yıllık kardeşliğin yeniden tesisi ve Orta Doğu'da aslında Türkiye kendi içinde belki toprakları içinde şiddet sorununu önemli ölçüde çözmüştü. Ancak örgüt Suriye'de, Irak'ta ve İran'da Orta Doğu coğrafyasında etkin bir şekilde emperyalist güçlerle birlikte, uluslararası güçlerle birlikte yeri geldiğinde Türkiye'ye karşı kullanılabildiğini gördük. İsrail'le, Amerika'yla Suriye'de iş tutan, İran'la, Rusya'yla, Irak'ta iş tutan, yine İran'da Suriye'yle, İran'da örgüt çeşitli anlaşmalarla faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Yani sadece Türkiye'nin sınırları içindeki bir şiddet meselesinin ötesinde Türkiye'nin tahrip olan 1000 yıllık bu coğrafyadaki kardeşliğini tesis edecek ve bu kardeşliği bütün coğrafyaya yayacak. Aynı zamanda Orta Doğu'ya huzur getirecek, barış getirecek, zenginlik getirecek çok önemli bir proje olarak bakmak lazım. Türkiye çok büyük bir irade ortaya koymuştur. Ve bu süreç işte 41 yıl içinde şiddetle son bulmadığını gördük. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını hep beraber yaşadık. Büyük acıları her kesimin yaşadığını gördük. Ancak bugün bütün tarafların da artık şiddetin fayda getirmeyeceğine inandığını, Türkiye'nin geleceği için, Orta Doğu'nun geleceği için çok önemli bir adım. İşte Öcalan dünkü ifadesinde en az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak demokratikleşme süreci olarak olayı kendi penceresinden tarif ediyor.
1: Evet.
0: Bu yasa tabii işte bugün mecliste sunulacak. Meclis kapanmadan da inşallah bu yasayı büyük bir çoğunlukla geçireceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi az önce hani izledik. Bunu ihanet yasası olarak tanımlayanlar da oldu. Bu meclisin %95'inin destek verdiği bir yasaya ihanet yasası demek akılla bağdaşır tarafı yoktur. Yani meclisin %95'i eğer ihanet içindeyse bu ülke batmış zaten. Böyle bir şey olur mu? Kendilerini de sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bu mesele ülkemizin ve insanımızın geleceğini önümüzdeki 1000 yılı inşa edecek bir meseledir. O yüzden buradan siyasi hesap yapmak, yenildi, kazandı, ne aldı, ne verdi veyahut da siyaseten kim ne kazandı meselesi değil. İlk günden itibaren dedik ki buyursun bütün siyasi partiler bu işin içinde olsun ve ilk defa meclis ortak bir komisyon kurarak meclisin kahir ekseriyetiyle bu meselenin çözümüne büyük bir katkı sağlamıştır. Meclis ilk defa siyaset üstü bir tavır ortaya koyarak Türkiye'nin geleceğini belirlemek için önemli bir çalışma yapmıştır. İşte meclis komisyonu 1,5 yıl gibi uzun bir sürede ortak bir çalışma yaptı ve ortak bir metnin dibine de imza atma erdemini de gösterdi. Bunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yine bütün siyasi partilerin katılımıyla bu meseleyi ortak bir şekilde çözüme kavuşturup Türkiye'nin önünü tıkayan, Türkiye'nin önündeki 1000 yılını belki dizayn edecek olan çok önemli bir yasaya inşallah hep beraber imza atacağız.
1: Peki şunu soracağım, tabii teknik detayları tam olarak bilmiyoruz ama Ufuk Bey sizinle devam edelim buradan. Şimdi bu kasten öldürme ve 2005

0: öncesi müebbet ceza gerektiren suçlar kapsam dışı. Bu arada biraz da PKK lideri Öcalan'ı da akıllara getiriyor. Bugün Sayın Bahçeli tekrar kendisine umut hakkı çağrısını yineledi. Nasıl bir yöntem izlenecek bundan sonrası için? Mesela 6 ay içinde işte başvurular başlayacak. Akıllara bazen habur geliyor ama bu sefer o habur görüntülerinden her iki tarafında ders aldığı da söyleniyor. Dolayısıyla nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Bu teoride değil ama gerçeklikte nasıl hayata geçecek sizce?
1: Çünkü bu emme basma tulumbaya konulan ilk adım. Dolayısıyla burada bir kademelendirme görüyoruz. Örgütsel yapılar içerisindeki farklılıklar aynılaştırılamaz. Yani herkesi teknik bir biçimde hukuken ele alamazsınız. Dolayısıyla buradaki kademelendirme önemli ve yani kişi bazlı herkesin dosyasının ele alınması büyük ölçüde söz konusu. Yani bir tür infaz erteleme dediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Sarayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği bir mesele de esas itibariyle tabii kişisel bir mesele değil. Gerek Selahattin Demirtaş'ın, gerek Ahmetlerin, gerek Öcalan'la ilgili ifade edilen meseleleri bir anonim konu. Yani şahsı özel ele alınmaması gerek. Üstelik tuhaf bir şekilde yani Öcalan'la konunun kişiselleştirilmemesi gerektiği, kendisi üzerinde tartışılmaması gerektiğini büyük ölçüde ortaya koymuş vaziyette. O yüzden bu gidişat kamuoyu vicdanı önünde gerçekleşiyor. Hakikaten biraz ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerek. Bu ülkenin bürokrasisinin, bu ülkenin güvenlik bürokrasisinin, emniyetinin, istihbaratının, yani devletin bütün kurumlarının bir tür kendine ihanet ettiğini ima etmek haddini aşan bir söylenmiş. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi terörist sona erdirdiği için niye ihanet içinde olsun? Barışın tesis edilmesi, 40 yıllık problemi, 100 yıllık problemi çözmek niye bir namus meselesi olsun? Yani hakikaten bunlar can alıcı meseleler. Kulağın iki özelliği var biliyorsunuz. Bir dışarıdan gelen sesleri duyar. İkinci özelliği de kendi kendine ses üretir.
0: Ufuk Bey, sizi kısaca kesebilir miyim? Bir meclise Serkan Şimşek'e dönmem gerekiyor. Çünkü sanırım kanun teklifinin detayları bu sefer tam olarak ortaya çıktı değil mi Serkan? Bize anlatır mısın?
2: Evet, hemen o kanun teklifinden ayrıntıları aktararak başlayalım. Tabii kanun teklifinin ilk maddesinde bu teklifin amacı ve kapsamı ele alınmış durumda. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir ifadeleri kullanıldı. Kanun teklifinin amaç ve kapsamının ele alındığı ilk maddede işte bu ifadeler yer alıyor. Yine ikinci maddede ise bu kanun hükümlerinin PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları da kapsadığı ifade edildi. Böylece bu iki maddeyle bu kanun teklifinin ilk bölümünde amaç ve kapsamı ele alınmış oldu. Yine tanımlar bölümünde de madde 2'de bu kanunda geçen örgütün PKK-KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını içerdiği ifade edildi. Aynı zamanda bu kanunun 7. maddesi uyarınca da oluşturulacak kurulu da yine ifade etmiş oldu. 3. maddeyle devam edecek olursak soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine yer verildi kanun teklifinin 3. maddesinde. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının da resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla Bu noktada

0: örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçuyla 2005 Haziran tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı da yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların hariç olduğu ifade edildi. Yine madde 4 ile devam edecek olursak, koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunacak dosyalar ele alındığı 4. maddede, o noktada da 3. madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtay'la ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirileceğini ve koşullarının bulunması halinde de bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verileceği ifade edilmiş oldu. Kanun teklifine dair elimize ulaşan ilk bilgiler bu yönde diyelim. Sözü yeniden şimdi size bırakalım.
1: Pekala Serkan Şimşek, teşekkür ediyoruz. Teklif böylelikle ekrana da getirdik. Tabii uzun, kolay değil ama aslında değil mi, aşağı yukarı bizim konuştuğumuz maddelerinde biraz daha detaylandırılmış, daha hukuki anlamda detaylandırılmış şekliyle karşımıza çıkıyor. Ufuk Bey, kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz, yoksa bunun üzerine bir yorum yapmak istiyor musunuz?
2: Tabii çerçevesi çok net. Bu büyük köşe tespit ve teyit meselesi nasıl olacak diye insanlar soruyorlar. 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Şu anda gökyüzünde 9000 civarında uydu var. Uydular üzerinden sizin her türlü adımınız takip edilebiliyor. Ama zaten mesele teknik bir mesele değil. Bu konuda bir iradenin oluşmaz. Esas konu, ya böyle bir mesele işte Öcalan'la pazarlıkla mı oluşuyor? Tam tersi. Onunla ilgili pazarlıklar ya da itirazların ortadan kaldırılması yönünde Öcalan'ın pozitif bir tutum aldığını görüyoruz. Öcalan'ın bu meselenin çözülmesine yönelik itirazları hem örgütsel düzeyde hem ideolojik düzeyde ortadan kaldırması en fazla İsrail'i rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu barışın tesis edilmesine, bu teknik metin artık bir geriye dönüşme olmayacağını ve muhtemelen mecliste de çok büyük bir çoğunlukla geçeceğini bize gösteriyor.
1: Galip Bey, bölgeden siz tabii ki reaksiyonları alıyorsunuzdur. Nasıl değerlendirildi? Şimdi 2 yıllık bir süreçten bahsettik. Yani herkesin çok şaşırarak başladığı bir süreç. Bir ara çok hızlandı, ardından biraz durdu, duraksadı ama bugün bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Sizce bölgede yansımaları nasıl olacaktır ve siz şahsen bu geri dönüşlerin ciddi bir oranda olacağına inanıyor musunuz?
3: Tabii bölgede çok büyük bir umut yarattı. Ciddi anlamda bölgede destek var. Yıllardır herkesin, işte siyaset yapanların, sivil toplumun, bölgede yaşayan iş adamlarının, herkesin ya bu işi siyaseten nasıl çözeriz? Şiddet dışı bu işin çözümü yok mu? Bu işi nasıl bitiririz? Bu silahlar nasıl durur? Bu kan nasıl durur? Herkesin ortak özlemi ve söylemiydi. Çok ciddi destek var bölgeden, çok ciddi umut var, çok olumlu bir hava var. Tabii bu süreç başladığı günden itibaren aslında sorunsuz bir şekilde devam ediyordu. Yani durdu, duraksadı dediniz ama hiçbir zaman durmadı aslında. Bu meseleler, hani böylesine önemli bir meseleyi, İşte Suriye'de, İran'da, Irak'ta ciddi bir şekilde yapılanması var ve Mahmur kampı var. Bir sürü Irak'ta ve İran'da kampları var. Elinde bir silah envanteri var. Devlet birimleri bu işin teknik olarak nasıl yürütülmesi gerektiği yönünde yaptığı müzakereler var. Öcalan'la her defasında görüşme ve az önce Sayın Uras'ın dediği gibi her itirazın tıkandığı noktada Öcalan'ın olumlu müdahalesi var. Örgüt ve siyaset üzerinde çok ciddi telkinleri ve müdahalesi var, direkt müdahalesi var. İşin Avrupa boyutu var. Yani böylesine çok boyutlu, çok uluslu, çok girift bir meseleyi Türkiye çözme iradesi ortaya koymuş. Siz bununla ilgili bir yasal düzenlemeye doğru giderken bütün bu teknik detayları görüşmek zorundasınız.

0: İşte daha 10 gün önce MİT başkanı gidip Süleymaniye'de
1: Evet.
0: Mesrur Barzani Süleymaniye'de Bafel ve kardeşiyle görüştü. Geldi Erbil'de Mesrur'la Mesut Barzani ve Niçirvan'la görüştü. Çünkü bu silahlar nereye bırakılacak?
1: Evet.
0: Ve şeyler oluşturulması lazım. Süleymaniye'de ve Erbil'de belki birçok yerde merkezler oluşturulması
1: Tabii.
0: lazım. Buranın yani bu işin doğru bir şekilde yönetilmesi lazım. Mevcut kampların boşaltılmasını ne şekil izleneceği, herhangi bir provokasyonla karşılaşılmaması gerekir aynı zamanda, çünkü bu çözümü istemeyen devletler ve kesimler var.
1: Tabii.
0: Her an provoke edebilirler. Bu provokasyonları da önlemek için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Bu görüşmelerin Avrupa'yla, kendi kurullarıyla her şekilde görüşülüp bir anlaşmaya bağlanması lazım. Tabii bunlar kolay şeyler değil. Yani aslında kesintiye hiç uğramadı.
1: Ben
0: Bu
1: kesintiye uğradı
0: aslında
1: derken
0: dünyaya
1: araya iki
0: örnek
1: kere
0: teşkil
1: İran
0: edecek
1: yok
0: şekilde
1: araya iki
0: bir
1: kere İran
0: Türkiye
1: savaşı girdiği
0: modeli.
1: için söyledim onu aslında. O yüzden hani bölgenin ne
0: Tabii, o
1: olacağının
0: da
1: belli
0: bir
1: olmadığı
0: riskti. Yani
1: dönemlerdi.
0: neticede Pejak'la İran devletinin şu an yer yer çatışmaları mevcut.
1: Tabii.
0: Bunlar da süreci sabote edebilecek aslında şeylerdir.
1: Tabii.
0: Enfekte edebilecek şeylerdir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ancak bütün bunlara rağmen, Suriye'deki, İran'daki gelişmelere rağmen, Türkiye bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir çatışma çözümü süreci inşa ediyor.
1: Evet.
0: Yani belki bundan sonra benzer devletler Türkiye örneğini araştırıp, işte yıllarca biz bu işleri yaparken, 40 yıldır ben siyasetin içindeyim ve 40 yıldır bu çatışma başladığından beri ben siyaseti yapıyorum. Bitimine kadar da bu işin içindeyiz. Biz yani dünya bu işleri nasıl çözmüş diye çok merak ederdik. Sivil toplum çalışmalarında biz çatışma çözümleriyle ilgili gidip İspanya'da, Kuzey Afrika'da, İrlanda'da, İngiltere'de yerinde taraflarla bu işleri görüştük. Müzakerecilerle görüştük. Savaşanlarla görüştük. Türkiye'de birçok konferansa Sayın Uras'la birlikte katıldığımız bir sürü bu meseleye dair konferanslar var. Hepimizin derdi Türkiye'de bu işi nasıl başarırız? Yani dünyanın çeşitli ülkeleri, milletleri bu işleri çözdüler kendi aralarında uzun çatışmalardan sonra, ama biz Türkiye'de bunu yapabilir miyiz? Bir taraftan çatışmalar sürer, acılar yaşanırken, bir taraftan da biz siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, Türkiye'de bu işi dert edinenler, kafa yoranlar, bütün dünya örneklerini araştırdık, konuştuk, tartıştık. Türkiye'ye nasıl uyarlarız, nasıl yaparız, biz de yapabilir miyiz? Ama şu anda bizim 2009'da biz bunu denedik, başladık. Oslo süreci, çözüm süreci, milli birlik, kardeşlik süreci. Her defasında belli bir kesimin sabotesiyle inkıtaya uğradı. Ama bugün adeta bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir süreci inşa ediyoruz. Bu Türkiye bunu başarabildiyse kendi önündeki bütün bariyerleri kaldırıp bundan sonra Orta Doğu'ya da bu barışı, bu çözümü, bu huzuru yayacaktır aynı zamanda bu proje. Sadece Türkiye'nin iç barışıyla yalnız sınırlı da değil bu mesele. Bütün Orta Doğu'yu ya huzur getirecek, barış getirecek, örnek teşkil edecek bir süreci yaşıyoruz.
1: Evet. Ufuk Bey, Galip Bey de söyledi aslında bu biraz bir izole bir vaka olarak belki siyaset tarihine geçecek. İşte örneklere bakıldı, edildi ama Türkiye bunu kendine has bir yöntemle çözüyor. Üstelik bölgenin de diken üstünde olduğu bir dönemde şimdi basın açıklaması yapılıyor. İsterseniz gelin beraber bir dinleyelim, sonra devam ederiz.
2: Ben Hazır mıyız? Evet değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında izleyen aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey, yine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay Bey ve Filiz hocamız, yine yanımda AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül Bey, yine Adalet Komisyonu Başkanımız Cüneyt Yüksel Bey ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sizleri biraz önce meclis başkanlığımıza, genel sekreterliğimize iletmiş olduğumuz ve ismiyle beraber biraz sonra detaylı açıklama yapacağım çerçeve yasa hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız. Çok değerli basın mensupları, ismi olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlülük maddesiyle beraber. Biraz sonra kanunun içeriğine dair madde başlıkları hakkında da sizleri teknik olarak neler getirdiğine dair açıklamamızı yapacağız. Ben bu sürece gelene kadar öncelikli olarak teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve biraz sonra imza sahipleri olarak DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda imzalarını eksik etmeyen Hüdapar'a ve bağımsız milletvekillerimize, yine Yeni Yol grubundan bazı milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplama baktığımızda yaklaşık 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Tabii bu teklife daha sonradan iş tüzük kapsamı içinde teknik olarak desteklediklerini, imzaladıklarını ifade edecek milletvekillerimiz de olacaktır. Süreç açısından bu şekilde devam edecek. Tabii komisyonumuz, Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Değerli basın mensupları, şimdi bu sürece kadar biz nasıl geldik? Bu konuda biraz sizleri teknik olarak aydınlatmak istiyorum. 5 Ağustos 2025 tarihinde malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis başkanlığımızın başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruluşundan itibaren ilk toplantısını bundan tam bir yıl önce 5 Ağustos 2025 tarihinde yapmıştı. Ve devamında da yaklaşık 18 toplantı icra etti. 137 kişiyi gerek başkan olarak, gerek şahıs olarak, gerek dernek başkanı, sendika başkanı, baro başkanı olarak, korucu ailelerimizin mensubu olarak, şehit ve gazi derneklerimizin başkanı olarak, yine ailelerimizin temsilcisi olarak, Diyarbakır annelerinin temsilcisi olarak, barış annelerinin temsilcisi olarak, birçok değerli hocalarımızı, ceza hukukçularımızı ve bu tür süreçleri yakından akademik olarak çalışmış hocalarımızı dinledik. Toplam 137 kişi. Hakikaten çok kıymetli, çok değerli fikirler orada konuşuldu ve dile getirildi. Yine İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız değişik dönemlerde komisyona gelerek mevcut bu durumları, gelişmeleri, ilerleyişi komisyonumuza bildirdi. Peki komisyonumuz nihai evrede Şubat ayına gelindiğinde çalışmalarını tamamladı. Raporları bir bütün haline getirerek oraya temsilci veren gruplarımızın ve yine grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle beraber uzun istişareler ve müzakereler sonucunda bir rapor ortaya çıktı. Raporumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu. 18 Şubat 2026 tarihiyle de bu yayınlandı ortak mutabakat ile. İki milletvekilimiz tabii farklı düşünceleri vardı ama büyük bir ekseriyet, büyük bir çoğunlukla beraber bu rapor yayınlandı ve bütün kamuoyuyla paylaşıldı ve internet sitesinde yer alıyor. Burada raporumuzun 6. başlığında değerli basın mensupları, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileriyle beraber bir başlık var. Buradan birkaç konu başlığını, izahatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Komisyonun bir diğer görevi, önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak, durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasının geniş katılımlı, temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf bir istişare süreciyle temin etmektir. Rapor devam ediyor değerli arkadaşlar. Özellikle 6'ya 1, kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Yine buradaki raporda tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidinin sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır. Tabi burada son 6. maddenin 1. fıkrasında örgütün tüm unsurlarıyla fesiyle silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da bütün partilerle genel bir anlayış ve mutabakatın varlığı da rapora yansıyor. Peki 6'ya 2. fıkrası, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin içeriği nasıl olacak? Orada aynen raporda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. Tabi burada yine raporda nihai evrede buradaki doğrulamanın, bu doğrultuda gelişen olayların örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasındaki hukuki önlem durumlarını tespit ve tayini yönelik olmamalıdır. Kanunun aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplumla bütünleşmesi ve kazandırılması noktasında da bir hedefi de ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor. Tabi burada yine raporun 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor. Değerli basın mensupları, tabi burada yine 6. maddenin 5. fıkrasında da raporda der ki kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesinin ve raporlanmasına temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizmanın da oluşturulması burada teklif edilmişti. Yine kanunumuzda bu şekliyle beraber biraz sonra anlatacağız. Bu hedef doğrultusunda bir çalışma ortaya konuldu. Yine kanunda yürütmeye verilecek çerçevesi belirlenmiş yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması ve bu suretle sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi de bu raporumuzda hedeflenmekteydi. Yine kanunumuzda bu konuda bir mutabakatta arkadaşlarımla paylaşarak metin olarak hazırlamış olduk. Sonuç olarak 6. maddesi de yürütülen süreçte görev alanlar Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar da komisyon çalışmasında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması da önerilerek raporda yer almıştı. Değerli basın mensupları, raporumuzun yani 18 Şubat tarihinde yayınlanan, kamuoyuyla paylaşılan bu raporumuzda yer alan başlıkların tamamına yönelik uzun zamandır özel bir çalışma yürütüldü. Kurumlardan görüşler alındı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın çalışma içerisindeydik. Yine DEM Parti yetkilileriyle yakın diyalog halindeydik. Bu rapor doğrultusunda nasıl bir kanun metni ortaya konabilir diye. Tabii uzman arkadaşlarımızdan görüşler aldık. En son geçen hafta artık kanun belli bir teklifi olgunluğa erişmişti. Ve siyasi parti gruplarıyla da görüşmelere başladık. Pazartesi itibariyle şu anda mecliste grubu bulunan Yeni Yol Partisi, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, grubu olmayan Hüdapar ve diğer siyasi partilerle raporun bu beklentisini karşılayacak şekilde belli konu başlıklarında nelerin olabileceğine dair istişareler yaptık. Yakın zamanda da dün itibariyle ve pazartesi Abdülhamit Gül Bey ve Adalet Komisyonu Başkanımız yine parti gruplarını ziyaret etmek suretiyle bu başlıklardaki rapora yönelik olarak nasıl bir kanun teklifi olduğunu ifade ettiler. Sonuçları itibariyle ben bu açıklamalardan sonra siyasi parti temsilcileri de kanun teklifine yönelik desteklerini ve imza atacaklarını beyan ettiler ve bugün de huzurda sizlere bunu açıklamış olalım. Peki değerli basın mensupları, kanunumuz biraz ayrıntıya girelim raporumuzun çerçevesinde. Kanun dediğim gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Ve bu yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 madde. Toplamda 10 madde. Biraz önce rapordan bahsettik. 6. madde başlığı 1. maddede diyoruz ki raporda kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizde amaç ve kapsam bölümünde aynen ifadeyi raporun beklentisi doğrultusunda şöyle ifade ettik. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda yani tasfiye süreciyle ilgili toplumsal bütünleşme ile ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında. Peki kapsamında ne var? İlgili bu terör örgütü yapısının kurma, yönetme, örgütü üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlara ve bu örgüt lehine işlenen 2013 tarihli 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine hakkındaki kanunda yine bu teklifimizin kapsamı içerisinde yer alıyor. Yine mevcut durum içerisinde raporun konu başlığında değerli basın mensupları adil yani nihayetinde silahını bırakmış örgüt feshedilmiş tamamen varlığı ortadan kalkmış örgüt mensuplarının da konumunun hukuki durumunun adil, gerçekçi

topluma kazandırma, bütünleştirme noktasında da kanunun bir cevap vermesi gerekiyor. Bu düzenleme içinde diye. Şimdi orada kanunumuzda aynen bu beklentiye karşılık 3. maddemizde soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi başlığında bir madde kaleme alındı. Burada aynen denildi ki örgütü fiili varlığına son verildiğinin ilgili resmi gazete yayınlanması olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere. Ya burada açıkça değerli basın mensupları adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere çok net bir şey söylüyoruz. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu bir şekilde speküle edecek veya farklı anlamlara gelecek, ifade edecek kişiler de buradan uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere. Diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor. Peki diğer suçların düzenlemesinde ne esas alındı değerli basın mensupları? Onunla da ilgili sizlere teknik birkaç hususu anlatmak isterim. Malumunuz bizim ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi var. Başlığı etkin pişmanlık. Bunu bir bütünleyici, çünkü bizim aynı zamanda düzenlemelerimizin Türk Ceza Kanunu içerisinde bir bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Burada etkin pişmanlık maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını sizlerle paylaşmak isterim ki bu maddeye bir bakış açısı geliştirilsin diye. Şu andaki hali hazırda meri bulunan maddemizin ikinci fıkrası. Örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Üçüncü fıkra, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Dördüncü fıkra, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Biz bu maddeyi, üçüncü maddemizi kaleme alırken TCK 221. maddesinin bu fıkralara gelince de bir bütünlüğünü arz etme noktasında bir yaklaşım sergiledik. Ve bu yaklaşımımızda da kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 tarih öncesi yani yeni TCK değişiminden önceki TCK 125 bağlamında verilen cezalarla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili bir düzenlemeyi yaptık. Diğer suç tipleri yine 221'e benzer şekilde örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım yataklık ve diğer propaganda gibi unsurlardan, örgüt faaliyeti çerçevesindeki işlenen suçlardan örgüt mensupları 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi, 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlar çerçevesi olanlara da 10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz. Ki bu kişiler örgütün de tamamen fesi dağıtılması ve ortadan kalkması neticesinde bir topluma kazandırma ve bütünleştirme noktasında bir adil, gerçekçi, bir hukuki belirlilik kapsamında düzenleme olsun. Üçüncü maddemizden sonra dördüncü maddemiz koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Hali hazırda

soruşturma devam eden. Soruşturması tamamlanmış, kovuşturmaya dönmüş. Kovuşturmada istinafta gerekse onanmış, yerel mahkeme kararı vermiş. Yargıtay safahatı olan dosyalar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili de ne yapılacak? Üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri soruşturma veya kovuşturma bulunduğu yerdeki yetkili hakim veya mahkeme tarafından ilgili bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'la ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir. Gerekse koşulların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına dair madde. İkinci fıkrada üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istisnai veya temiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilerek ilgili yerel mahkemesine gönderilecek dördüncü maddemizde. Erteleme kararlarının kaydedilmesi 5 yıllık ve 10 yıllıkla beraber ve yeniden suç işlenmesi hali. Değerli basın mensupları, bunlar özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında terörle mücadele kanunumuz çok açık, TCK 220, 314 çok açık. Terörle mücadele kanunu 3. 4. maddesi çok açık. Bu eylemler noktasında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz. Yani ilgili kişi bundan yararlandıktan sonra topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz. Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız. Olursa da bunun yaptırımında ne olduğunu açıkça kanun metnine yazmış olduk. Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olanlar ne yapacak? Evet, bu suçlardan mahkum olanların yine aynı istisnası belli. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere. Diğer bahsettiğim gibi TCK 221 bağlamında örgüte üye olma, yönetme, yardım yataklık, propaganda gibi eylemlerinden dolayı ceza almış ve infazı olan kişilerle de ilgili yine 15 yıla kadar ki süreç açısından 5 yıl erteleme, özel takip ve 10 yıl olaraktan da diğer 15 yıl üstü ve müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarla ilgili olaraktan bir izleme durumu olacak. Yine buradaki hükümler kapsam içerisinde açık hükümleri yazdık bu kapsam içerisinde. Bu kayıtlar kendi sistematiği içerisinde takip edilecek. Erteleme kararı verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içerisinde yine terör suçlarına da birinin işlenmesi halinde infaz hakimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak mevcut hem soruşturma konusu diğer dava devam edecek hem de mevcut durum içerisinde bu erteleme kararı kaldırılmış olacak. Çok önemli bir maddeye geliyoruz. 7. madde. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, biz aynı zamanda dedik ki mevcut raporda en önemli eşiği geçtik. Teyit mekanizması işledi. Silahlar tamamen teslim ve imha ve yok edilmesi ve örgütün bu konuda tamamen tasfiyesiyle beraber 6. maddenin 5. fıkrasında kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlaması temin edecek rütbe içerisinde bir mekanizma oluşturulması. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlar 7. maddeyi kaleme aldık. 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek. Ve ihtiyaç duyulması halinde de kendisi daha alt seviyede teknik çalışmalar yapacak komisyonlar da oluşturulabilecek. Nihai evrede örgüt mensuplarının bir an önce silahlarını bırakması, örgütün kendini feshedip tamamen tasfiyesi ve devamında bu örgüt mensuplarının

0: topluma entegre edilmesi, uyumunun gerçekleşmesi, bütünleşmenin sağlanması noktasında da özel çalışmalar yapacak, raporlar hazırlayacak, alt komisyonlar da kurulacak şekilde biz bu kurula izin vermiş oluyoruz. Burada bir durum var. Kurul, yine ikinci bir komisyonumuz var. Bu dönemsel çalışmalarını, faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Gazi Meclisi de bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Bu izleme komisyonu bu süreci takip edip gerekirse de ihtiyaç halinde gerekli tavsiyelerde bulunacak. Tabii bunun sayısıyla ilgili bir durum şu anda belirlemedik. Anayasamızın 95. maddesi gereğince siyasi parti grupları milletvekili sayısınca zaten belli bir sayı anlaşılır. O komisyonla da beraber hem aktif olarak hem de yarar sağlayacak, katkı sağlayacak bir sayıda inşallah komisyonumuzu da oluşturmuş olacağız. 8. maddede silahların teslimi ve malzeme, mühimmat, diğerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede, nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak. Peki süre arkadaşlar önemli. Süre başlığı yine burada raporumuzda geçici ve müstakil özel bir kanun hedefi vardı. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler gerek başkonsolosluklar, konsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumluluğu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz beyanlar da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arz ediyorum bundan sonraki süreçte de. Bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların, komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanunun uygulamasında, gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bir kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme, gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı, uluslararası konjonktürün, bölgesel krizlerin de bu konuda etkisi yadsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış, birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz haktan hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Yani önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi. Bakın biz yakın zamanda bir Ankara'da, başkentimizde NATO devlet başkanları zirvesi yaptık. Oradaki dünyanın ülkemize bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülke ortamına, güvenliğine ve dünya barışına katkısı çok özel anlatıldı. Yani Türkiye'nin bu güçlü, müreffeh, gelecek dönemlere yansıyacak kararlı duruşu şu anda dünyada zaten etki yaratıyor. Bölgemizdeki krizlere maalesef bazı saldırgan, katil İsrail'in dönem dönem yaptığı saldırılar maalesef devam ediyor. Ama dünyanın gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de ABD-İsrail-İran savaşı ve güneyimizde, Kızıldeniz'de ve Yemen bölgesinde maalesef bölgesel krizler devam ediyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kararlı duruşumuzu, imkanlarımızı, dünya barışına, dünyanın güvenliğine, diğer kriz bölgelerindeki krizlerin çözümü noktasında kararlı duruşumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi. Bunu da devam ettireceğiz. İç cephemizi güçlü kılacak. İç cephemizi bundan sonra sürdürülebilirliğini, devamlılığını, güveni artıracak çalışmalarımızda devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde elimizden gelen tüm gayret ve çaba da bu yöndedir. Ben nihayetinde destek olan parti gruplarına tekraren teşekkür ediyorum. Bağımsız milletvekillerimiz var. Biraz önce bahsettim. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in, genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben şundan eminim ki iyi niyetle, samimiyetle bu çabaları sürdürelim. Ben Gazi Meclisimizdeki partilere de bu tavsiyede bulunmak isterim. Herkes lütfen samimi destek olsun. Eksiği olabilir. Bakın arkadaşlar, biz dört dörtlük. Mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı olmamak lazım. Bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizle bu sürece sahip çıkmamızı ben bütün parti gruplarından, milletvekillerimizden de hasreten bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Sayın Başkanım, gazeteci arkadaşlar sormadan kısıtlılık süresiyle ilgili, 5 ve 10 yılla ilgili.
0: Evet, bir eksiğimiz kaldı.
1: 2 ve 3 yılda.
0: Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Kamuoyunda da farklı tartışılıyor. Evet, notlarımda vardı ama unutmuşum. Şimdi mahkumiyet halinde biliyorsunuz TCK 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğuna yönelik de karar

veriliyor. Bu ne olacak? Değerli arkadaşlar, bu özel bir ifadeye kullandık. Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve şeyi sağlamak, bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenlerde 2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu tabii otomatik devreye giren bir durum değil. Doğrudan kurul burada devrede olacak. Çünkü 6

0: infaz hakimliğinden hak yoksunluğuna yönelik tüm haklarının iadesi noktasında talepte bulunabilecek. Bazı tabii hukukçu kişilerin de açıklamaları var. Soruşturma ve kovuşturma safahatında nedir? Bakın arkadaşlar, TCK, pardon, anayasamızın 38. maddesi. Bir mahkumiyet oluşmadan, hüküm kesinleşmeden ona bağlı olarak TCK 53 bağlamında bir hak mahrumiyetini biz soruşturma ve kovuşturma safahatında yapma imkanımız yok. Yapsanız bile bu anayasal manada bir aykırılık teşkil edecektir. Siz kesin mahkumiyeti olmayan kişi masumdur. Cezası yoktur. Zaten hali hazırda bakın uygulamamızda da siz herhangi bir seçimlerde herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanız olsa bile kesin mahkumiyetiniz yoksa adli sicil kaydında yer almayan bir durumdan dolayı kişinin özellikle anayasal manada örgütlenme hürriyet kapsamında yine kişinin kendi bağlamında kişiye bağlı sıkı sıkı haklar bağlamında bir engel oluşturabileceğini düşündüğümüz için bu konuda herhangi bir duruma burada yer vermedik. Bir husus daha var değerli basın mensubu, onu da bahsedeyim. Kanun yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde kanundan önceki döneme ait herhangi bir şikayet, herhangi bir ihbar oldu. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bilinmeyen, faili meçhul veya soruşturma kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı. Yeni bir delil. Burada arkadaşlar başsavcılıklarımız kuruldan izin almadan soruşturmaya devam edecek. Çünkü devam edemeyecek. Çünkü değerli arkadaşlar bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımızda olabilir. Bunun ciddi toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikayetin konumu, durumu iyiyse bu konuda kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek. Burada da bir belirsizlik oluşmaması için böyle bir metni yazmış olduk. Eksiğimiz kaldı mı?
1: Çok teşekkür ederim. Peki. Başkan. Hiç, evet. Hiçbir eksiklik kalmadı. Sağ olun.
0: Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet. Özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Süreç içerisinde de zaten
0: Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar bunlar bakın koşullu salıverme şartlarımız ceza kanunumuzda, infaz kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu bir canlı bir dönem. Yani şu anda şartlara tutmuştur. 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, hakkı olarak da tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Yani teyit mekanizması tüm silahların teslimi, imhası, örgütün fesi noktasında bir teyit mekanizması önce BGK kararıyla ilan edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız. Çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilir. Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki yani. Bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar. Evet. Komisyon, Adalet Komisyonu Başkanımız Cuma günü saat 15 gibi planlandı. 48 saat. Ondan sonraki değerlendireceğiz. Gruplarla konuşacağız. Arkadaşlar orada açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere itibar ediyor. Bunlar istisna. Evet. Kısaca geçelim.
1: 37 var.
3: 6 aylık bir süre öngörmüşsünüz. O 6 ay bittikten sonra bir uzatma etkisi kime
0: verir? Efendim bir görelim tabloyu. Arkadaşlar çok erkenden yani birkaç yıl sonra görelim bir şey görelim.
3: Hocamın statüsü yok kanun teklifinde. Bir özel statü yok. Kesinlikle bir şekilde bu anlatılmış. Peki Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetileceği...
0: Arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız

0: Bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yazılı düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bakın, öyle bakın arkadaşlar. Biz hayalli iş görmüyoruz. Hukuk maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla değil ki arkadaşlar. Yani biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir. Peki.
1: Kayyum atamalarını etkileyecek
0: mi? Arkadaşlar bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.
2: Bugün imza toplarken dün bir akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi ve bu durumun yeni partinin...
0: Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın. Bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın diyorum. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.
3: Değerli arkadaşlar, 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Peki. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun kanunumuz.
4: Evet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün gündeme gelen kanun teklifine dair detaylı bir açıklama yaptı. Konuşmasına başladığında 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla başkanlığa verildiğini söyledi. Cuma günü de 14.30'da 15 arası toplantı için davet yapılacak. Konuklarım da beni bekliyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Doktor Ufuk Uras. Nasıl buldunuz Galip Bey? Sizinle bir başlayalım. Oldukça detaylı bir açıklama yaptı. Yani tabii ki bu Şubat ayında kabul edilen meclis komisyon raporuna da ciddi atıflarda bulundu Sayın Abdullah Güler. Ve hani bu toplumda cezasızlık ve af algısı oluşmaması için de aslında bu kanun metni üzerinde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, gerek STK'lar gerekse akademisyenlerden ve hukukçulardan destek aldıklarını da söylediler. Nasıl buldunuz?
5: Evet, sabah 10'da bizim kapalı grup toplantımızda Sayın Abdullah Güler şimdiki açıklamayı daha geniş bir şekilde tartışmaya açtı. Milletvekillerimizden de merak ettikleri şeyler varsa sorular ve cevaplar şeklinde konuyu uzun uzun ele aldık. Sayın Efkan Ala Genel Başkan Vekilimiz de bu yasaya dair ve sürece dair bir bilgilendirme yaptı. Tabii bu kök yasa denen çerçeve yasa aslında bu işin yasal zeminini oluşturmak amacıyla yapılmış bir yasa. Çünkü bunu yapmadan hani örgüt silahı niye bıraksın, nereye bıraksın, nereye teslim olsun, teslim olunca ne olacak, silahlı güçler ne olacak, akıbeti ne olacak, içeridekiler, Avrupa'dakiler ne olacak, bütün bunları şimdi bir toplumsal uzlaşma, yeni bir akit, yeni bir sözleşme, bin yıllık kardeşliğin yeniden tesisi, var olan bir şiddet üreten bu sorunun kökten çözümü meselesinin mecliste siyasal yasal temellerini atıyorsunuz. Yani bunu bir güvence altına almanız gerekiyor. Bunu yaparken, yani bir sorunu çözerken, evet Abdullah Öcalan sürece katkı vereceğim dedi ve çıktı, dedi ki ben de bu yeni paradigmaya destek vermek istiyorum. Bizim örgütü kurduğumuz şartlar, işte o günkü dünyadaki işte sosyalizm hareketleri, dünyadaki siyasal gelişme.

0: ve Türkiye demokrasisinin hak arama usulü ve siyaset yapma koşulları farklıydı. Biz hani silahı bir hak arama yöntemi olarak o gün için bir çıkar yol olarak gördük dedi. Ama Türk demokrasisinin geldiği nokta, dünyanın geldiği nokta, Türkiye'de yapılan reformlar silahın meşruiyetini ortadan kaldırmıştır, miadını doldurmuştur. Bu yüzden kurduğum örgütü de hani lav etmek istiyorum, bu sürece katkı olsun diye dedi. Ama şimdi bunu demekle bitmiyor bu işler. Yani sebep ve sonuçlarıyla bir işi çözdüğünüz zaman sebep ve sonuçlarıyla çözmek zorundasınız. Hiçbir pürüz bırakmamak zorundasınız. Eğer yarım yamalak bir iş yaparsanız bu ertelenmiş bir kavga olur. O yüzden çok hassas bir mevzu, çok ciddiyetle ele alındı. Süreç çok iyi bir şekilde ilerledi ve bu yasal çerçeveyle birlikte örgüt artık rahatlıkla kendini lav etmişse yasal zemini oluşmuştur. Gelir işte daha önce onlarla da görüşülen aslında Irak'ta işte nerelerde merkezler oluşturulacak, silahlar nasıl bırakılacak, nereye bırakılacak, bu merkezlerde gelenlerin Türkiye'ye dönüşü nasıl olacak, nerelere baş, bunların hepsi belirlendi. Şimdi bu süreç tabii bazen işte bu süreç tüm Kürt sorununu veya Türkiye'nin tüm demokratikleşme sorununu çözen bir süreç değil. Bu sorunları şiddetten arındıran kısmını çözen, örgütü sosyal siyasal hayata entegrasyonunu sağlayan, demokratik siyasetin zeminini her şey için Türkiye'de mümkün kılan, demokrasinin, demokratikleşme sürecimizin önünü açacak olan bir süreçtir.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte hani az önce Sayın Abdullah Güler'e de soruldu, işte yönetim kadrosu ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak? Tabii ki hani bu dinamik bir süreç. Hani Öcalan işte dün işte örgütün itirazları, bir takım kesimlerin itirazları. Öcalan evet yetersiz olabilir ama diyor henüz her şey çözülmüş değil, ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir sorun yok diyor. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir diyor. Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde bu sorunu bir daha nüksetmeyecek bir şekilde, bir daha bu acıların yaşanmaması için bir adım daha atmak gerekiyorsa meclis burada oturur tartışır. Bu, çünkü biz artık meseleyi şiddetten arındırıyoruz. Evet. Var olan sorunlarımızı sadece Kürt meselesi değil, dün de bahsettim, Alevi vatandaşlarımızın çeşitli talepleri var, farklı kesimlerin çeşitli talepleri var. Türkiye'de daha fazla demokrasi olsun hepimiz istiyoruz. Bu anlamda bir takım tartışmalar var. Türkiye'yi daha demokratik, daha müreffeh, daha güzel bir ülke yapabilmek için
1: hangi yasayı
0: çıkarmamız gerekiyorsa onu çıkarırız.
1: Siz evet, teknik olarak tabii ki daha hakimsiniz. Şimdi bu koşullu salı verilmeler vesaire uzun olur olabilir dedi Abdullah Güler. Daha işin çok başındayız dedi. Dolayısıyla biz akışkan bir süreçten bahsediyoruz. İşte rakamlar artabilir, çıkabilir. Fakat bu teyit mekanizması önce MGK kararıyla ilan edilecek. Sonra başvurular 6 ay içinde yapılacak. Dolayısıyla biz böyle ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Önümüzde nasıl bir süreç var? Yani bu teyit mekanizması da şimdi daha önce gitmeden basın toplantısına siz de dediniz hani bunun daha kadrosu var. Avrupa ülkeleri var, bu sebeple başkonsolosluklarla tabii ki temasa geçilecek. Diğer yandan işte belki bir takım gözlem karakolları mı diyeyim artık bilemiyorum kurulacak o bölgelerde. Evet. Yani dolayısıyla
0: aslında
1: buyurun.
0: İşin alt zemini hazırlanmış aslında. Hani bu süreçlerin nasıl işleyeceğine, olacağına dair ciddi çalışmalar devlet kurumları yapmış ve ilgili muhataplarıyla da bu meseleler görüşülmüş. Dolayısıyla biz işler yolunda giderse bu işin 2 ay içinde yani herhangi bir provokasyon, farklı bir sorun çıkmazsa 2 ay içinde bu silah bırakma ve bu merkezlere gelip toplanma anlamında sürecin 2 ay içinde olabileceğini öngörüyoruz. Eğer

0: bu öngörülürse, devletin ilgili birimleri bunu teyit ve tespit ederse, bu teyit ve tespit Milli Güvenlik Kurulu'na bildirilecek.
1: Evet.
0: Milli Güvenlik Kurulu da bu teyit ve tespitleri uygun gördüğü takdirde bu örgütün kendini feshettiği, gereğini yaptığını ilan eder ve bu ilan da resmi gazetede yayınlanır.
1: Evet.
0: Resmi gazetede yayınlandığı gün 6 aylık çağrı süresi başlar. Çağrıda bulunur ve bunlar 6 ay içinde gelip teslim olur kendi rızası. Teslim lafını da artık kullanmak istemiyoruz. Çünkü her laf ayrı bir hassasiyet yaratıyor. Çok hassas bir süreç. Gelip bundan yararlanmak isteyenler gelir. Tabii örgüt mensuplarının tümü gelmeyebilir de. Yani bu örgüt
1: Onu
0: mensuplarının
1: soracaktım,
0: neredeyse
1: evet.
0: yarısı İran, Suriye ve Irak uyruklu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu son dönemlerde, son 5 yılda örgüte katılım yok zaten Türkiye'den. Yok
1: Evet.
0: denecek kadar az.
1: Evet.
0: O yüzden örgüt mensuplarının çoğu, yani yarısı civarında tahmin ediliyor, Irak, Suriye ve İran vatandaşı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye gelmeyebilirler. Yani Türkiye vatandaşı değiller, Türkiye'ye gelmeyebilirler. Geri kalan yarısından bugün itibariyle yönetim kadrosunda olanlar için farklı bir süreç işleyebilir. Başka bir ülkede yine devletin gözetimi altında veyahut da bilgisi dahilinde kalabilirler. Yönetim kadrosu dışındakiler rakam nedir? Rakamın 2000, yani bu yabancı uyruklular düştükten sonra 2000'i geçmeyeceği tahmin ediliyor.
1: 2000.
0: Bunlar tabii dediğim gibi belli olmaz. Yani bunlardan gelmek istemeyenler de olabilir.
1: Tabii.
0: Yani bu sürece katılmak istemeyenler de olabilir. Önemli değil. Yani gelmek istemeyen gelmez, başka örgüte katılır veyahut da orada kalır. Ama önemli olan bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıdır. Bu yasa en azından bunun zeminini oluşturuyor.
1: Hı.
0: Daha sonrası da bir takım bu işin selametle sonuca ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde tabii ki meclis konuşur, tartışır, uygun gördüğü yasaları ilaveten de daha sonra çıkarabilir. Çünkü yani bu meseleye dair hiçbir pürüz bırakmamamız lazım.
1: Evet.
0: Ama siz kalkıp her şeyi bu yasaya zerk ederseniz, o zaman toplumsal hassasiyetleri, her kesimin toplumsal hassasiyetlerini de yok sayamazsınız.
1: Tabii.
0: Nasıl ki bu tarafta bir cümleye dahi takılıyorsak, efendim bu yasanın ismi ne olsun, şöyle olsun, hani hassasiyet yaratmasın. Karşı tarafta da hassasiyet yaratmasın. Şimdilik bu madde olmasın, şimdilik şu olmasın, toplum bir ikna olsun. Yani bu işin bittiğini bir görsün. O
1: Peki.
0: silahlar bırakıldı, o görüntüleri bir görsün. İnsanlar merkezlerde toplandı, Türkiye'ye geldi. Örgüt kendini lağvetti, ortada artık örgüt yok. Bu Türkiye'yi rahatsız edebilecek yeniden bir sorun haline gelemeyeceğini de herkes görmüş olsun. Bunu gördükten sonra kalan bir takım pürüzler varsa bunu da gidermek için meclis oturur, kendi kararını verir.
1: Peki.
0: Ama ilk defa Türkiye'de gerek bu meclis komisyonunu daha önceki komisyonla şu iradeyi göstermiştir. Bütün kesimlerin bu meseleyi siyaset üstü olarak görüp bir araya gelebildiği neredeyse tek meseledir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu Türkiye için büyük bir kazanımdır. Yine bugün herkesin imza koyarak önemli yani siyasi partilerin neredeyse biri hariç diğerlerini imza koyarak katkı sunduğu bu yasa Türkiye için çok önemli bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu alışkanlık belki Türkiye'nin önemli meselelerini bundan sonra çözmek için yeni bir anayasayı belki yapabilmek için bu alışkanlık, bu irade belki Türkiye'de çok daha hayırlı işlere vesile olur.
1: Peki Ufuk Bey, siz ne dersiniz? Şimdi örgüt adına bu, çünkü hakikaten hassasiyetlerden de bahsediyoruz. Bu kasten öldürme suçuyla 2005 öncesi müebbet hapis cezası gerektirenler kapsam dışı. Abdullah Güler dedi ki üst düzey yöneticiler de kapsam dışı olacak dedi. Galip Bey de diyor ki yabancı uyrukluları çıkarırsak 2000'e yakın üyeden bahsediyoruz. Onun ne kadarı gelir, ne kadarı gelmez. Tabii şimdi bölgesel olarak da bunu değerlendiriyoruz. Hani Ahmet diyorum, Elşara ile Mazlum da bir araya geldiler. Dolayısıyla biz bundan sonra bu kapsam dışı bırakılacak olan örgüt liderlerinin üyelerine bir çağrı yapmasını mı bekleyeceğiz? O kademelerde nasıl sizce bu yankı bulacaktır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bir kere merkez kaç güçler devreye girmez. Burada bir İmralı merkezi bir irade var. Bunların bu iradenin önerileri ve tespitleri doğrultusunda hareket ediliyor. Yani dolayısıyla böyle bir hani kaotik bir durum olmaz. Yani zaten göreceğiz. Kış gelmeden büyük ölçüde bu süreç netleşecektir. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki süreçte biraz önce basın toplantısında belirtildiği gibi siyasi partiler yasasından seçim yasasına bir dizi konuda adım atılacak ve beraberinde belli ki anayasa meselesi gündeme gelecek. Yani aslında bu bizim Cumhuriyet'in tamamlanması dediğimiz süreç. Cumhuriyet'in demokratikleşmesi dediğimiz süreç ve son derece kıymetli bir toplumsal destek var. Bu 360'ın üzeri imza sayısı bence çok kıymetli. Çünkü önümüzdeki süreçte bir dizi adımda bu beraberliğin devam edeceğini muhtemelen göreceğiz. Yani ekseriyetin ne dediği önemli. Ekstrem bakış açıları her zaman olacak. Ama Türkiye'nin geleceği bu ekseriyetin, yani o ekseriyet nedir? Bir cümlede özetleyin derseniz, ortak bizde buluşmaktır. Evet. Ortak bizde buluşanlar Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Ayrıştırma siyasetini ön plana çıkarmak isteyenler toplumsal destek almayacak. Büyük ölçüde yakın dönem durum böyle gözüküyor. Yani dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak hepimizin arzusu. Biraz önce o yüzden kıymetliydi verilen detay bilgiler. Yani Barış annelerinden Diyarbakır annelerine kadar bu kadar geniş bir kapsam alanı, geniş bir zeminde ilerlenmesi son derece önemli. Bir de Orta Doğu havzasında artık zamana karşı yarışıyoruz. Yani erteleme, bekleme vesaire durumumuz yok. Paradigma değişiyor. Şu terör sözcüğü üzerinde durmak isterim. Şimdi terör sözcüğünü hepimiz olumsuz bir anlam veriyoruz değil mi? Ama bizim geçtiğimizde öyle değildi. 60'lı 70'li yıllarda öyle değildi. Fransız devrimde hiç öyle değildi. Yani terör olumlanan bir şeydi. Jacobin terör vardı. Fransız devrimcileri teröre başvurdu. Devrimci terörü vardı. Bugün ne oldu? Terör ile değil, ancak halkın rızası alınarak siyaset adım atılacağı ortaya kondu. Bence bu en önemli kazanım. Yani şimdi bu terör sözcüğüne atfedilen olumsuz değerlendirme eskiden böyle değildi. Bizim gençliğimizde böyle değildi. Evet. Bir de Galip Bey'in söylediği bir cümle var. Hani teknik meselenin dışında dediği. Bence o çok önemli çünkü esas mesele yeni bir medeniyet telakkisi oluşturmak. Yani iç cepheyi güçlendirmek derken de bu bir çoğulculuğu gerekli kılıyor. Muhalefeti mutlaka bunun içinde olmayı gerekli kılıyor. Yani yeni bir medeniyet telakkisi ne demek? Bizim kadim kültürümüz kavmiyetçiliği reddeder. Kavmiyetçiliğe karşı o içimizdeki şeytandır. Farklı bir medeniyet konusunda öncülük yapabilir miyiz? Bunun için sorunlarımız belli. Eğer bunları da aşabilirsek, önümüzdeki Nobel Barış Ödülü tabii Trump'tan fırsat bulabilirsek Türkiye'ye gelebilir. Çünkü Filipinler'den tutun da bir dizi konuda Türkiye'nin oluşturduğu model yani dünya tarihi açısından da bence son derece kıymetli. Bunun değerini, değer bilmezleri bir yana bırakıp bunun değerini bilmemize fayda var.
1: Galip Bey, her şey yolunda giderse, bir yol kazası olmazsa, bir provokasyon olmazsa, çünkü şimdi eminim belli başkentlerde de böyle dikkatle izleniliyordur bu yapılan son açıklamalar. Her şey yolunda giderse siz şunu mu demek istediniz? Ufuk Bey de ona temas etti. Bu süreçle birlikte yeni bir anayasa yapımına mı gidecek Türkiye?
0: Yani yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu herkesin, hem siyasi partinin aslında dile getirdiği önemli bir sorun. Yani Türkiye işte referandumlarla defalarca anayasa değişikliği yaptık ama anayasanın ruhu bozuk. Yani darbe anayasası bunlar. Siz ne yaparsanız yapın şeyi değişmiyor. Yani Türkiye'de birçok reform yapıldı. Birçok demokratikleşme adımları atıldı. Anayasada birçok düzenlemeler getirildi ama yani Osmanlı döneminde yapılan ilk işte anayasadan bugüne kadar baktığınız zaman 1921 anayasası hariç neredeyse tümü darbe anayasası olarak nitelendirilir. Onun için Türkiye'nin bu kadar gelişen, büyüyen, güzel işler yapan bu ülkenin sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı da hak ettiğini düşünüyoruz hep beraber. Bunun için de hani Türkiye'nin en önemli meselesini bir araya gelip çözebilme iradesini gösterebildiyse bu meclis, bu yeni sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı da yapabilmelidir. Şimdi anayasaya baktığımız zaman öteden beri devleti kutsayan, devleti merkeze alan, devleti kendi vatandaşından koruyan, yasakları tarif eden anayasalarımız olmuş hep. Neleri yapamayacağımızı anlatmış bize.
1: Evet.
0: Aslında insanı merkeze alan, insanı devletten koruyan ve özgürlükleri teminat altına alan, özgürlükleri tarif eden bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz zaman kendi içimizde bundan sonra da bir çatışmaya, bir kavgaya girmemizi de engel teşkil edecek bir teminat olur yeni anayasa.
1: Peki,
0: o zaman
1: yani
0: biz Türkiye'yi daha iyi nasıl yönetiriz? Daha güzel nasıl yaparız? Bunun mücadelesini verir siyaset. Kavga gürültüyü bir tarafa bırakmış olacağız. Yani yeni anayasada sorunlarımızı çözersek niye çözmeyelim? Niye çözemeyelim?
1: Pekala. Dediğiniz gibi 2 ayı da bekliyorum dediniz. Önemli bu teyit, tespit vesaire, ardından o başlayacak 6 aylık süreç. Bakalım nasıl gidecek, zaten gün boyunca, artık günler boyunca bu konuda elbette konuşulacaktır. Vakit ayırdığınız için her ikinize de çok teşekkür ederim. Doktor Ufuk Uras ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sağ olunuz. Çünkü şimdi bir Diyarbakır'a gideceğiz. Çünkü Veysi İpek bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu. Veys, sözü size bırakayım.
3: Evet, aslında 2 yıl önce başlamış süreç bulunduğumuz nokta Sur ilçesi Davulzurna alanla karşılanmıştı. İşte ete kemiğe büründüğü noktada da Diyarbakır'da da aslında heyecanla bugün bekleniyordu, öyle söyleyelim. Sizin de söylediğiniz gibi Güneydoğu Sanayici İş Adamları İnsanları Derneği Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu konuğumuz. Buraya tabii gelene kadar nabız ölçe ölçe geldiniz. Tepkileri önce başlayalım. İnsanlar neler söylüyor? 12 maddelik bir yasa tasarısı da bir taraftan hazırlandı. Onunla başlayarak devam edelim.
4: Evet, böyle bir Diyarbakır'ın Ağustos sıcağında ama içimizi ferahlatan bir gelişmelere, yeni gelişmelere yine tanıklık ediyoruz. Bu bakımdan ben bugün kendi ofisimdeyken de bu gelişmelere dair, hani daha tam metin açıklanmamışken, bir sürü telefon aldım dostlarımızdan, siyasetçilerden, sivil toplum örgütlerinden. Evet, ne içeriyor, ne içerdiği ile ilgili merak konusu ama tabii aslında bu tartışmalar Diyarbakır'ın entelektüel çevrelerinde de yapılacak önümüzdeki dönemlerde ama önemli bir adım atıldı bence. Tarihi bir adım atıldı. Bizler bu süreç başlarken ilk günden itibaren silahın ve şiddetin devreden çıkıyor olmasının bölge açısından ne kadar önem taşıdığını sürekli ifade ettik. Hepimizin sosyal hayatına, toplumsal hayatına, siyasal hayatına, ekonomik hayatına gerçekten cendereye alan ve hepimizin gündelik yaşamında dahi bizi önemli ölçüde sıkıntıya sokan bu silahın ve şiddetin bitiyor olması gerçekten önemli ve kıymetliydi. Önümüzdeki dönemlerde demokratik siyaset zemininin daha fazla genişleyeceği. Tabii ki kuşkusuz ülkemizin demokratik mücadelesinde, demokratik standartların yükselmesi mücadelesi ve o türden faaliyetler mutlaka devam ediyor. Evet, biz böyle gelirken de şehirde yaşanan tüm bu sıcağı

0: rağmen bu kadar kalabalığın oluşması, bu kadar kalabalığın hala şehirde olması, dışarıdan önemli ölçüde...
1: Dört ayaklı minarenin oradayız.
0: Evet.
1: Bir kere yerli ve yabancı turist var. Az olsa da aslında yabancı turist de var.
0: Tabii bu saatte önemli bir 44 derece bir sıcaklık altında. Ama yine de baktığımızda şehirdeki hareketlilik hepimizi gerçekten sevindiren bir tablo. Bu bakımdan ben bu sürecin bir adımın atılıyor olması gerçekten önemli. Bu adım yani tarihidir, önemlidir ve kıymetlidir. Biz gün siyahat olarak, bölgedeki iş dünyası olarak ilk günden itibaren sürece olan desteğimizi hep ifade ettik. Ve bu sürecin yaratacağı hem ticari hayatın hem bölgenin kalkınmasında, bölgenin dışarıdan sermaye ve yatırım almasında önemli katkı sağlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönemler bölge açısından gerçekten güzel günlerin olacağının da bir ifadesidir, bir müjdesidir.
1: Talep var mı? Bildiğim kadar bu son iki yıl içerisinde bayağı talep de var. Batıdan gelen, hatta yurt dışından gelen talepler var. Yatırım için.
0: Şimdi zaten en büyük sorunumuz oydu. Biz dışarıdan yatırım alamıyorduk. Dışarıdan bir sermaye akışı da bölgeye gelmiyordu. Çünkü çatışmanın, şiddetin olduğu yerde veya bir potansiyelin olma olasılığının da olduğu yerde yatırımın gelmeyeceği eşyanın tabiatı gereğidir. Ama sürecin isminin geçtiği andan itibaren gerçekten heyetin birinin gelip birinin gittiği bir dönemi yaşıyoruz. Yine 2013 sürecinde de aynı şeyleri yaşadık. 2013 sürecinde de yine sürecinin adının geçtiği ilk günden, ilk andan itibaren bir sürü heyetler geldi, bir sürü yatırım yapmak isteyen gruplar geldi. Ama süreç akamete uğradıktan sonra herkes yine elini ayağını çekti. Bu dönemde de böyle bir dönemi yaşıyoruz. Ama öyle gibi görülüyor ki mecliste sunulan bu yasa bir anlamda artık tarihi bir belgedir. Evet, silah ve şiddetin dönemi kapanıyor. Aslında bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bu da demokratik siyaset döneminin başlayacağı, yeni bir toplum sürecinde başlayacağı bir dönemi ifade ediyor. Bu bakımdan bununla ilgili beklentiler, bununla ilgili eksiklikler önümüzdeki günlerde tartışması olacaktır. Doğaldır da, doğası gereğidir de. Hani bu beklentileri karşılamıyor diyenler olacak. İşte ama sonuçta bir önemli olan her türlü metin sadece bizlerin değil, bir mütabakat sonucunun olmasıdır. Yani mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kahir ekseriyetinin destek vereceği bir metin olmalıdır. Ki bu metin de bir bakıma böyle bir metindir. O yönüyle ben bu mutabakat metni olması bir tarihi bir süreçti. Zaten yapılan açıklamalar da hem AK Parti grup başkanlığının da ifadesi, diğer parti, kimi parti yöneticilerinin de ifadesi. Evet, önümüzdeki dönemlerde tabii ki buna dair adımların da atılacağının kimi işaretlerini de veriyordu. Ben bu metinle ilgili zaten hani kamuoyuna da düştü. Ne ifade ediyor, ne içeriyor. En azından. Yani özellikle 10 yılın altındaki olanların 3 yıl bir denetimliği olacağı, işte 5 yılın altında olan cezası olanların 2 yıl olacağı, 10 yılın üstünde olanların 5 yıl olacağı. Ama yine alta, yine bununla ilgili zaman zaman oluşacak bir izleme kurulunun dönem dönem bunları yine değerlendirmeye tabi tutulacağı. Önümüzdeki dönemlerde bu örgüt yöneticileri tabii bu işin kapsamı dışında, yani bu arasında bu metin açısından bunların da önümüzdeki dönemlerde değerlendirileceğinin de bilinmesi lazım. Bu ilk ve son bir metin değil, ilk ve son bir yasal süreç de değil. Önümüzdeki dönemlerde bu herkesin bu sürece sahiplenmesi ve bu süreci güçlü bir şekilde yönetmesiyle ben önümüzdeki dönemlerde demokratik adımların da atılacağını ifade edebiliriz.
1: Evet, çok önemli aslında. Yalnızca tabii bir taraftan DAK kadrosu için değil, suça bulaşmışlar için değil. Aslında Avrupa'da yaşayan çok sayıda, ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı bir ifadeydi. Artık Türkiye için çalışmaları gerekiyor iki süreç başlarken. Avrupa'da da çok sayıda insan bu aslında yasayı beklediğini ifade ederim. Diaspora olarak adlandırılan noktada da Türkiye için, bölge için, Türkiye için çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek sözü bırakalım.
2: Pekala Veysi, pek teşekkür ediyoruz sana ve

0: konuğuna. Diyarbakır'daki havayı da şöyle bir alabildik. Yavaş yavaş haber altının sonuna geliyoruz ama piyasalara da bir bakalım istedik. Niye? Çünkü altın günler sonra yeniden yukarı doğru hareketlendi. Bu yükseliş sürer mi? Kapalı çarşıdaki son durum ne? Bize İrem Şimşek anlatacak. Seni dinleyelim İrem.
1: Ayşe Süberker, geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yapılmasının ardından bu hafta saldırılar durduruldu ve müzakere ihtimalinin masaya gelmesiyle birlikte piyasada da tekrardan hareketlenme başladı. Altın iki haftanın zirvesine oturdu. Şimdi Özcan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Altında son durumu sizlere gösterelim. Gram altının alışı 6274 lira ve satışı 6369 lira. Geçtiğimiz hafta, tam bir hafta önce gram altın 6148 bandındaydı. Tam da Fed'in faiz kararını açıkladığı gün. Çeyrek altın alışı 10.082 lira, satışı 10.267 lira. Geçtiğimiz hafta, yine bir hafta önce 9.966 bandındaydı. Yaklaşık 300 liralık bir artış görüyoruz. Yarımda da alış 20.195, satış 20.496. Yine onda da yaklaşık 500 liralık bir artış var. Tam altında alış 40.361 lira, satış 40.800 10 lira. Onda da yaklaşık 500-600 liralık bir artış görüyoruz. Sadece altında değil, aynı şekilde gümüşte de artış var. Yaklaşık %2'lik bir artış. Onu da hemen ekranlarınıza getirelim. Gümüş 91,55, satışı da 98,40. Altında ve piyasalarda son durum bu şekilde. Tabii ilerleyen günlerde ABD ve İran'dan taraflardan gelecek açıklamayla piyasalarda hareketliliğin ne yöne olduğunu göreceğiz birlikte. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, teşekkürler. İrem Şimşek de Kapalı Çarşı'dan son notlarını aktardı. Böylelikle haber hattının bugünlük de sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden bekleriz. Hoşçakalın.

Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor'un yeni transferi yıldız futbolcu Muhammed Salah bordo mavili ekip için bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi ve Salah'ın şu anda öğle saatlerinde başlayan sağlık kontrolü de tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından saat 19'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte Muhammed Salah'ın Trabzon'a gitmesi bekleniyor. Evet, bildiğiniz gibi çok gerçekten ses getiren, yankı bulan bir transferdi. 34 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor her konuda anlaşma sağladı ve 2 yıllık sözleşme için mutabakata varıldı. Bugün saat 12'de Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Özel havacılık limanına indi ve Trabzonspor'u çok sayıda taraftar Muhammed Salah'ı karşıladı. Ve hemen ardından Muhammed Salah sağlık kontrolüne gitti ve şu sıralarda da sağlık kontrolü Muhammed Salah'ın tamamlandı ve şu anda hastaneden dışarı doğru çıkıyor Mısırlı futbolcu. Evet, akşam saatlerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzon'a gidecek olan Salah'ın yarın kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye de imza atmasını bekliyoruz. Çok büyük bir organizasyon yapıldığını biliyoruz Papara Park'ta. Tüm detayları sanırım bugün yine akşam saatlerinde Trabzonspor cephesinden öğreneceğiz. Evet, 34 yaşındaki futbolcu, Mısırlı futbolcu artık Trabzonspor'da yılın transferi gerçekleşti diyebiliriz. Bordo maviller futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı ve sağlık kontrollerinin ardından Muhammed Salah şu anda kendisini bekleyen araca bindi ve hastaneden ayrılıyor. Evet, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool forması giymişti tecrübeli isim. Sona eren sözleşmesi yenilenmemiş ve oyuncu kulübüne veda etmişti. Trabzonspor oyuncuyla görüşmelere başladı. Ardından Beşiktaş'la bir görüşmesi oldu Salah'ın ve bir anlaşma sağlanamadı. Yeniden Trabzonspor görüşmelere başladı Muhammed Salah'la ve her konuda anlaşma sağladılar. 2 yıllık sözleşme içinde mutabakata varıldığı bordo mavili ekiple

0: Muhammed Salah ve yarın sözleşmeyi, daha doğrusu imza töreninin yapılmasını bekliyoruz Papara Park'ta. Tekrar söyleyelim, saat 19'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzon'a hareket etmesini bekliyoruz. Mısırlı Yıldız'ın bir imza töreni düzenlenecek. Oldukça büyük bir organizasyon yapıldığı bilgileri, kulağımıza gelen bilgiler arasında tüm detayları Trabzonspor cephesinden yapılan resmi açıklama ile birlikte hepimiz öğreneceğiz. Evet, Muhammed Salah şu anda araca bindi ve hastaneden ayrılıyor. Siz de görüntülerini görüyorsunuz. Öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Ardından sağlık kontrolünden geçmek üzere tetkikler yapılması için hastaneye gitmişti Muhammed Salah ve Mısırlı Yıldız. Şu anda yapılan sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı. Evet, Mısırlı Yıldız sağlık kontrolünden geçti dedik ve yarın da Trabzonspor'la sözleşme imzalanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım, bu akşamki maça bakalım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında saat 21'de Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertler bu maçtan galip ayrılarak rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü Çobani Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Temsilcimiz ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımını elemişti. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. Konuk ekip Sturm Graz ise geçen sezon Avusturya Ligi'ni 2. sırada tamamladı. Avusturya ekibi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hartz'ı elemeyi başardı. İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Sturm Graz, rövanş maçında rakibini deplasmanda da 2-0 mağlup etti.
0: İtalyan medyası Rafael Leão ile ilgili iddiaları manşetlerine taşımaya devam ediyor. Portekizli futbolcunun Victor Osimhen faktörü sebebiyle Galatasaray'a daha yakın olduğu iddia edildi.
2: Milan forması giyen Rafael Leão'nun hangi kulübe transfer olacağı konusu belirsizliğini koruyor. İtalyan medyası Portekizli yıldız hakkında her gün farklı bir iddiayı manşetlerine taşıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Leão için Milan'la görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Tutto Mercato, Leao'nun transfer süreciyle ilgili yeni bir iddia paylaştı. Gazeteye göre Leao Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Portekizli Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Bu kararda Galatasaray forması giyen yakın arkadaşı Victor Osimhen'in etkili olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin aksine Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığı aktarıldı. Haberde Leao'nun Milan'da kalma ihtimaline de değinildi. Portekizli futbolcunun 2 yıl sonra Milan'la sözleşmesinin sona ereceği hatırlatıldı. Leão'nun beklediği teklifleri alamaması halinde Milan formasını giymeye devam edebileceği vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta görev yapan Rafael Leão, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece.

Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

Merhabalar, HT360'tan ben Dilek Gül. Bir saat boyunca gündeme beraber bakacağız. Önemli bir güne tanıklık ediyoruz birlikte. Neden? Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi artık meclise sunuldu. 360'a yakın imza ile teklif meclise gönderildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. Tek tek bu kanunun hükümlerine birlikte bakacağız. Neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Eleştiriler var, olumlu bulanlar var. Az önce AK Parti tarafından da açıklama yapıldı canlı olarak. Birazdan konuğum olacak. Etraflıca şöyle bir değerlendireceğiz bu teklifi. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında bir fezleke hazırlandı. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla ilk kez hazırlanan fezlekeler dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Buna dair de bir haberimiz var. Aktaracağız HT360'da. CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. Yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve bu kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde talepte bulunacaklardı. Deklarasyon çağrısı ertelendi. CHP'li Gürsel Erol, Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Bu açıklamanın detaylarını da HT360'da bulacaksınız efendim. O zaman ne yapalım? Hızlıca başlayalım.

0: Az buz emek değil, bu çerçeve yasanın hazırlanabilmesi için, bugüne gelebilmesi için, o 12 madde için bir yıldan fazla bir emek ortaya konuldu. Hem mecliste hem siyasi partilerin çalışmalarında ve bu yasa teklifi meclise sunuldu. Teklifte hangi partiler bu teklife onay verdi? Buse'ye gidelim. Buse, çok olağanüstü bir gündem var. Mecliste hiç şüphesiz trafik yoğun. 360'a yakın imzadan bahsetti AK Partili Güler ama elbette detaylar sende. Neler konuşuluyor, hangi maddeler tartışılıyor, sana bırakalım sözü.
1: Dilek Gül, 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kimler imza attı? İki imzacısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bunun dışında AK Parti, MHP, CHP'li milletvekilleri ve DEM Parti eş genel başkanları grup başkan vekilleriyle beraber Doğu ve Güneydoğu illerin milletvekilleri de imza attı. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekilleri, Hüdaparlı 4 milletvekili de imza attı. 360'a yakın imzayla bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki teklifte neler var? PKK, KCK'yı kurma, yönetme, üye olma suçlarını kapsıyor. Kimler kapsam dışında olacak? Ona da değinelim. Resmi gazetede yayınlanmasıyla itibaren de ve örgüt faaliyeti içerisinde işlenen kasten öldürme suçları kapsam dışında tutulacak ve 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis cezası alanlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında olacak. Örgütün fiili varlığına son verildiği Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve teyidi yapılacak. Tespit ve teyit resmi gazetede yayınlandıktan sonra da soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümleri ve infazın ertelenmesi işlemleri ele alınacak. Bir denetimli serbestlik modeli değil, ceza ertelemesi görünüyor. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturmalar ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda ise kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Teklifin öne çıkan maddeleri, düzenlemeleri bu yöndeydi. Direkt Buse, gözler artık Buse, Cuma gününde verelim. 15.30'dan.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Oraya dönüyoruz efendim.
2: Aynı zamanda da meclis çalışmalarının değerlendirmesiyle ilgili grup başkanımız Abdullah Güler Bey'in değerlendirmeleri olacak. Tüm bu tabii süreçler devam ederken 14 Ağustos'a partimizin kuruluş yıl dönümüne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. O da medya tanıtım başkanımız Faruk Bey'in koordinasyonunda diğer birimlerimizle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen, yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var bu Yüksek Askeri Şura'nın. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve burada kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken tavır, üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının da koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak, karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10

bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii bir takım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun, bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda, aslında son 3-5 yıla baktığımızda çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi alt üst etmek isteyen, etnik temelde ve dini temelde, mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen, Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir...

planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu. Yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk, Kürt, Arap acı çekti. Sünni, Şii acı çekti. Ezidi, Keldani acı çekti. Ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin, bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinden ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesini tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa getirmeye bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK, KCK terör örgütünün

Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve, yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK-KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse, ondan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir. Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik, burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda
İç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak, 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyaset ise hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirilmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük

kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. Bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla Ahlat'ta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zaten devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmış. Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda

Bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak ortaya koyduğu bu yüksek irade ve olayı her aşamada bizzat takip etmesiyle birlikte tüm bu süreç şekillendi. Tabii Yüce Meclis'teki o komisyonda görev yapan Sayın Milletvekillerine ve her toplantıya başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, yani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu yasada şu da var, bu da var diyerekten yasayı enfekte etmeye çalışan, süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Çok net bir şekilde, çok net, hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan net bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Yine bu süreçte

yapılan tartışmalardan bir tanesi dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz bazı ülkelerde iç savaş vardır, etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi adını sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım, bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de böyle bir meselede ya yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz, her toplantımızda MYK toplantısı, MKYK toplantısı, kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde

0: işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar, her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar. Her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen, herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim, aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasayla ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı Ukrayna'nın tutumu için. Siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ihanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen. Ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele, biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur, şunların denenmesi gerekir, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum, ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin riske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından bir alan açtı. İkincisi, şunu hiç unutmamak gerekir. Bir takım müttefik devletler bu savaşın tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması, kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarına, hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen, bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren sonuçlar doğuracaktır. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde evet savaş devam ediyor. Fakat bu savaşı sivil alana yaymak ve tansiyonu yükseltecek, diğer ülkeleri hedef alacak bir hale sokmak, bunu hangi taraf yapıyorsa yapılacak en yanlış iştir. Biz kendi gemilerimizin ve denizcilerimizin, balıkçılarımızın durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Mikrofon kime veriliyorsa buyurun.
2: Efendim, TV100 muhabiri Armağan, teröristlik
0: suçu. Bu sefer meseleyi halletmiştiz. Bir kadın arkadaşımız söz aldığında erkekler bekliyor. Gayet iyi bir düzen kurmuşuz. Tebrik ediyorum.
2: Teröristlik Türkiye sürecinin başından beri aslında AK Parti gerek bakanlarla gerek vekillerle hem şehit aileleriyle hem gazilerle buluşuyor, hem de bu kapsamda halkla da bir temas kuruyorsunuz. Ama son günlerde bu temaslar oldu mu? Yansımalar ne? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da talimatlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz bu konuda? Öğrenebileceğimiz ayrıntılar olabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Kullandığımız siyasi yaptığımız siyasi temaslar konusunda kendisini sürekli bilgilendirdik. Siyasi istişareler konusunda kendisini bilgilendirdik. İşte çeşitli konular gündeme geliyordu. Onlarla ilgili bilgilendirdik. Ve talimatlarını aldık. Yani sonuçta süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir. Talimatları alınarak onun yüksek iradesiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olarak şekillenmiştir. Şimdi biz zaten doğal olarak yaz çalışmalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Teşkilat Başkanımız bugün de sunumunda belirtti. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, arkadaşlarımız, biz Ağustos ayında da sahada olacağız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekleri hem hukuki boyutu itibariyle, hem siyasi boyutu, hem toplumsal boyutu, hem ekonomik boyutu ile anlatmaya devam edeceğiz. Ağustos ve Eylül planlaması şu anda yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması talimatlarını verdiler. Buyurun lütfen.
3: A Haber'den Şener Çetin. Efendim, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii kritik ve önemli bir aşamadayız. Bu sürece kolay gelinmediğini de biliyoruz. Sürecin başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde neler yaşandı? Bundan sonraki süreçte bölgede bizi neler bekliyor yakın vadede?
0: Yani burada tabii vatandaşlarımız orada da yıllardır bu stresin içerisinde yaşadılar. Bu sıkıntıların içerisinde yaşadılar. Neredeyse 3 nesilden fazla bir zaman, 3-4 nesillik bir zaman geçti. Tabii büyük bir beklenti var. Biz bunu sakin bir şekilde yönetiyoruz. Yani en büyük arzumuz da şudur esasında. Türkiye'nin herhangi bir bölgesi huzurludur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur yoktur gibisinden bir algının tamamen geride bırakılması, gündemden çıkmasıdır. Zaten bu 1,5 yıllık süreçte orada görüyorsunuz festivaller düzenleniyor, arkadaşlarımız katılıyorlar, şenlikler düzenleniyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli şeyler. Türkiye bir bütündür, milletimiz bir bütündür. Bunun burada biz hep şunu gözetiriz. Yani tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki bir vatandaşımız bu sürece rıza gösterdiği kadar Ege'deki bir vatandaşımız, Akdeniz'deki bir vatandaşımız, Karadeniz'deki ve İç Anadolu'daki bir vatandaşımız da rıza göstermelidir. Bizim bir tane amirimiz vardır, o da milletimizdir. Onlar arasında da bir ayrım yoktur. Şu ana kadar yaptığımız anketler, arkadaşlarımızın oralara yaptığı temaslardan, ülkemizin değişik yerlerine yaptığı temaslardan geri dönüşler son derece iyi. Bundan sonrasında da yine söylüyorum, ince işçilikle bütün bu süreci son derece dirayetli bir şekilde, son derece iyi çalışılmış, stratejik öngörüleri doğru konulmuş, koordinatları iyi yerleştirilmiş bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. 1 Ekim 2024 meclisteki tarihi tokalaşma, öyle söyleyelim. O tokalaşmayla başladı. Neredeyse 2 yıl sonra terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir eşik aşılıyor. Terörü çözmesi beklenen yasa teklifi netleşti ve mecliste artık. 12 maddelik yasa teklifi yeni dönemin, yani terörsüz Türkiye sürecinin geleceğin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Yarım asırdır süren karanlık dönem kapanacak mı? Masaya yatıracağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki rüşvet iddiaları gündemi sarsmıştı, hatırlayacaksınız. Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bir sonraki aşamada ne olacak bakacağız. Gündemi sarsan bir başka yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da Menderes Belediyesi'ne yapılan operasyon oldu. Belediye başkanına ait olduğu iddia edilen yazışmalar gerçekten çok çarpıcı ifadeler içeriyor. İddiaya göre Başkan İlkay Çiçek, ben yürüyen parayım diyor yazışmalarında, ama o yazışmalar ona mı ait, bakacağız. Ve gündemin önemli satır arasında kalan bir başka başlığı, 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ üyesi terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Katalog evlilik yaptım dedi. 10 yıl nasıl kaçtığını anlattı. ABD'de FETÖ ile nasıl görüştüğünü anlattı. Tüm bu detaylar ve yoğun gündem için Habertürk manşet başlıyor. Evet, meclise gideceğiz. Çerçeve yasa teklifi 360 imzayla mecliste. Bugün yine çok yoğun bir trafik var mecliste. Tarihi bir eşikteyiz, öyle söyleyelim. Mecliste 12 maddelik çerçeve yasa neyi içeriyor? Hangi partilerin imzası atıldı? Bugün gün boyu ne oldu? Buse Gençtürk karşımızda. Bütün bu trafiği Buse'den alacağız. Buse.
1: Zülfikar Ali Aydın, kritik bir adım atıldı ve 12 maddelik milli dayanışma, toplumsal bütünleşme güçlendirmeye dair kanun teklifi meclise yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce sunuldu. Peki kimler imza attı? İlk imzacısı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, diğer imza atan isim ve süreci başlatan aktör aslında. Bunun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayran'ın yanı sıra yeni parti imza atmadı, İYİ Parti imza atmadı. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekilleri, Hüdaparlı milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi imza attığını ifade edelim. DEM Parti'den de eş genel başkanları, grup başkan vekilleri ve bölge milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu milletvekilleri imza atanları arasında yer alıyor. Bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. AK Parti ve MHP'li isimler basın toplantısında yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler detayları paylaştı. Peki teklifte neler var? Kimleri kapsıyor? 12 maddelik bu kanun teklifi. Teklifin uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu'nca PKK-KCK bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğinin tespit ve teyit şartı aranacak ve koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, yardım, propaganda suçlarını işleyenlerle ilgili soruşturma, kovuşturma dosyaları ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Erteleme kararı verecek suçlardan dolayı koruma tedbirleri ne ilişkinde verilmiş olan tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. İtirazlarda yapılabilecek bunlara ilişkin. Peki teklif kimleri kapsamıyor? Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçunu 1 Haziran 2005 tarihi öncesinde müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı uygulanan soruşturma kovuşturmalar bu kanundan yararlanamayacak. Terör örgütü üyeleri ve yöneticilerine verilen ceza alanlara yönelik bir ceza ertelemesi söz konusu. Denetimi serbestlik yok yani. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kavuşturmalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıldan fazla suçlardaysa bu erteleme süresi 10 yıl olacak. Erteleme kararı Cumhuriyet soruşturma aşamasındaysa Cumhuriyet Savcısı ve kavuşturmadaysa yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilecek. Erteleme kararı verildiğinde de sanık hakkındaki tutuklama ve adli kontrol gibi kararlar da kaldırılmış olacak. Hak yoksunluğuna ilişkin bir düzenleme olacak. olacak. Örgüt üyeleri, yöneticileri, bu suçlar işleyenlerle ilgili hak yoksunluğu uygulanacak ama bu hak yoksunluğunun kaldırılmasına yönelik talepler için de 5 yıl olarak verilen erteleme kararları için 2 yıl geçmiş olması gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu'nca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul, mecliste de ayrıca bir kurul tüm bu süreci takip edecek Zülfikar Ali Aydın.
0: Peki Buse Gençtürk yeni yasa teklifinin, çerçeve yasanın ayrıntılarını bize aktardı. Stüdyoda da konuklarımız var. Hukukçu Yiğit Acar ve gazeteci Can Özçelik. Gündemin başlıklarını, manşetin gündemindeki konuları birlikte ele alacağız. Hemen ilk grafiğimizi bir verelim arkadaşlar. Buse'nin az önce aktardığı çerçeve yasayla ilgili ayrıntıları hep birlikte okuduk. Zaten Buse de aktardı. Şimdi bu süreci ilk adımı olarak aslında 2 yıldır devam eden, 2 yılda çerçevesi oluşturulmuş ve bugün de ilk adımı atılmış gibi de düşünebiliriz aslında pratik adım olarak. Burada bir ceza ertelemesi kısmı özellikle Can'la başlamak istiyorum. Ceza ertelemesi öngörülmüş, sürece katılacak ya da sürecin ilk adımı olarak işin içine dahil olacak PKK mensupları için nasıl değerlendirmek lazım Can?
2: Şimdi yani muhalefet o kadar itiraz etti ki Cumhuriyet Halk Partisi katıldı ama o çekinceleri vardı. Şu yasaya baktığımızda çerçevesi yani Türkiye'de kimsenin itiraz edeceği bir madde yok. Yani işte dağdan gelip işte siyasete katılacak. Çünkü bu tartışıldı, konuşuldu. İşte örgüt mensupları nasıl belirlenecek? Hangisi silah kullanmış, kullanmış da bunlar tartışılır ama bakıldığında bir infaz düzenlemesi. Ve burada silah bırakan ve dağdan ben artık PKK ile ilişimi kestim, ben artık ülkeme dönmek istiyorum diyen kişilerle ilgili bir düzenleme. Bakıldığında ve devlet bu sistemi de iki aşamalı kurmuş, iki tane kurul oluşturmuş. Hem mecliste hem de Milli Güvenlik Kurulu içinde iki tane kurul oluşturacak. Ve gerçekten İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yani İçişleri Bakanlığı burada sıkı bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturmuş veya oluşturacak. Ama bunun altyapısını muhakkak kurmuşlardır. Çünkü uzun süredir bu çalışılıyor, bu yasa. Hatta geçen yaz, Ağustos ayında başlamıştı bu tartışmalar, biliyorsunuz komisyonlar kurulduğunda. Ama baktığımız noktada tam karşılayan, yani bu süreci hem PKK'nın silah bırakmasını hem de Türkiye açısından terörsüz Türkiye sürecini bağlayıcı bir çerçeve yasa oluşturmuş.
0: Çerçevesi olarak görebiliriz. Şimdi adına terörsüz Türkiye süreci denmese, işte Milli Güvenlik Kurulu'nun koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet İçişleri Bakanlığı bu sürece dahil olmasa, normal bir yasa olarak gündeme gelse infaz yasası olarak değerlendireceğimiz düzenlemeler var. Ama bu sanki özellikle bu süreci temkinli götürmek için, yani yolda ortaya çıkabilecek kazalarla ilgili ya da dışarıdan müdahaleleri engellemek için de bu süreç bu şekilde yasaya bağlanmış ve erteleme tercih edilmiş gibi duruyor hukuki çerçevede. Bilmiyorum Yiğit ne dersin?
3: Çok doğru bir analiz Zülfikar Bey. Yani erteleme usulü özellikle kamuoyunun uyuşturucu kullanıcıları ile ilgili bildiği bir uygulamadır. Akla ilk o gelir. Hani eğer bir kişi uyuşturucu kullanıcısıysa ilk kullanımında erteleme imkanı kullanılır. Bu nedir? Topluma tekrar kazandırmak için. Bir an önce cezalandıralım, bir an önce anateme gönderelim değil, ona bir şans verelim gibi. Bu özellikle İRA örneğine baktığımızda Büyük Britanya'da da erteleme hükmü, orada da İngiliz hukuk sisteminde de var, bizdeki hukuk sistemindeki gibi işlenmişti, uygulanmıştı aslında. Bu süreci yönetenler dünya örneklerinden de kendilerine bir süreç örneği çıkarmış gibi görebiliyoruz. O anlamda erteleme Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemesi Kanunu

0: hakimlerimiz pek tercih etmez. Evet. Burada süreci inşa edenler 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlar gibi aslında ağır nitelikli, yani infazı da yüksek olacak, 2/3'lük gibi infaza tekabül edecek bir suçta çözüm sürecinin ruhuna, mantığına uygun olacak, Terörsüz Türkiye sürecinin mantığına, ruhuna uygun olacak şekilde bir 10 yıl denetim süresi veriyor. Bu denetimi de sadece hakim savcı nezdinde yapmıyor. İstihbarat, güvenlik, siyaset hepsi birlikte yapacak. O anlamda bence kritik olan husus bu erteleme kavramı ve bunun çoklu işlevsel niteliğine kavuşturulması.
1: Evet. Şimdi bu çerçeve yasanın şöyle de bir ruhu var gibi okuduğumda bana öyle geliyor. Hani bütün her şey PKK'nın silah bıraktığının devlet kurullarında, ilgili kurullarda tamamen teyit edilmesinden sonra o 10 yıl, 15 yıllık ertelemeleri kullanabilecek. Tabii yasalaşması
0: koşul şartlar
1: gerekiyor.
0: Yerine getirilecek. Ondan sonra işlevsel olarak kanun maddeleri uygulanacak. Az önce dediğiniz gibi aslında bu süreç olmasa bir infaz, bir af kanunu olarak yorumlanabilir. Türkiye bunları yaşadı. Evet. Özellikle 99'da Rahşan Affı pratiğinde olduğu gibi. Süreç iyi anlatılmazsa yanlış anlaşılıyor.
1: Ya tabii binlerce insanımızı kaybettiğimiz, çok büyük bir hasar ve tahribat yaratan Türkiye'nin yakın tarihinde bir terör sürecinden bahsediyoruz. Bu böyle daha garantiye alınacak ve adım adım sabırla ilerletilecek bir süreç gibi tasarlanmış.
2: Kimseyi incitecek bir düzenleme değil. Evet. Yani o, çünkü bu hep tartışıldı. Biz de o çekincelerimizi söyledik. Yani şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerini ve kendilerini üzecek. Çünkü sonuçta terör 40 yıldan beri, 45 yıldan beri bir mücadele var. Ve bu mücadelede gerçekten büyük kayıplar, yaralar aldık. Bu şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek yasalar olmasın demiştik. Yani dağdan silah kullanmış, işte Mehmetçiğe kurşun sıkmış PKK'lı gelip burada elini kolunu sallayarak topluma kazandırılıyoruz diye gezmesin diye eleştirilmişti. Ama bu yasa, baktığımızda bu çerçeve yasa, o eleştirileri tam eleştirili yapılacak bir yasa olmadığını gösteriyor bize. O yüzden burada sadece dediğin gibi infaz düzenlemesi olarak değerlendirilebilir ve gerçekten silah bıraktığına emin olmadan bu yasayı da uygulamayacak devlet. Onun da garantisini zaten vermiş.
1: Yasayla bağlamış zaten. Devlet katında da o hassasiyeti çok üst seviyede görüyorsunuz.
2: Bir de bunu yasayla bağlamış. Zaten. Bakın yasayla bağlamış bunu. Yani orada da bir kendine de bir önüne kanun koyarak bu yasa gerçekleşmezse yapamazsın diyor zaten. Yani orada o çekincelerden birazcık daha arınmak gerekiyor.
0: Sevgili Can'ın dediği en önemli hassasiyet, yani askerimize, polisimize ya da diğer sivil vatandaşımıza bir kurşun sıkmış, bir cinayete, bir katliama sebep olmuş hiçbir insan bu yasadan yararlanamayacak. Evet. Örgüt adına kasten öldürme suçu ve 2005 yılından önceki müebbet cezalar ne demek? 2005 yılında biz ceza adalet sistemimizde temel bir değişiklik yaptık.
1: TCK'yı değiştirdik.
0: Ondan önceki yargılamaları da genişleterek katmıyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü bu Anayasa Mahkemesi'nden de dönebilir geriye döndürdüğünüzde. Onu da iyi bir yasa pratiğiyle bir milat gibi koymuşlar. Kanunun yeni ruhuna uygun bir şekilde. Yani o açıdan teknik yazımda doğru bir dil.
1: Yani PKK evet silah bırakacak bu yasa mecliste kabul ederse. PKK'nın ya silah bıraktığı teyit edilecek. Teyit edildikten sonra da 3 yıl sonra belki 5 yıl sonra bu süreç doğru sağlam adımlarla ilerlerse sonraki adımların atılacağını biz anlıyoruz.
2: İlerlemezse de devlet o çekinceyi de koyuyor. İşte onun altını çiziyor. 5 yıllık ve 10 yıllık süreçli olarak. Bunu da eğer burada bizim istediğimiz gibi siz yine de bir şiddet eylemi içinde olursanız bu cezalarınız da tekrar başa döndürürüz ve o cezaları tekrar çekersiniz diye de altını çiziyor. O yüzden önemli bir çerçeve yasa.
1: Peki sürecin mimarlarından ilk tarihi ben diye ifade ettim. Gerçekten tarihi bir tokalaşmaydı o. Bu sürecin başlangıcını ifade ettiği için. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır diyor Sayın Bahçeli. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillendi dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için de bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır ifadelerini kullandı. Ayrıntısına bakalım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
4: Attığımız bu imza hayırlı ve...

0: ve uğurlu olsun. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
1: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
2: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
3: Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları da önemli. Kısa bir değerlendirmeden sonra gündemin diğer başlıklarına bakacağız ama özellikle hem Selahattin Demirtaş'la ilgili hem de kullandığı diğer ifadelerle ilgili bir kısa değerlendirme alacağız konuklarımızdan. Sürecin başında da umut hakkından bahsetmişti. Bugün de aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli. Ne demek lazım?
4: Şöyle, bir umut hakkı diye tarif edilen şeyi yanlış anlaşılıyor. Benim anladığımı söyleyeyim. Bir, Abdullah Öcalan'ın zaten avukatlarıyla ve ailesiyle görüşmesinde artık bir sakınca yok. Hemen hemen her hafta avukatları ve parti yetkilileri hatta gidip görüşmeler yapıyor. Burada birazcık da o İmralı Adası'ndaki bulunduğu koşulları biraz daha rahatlatmak açısından tarif edilen bir şey benim anladığım. İşte avukatlarıyla görüşsün, ailesiyle görüşebilsin, işte parti yetkilileriyle, çünkü sonuçta örgütün kurucusu, parti yetkilileriyle bu iletişimi sağlasın. Belki zaman zaman da basına o parti yetkilileri aracılığıyla işte demeçler verebilsenin düzenlenmesi. Bu önemli, bu olabilir. Bu zaten yapılan şeydi. Bu süreçte 2 yıl boyunca zaten Abdullah Öcalan da bu sürecin bir tarafında yer almıştı. Hem örgüte çağrı yapmak anlamıyla, ama Demirtaş ve Ahmetler konusunda çok haklı. İlk baştan beri bunu söylüyor ki Terörsüz Türkiye süreciyle beraber zaten hem Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda hem de Şişli Belediye Başkanlığı'na ilgili durum ortadan kalkmıştır. O kent uzlaşısı da terörle beraber iltisaklı hale gelmesi mümkün olmayacaktır. O yüzden bence de Esenyurt Belediye Başkanlığı'nın ve Şişli Belediye Başkanlığı'nın hem serbest bırakılması hem de görevine iade edilmesi gerekiyor. Demirtaş olayı keza öyle. Bir siyasetçi, siyasetçiler söylediği sözlerden dolayı hapis yatmamalı. Bu kürsü dokunulmazlığı çok önemlidir. Hatta bugün de bunu konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da önemli. Önümüzdeki süreçte bu tartışılacak yine. Evet. Kürsü dokunulmazlığı olmalıdır. Çünkü siyaset konuşarak var olur. Konuşmadan siyaset yapamazsınız. Evet. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin 3 tanımlaması da çok yerindedir.
3: Evet, peki bir değerlendirme
5: tabii, değil. Sayın Demirtaş'la ilgili alacağız. Başlayayım hemen. Sayın Demirtaş bu ülkede 2 kere Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Partisinde yıllarca genel başkanlık yapmış. Türlü iddialarla uzun süredir, 10 yılı aşkın süredir cezaevinde olan ama hala her kesimden insanın saygı duyduğu, Sayın Bahçeli olmak üzere, AKP'nin kadroları olmak üzere hala bu şekilde selamı sabaha kesmediği çok önemli bir siyasi aktör ve siyasi lider hatta. Böyle de önemli bir sürecin Demirtaş'tan ayrı, Demirtaş'tan bağımsız düşünülmemesi lazım. Ve Demirtaş'ın aslında müthiş de bir mütevaziliği var. Kendisi 2023 seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun resmen içeriden kampanyasını yaptı. Sonra bu sürecin de bir mihmandarı oldu, bir öncüsü oldu ve her seferinde kendisini geri plana itebildi. Bu çok önemli bir durum. Ve yargı da artık Sayın Demirtaş'ın haksız tutukluluğunu, hükümle bağlı olan hüküm özlüğünü ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunmalı. Çünkü gerekçeli kararını bile 1 yıl süre sonra yazabildikleri bir davadan, AHİM'in ihlal verdiği, AYM'nin ihlal verdiği bir davadan o tutukluluk sağlıklı ve mantıklı değil. Bunu bir kenara koyalım. 2, Sayın Ahmet Özer dışarıda, Esenyurt Belediyesi'ndeki görevine dönmesi hem demokrasi

0: Politik anlamda bir hamle olur. Ama yargı anlamında mesela Sayın Demirtaş'a göre daha dezavantajlı durumda.
1: Evet, aslında belediyeler kısmında konuşacağız.
0: Olur. 6 yıl 7 ay almış bir yani ceza almış kişi olarak dışarıda. Sayın Demirtaş'la ilgili olan cezalarda bir kesinlik de yok normalde. Hani böyle bir açmazın içindeyiz. Evet. Kıyaslarsak. Üçüncü olarak da Umut Hakkı'na gelin. Umut Hakkı bu sürecin en zayıf karnıdır. Bu sürecin en hassas noktasıdır. Toplumsal olarak uzlaşısı en zayıf noktasıdır. Sayın Bahçeli her zamanki gibi cesur bir çıkış içinde ama bence bu süreçin belki sonunda konuşulması gereken noktadır. Çünkü Öcalan'a Umut Hakkı'nı dediğinizde bu süreci olumlu olarak yönetmek isteyen...
1: psikolojik olarak kamuoyunu hazırlamak açısından bu işte milliyetçi oyların ya da
0: milliyetçi
1: işte
0: kesime de yönelik bir mesaj. Bir
1: devlet siyasetçisinin konuşması.
0: Ama yine de toplumsallaşması bakımından bu sürecin belki de son başlık olmalı. Ama tabii ki Sayın Bahçeli'nin cesur çıkışını ve herkes için adalet, herkes için demokrasi şeklindeki çağrısı kıymetli.
1: Evet. Şimdi geçelim birazdan belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmasını Yeni Parti lideri, Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yönelik dokunulmazlığının kaldırılması talebini ele alacağız ama yine bu haftanın önemli gündem başlıklarından birisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe tam 10 yıldır aranıyordu. Muğla'da adliyeye sevk edildi. Karatepe ifadesinde çok önemli ayrıntılar veriyor. Tabii en önemli soru şu, 10 yıl nasıl saklandı? Hı hı. Şimdi onunla ilgili bir grafiğimiz var. Konuklarımız da bu kısmını, özellikle FETÖ'nün nasıl hala aktif olabildiğine dair emareler taşıyan bu vakayı biraz inceleyelim istiyoruz. Şimdi 1998 yılında FETÖ'ye katılıyor ama bu açık bir faaliyet değil. Burkay Karatepe, hemen sağda ve solda fotoğraflarını görüyorsunuz. Kendi 69 sayfalık bir ifade veriyor. Verdiği ifadede anlattıklarından derlediğimiz başlıklar. Diyor ki ben yüz yüze örgütün mahrem imamlarından, abilerinden eğitim aldım. Harp okulunda, askeri lisede bütün bu eğitim süreci gizli bir şekilde devam etti. Benim abilerim vardı ve bana katalog evlilik yaptırdılar diyor. Hı hı. Hemen burada da harp okulunda mahrem gizli yapıdan aldığı talimatlara karşılıkta ne yapıyor? Bir sonraki aşamada Özel Kuvvetler Komutanlığı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden bir tanesi. Orada Özel Kuvvetler Komutanlığı ile ilgili bilgileri FETÖ'ye aktardığını söylüyor. Hassas bilgileri, ele geçirdiği bilgileri. Bu da çok önemli.
0: Tam casusluk suçu.
1: Evet, zaten uluslararası bir casusluk şebekesinin bir üyesinden, uluslararası casusluk faaliyetinden bahsediyoruz. Burada cemaat adı kullanılıyordu ama artık bunu uzun süredir bu şekilde bir casusluk şebekesi olarak tarif ediyoruz. Bu önemli. Şimdi en önemli kısmı, burada başka bilgiler de var, onları da vereceğim ama şimdi şurada bazı paralar var. Yaklaşık 3-3,5 milyon nakit bir paradan bahsediyoruz. 80-90 altından bahsediyoruz. Uluslararası dolaşıma açık telefonlardan bahsediyoruz. Yakalandığında üzerinden elde edilenler bunlar. Can, FETÖ meselesi haberleri yapan bir muhabir ve gazeteci olarak geçmişte de FETÖ'nün aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir mi?
2: Hep şunu söylüyorduk. Yani en azından Türkiye içinde çok zayıfladı. Ve bu kadar cesaret edemiyor artık örgüt militanları derken bu olay yaşadık. Ve bunun öncesinde de aslında bir yeni nesil hazırlama planı olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü çok sık FETÖ operasyonları yapılmaya başladı son bir yılda. Ve FETÖ ile ilgili gözaltına alınan öğrencilerin tamamı yeni. Yani geçmişte sicili temiz diyelim tırnak içinde. Geçmişte FETÖ ile iltisaklı olarak devletin kayıtlarına girmemiş kişiler. Şimdi bu önemli.
1: Bu söylediğin şey çok önemli. Evet. Çünkü o faaliyetin devam arka planda gösteriyor. Devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bunu finanse edildiğini gösteriyor.
2: Bunu da, bunu da şöyle destekleyelim. Bu şahsın işte Burkay Karatepe.
1: Burkay Karatepe.
2: Burkay Karatepe'nin üzerinden çıkan paralar da bu örgütün gerçekten hala aktif ve diri olduğunu gösteriyor. Yani hem yeni nesil yetiştirme açısından, yeni nesil yetiştiriyor bir taraftan, hiçbir bağlantısı olmamış kimseyle, üniversite öğrencilerinden oluşan, lise öğrencilerinden oluşan, yani o ışık evleri diye tarif ettikleri evlerin hala varlığını gösteriyor. Ve bir taraftan da finansal destek de alabiliyorlar. Şimdi bunun dibine inmek lazım. Yani 10 yıl boyunca Afyon...

0: Son gibi küçük bir yerde saklanabilmesi çok önemli. Kimler yardım etti? Nasıl temas kurdu? Şimdi söyle işte haberleşmeyi yabancı sim kartlarla yapmış, e-postalar üzerinden yapmış falan. Bunlar başka bir şey. Ama Afyon gibi küçük bir yerde 10 yıl boyunca kalmak, bu kadar yüklü miktar üzerinde para taşımak ki hiç dikkat çekmeden 10 yıl boyunca burada durmak, Türkiye'de kalmak garip. Ya bunların araştırılması lazım. O yüzden
1: Şimdi
0: söylüyorum, muhakkak devletin içinde de operasyonlar hala yapılıyor. Geçen yıl başına kadar hala askeriyede
1: tamam.
0: ve emniyette FETÖ operasyonları yapılıyordu. O
1: Çok
0: yüzden
1: kısa süre önce bir bilgi notu olarak aktarayım. Yani söylediklerini destekleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü de bir operasyon yaptı. O operasyonda işte bir grup kadın ve bir grup genç kadın ve erkek işte belirli piknik faaliyeti diyelim ki öyle ya da bir sportif faaliyet gibi bir yere gidiyorlar. Bunlar sonra belirli takip sistemlerine takılıyor ve bir spor salonunun ya da gittikleri bir yerin kilitli kasasına para bıraktıkları tespit ediliyor Emniyet Müdürlüğü tarafından. Sonra başka FETÖ üyelerinin Firar'daki tıpkı Burkay Karatepe gibi orada
0: gelip
1: gelip o
0: oradan para,
1: şifreyle o paraları aldığı tespit ediliyor. Buradaki bağı da bu şekilde belki
0: Çok
1: kurmakta
0: doğru ve
1: fayda var.
0: üzerinde döviz, yani Türk lirasının ötesinde dövizlerin de
2: Tabii en
0: bulunması
2: önemlisi o.
0: önemli olan şey
1: Tabii.
0: o. Dövizlerin de çıkması ve yüklü miktarda dövizlerin çıkması. Muhakkak istihbarat birimleri bunu araştırıyordur ama Türkiye içinde FETÖ'nün sadece, yani yurt dışında aktif olduğunu biliyoruz ama Türkiye içinde bu kadar aktif olması da istihbarat birimleri açısından gerçekten biz bir kırmızı alarm verme noktasına tekrar
1: Evet, onu
0: gelmeliyiz
1: yetkililerin
0: gösteriyor
1: ağzından
0: bize.
1: çok sık duyuyoruz zaten. Hala aktif 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bunun altını
0: Ben
1: çizmekte
0: pazar
1: fayda
0: günü bir haber yazacağım. Geçmişte yazdığımız bir haberin devamı hala bazı devlet kurumlarının içinde de olan, yani ablalık, abilik yapmış kişilerin bu itirafçı oldu, tırnak içinde itirafçı oldu diyerek bazı bilgiler vermiş. Ama hala devlet kurumunda çalışan isimler olduğunu da biliyoruz. O yüzden gerçekten FETÖ işine biz, ki 15 Temmuz'da yeni geçti yıl dönümü, gerçekten ciddi anlamda bir kez daha ağırlık
1: eğilmek
0: vermemiz
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Evet, şimdi Yiğit'e de bir kısa değerlendirme
0: Tabii.
1: alacağım. Burkay Karatepe örneği gerçekten çok çarpıcı. İşte Salih Usta inşaat çalışanı kılığına giriyor. Ama burada görüyorsunuz bir ne var? Bir toplantı var. Oraya da takılıyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir yüz tanıma ve değerlendirme sistemi var. Tabii belirli şüpheler var. Belirli ihbarlar da belki olabilir. Bilmiyoruz. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı bu şüpheli şahıs tespitinden sonra yüz tanıma sisteminin yaptığı değerlendirmeler sonucunda %65 ile %83 arasında bu kişinin Burkay Karatepe olduğuna dair bir tespit yapılıyor. O tespitle takip arkasından takip belki de takip edildiğini fark edip Burkay Karatepe çıkıp nereye gidiyor? Boş bir deprem konutuna gidiyor. Orada da takip devam ediyor ve yüzü işte bu fotoğraflarda gördüğünüz şekilde hemen arka planda gördüğünüz teyit edildikten sonra da Afyon Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Muğla Başsavcılığı koordinasyonunda bu operasyona dahil oluyorlar ve yakalıyorlar. Kimi? Burkay Karatepe'yi yabancıların telefonuyla konuştuğunu söylüyor. Bu operasyon gerçekten önemli,
2: Tabii.
1: hassas. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz'da öldürülmesi ya da
2: Tabii
1: suikaste
2: suikast değil mi bunlar?
1: Etkisiz hale getirilmesi FETÖ talimatıyla bomba attım diyor Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki korumalarına ve silah kullandım
2: Ateşi,
1: diyor. Bunu
2: tabii.
1: da itiraf etmiş.
2: Tabii. Dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü ve tek yakalanamayan şüpheli, o sırada sanık olamadığı için şüpheli diyorum, şüpheli bu şahıstı. Geri kalanları izleyicilerimiz de hatırlar. Bir kısmı su kanalizasyonlarında yakalanmıştı.
1: Evet, şu
2: Bir
1: gecenin,
2: kısmı
1: şu fotoğraftaki
2: aynen
1: gecenin ardından.
2: bağda bahçede yakalanmıştı. Çünkü çok hunharca, çok insanlığa aykırı bir şekilde hem darbe hem de bir insanı öldürmeye teşebbüse yönelen, aslında TSK'nın da en belki de kıymetli kademelerinden biri olan Bordaberililer diyebileceğimiz özel kuvvetler birimine kadar sızmış, normalde bu devletin, bu milletin binbir emeğiyle yetiştirilmiş en böyle salsanız 50 teröristi etkisiz hale getirmesini beklediğimiz kahraman askerlerin içine bu FETÖ'cülerin sızdığı bir süreç
1: Evet.
2: yaşadık. Bir gecede hepsi temizlenmezdi, bunu unutmayalım. Yani 40

0: yıllık Türkiye'nin içine kontur gerillayla, CIA ile girmiş bu yapının bir gecede temizlenmesini kimse beklemesin ve çok uzun aslında bir mücadele etmek gerekiyordu. 2016 ile 18 arasında aslında toplumsal refleksler de egemendi. Biz sevgili Can'ın yazılarını bazen dosyalarımıza da sunardık. O anlamda haberler için de teşekkür edeyim. Buradaki unutulan bazı hususları hatırlatmamız lazım. Yani bu davadaki bir sanığın bile unutulduğu bir tablodaydık. Ben hatta son bir yıldır belki öldü mü diye düşünüyordum ama bu fikri takibin yapılması, bu soruşturmaların devam etmesi çok önemli. Ve yine kamuda özellikle elbette haksız ihraçlar vardır. Bunların sonuna kadar mücadelesini biz hukukçular vermeliyiz ama itiraf etti deyip görevine dönebilecek kamu görevlileriyle ilgili belki de 3-4 kere bir daha düşünülmesi lazım. Çünkü bu öyle bir örgüt yapısı ki parasal akışı, bilgisel akışı ve dış teması sistematik olarak devam ediyor.
1: Çünkü uluslararası bir akıl hala kullanmaya devam ediyor.
0: Akla sadece ankesörlü telefonlar geliyor diyor. O çok geride kaldı. Yani 2016-17'de bitti o iş.
1: Bu arada ardışık aramalarda Burkay Karatepe'nin telefonlarına ait aramalar da tespit ediyor savcılık.
2: İtirafçı konusu önemli. İtirafçı oldu diyerek onu artık örgütün dışına çıktığı izlenim, bakın çıkmış olabilir. Buna itiraz etmiyoruz. Tabii ki insanların niyetini sorgulamıyoruz. Ama itirafçı oldu diye hapse atmayabilirsin. Ama devletin içine tekrar itirafçıları devletin içine sokmak, kamu alanlarında çalıştırmak çok örgütü de aslında dışarıda da aktif tutuyor. Diyor ki zaten itiraf eden de kalabiliyor.
0: Aynen. Yani siz itirafçı olun kalın. Bizle devam edin sonra.
2: Yani bunu niyeti anlayamazsınız. O yüzden itirafçıların da derhal kamu görevinde çalışan itirafçıların da bu saatten sonra yavaş yavaş kademe kademe bu alanın dışına çıkartılması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. Bu kısmı da önemli. Burkay Karatepe Marmaris'e Cumhurbaşkanı'na suikaste giderken başlarındaki Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmez Ateş. Efendim. Şükrü Seymen diyor ki aranızda Skorsky helikoptere bindiklerinde aranızda hizmet hareketinden tırnak içinde ifade ediyorum. Hizmet hareketinden olmayan var mı? İfadesinde diyor ki hiç kimse sesini çıkarmadı. Yani herkes FETÖ mensubuydu. O timin içindeki herkes FETÖ dosyada da var zaten.
2: Gelinen noktayı da anlamak adına bir tırnak içinde komutanın kimseden çekinmeden emrindeki askerlere hizmet hareketinden yok, aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı diye soruyu sorabilme cesaretini göstermesi. Yani bu aslında 15 Temmuz'a gelinen noktayı da 15 Temmuz'da ne yaşadığımızı da çok iyi anlatıyor.
1: Peki.
0: Bir cümle de ekleyeyim.
1: Bir cümle.
0: O uçakta o suikast timinde değil, yani kara havacılıkta da yan yana omuz omuza mücadele ettiğini düşünen askerlerin içinde öyle bir FETÖ silsilesi vardı ki üst komutanı altındaki 4 tane subayın FETÖ'cü olduğunu bilmesine karşın onları ayıklayamadığından dert yanarak sonra bu davalarda katılan olarak bunları anlattı duruşmalarda.
1: Şimdi bu konuştuklarımız bize FETÖ ile mücadelenin aslında yüksek perdeden, yüksek bir kademeden devam ettiğini, böyle bir kararlılık olduğunu da gösteriyor. 10 yıl sonra yakalanan bu isim devam ediyoruz.

0: Evet, manşet devam ediyor. Usulsüz iskan ruhsatı verme, inşaat ruhsatı verme, rüşvet alma, irtikap, görevi kötüye kullanmak, tüm bu iddialar, bu soruşturmalar nereyle anıyoruz daha çok? Belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarında geçiyor. Bunlarla bağlantılı olarak da yeni parti lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yönelik bir fezleke var. O fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Neden? Antalya'daki, Uşak'taki soruşturmalarla bağlantılı dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle. Şimdi o detayları konuşacağız ama bir de Menderes Belediyesi'ne yapılan bir operasyon var. Orada da çok çarpıcı iddialar var, yazışmalar var. Teyit edeceğiz, stüdyoda konuşacağız. Yiğit Acar ve tabii Can Özçelik'le.
1: Başlayalım.
0: Şimdi Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağbaba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın. Burada sadece saydıklarımdan Veli Ağbaba...

0: tutuklu değil, dokunulmazlığı olduğu için Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım haklarında tedbir var. Şimdi Özgür Özel'le ilgili diyor ki fezlekede sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullandı. Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında, yani aday göstermesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin etti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin etti. Burada da kurultaya bağlıyor konuyu. Ve zincirleme şekilde, bu ifade çok çarpıcı, zincirleme şekilde bunun, bu suçun işlendiğini söylüyor. Bu durumda ceza suçlamanın niteliği de değiştiği için önemli. Can'la başlayalım, yine bozmayalım sırayı. Can, fezleke ne tür bir sonuç yaratır?
1: Şimdi şöyle, fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar bütün işte siyasi partilerin milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, yöneticileriyle ilgili muhakkak gitmiştir. Yolsuzluk, rüşvet, başka dönemlerde de bunlar olmuştur. Ama bugüne kadar baktığımızda terör dışında fezlekesi kaldırılan bir meclis üyesi ben hatırlamıyorum. Bir Selahattin Demirtaş var.
2: Şey, o anayasanın geçince 20. maddesiyle, evet, oldu. Yani anayasa değişikliğiyle oldu aslında.
1: Evet. Ve işte DEP milletvekilleri var geçmişte.
2: 92-93 örneği.
1: Bir de yurt dışında olan, hı hı, yine HDP milletvekilinin bir fotoğraf, işte bir teröristle, hı hı, fotoğrafından dolayı onun dokunulmazlığı kaldırır. O da 2020'di.
2: Evet. Zaten kendisi de yoktu. Hani yoktu. O yüzden değildi. Partisi de pek sahip çıkmadı.
1: Evet. Şimdi bugüne kadar dokunulmazlığın kaldırılması meselesi hiç tartışılmadı. Ama anladığımız kadarıyla yeni dönemde, hı hı, bu tartışılacak. Ben yine aynı kanaatteyim. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanının dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması, bu, bakın, bu hukuki anlamda tabii ki kaldırılabilir. Rüşvet suçu, hı hı, aldıysa tabii ki cezasını çeksin. Ama bir genel başkanın, ana muhalefet partisi liderinin dokunulmazlığının kaldırılması Türk siyaseti açısından vahim bir durum olur. Türk siyaseten kriz yaratır. Ve
0: şu anda
1: doğru
0: ana muhalefet
1: olmaz.
0: Lideri olarak görülür.
1: Doğru da olmaz. Muhalefet lideri açısından değil sadece, ki bunu aslında AK Parti istemiyor. Bir AK Parti'nin grup başkan vekili ve meclis başkanı da dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili AK Parti grup başkan vekili Leyla Hanım, bizim böyle bir gündemimiz yok dedi. Meclis Başkanı Numan Bey de dedi ki dokunulmazlığı kaldırırsak başka konuları, başka kapıları açar bu bize, evet, ve başka tartışmaları gündemimize getirir. Çünkü dokunulmazlıkla ilgili konu bugünün konusu olmayacak. Yarın iktidar değiştiğinde, yarın başka bir iktidar geldiğinde aynı yöntemler yine uygulanabilir hale gelecek. Evet. O yüzden çok kritik bir süreç. Bence siyaset burada dokunulmazlığın kaldırılmasına ben müsaade etmeyeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Zincirleme, tabii, şekilde bu suç işlenmiştir diyor Yiğit Acar, ne diyor?
2: Şimdi tarihte bir ilk yaşıyoruz. Ben onları inceledim bu arada. Evet. Dün olabilir demiştim kendi çevreme, kimi gazetecilere. Ama meclis tarihinde bir ilk, bir eylem bugüne kadar gelmişti meclis tarihine. Yani nedir? Bir milletvekilinin bir eylemiyle ilgili bir fezleke gelir. Sistem budur. İşte Can milletvekilidir, bir eylem yapmıştır. Bununla ilgili o yer Cumhuriyet Savcılığı da eskiden, sonra Ankara'ya alındı yetki. Ankara Başsavcılığına verildi. Fezlekeyi düzenlerdir. Eylem şudur, bu şekilde gerçekleşmiştir der. Burada çok enteresan bir durum var. Aslında 3 fezlekenin birleşmesi söz konusu.
0: Evet.
2: Antalya, İstanbul ve Uşak olayı sebebiyle tekrar İstanbul. 3 ayrı fezleke.
0: Evet, soruşturma yerleri farklı ama
2: farklı.
0: Arka planda da, hı hı, stüdyoyu geniş ölçekte ve gördüğünüz zaman iddiaları da göreceksiniz.
2: Aynen. Ve eylemler, yani öncelikle gelen bazlı bakalım. Muhittin Böcek'ten ardışık bir şekilde adaylığı için oğlu aracılığıyla 2 kez rüşvet alınması, Uşak Belediye Başkanı görevinden uzaklaştığından Özkan Yalım'dan da 2 kez ayrı rüşvet alınarak onun adaylığa taşınması süreci. Ve bunların, evet, hepsinde de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu sırada siyaseten de en yakın olduğu kişiyi de aracı kullanılarak Veli Ağbaba ile bu işi birlikte yaptığı yönünde. Şimdi eylem zincirleme suretle rüşvet alınması, ama eylemi tanımladıktan sonra olur da fezleke soruşturma makamının tarafından iddianameye evrilme dönemine gelirse sadece rüşvetle kalmayabilir. İştirak halinde suç denilebilir.

0: örgütlü suç denilebilir. Evet. Çünkü bütün anlatım, yani yetkisizlik kararlarına baktığımızda da onları okumuştuk. Şimdi fezlekeye de bakacağız. Fezleke henüz, evet, kamuoyuna resmileşmedi. Bir olay örgüsünde bir eylemlilik ve örgütlü bir şekilde iştirak halinde yapıldığı söyleniyor. Bu meclis tarihinde birlik oldu. Daha önce ne yaşamıştık?
1: Suçlamanın ilerleyen aşamasında suçlamanın niteliği
0: değişebilir.
1: Ek olabilir.
0: Ek olabilir. Yani eylemle hep karıştırılıyor bu. Rüşvetten kaldırılınca bir şey eklemezsin değil. Bizim dokunulmazlığımızda ceza, evet, muhakemesinde eylemle ilgili izin alınır. Eylemi soruşturma makamları, iddia makamı, evet, tasvir yetkisine sahip. Mahkeme de o suçun nevi türünü kendisi takdir etme hakkına sahip. Evet,
1: şimdi usul kısmına çok, hı-hı, da takılmadan, tamam, genel çerçeveyi çizdik. Şimdi burada esasa... Yani
0: şimdi gireyim. Esas çok daha önemli.
1: Şöyle, hemen dönmeden, heh, Yiğit kamerana, dur, sırtını dönmeden...
0: Şöyle yapayım.
1: Diyor ki Özkan Yalım, Özkan Yarın, Özgür Özel'le yaptığı iddia edilen konuşma... Yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabamda mavi valizin içine, hı-hı, koyuver diyor. Soruyorlar Özkan Yalım'a, o da diyor ki ben orada sanırım 2 milyondu, 2 milyonu çantaya koydum. Bir de Özgür Özel'in bahçe duvarına bıraktım diyor. Birincisi bu.
0: Burada tutuklu bir isim var, Demirhan. Evet. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu ve Özgür Özel'in çok yakın bir arkadaşı.
1: Evet, onu ifade etmiştik. Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro yine babasının adaylığı için Gökhan Böcek iddiaya göre veriyor. Çanta içinde 950 bin euro gibi bir rakam götürülmüş. Şimdi bu tablonun üzerine geldi dokunulmazlığın kaldırılması talebi. Bugün de işte Menderes Belediyesi konuşuyoruz. Aslında yolsuzluk, rüşvet sürekli bu soruşturma dosyalarının konusu bu. Ve gerçekten... hani CHP'ye oy verenler açısından da sıkıntılı bir durum bu. Gerçekten hani siyasette bir çözüm bekleyen insanların A partisi, B partisine oy veriyorsunuz. Yine burada bugün ortaya çıkan tablo üzerinden söylüyorum bunu. Sözü Can'a vereceğim ama İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen bir yazışma var. Son örnek, belki biraz çarpıcı. Menderes Belediye Başkanı WhatsApp'ta işte özel hayatı dahilinde bazı konuşmalar yaptığı bir kişiye iddiaya göre ben yürüyen parayım diyor. Ve bir diğer çarpıcı kısmı da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin zaten pozitif çıkması.
2: Onu zaten konuş. Yani evet. Şimdi
1: candayız.
2: Eleştireceğiz de şimdi belediye başkanının işte uyuşturucu testinin pozitif çıkması kabul edilebilecek bir şey değil. Bırakın belediye başkanı da, yani bir sanatçı kendisi. Ve daha önce de bununla ilgili bir soruşturma geçirdiğinde de evet kullandım ve pişmanım dediğini biliyoruz. Pişman olmaması, buna devam etmesi üzücü. Ve bunun belediye başkanı olması ayrıyeten üzücü. Toplumun önünde olan bir sanatçı olması dolayısıyla yine üzücü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir sorun yaşarken buna devam etmesi Cumhuriyet Halk Partisi açısından da gerçekten üzücü. Yani orayı yöneten kişiler açısından da şaşkınlık vericidir. Çünkü partinizle ilgili 1,5 yıldan beri yoğun bir operasyon silsilesi var. Bütün belediyelerinize operasyon yapılırken, bakın rüşvet, yolsuzluk var yok ötesinde bir şey bu. Evet. Size de yarın olabileceği tahmin ederek bu şeyi, uyuşturucuyu kullanmazsınız.
1: Evet.
2: Kullanmamanız lazım en azından.
1: Şöyle bir durum var. Yani çok fazla belediyeleri yönelik yolsuzluk, rüşvet soruşturması var ya. Sanki Türkiye'de siyasette arınma yerel yönetimlerden başlaması gerekiyor.
2: Ama şöyle, yani siyasetin finansmanı konusu üzerinden zaten tartışılıyor bu konu. Yani siyasetin finansmanı nasıl olmalı?
1: Evet.
2: Çünkü ne yazık ki Türkiye'de evet siyaset belediyeler üzerinden finanse ediliyor. Ve işte bu tarif ediliyor, yani bir belediye başkanı o ilin ilçelerinin, il yönetimlerinin işte bina parasını, işte çay şekerini falan. Yani bu basit işlerinde belediyeler
0: böyle başlayıp
2: veya onu iş adamına devrediyor. Hı-hı. İş adamıyla bir işte ihale ilişkisine giriyor ve ne yazık ki bu durum bir siyasetin finansmanını sağlamış oluyor. Şimdi yürüyen parayım demesi ne bir şey diyemem. Çünkü o yazışmayı niye o noktaya getirdi, niye onu söyledi onu bilmiyoruz. Onu ifadesinden sonra ayrıntılı bakacağız ki deliller
1: reddetti zaten
2: olacaktır.
1: Bir önceki grafikte kalabilir miyiz arkadaşlar? Reddediyor, onu
2: evet, evet,
1: itiraz ediyor ama savcılığın tespitleri vardır mutlaka.
2: Masak'ta tespiti var. Evet. Vela Baba'nın kardeşi de bugün evet, gözaltına alınan biri. Ki Vela Baba bütün soru

0: Soruşturmaların bütün ana ekseninde olan bir isim Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti açısından şu anda. Zaten Yeni Parti'de bir görev almadı. Anladığımız kadarıyla bundan dolayı, yani bu evet, çok tartışılan bir isim olmasından dolayı. Ama yine söylüyorum, ben Veli Ağbaba'nın da dokunulmazlığını kaldıracağını düşünmüyorum açıkçası, evet, meclise geldiğinde. Çünkü bu başka bir tartışmanın konusu oluyor.
1: Fitilini ateşledi.
0: Başka bir, evet, tartışma oluyor. Yani burada bunun ötesinde bir şey. Yolsuzluk ve usulsüzlük, rüşvet soruşturmaları, evet, bunlar devam edebilir. Bu bir siyasi partinin de odak olmasa odak noktası olabilir. O siyasi parti yöneticileri açısından. Çünkü, evet, siyasi parti kurumsal bir durum. O siyasi partiyi böyle suçlayamazsınız. Yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından, peki, söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu kapatma nedeni bile olabilir.
1: Evet.
0: Şimdi kurumsal anlamda bir ilişki olmadığı için sadece yöneticiler suçlanabilir burada. Hem, evet, Yeni Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Suçun odağı haline gelme ihtimali.
0: Evet, o anlamda. Evet, o anlamda, yani kapatma şimdi nedeni olmaması açısından. Ama ben burada en çok dikkatimi çeken nokta Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkması. Peki. Her şeyden öte, ya bu kadar göz önündeyken de bunu yapması gerçekten şaşkınlık verici.
1: Şimdi çok önemli bir, tabii, tespit var. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun. Şimdi siyasette bu tip yolsuzluk operasyonları olurken, savcılar bu işin üzerine giderken, işte Seferihisar ve Balçova Belediyesi'nde MASAK tespit ediyor. Neyi tespit ediyor? Adaylar ve adayların yakınlarından aday tespit edilirken ne oluyor? Bu isimlere para akışı var. Hı hı. Veli Ağbaba'ya yönelik böyle bir suçlama var. Ve bunun adaylık karşılığında verildiği iddiası var. Yani burada biraz pervasız, eğer doğruysa, pervasız bir durum var gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Benim dosyayı okuduğumda gördüm. Pervasızlığın daha ötesinde aslında siyasetin çökmesi. Yani siyaset kurumunun zedelenmesi, toplumdan ziyade siyasilerin kendilerine yönelik icraatlara girdiğini gördüm. Bir tablo çıkıyor. Evet. Oraya bir belediye daha ekleyebiliriz. Güzelbahçe Belediyesi. Bu bir hat bir de. Yani ben İzmirli'de olduğum için bugün de Menderes'ten geldim. Hani onun tablosunu çok üzülerek görüyorum şu anda Zülfikar Bey. Burası bir hat ve bu hatta imar planı değişikliği gibi çok önemli. Siyasetin de aslında en çirkin diyebileceğimiz tablosu. Ve az önce sevgili Can'ın da söylediği gibi bir ilçe başkanının giderini bir belediye başkanının karşılaması gibi masum sözlerle başlayıp parlamentodaki en önemli, en kudretli insanların tüm gelirlerini, çevresinin tüm gelirlerini karşılamasına kadar giden bir tablo. Bir ilçe belediye başkanı düşünün ki Ankara'daki genel başkanın çevresinin giderini karşılıyor. Yani,
1: yani
2: bu
1: belediye başkanı seçiliyor olmanız belediyenin bütçesinin size ait olduğu anlamına
2: siz oranın
1: gelmiyor.
2: Memurusunuz. Belki yani de en üst düzey memurusunuz. Halkın takdir ettiği, seçtiği en üst düzey memurusunuz. Ama bunun yerine o oranın, evet, sanki padişahı gibi davrandığınızda MASAK'ın tespitleri sadece aslında havale EFT'ye dayalı. Evet, bir
1: orada,
2: de
1: orada savcılara çok kızıyorlar ya, diyorlar yani bize operasyon yapıyorlar. Evet,
2: aslında
1: operasyon
2: bir
1: yapıyorlar
2: işte,
1: ama kanun maddesine dayanarak.
2: Yani açık bir gerçek
1: bir
2: var.
1: Para trafiğine girerseniz yaparlar.
2: Bu trafiğin dışında da tespit edilen edimli kazanım dediğimiz, yani bir ev, bir araba gibi durumlar da söz konusu. Bunları da tespit ediyor, evet, dosyalarda.
1: Sıradaki grafiği de verelim arkadaşlar.
2: Buradaki büyük sıkıntı şu. Yani siyaset kurumunun gerçekten kendine yönelik çalışmasının örneğini görüyoruz. Ve İzmir'deki bir diğer sıkıntı, Veli Ağbaba'nın bugün abisinin de gözaltına alınmasının süreci, 2024 seçimlerinde aslında İzmir belirlenirken adaylar Veli Ağbaba'nın biraz uhdesine bırakılmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, evet, tarafından. Ki bu Menderes örneğine de girelim. Hani yazışmayı reddediyor mevcut, evet,
1: Sezer'den
2: belediye başkanı.
1: Kameradan Erdoğan'dan
2: şu anda
1: rica edelim.
2: O, ama dosyada şu tespit var. Dosyada yazışmanın iddia olduğu, yani yazışılan kişi olarak söylenen kişinin cep telefonundan tutanaklı tespit var. WhatsApp konuşmasın.
1: Evet, şimdi tam.
2: Ya bu çok önemli bir durum. Hani olmayan bir konuşmayı ben kendi telefonumda yaratamam.
1: Şimdi şöyle, savcıya gitmiş birisi, iki tane, hı hı, ya da bir flash bellek içinde iki tane ses kaydı. Bir tanesi 18 dakika 38 saniye, evet, diğeri 20 dakika 40 saniye tutanağa bağlamış savcı. Bilirkişiye göndermiş, çözümünü yaptırmış. Çok uzun sayfalar boyunca, tabii, çözümler var. Usulsüz inşaata ruhsat, rüşvet pazarlıkları var, anlıyorsunuz okuduğunuzda. Ama yani şu biraz, eğer doğruysa, gerçekten çok utanç verici. Ben yürüyen parayım diyor, muhtarlıktan gelmeyim diyor, her işin karşılığında para alırım diyor. Ya bu kadar rahat, bu kadar açık konuşulabilmesi
2: gerçekten çok... Hemen şöyle söyleyeyim, muhtarlıktan gelme kısmı doğru, biliyoruz. Ama muhtarlık dönemi de müflis bir muhtarlıktı. Gerçekten Bula bula onu

0: mu buldunuz diye Menderes halkının da İzmir halkının da çekindiği bir tespitti ve aslında bir buçuk yıla dayanan bu söylemler, iddialar. Aslında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da geniş geniş bir soruşturma yaptığını söyleyebilirim. Yani bu iddialar ilk 2025'in başında ortaya çıktı. Bugün 2026'nın Ağustos'undayız. Peki. Gözaltı yeni oluyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Yiğit Acar'a, Can'a söz vereceğim. Can, bir dakikamız var. Senin söz hakkın da var. Burada bu kültüre belki itiraz anlamında da bazı söyledin gerçi ama ne söylemek istersin bağlayacağız çünkü.
2: Ya şöyle bir işi zaten kendisi söylemiş. Yani şimdi yine bir şerh koyalım. Yani bu görüşüm bana ait değil diyor.
1: Koyduk zaten.
2: Bu iddia yani. İddia ve o ses kayıtlarında işte hukuka uygun mu değil mi onu karar verecekler.
1: İçeriden verecekler.
2: Hani bunu bir kenara koyup bir şerh düşelim. Ama zaten söylüyor. Tanıyanlar da işte Yiğit de söyledi. Tanıyanlar da zaten belediye başkanıyla ilgili iyi şeyler söylemiyorlar ama şu ifade çok kötü. Yani ben para almaya alışığım. Yani bir belediye başkanı eğer bu ifadeyi kullanıyorsa bunu şaka, bakın bunu şaka da yapmış olabilir. Ama bunun şakası bile yapılmaz.
1: Yani bir belediye o makamın ağırlığına yakışmaz.
2: Ona yakışmaz zaten. Yani bunu zaten sıradan vatandaş da yapmaz ama bir belediye başkanı bunun şakasını daha yapmaz. Parayla ilgili bir siyasetçi parayla ilgili hiçbir şaka yapamaz. Evet. O yüzden bulunduğu yerin ağırlığından öte bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten geçmişiyle de ilgili hep bunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partiler. Yani bir çelenkten dolayı istifa eden bakandan bakanın siyaset yaptığı bir kurum olmasından dolayı bu noktaya gelmesi, böyle kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmasına izin verilmesi üzücü.
1: Üzücü. Peki. Ders olsun diyelim. Çünkü ifadeler yapılan
2: yine
1: işler...
2: Yine şerhimizi düşelim. Trafiği... Ona mı değil mi bilmiyoruz. Biz sadece...
1: Evet. İtiraz etti. Savcılık değerlendirecek.
2: Evet,
1: bunun mahkeme aşaması var.
2: Onu da söyleyelim.
1: Ama suçtan kaçmaya dönük olduğu da değerlendirilir genelde bu tip durumlarda. Umarız öyle değildir. Umarız haksız çıkarız.
2: Evet. Lan.

Evet, bugün tarihi bir gün. Terörsüz Türkiye çerçeve yasası bugün meclise geldi. Önemli bir eşikten geçiyoruz. Dokunulmazlık tartışmaları, fezlekeler, bütün bunların etrafında manşeti bitirdik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Özel'e hangi suçlamalar yöneltildi? Özel'in CHP'den istifa edin çağrısına kimler uyacak? Hangi belediye başkanları ve milletvekilleri AK Parti yolunda? Süreç yasası neler getiriyor? Kerem Kılıçoval soruyor. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin, iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
6: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim saatlerimiz 18'i gösteriyor. Akşam haberlerindesiniz. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca ana habere kadar gündeme hızlıca beraber bakacağız. Açılışla başlayalım. Teröristli Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi meclise sunuldu. Bugünün en önemli gündem maddelerinden biriydi bu. Ön şartında örgütün fesinin teyidi aranan bu yasada başka hangi maddeler var? Süreç nasıl ilerleyecek? Bu maddeler nasıl okunuyor? Nasıl karşılık buldu şimdiye kadar? Konuklarım olacak. Sorularım var. Soracağız. Biraz değerlendireceğiz. Ve siyasette bir diğer önemli başlığa bakalım. Bu da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeyle alakalı. Bu sürece de yakından bakacağız. Bu fezlekeler ne hakkında, nasıl ilerliyor süreç, ne anlama geliyor, bunu da aktaracağız. Ve son manşetimiz, dünya futbolunun yıldız isimlerinden biri Salah, Muhammed Salah, Trabzonspor'la sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi. Salah için imza töreni yarın düzenlenecek. Bu haberi de yine akşam haberlerinde etraflıca aktaracağız. Hadi başlayalım. Ne dedik? Bugün oldukça kritik bir gün. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Peki teklifi hangi partiler imzaladı? Şerh koyan partiler var mı? Bugün nasıl bir trafik yaşandı? Serkan Şimşek takipteydi. Bu 12 maddelik yasa teklifinin detaylarını senden dinleyelim Serkan.
1: Evet Dilek Gül, aslında birkaç gündür konuşulan çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hemen yasanın ayrıntılarına birlikte bakalım. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Tabii örgütün fiili varlığına son verdiğinin tespit ve teyidine ilişkin bir bölüm de var. MGK tarafından bu tespit ve teyit mekanizmasının işletileceği yer alıyor. Ve bu tespit ve teyit mekanizmasının ardından da teyide ilişkin ayrıntılarında resmi gazetede yayınlanması gerektiği de yine kanun teklifinde belirtilmiş durumda. Tabii 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl erteleneceği ifade ediliyor kanun teklifinde. 15 yıldan daha fazla suçlardaysa soruşturma ve kovuşturmalar tam 10 yıl ertelenecek. Kanun teklifinde yer alan karar bu yönde. Tabii erteleme kararı soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek ve erteleme kararını kovuşturmada yargılamayı gerçekleştiren mahkemede vermiş olacak. Erteleme kararı ile ilgili şöyle bir bölüm de var. Tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri de bu karar kapsamında kaldırılmış olacak. Peki teklif kimleri kapsamıyor? Biraz buna ilişkin ayrıntıları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu, 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bu kanundan yararlanamayacak. Bugün teklif meclis başkanlığına dediğim gibi sunuldu. Tabii sunulmadan önce de aslında mecliste oldukça yoğun bir temas trafiği vardı. Biraz ona ilişkin yansımaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabah saatlerinde AK Parti kapalı grup toplantısı yaptı. O grup toplantısında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler AK Partili milletvekillerini çerçeve yasaya dair bilgilendirdi. Kapalı grup toplantısının ardından AK Parti ve MHP arasında bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede de yine grup başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekili Abdülhamit Gül yer aldı. MHP tarafındaysa yine görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la birlikte MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay bir araya geldi. Bu görüşmenin de kuşkusuz ana başlığı, sıcak maddesi elbette çerçeve yasaydı. Tabii bir imza trafiği de yürütüldü bugün mecliste. Kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce ve ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadan önce tek tek partilere imzalanması amacıyla götürüldü. Yasa teklifi meclise sunulmadan önce imzaya açıldı diyebiliriz aslında. Ve bu imza kapsamında da aslında geçtiğimiz günlerde de aktardık. İlk imza Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de kanun teklifini imzalamıştı. Bugün de yine bazı atılan imzalar oldu. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla DEM Partili grup başkan vekilleri de kanun teklifini imzaladı. Aynı zamanda CHP grup başkanı Faik Öztürak'la grup başkan vekilleri ve Adalet Komisyonu sözcüsü İnan Akgünalp de kanun teklifine imza atan isimler. isimler arasında yer aldı. Hüdapar yine teklifi imzalayan bir başka parti oldu ve mecliste bu kanun teklifini Yeni Parti ile İyi Parti ise imzalamamış oldu. Önümüzdeki sürece dair de bilgileri vererek yayınımızı kapatalım. Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da bu teklifin görüşülmesini bekliyoruz. Yani Meclis Başkanlığı'na bugün sunuldu. Teklifin komisyona geleceği tarih için Cuma günü işaret ediliyor. Hafta sonundaysa genel kurulda görüşülmesini bekliyoruz. Tabii genel kurulda görüşülmesinin ardından oylamaya sunulacak ve yasalaşması dahilinde de kanun teklifi yürürlüğe girmiş olacak. Dilek Gül.
0: Çok teşekkür ederiz Serkan. Tabii bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek, sonraki yasal adımlar ne olacak, bunları konuşacağız elbette ama bugün bu imzaya dair kim ne söylemiş biraz buna yakından bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Şöyle dedi, 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır, 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Ve MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
3: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
2: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
3: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: Bu sürece dair AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Atılan adım bir başlangıç oluşturacaktır ifadesini kullandı.
4: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
4: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
5: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

0: Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
1: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde

0: verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
1: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
0: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri antisiyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
2: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik en başından itibaren süreci eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na böyle seslendi. Peki Müsavat Dervişoğlu bu çerçeve yasaya dair ne söyledi? Dedi ki destek verenleri millete şikayet edeceğiz.
3: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
4: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
3: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
3: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
2: Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve yasayla ilgili bu eleştirilerine bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir dedi ki Müsavat Dervişoğlu ile ilgili aklınca pazarlık yürütme niyetinde. Sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı Özdemir. İYİ Parti'nin kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirdiğini belirterek, zira bu partinin kuruluş süreci başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ'nün siyasal mühendisliği çerçevesinde konumlanmıştır dedi. İYİ Parti örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte, aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir açıklamasını yaptı sosyal medya hesabından efendim. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ilk defa zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla bir fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan bu fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
4: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İki isim hakkındaki fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düzenledi. Önceki fezlekelerden farklı olarak zincirleme şekilde rüşvet alma suçlaması yöneltildi. Fezlekede Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yerel seçimlerde Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Nüfuzunu ve yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi. Özel'in 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Açıklamada Veli

0: Ağbaba hakkında başka suçlamalara da yer verildi. Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı öne sürüldü. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler ilk olarak Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sevk ediliyor. Meclis Başkanlığı'nın ilgili komisyona havale etmesiyle meclisteki süreç başlıyor. Dosya Meclis Karma Komisyonu'nda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Şimdi bu arada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili için seçim yapıldı. Sabah başladı seçim ama saatlerce sürdü. Gerginlikler yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçildi.
2: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
3: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
2: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
4: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
2: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
5: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
6: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
2: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
5: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa, 12 maddelik çerçeve yasa meclise artık bugün sunuldu. Peki neleri içeriyor? En başından itibaren en tartışmalı konulardan biriydi. Bu yasanın çerçevesine dair maddelerin ne olduğu ilgili kesimlerce kamuoyu tarafınca çokça soruldu, tartışıldı, tahminler yürütüldü. Ve bugün işin rengi aslında netleşti gibi. Şöyle bir akşam haberlerinde önemli başlıklara yakından bakalım istedik. Yasa PKK-KCK'yı kurma, yönetme, üye olma suçlarını kapsıyor. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Yine bu yasa kapsamında geçici olduğunu vurgulayalım. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde cezanın infazına karar verilecek. Yine erteleme sürecinde suç işlenmezse ceza infaz edilmiş sayılacak. Gelelim diğer maddelere. Erteleme süresi içerisinde ceza zaman aşımı işlenmeyecek. Örgüt mensuplarının getirdiği ya da beyan ettiği

0: maddi silah, mühimmat ve her türlü malzemeye kayıt altına alınacak. Bunu da aktaralım. Hak yoksunluğu tartışması vardı. Hak yoksunluğunun kaldırılması talebi için 5 yıllık erteleme kararının üzerinden 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararının üzerinden 3 yıl geçmesi beklenecek ve tüm bu süreci takip için mecliste izleme komisyonu, izleme kurulu kurulacak efendim. Peki bu maddeler ne anlama geliyor? İşin uzmanlarına şöyle bir soralım, işi yakından takip edenlere. Bir göreyim konuklarımı, Cumhuriyet Gazetesi yazarım Mustafa Balbay ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hacı Yaşar Hacı Salihoğlu yayın konuğumuz. Hocam o kadar çok oldu ki isminizi söyleyemedim. Affedin lütfen. Selamlar, merhabalar.
1: Rica ederim. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. O zaman sizinle başlayayım hocam. Yaşar hocam, çok konuşuldu terörsüz Türkiye süreci. Bu maddeler çok tartışıldı. Öngörüler çok paylaşıldı. Şu haliyle ne söylemek istersiniz merak ederim. 360'a yakın bir imzayla meclise gönderildi. İşte örgüt yöneticileri kapsam dışı denildi. Bu hak yoksunluğu meselesi, siyaset yapma meselesi tartışmalı başlıklardan biriydi. Nasıl buldunuz çerçeve yasayı?
1: Yani aslında tabii bunu daha önce de konuşmuştuk. Buna ilişkin değerlendirmelerimiz de olmuştu. Beklediğimiz bir şekilde çerçeve yasanın maddeleri tanzim edilmiş olduğunu gördük. Tabii biraz daha teknik boyutu da elbette daha da netleşmiş oldu. 12 maddeden oluşup, tabii burada en önemli şey siz de az önce değindiniz. 6 aylık bir süreyi içeriyor bu. 6 ay içerisinde başvuruları kabul edecek. Bu bir anlamda geçiciliğini de ortaya koyuyor. Sonuçta Türkiye teröre karşı mücadeleden vazgeçmiş olmuyor. Bir kere baştan altını çizelim. Bir örgüt var, silahlı bir terör örgütü. Bunun tasfiye süreci için zorunlu bir adımdı bu. Bununla ilgili işte 2 yıllık süreç çok ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Meclis gündeme taşıdı ve mecliste çok sayıda partinin, bir parti hariç tamamı üye verdi o komisyona. Çok teferruatlı görüşmeler oldu. Her cenahtan, her görüşten önemli değerlendirmeler, öneriler irdelendi, sentezlendi ve ortaya bir öneri paketi çıktı. Hı hı. O öneri paketi sonuç itibariyle belli bir çerçeve yasayla pratiğinin oluşması gerekiyordu. Şimdi o aşamaya gelindi. Tabii burada çok önemli olan husus, örgütün tasfiyesi, önce bir tespit, ondan sonra da bunun belirlenmesi gerekecek. Bunu da Milli Güvenlik Kurulu'na yasa öyle öngörüyor. Onun muhtesinde olacağı tespit ve buna ilişkin de o kararın verilmesi. Yani münfesih bir terör örgütü niteliği taşıyıp taşımadığının kararı verilmiş olacak. Ardından da bu 6 aylık süre boyunca da yine mecliste oluşacak olan o izleme komitesi bunu sürdürecek. Tespit aşamasını devletin ilgili güvenlik birimleri, başta işte İçişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı gibi güvenlik yapıları bunları tespit edecek. Çünkü ortada bu kadar uzun süredir içinden birçok aslında ülkenin girip çıktığı, çok sayıda da sofistike silahlara varana kadar bir silah envanteri de var. Evet. Onların tamamen etkisizleşmesi sürecin bir önemli parçasıydı. Tabii bir ceza indirimleri söz konusu burada. Belli bir süre içerisinde olan ve şu anda soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayanlar açısından ağırlıklı bir odaklanma olmuş, onu görüyoruz. Onların bir ceza ertelemesine gidiliyor. Bu süre içerisinde de tekrar bir suç işlememe hali bunu güvence altına alıyor. Dolayısıyla o yanıyla da önemli. Burada tabii dikkat edilmesi gereken husus, burada herhangi bir şahsi bir düzenleme yok. Yine bugün Ömer Çelik'in de ifade ettiği gibi çok tartışılmıştı. Yani buradan yola çıkarak bir anayasa, ülkenin, devletin niteliklerinin değişeceğine ilişkin çok tartışmalar olmuştu. Bunun, bu çerçeve yasanın buna cevaz verici bir yanı olmayacağı zaten belliydi. Evet. Dolayısıyla hani burada devletin niteliklerini değiştirecek, milletin ortak değerlerini zedeleyecek bir hususun olmayacağı vurgusu öne çıkıyor. Tabii işin pratiği ve işleyişi açısından elbette bir takım katkılar, yapıcı eleştiriler kıymetlidir. Bunları elbette dikkate almak gerekirdi. Bugüne kadar da alındığı kanaatindeyim. Evet. Bundan sonrası için de Yani bu çok özenle gerçekten bir yani yine Ömer Bey'e atıf yapayım. O üçüncü göz değil milli göz dedi. Başından beri de hep bunu savunduk. Yani bu ülkenin evlatları bu işi çözebilir.
0: Kimseyi kabul etmedik. Çok fazla bu işi göz olarak takip çok etmek önemli. İsteyen oldu dedi ama.
1: Doğru. Bu çok çok önemli. Çünkü biliyoruz ki yani hiçbir silahlı örgüt arkasında bir devlet desteği olmadan uzun soluklu yaşayamaz. Dolayısıyla onların çıkarlarıyla, ajandalarıyla bulamaç edilmiş her hedef karmaşıklaştırır. Dolayısıyla şimdi ben öyle görüyorum ki bu ülkenin toprağının çocukları, bu bölgenin bütün Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hepsi mazlum halklardır. Bunları bugüne kadar birbirine düşman kılanlar, bölgede istedikleri gibi kendi kirli ajandalarını dayatanlar, Siyonizmin neler yaptığı çok ortada artık.
0: Peki.
1: Dolayısıyla bütün bunlar açısından da kıymetli bir sürecin başlangıcı olacağını umut ediyorum. Tabii bütün bunları yaparken şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, onların hiçbir şekilde ne incinmesi ne en ufak bir zihinlerinde soru işaretinde olunmaması gerekir. Bu açıklıkla da bugüne kadar gelindi zaten.
0: Peki, evet. Bir es verdim. Mustafa Bey, şunu sormak isterim. Büyük bir meseleydi memleket adına da. Hukuki ve siyasi zeminde artık tartışmaya açılan bir süreçten bahsediyoruz. Bu maddeleri nasıl yorumlarsınız? Bunu merak ederim. İlk fikrinizi, düşüncenizi gerçekten merak ediyorum. Bir de tabii teklifi AK Parti, MHP, DEM, CHP, Hüdapar ve bağımsız milletvekilleri imzaladı. İyi Parti'nin şerhi var. Cuma günü komisyon toplantısı için de bir davet yapılacak. Sizce mecliste partilerin hepsinin bir katılımı olur mu? Şerhiyle beraber, eleştirileriyle beraber böyle bir tablo görmek ne kadar mümkün?
2: Şimdi tabii Dilek Hanım, bir defa terörsüz bir Türkiye, iç barışını çözmüş bir Türkiye hepimizin özlemi. Ve böyle bir Türkiye gerçekten de sadece bölgesinin değil, yani kıtalar arası önemli güç olabilecek bir sıçrama da yapabilir. Yıllardır terörle mücadeleye maddi manevi verdiğimiz emek, kayıplar ortada. Ancak ben bu denemenin, şu anda 10.sü yapılan bu denemede terörsüz Türkiye'den çok PKK'yı ile bir pazarlık havasını görüyorum. Bu da çok önemli. PKK'nın, terör örgütünün tümüyle bitirilmesi önemli. Ama geçtiğimiz programlarda Sayın Hacı Salihoğlu'yla da bir şekilde mutabık
0: kaldığımız... Bu pazarlığın, Mustafa
2: ya da...
0: Bey, hemen mesela araya gireyim, şunu sorayım. Bu pazarlığın meclisteki diğer partilerden imza geldiği için soruyorum. Bu pazarlığın kim ve kim arasında olduğunu düşünüyorsunuz bu doğrultuda?
2: Şimdi doğal olarak Dilek Hanım, iki gündür hani DEM Parti ile iktidar ortakları arasında bir ton farkı öne çıktı dikkat ederseniz. Hatta bu sabah Tuncer Bakırhan karar vermedik dedi. Öğleyin karar verdik dedim. Orada tabii ton farkları Kandil, İmralı, Ankara sürecinde değişebiliyor. Onlar tabii kendi içinde tartışır. Çok çok da önemli olmayabilir. Bizi sonuç ilgilendiriyor. Ancak Dilek Hanım, şimdi ben ilk denemenin yapıldığı 1986 yılında Turgut Özal'ın eve dönüş yasası çalışmasına tanık olmuş bir kişiyim. Ve tamam işte çözdük, bu iş bitti, terörün belini kırdık, bu yasayla beraber dağda elleri silah tutacağına, ovada siyaset yapacak dendi. Çok ulvi, çok değerli bir hedef tabii ki. Ama beklenenin o dönem itibariyle, rakamları da çıkarmıştım, sayıya boğulmak istemiyorum, onda biri terörist dağdan indi ve bunu kabul etti. Daha sonraki dönemlerde de Özal 3 kez denedi. Erdal İnönü ve Süleyman Demirel 2 kez denedi. Tansu Çiller 1 kez denedi. Mesut Yılmaz denedi. AKP iktidarda 3 kez denedi. Bir 2004'te, bir 2008'de, özellikle Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığında. Hatta o gün söylediği sözü not etmiştim. Çok güzel şeyler olacak. Çok fazla zamanımız yok. Hemen halledeceğiz. Şimdi bu aceleciliği ben naçizane öneri olarak, çok ortak bir konumuz bu. Böyle yani iktidara bir konuda böyle açık arayayım söyleyeyim anlamında söylemiyorum, inanın buna. Geçmişte bu tür acelecilikler sonuç vermedi. Şimdi herkes otobüse binsin, yer numarası da yok, vakit kaybetmeyin, binin. Şimdi böyle olmuyor. Keşke benim değerlendirmem, örneğin geçmişteki çalışmaları da bilen bir kişi olarak...

0: Demirel'in 1992'de Diyarbakır'a gidip Kürt realitesini tanıyoruz deyişinin hem bölgede yarattığı heyecan ve ardından arayışları yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Bu daha bir toplumsal katılımla olabilirdi. Ya da şu aşamada da hani tümüyle geç de demiyorum. Yani mutlaka ve mutlaka buna Güneydoğu'nun ekonomisinden toplumsal düzenine, hatta GAP'ın ne ölçüde hayata geçtiğinden bunun bölge insana katkılarına kadar hepsini içine alması gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda da şu andaki kapsamı dar buluyorum.
1: Dar buluyorsunuz bu kapsamı.
0: Evet.
1: Peki, o zaman hemen sizin eleştirileriniz üzerinden Yaşar Hoca'ya şunu sormak isterim. Yaşar Hocam, biz zaman zaman özellikle Orta Doğu'daki yaşananlarla alakalı sizce çokça yayın yaptık. Yani uluslararası ilişkiler üzerinden. Mesela Türkiye'nin kendi içerisinde yürüttüğü bu süreci siz aceleci buluyor musunuz? Mesela Mustafa Bey dedi ki toplumsal katılım sağlanabilirdi. Ben hemen oraya bir parantez açayım. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda farklı kesimlerden bu işin mağduru olan, bu işin bir şekilde ucuyla ilgilenen pek çok insan kesim dinlendi. Bu mesela buna karşılık gelir mi sizce? Bir de dar bir kapsam dedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi bir kere sizin işaret ettiğiniz şeyi açalım. Yani komisyona üye veren partilerin toplamı meclisteki temsilin %90'ını aşan düzeydeydi. Toplumsal desteği temsil için meclisteyse bu siyasi partiler o toplumsal desteği sağlamışlar anlamına gelir. Şimdi tabii bu imza verme işinde belki çerçevenin ortaya çıkması, çerçeve yasanın 12 madde, orada teknik bir takım itirazlarım var bilmiyorum. Yeni partinin imza vermemesinin gerekçesini henüz ben bilmiyorum. En azından açıkladılar mı takip edemedim. Dolayısıyla bu boyutta belki bir fire verilmişse o var. Ama zaman içerisinde bu sürece desteğinin olup olmayacağını mutlaka yeni partide açıklamak zorunda. Dolayısıyla ben toplumsal destek konusunda bir dar alan görmüyorum açıkçası. Oldukça gerek saha izlenimlerimiz, gerek bu konuda işte meclise yansıyan o irade bunu bize kanıtlıyor. Bir kere onu ifade etmeliyim. Acele edilmedi, geç kalındı aslında. Yani 2 yıla yakın bir süre oldu. Çok büyük bir özenle, titizlikle, yani Mustafa Bey'in örnek verdiği geçmişteki bütün o deneyimler sonuç itibariyle ciddi bir anlamda denemeler, ciddi bir deneyim birikimi ve aynı zamanda da bir açıdan da bizim için bir çıkartılacak dersler paketiydi. Niye işlemedi acaba? Niye çözülemedi? Çünkü çok açık, yani bu konuda o dış el, hani o dış göz, o dış el hiçbir zaman rahat bırakmadı. Herkes bir yerinden tutuşturdu, çekti. Destekler hep değişti. Bazen Batı'dan oldu, bazen Orta Doğu'dan oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ama sonuç itibariyle hepsi iyi niyetli çabalardı. Ama sonuç itibariyle bugün de niye gecikti diyorum. Çünkü Orta Doğu'nun o kadar çok yani kaynayan o alevi kazanır, yine o kadar açık ki her an dengeleri değiştirmeye, her an yine bir dış elin bu kardeşlik projesini, bu birlikte bu evlatların, bu toprağın evlatları bu işi çözüyor. İç bütünleşmesini daha güçlü kılıyor. Yarına daha güvenli bakacak. Çünkü yani Dilek Hanım, uluslararası ortam bir bilek güreşidir. Bir güç mücadelesidir. Hiç kendimizi aldatmayalım. İç barışını, iç bütünleşmesini sağlayanlar için uluslararası arenada gücünüzü ancak ortaya koyabilirsiniz. Bu gücü Türkiye açısından bakıldığında bir başkasını ezmek için değil. Bütün mazlumlar açısından bizim tarihsel birikimimiz bunu gerektirir. Güçlü olmak zorundayız. Ama bunun için içeride de kavga etmeden silahın, terörün, şiddetin hiçbir yerde gölgesinin olmaması gerekir. O açıdan ben aceleliği belki Mustafa Bey hani işin teknik yanıyla mı söyledi onu bilmiyorum ama elbette yapıcı eleştirilerle bütün bunlara katkı
1: Tabii.
2: sağlanabilir. Çünkü çerçeve yasa, bunun aynı zamanda yine müzakeresi de yapılabilir. Bunlar önemli ve kıymetli. Yani
1: Peki.
2: hiç kimsenin dışarıda kalmaması gerekir. Bunu çok kıymetli buluyorum. Her şeyden önemlisi şunu da söylemeye müsaade edin.
1: Buyurunuz.
2: Sonuçta teröre karşı terör örgütüyle güvenlik birimleri mücadelesini yıllardır yaptılar. O konuda hiçbir sıkıntımız ya da herhangi bir kaygımız zaten olamazdı. Ama asıl çözemediğimiz bir şey vardı. Neydi o? Siyasetteki tartışma. Yani sonuçta bu örgütün siyaset üzerindeki izi, eli, etkisi, partiler arasında birbirini suçlayan, sen geçmişte onunla ittifak yaptın, terörü de

0: destekledin. Yok sen bugün yapıyorsun, terörü destekliyorsun gibi son derece kısır, sonucu olmayan tartışmalara yol açtı. Şimdi en azından siyaset zemini silahtan, şiddetten arınacak, daha demokrasimizi güçlü kılacağız. Herkes özgür iradesiyle siyasi tercihini yapacak. Demokrasi daha çok güçlenecek. Hiçbir siyasi parti de diğerini sen terörle, terör örgütünün uzantısıyla işbirliği yaptın diye de yıpratıcı bir tartışmaya girmemiş evet. olacak. Bu açıdan da çok kıymetli görüyorum. Çözemediğimiz husus asıl oydu. Yani bu işi ne olur bir seçim ve oy hesabına kurban etmeyelim. Hep beraber bu işi çözeceğiz. Bu ülkenin bütünlüğü esastır. Kürdüyle, Türküyle, ben hep onu söylüyorum. Çanakkale ruhuyla yorulmuş benim yiğit Kürdüm. Hiçbir şekilde bu sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin piyonu olamaz. Oluyorsa onun Kürtlüğünde sorun vardır.
1: Peki.
0: Dolayısıyla biz sonuçta bu kardeşliğimizi daim kılacağız ve geleceğe daha güvenli bakacağız. Bütün amacımız ülkenin enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye'nin yükselişidir. Bütün meselemiz budur.
1: Bu sürecin aslında sizin bahsettiğiniz o vurguları ben de başında yani sürecin hukuki ve siyasi bir zemine taşınması ne ifade ediyor sorusuyla sormaya çalışmıştım. Mustafa Hocam şunu sorayım, siz tabii üstadsınız, çok deneyimli bir gazetecisiniz. Bu süreçlere tanıklık ettiğinizi yakından biliyoruz, takip ediyoruz yaşımız el verdikçe. Şunu sormak istiyorum, az önce Yaşar Bey'in de vurguladığı gibi sürecin sizde hukuki ve siyasi bir zemine İlk kez taşındığını mı düşünüyorsunuz, yoksa daha önceki süreçte biz bunları yaşadık ama başaramadık dediğimiz deneyimler var mı? O kısmı nasıl yorumlarsınız? Yani benzer deneyimleri yaşadık, acele ettik vesaire diye az önce sıraladınız. Fakat şunu merak ediyorum, bu süreci diğerlerinden ayıran başka bir durum, başka bir yol haritası gibi yansıyor mu? En azından sizin pratik deneyimlerinizden yola çıkarak bunu soruyorum. Bir ek daha yapayım. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şöyle dedi. Elbette tek başına 100 yıllık sorunu çözecek bir yasa değil ama adım atma konusunda tarihi bir yasa olarak nitelendiriyor. Yani bütün siyasiler böyle nitelendiriyor ve tabii konunun ilgilileri de siz de önemli bir adım olarak nitelendirdiniz. Bu hukuki ve siyasi zemine taşınması noktasında bir değerlendirmenizi rica edeyim.
2: Şimdi bir defa şüphesiz önemli bir adımdır. Yani bu ülkenin barışına kim bir tuğla koyduysa, yani gerçekten ne işe yarayabilir diye öncelikle öyle bakmak gerekir. Hı hı. Yanlışı varsa da bu şöyle olmalıydı demek gerekir. Benim zamanlama dediğim örneğin hani Sayın Bahçeli'nin hani akşamları henüz içi açıklanmayan bir çerçeve yasayı imzalayıp yarın sabah ona kadar herkes imzalasın, içeriğinde sonra açıklayacağız deyip bir aradan saatler geçmeden AKP'nin grup toplantısında kapalı görüşüp sonra da 360 imzayla verdik demek. Şimdi burada hakikaten pek çok kesin ya ne vardı imzalandı ama işte 12 maddenin içinde ne vardı bütün bunlar konuşulacak. Ben bunun çok sağlıklı olmayabileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle aceleye getirilmiş bir yasada mutlaka yolda arızalar çıkıyor. Geçmişte yaşandı bunun örneği. Hı hı. Bir de tabii bunca yol alındıktan sonra şu söyleyeceğim belki de ya artık belli bir yol alındı diye yorumlanabilir ama bu sorunun çözümü için ana muhatap olarak daha geniş bir çerçeve olsaydı, Öcalan olmasaydı diye ben değerlendiriyorum. Toplumdaki karşılığı çok farklı çünkü nasıl mecliste
1: yani Sayın muhatap Hacı olarak Salih mı olduğunu demek istediniz? Çünkü maddelerde ya, evet. olmadığı için söylüyorum.
2: Evet, şöyle genel muhataplık olarak kamuoyuna yansıyan sizler de haberlerde işte Öcalan'dan evet geldi, işte tartışıldı, sonra işte DEM Partililer Öcalan'ın güvendiklerini söylediler. Bunlar hep hani kulis bilgisi olarak gördüklerim. Doğrusu bu sorunun çözümü, bu sorun diyelim ki 40 düğümse Dilek Hanım, bence Öcalan'ın durumu en erken 25. düğüm. Yani birebir onun durumu bizim terörle mücadelemizde üst sıralarda yer almamalı. Çünkü toplumda genel kabulü azaltır düşüncesindeyim.
1: Ama yanılırsam da bu geçici yasayla beraber Öcalan'ın durumunun da yasada herhangi bir karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz bu maddelerde?
2: Şöyle süreci nasıl yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Aha. Yani bu sürecin nasıl yürütüldüğünü. O yürütüş şekli itibariyle söylüyorum. Aha. Örneğin ki şu aşamada dillendirmek sağlıklı da olmaz. Dilerim gerçekleşmez. Ama yani bu tür hızlı süreçlerde daha doğrusu son 48 saatin bağlamında söylüyorum. Terör örgütü içinden

0: biraz önce Sayın Hacı Salihoğlu'nun dikkat çektiği, hani bu örgütün sadece içeride yöneticileri yok. Yani uluslararası yöneticileri de var. Bu örgütün içinde parmağı olan yabancı aktörler de var. Şimdi bu oralarda nasıl yankılanacağını şimdiden hesap etmek gerekir diye düşünüyorum. Onlar belki silah bırakılmasına izin vermeyecekler. Tekrar altını çiziyorum. Pişmiş aşa su koymak değil bu. Çünkü aş daha pişmedi zaten. Daha yeni bir süreç başladı. Çok konuşacağımız bir süreç olacak bu. Ben bu dediklerimin örneğin hani Güneydoğu'da o yöre insanının, mesela ben Diyarbakır'a seyrek gidebiliyorum. Keşke daha sık gitseydim. Ama hep şunu yaşadım Dilek Hanım. Bir adım attığınızda yöre halkına o size 20 adım geliyor. Örneğin dört ayaklı minareden Ulu Cami'ye doğru yürürken biraz insanlara yaklaştığınızda en az dört hasırlı böyle taburenin üzerinde çay içmek durumunda kalıyorsunuz. O insanlar size yaklaşıyor. Yani bütün bu süreçleri o toplumla birlikte çözmek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Hacı Salihoğlu'nun da 1990'lardan bugüne bu konuda yazdıkları ya da işte muhatap olduğu durumlar, hani çok uzatmak istemem ama asker bile bunu mücadele ederken bir aşamadan sonra ya bu tür sadece silahla çözülmeyecek dedi. Yani bunu kamuoyuyla da paylaştı zaten. Şimdi de sadece terör örgütünü etkisiz hale getirerek çözülmeyecek diye düşünüyorum ben. Mutlaka öteki parametrelerini, tabii ki bizimki gazeteci gözlerinin, bizimki yıl Ankara'da başkentte yaşadıklarımızdan bu topluma süzüp aktardıklarımız, daha bir terörün psikolojisinin, terörün topluma etkilerini, siyaset psikolojisini, mutlaka bunları devreye sokmak gerekiyor Dilek Hanım.
1: Peki, çok vaktim kalmadı ama Yaşar Hocam size de bir sorum olacak. Tam da bu bahsettiğimiz mesele üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün bir kez daha vermiş olduğu söyleşide şöyle bir ifadesi var. Selahattin Demirtaş evine dönsün dedi. Ben yine aynı şeyi söylüyorum dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır dedi. Bu açıklama için ne dersiniz? Yorumunuzu merak ettim. Kısa olursa sevinirim ya, çünkü çok vaktim kalmamış.
2: Sayın Bahçeli, yani rahmetli Süreyya Hanım o hani dedi ya, sormuş nasıl buldunuz ilk açıklamayı. Yani çıtayı öyle aşağı koydunuz ki erişmemiz mümkün değil. Dolayısıyla o seviyesini koruyor Sayın Bahçeli. Başından beri tutarlı bir şekilde o çıkışını, bu konudaki yaklaşımını, bütün bu süreci izleme pratiğini de hiçbir bu konuda yanıltıcı ya da farklı bir açıklaması olmadı. Bunu da yine tekrarlamış oldu. Yani öyle zannediyorum ki buradan yorumlamamız gerekirse Sayın Bahçeli meselenin siyasi zeminde ama silahtan ama şiddetten tamamen arındırarak hiçbir şekilde etkisinin olmadığı ama bunu yaparken de evet dış ellerin de ellerinin kollarının o kirli hesaplarının sonlandırıldığı bir sürece ilişkin Selahattin, Ahmet sonuçta bu ülkenin insanları olarak bu meseleyi biz kendimiz çözüyoruz. Huzur içerisinde paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Şeklinde yorumluyorum. Bahçeli'nin öteden beri bildiğimiz anlayışıyla bu ülkeye ilişkin elbette birliğine, dirliğine ilişkin en ufak şüphemiz olmayan Sayın Bahçeli'nin bu konuda bir yapıcı öneriler paketinin birer parçası bunu tekrar etmiş oldu. Ama sonuç itibariyle şu çok önemli. Geçmişteki deneyimlerden çok farklı olan şey bölgedeki gelişmelerdir. Ben ilk bu ortaya çıktığında şöyle bir cümle kurup şöyle bir yazı yazmıştım. Asıl terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye mümkün olursa mümkün olabilir.
1: Terörsüz
2: Bunu
1: bölge hedefi
2: başarabilirsek
1: deniliyordur
2: hayatta.
1: zaten, hatırlayacaksınız.
2: Önce Suriye demiştim. Sonra bu iş tabii büyüdü elbette. Çünkü Suriye geçmişte denenen o çözüm sürecini bir anlamda baltalayan, akamete uğratan o dönem Esad'ın etkisizleştiği ama yine koltuğunda rejiminde olduğu bir dönemdi. Suriye'deki gelişmeler ve ama dış eldi engelleyen ve çözülemedi. Ve sonuç itibariyle Suriye'deki bu değişim, o noktadaki iyi kötü yakalanan bu konudaki istikrar çok büyük katkı sağladı. Elbette Türkiye'nin de bu süre içerisinde güçlenen yapısı, savunma sanayindeki gücü, giderek bunu artık Batı ülkelerinde kabul etmek zorunda kalmaları. Yani şöyledir, emperyalizmin bir pragmatist yanı vardır. Yani hedef koyduğu o ülkeyle ilgili ne planlıyorsa çok dener, başaramazsa da baktı ki olmuyor, tamamen o bile.

0: bükülmüyor. Bu sefer elini uzatır, o pragmatist dönem
1: Peki.
0: devreye girer. O zaman ilişki tamamen kopmasın denir. Buna simetrik ilişki denir ama yine uzatılan ele her zaman dikkat etmek gerekir.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim.
2: Ben de sadece
1: Profesör
2: bir cümle
1: ekleyeyim. Buyurun
2: ekleyeyim.
1: hocam. Buyurun Mustafa Bey.
2: Ali Salihoğlu'nun değerlendirmelerine. Konu çok hani ortak paydayı zorlamamız gereken konu olduğu için
1: Şüphesiz.
2: Ben de o çerçevede konuşmaya çalışıyorum ama emperyalizmle ilgili bir sözle bitireyim ben de. Emperyalizm hiçbir zaman amaç değiştirmez, sadece araç değiştirir.
1: Dediniz. Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Yenilmeyi de bilir. Yenildiği de çok olmuştur.
1: Tamam, ben de şöyle diyeyim.
2: Yüzyıllık
1: bir meseleyi
2: denemiştir yani.
1: Peki. Yüzyıllık bir meseleyi artık hukuki ve siyasi zeminde görmek, tartışıldığını bilmek ve bunun yayınlarını yapabilmek hakikaten daha da umut veriyor insana. Bir gazeteci olarak söyleyeyim
0: kesinlikle.
1: Bunu. O yüzden daha barış günlere diyelim. En azından bunu birlikte inşa edebileceğimiz günlere diyelim. Çok teşekkür ederim Mustafa Balbay, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, değerli katkılarınız için. Akşam haberlerine sağ olun efendim. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de yapılan Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik bir barış planı olmadığını ifade etti. Hamas ödevini yapıyor. İsrail her zaman olduğu gibi oyun bozan rolünde dedi.
3: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Türkiye ve yakın müttefikleri her zaman bu gerçeğin altını çiziyoruz. Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Nitekim defaatle bunu da görüyoruz. Bu çerçevede Gazze'de uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor.
1: Şimdi bir korku var Amerika Birleşik Devletleri'nde, ne Rusya ve Çin biliyorsunuz. Pentagon 10 yıllardır uygulanan nükleer doktrinini değiştirmeye hazırlanıyor. Ve iddiaya göre Washington yönetimi Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalar için taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.
4: ABD, Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalara yönelik yeni bir taktik nükleer doktrin üzerinde çalışıyor. İddia Amerikan basınından. NBC News'da yer alan habere göre planda olası bir bölgesel çatışma durumuna karşı kısa menzilli taktik nükleer silahların kullanımı yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı planı politika müsteşarı Elbridge Colby'nin liderliğinde hazırlıyor. Plan ABD'nin 10 yıllardır uyguladığı askeri direktifleri rafa kaldırmayı hedefliyor. İddiaya göre hedef, konvansiyonel bir savaşın kontrolden çıkarak topyekün bir nükleer faaliyete dönüşmesini engellemek. Rakip devletlerin çatışmalardaki boşluklardan yararlanarak üstünlük kurmasını önlemek de hedefler arasında. Olası bir kriz anında ABD Başkanı'na sunulacak nükleer müdahale seçeneklerinin tamamen güncelleneceği belirtiliyor. Pentagon geçtiğimiz ay ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancı kurumlar listesini genişletmiş, Çin'in önde gelen 3 araştırma üniversitesi de listeye eklenmişti. Pentagon daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin tarihinde ilk kez Çin ve Rusya gibi iki büyük nükleer rakiple aynı anda karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
1: Fuego yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonrası çok sayıda kişi tahliye edildi. Açıklamayı Guatemala Afet Yönetimi Kurumu yaptı. Başkentin 50 kilometre uzaklığındaki 3763 metrekarelik yanardağın faaliyete geçtiği duyuruldu. Patlamanın şiddeti gün boyunca arttı ve iki köyde yaşayan yaklaşık 70 kişi için tahliye kararı verildi. Turuncu seviye alarm verildi bu arada. Eğitime ise yine ara verildi. Fuego Yanardağı Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından efendim ve en son 2018'de patlamıştı. Bu patlamada da

0: 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti. İzmir'de yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı'ndan su aldı ancak kalkış yapamadı. Pilot uçağı kıyıya götürmek zorunda kaldı. İzmir Kirazlı'da çıkan orman yangınının ihbarı üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Selçuk Havalimanı'ndan kalkan söndürme uçaklarından biri Beydağ Barajı'ndan su aldıktan sonra yeniden havalanamadı. Pilot uçağı hasarsız şekilde gölet kıyısına ulaştırmayı başardı. Uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Maalesef bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu yaralandı.
1: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.
0: Ve Trabzonspor'un yeni transferi yıldız futbolcu Salah Bordo Mavili ekip için İstanbul'a artık geldi efendim. Trabzonspor 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. 2 yıllık sözleşme içinde mutabakata varıldı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah Bordo Mavili ekip için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Mısırlı oyuncuyu havaalanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Büyük bir coşku vardı bu arada. Sağlık kontrolünden geçirildi kendisi. İmza töreni yarın Trabzonspor'un sahasında yapılacak efendim. Türkiye'nin internet karnesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre internet kullanımı oranı arttı. Bu arada interneti erkekler kadınlardan daha çok kullandı.
2: Herkesin ekran süresine baktığımda 10 saat, 5 saat. Yani genel olarak bizim insanımız sosyal medyaya bağımlı.
1: İnternet kullanım oranı %92,3 arttı. 2026 yılında erkeklerin %94,8'i, kadınların ise %89,9'u internet kullandı.
3: Kadınlar daha az çünkü daha fazla meşguliyetleri var. Telefona bakmaya bence fırsatları yok.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.
3: TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla arttı. Erkeklerin ise kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü.
4: Kadınlar daha çok kullanıyor bence. Çünkü onlar daha çok paylaşmayı seviyor. Ne bileyim sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorlar.
5: Erkekler güncel haberleri takip ettiği için artık televizyondan bağımsız olduğumuz için günümüz dünyasında teknolojiye erkekler daha çok yaklaşmış olabilir.
1: Sosyal medya kullanımında ilk sırayı %90'la mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldı. WhatsApp'ı YouTube ve Instagram takip etti. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre mesleki veya özel amaçla çevrim içi eğitim alanlarda 5,2 puan artış yaşandı. 2026'da bu oran %22,9 olarak gerçekleşti.
0: Reklam.

Efendim ben Dilek Güt, nokta alıyorum akşam haberlerini ama siz bir yere ayrılmayın. Birazdan ana haberde Faruk Aksoy tüm gündemle karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Özel'e hangi suçlamalar yöneltildi? Özel'in CHP'den istifa edin çağrısına kimler uyacak? Hangi belediye başkanları ve milletvekilleri AK Parti yolunda? Süreç yasası neler getiriyor? Kerem Kılıçoval soruyor. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Gürkan Zengin, iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Günden. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 5 Ağustos Çarşamba. Önemli bir gün yaşıyoruz. Türkiye özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili o dönemi, 2 yıllık çalışmaları nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyordu. Ve sayın seyirciler, bir ülke terör konusundaki çalışmaları tabiri caizse yüzdü kuyruğuna getirdi. İyi de oldu. Herkes el verdi. Herkes meselenin çözümü için kafa patlattı. Komisyonlar kuruldu. İlk önce Türkiye büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sonra durum daha net anlaşıldı. Zaman her şeyi ortaya çıkardı. Ve Türkiye 45 yıllık terör meselesini bitirmek üzere. Gerçekten özel ve önemli günler yaşıyoruz. Tabii günlerdir beklenen yasa teklifiyle başlayacağız ana habere. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasa teklifi meclise sunuldu. Baş döndüren bir trafik vardı Ankara'da. Süreci adım adım takip etti Buse Gençtürk. Buse, bu arada sen terörsüz Türkiye sürecinde komisyon üyeleri kadar artık tecrübe sahibisin. Yani süreci götüren muhabirlerden birisin. Son derece önemli bir gündeyiz. Tabii o yasa teklifi meclise sunuldu. Peki Ankara'da başka neler oldu?
1: Faruk Aksoy, gerçekten sizin dediğiniz gibi baş döndürücü bir trafik vardı. Ama şunu da not düşelim. 5 Ağustos 2025'te süreç komisyonu bir yıl önce ilk toplantısını yapmıştı. Yani toplantının birinci yılında kritik bir adım atıldı. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 12 maddeden oluşuyor ama sunulmadan önce o trafikte neler yaşandı? Sabah saat 10'da AK Parti grubu kapalı bir toplantı yaptı. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Partili milletvekillerini bilgilendirdi. Yasa teklifinin içinde neler var milletvekillerine anlattılar. O toplantının ardından bir iç toplantı daha yapıldı. AK Parti grup katında MHP'li isimlerle bir araya gelindi. Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Abdullah Güler gibi isimler, grup başkan vekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve grup başkan vekili Erkan Akçay ile görüştü. O dakikalarda da her ayrı grup katında farklı bir imza trafiği vardı. DEM Parti eş genel başkanları ve grup başkan vekilleri teklifi imzasını attı. CHP imzasını attı. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekilleri imzaladı. Ancak İYİ Parti ve Yeni Parti teklife imzalarını atmadılar. Bunun ardından da kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin detaylarını açıkladı. MHP'li isimlerle beraber yaptılar o toplantıyı. Evet. Yine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız süreç komisyonu üyesiydi aslında ve bugün 12 maddelik o teklifte neler var? Oldukça önemli adımlar atılacak aslında. Örgütün, evet, fiili varlığının sona erdiğinin tespit ve teyidi MGK tarafından yapılacak ve tespit ve teyit resmi gazetede yayınlanacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri de kapsıyor bu kanun teklifi. Ve bu isimler içinde tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara 15 yıl ve daha az olan suçlarda soruşturma ve kavuşturmalar 5 yıl ertelenirken 15 yıldan fazla suçlarda da soruşturma ve kavuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler kapsama dahil değil. 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren dosyalar soruşturma ve kavuşturma yürütülen

0: ileride bu kanundan yararlanamayacak ve hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkan'da bir kurul oluşturulacak, hem de mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Faruk Aksoy bugün, bu cuma günü de saat 15.30'u gösterdiğinde artık bu kanun teklifi görüşülmeye başlanacak. Oldukça aslında önemli bir trafik vardı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, evet, diyelim, evet. Biz de bu süreci takip ettik. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse, çok çok teşekkürler. Gerçekten terörsüz Türkiye sürecinde meclis ayağında ne var ne yoksa senden öğrendik. Kolay gelsin, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu arada son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Türkiye için önemli bir gün, özel bir gün. 1984 yılından bu yana devam eden terör eylemleri, terör faaliyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi, asla ve kat'a bu mücadelede şehit olan, gazi olan, hayatını kaybeden ama vatan uğruna şehit düşen bu ülkenin evlatları, bu ülkenin gazileri, bu memleketin çocukları asla unutulmayacak. Çünkü yaptıkları fedakarlık, ortaya koydukları irade tarihin en şanlı ve şerefli sayfasında yerini alacak. Fakat bugün gelinen nokta da onlar yaşasaydı onları da çok mutlu edecek bir noktaydı. Çünkü Türkiye gerçekten terör başlığı altında, PKK terör örgütü başlığı altındaki bütün negatif şeyleri bitirmek üzere önemli bir aşamayı kat etti ve artık sonda. Peki yasa teklifinde ön plana çıkan en önemli maddeler neler sayın seyirciler? O maddelere tek tek bakalım. Önce süreç yasası teklifinde neler var? Onu anlatalım tek tek, tane tane, ki dezenformasyona, yanlış bilgiye, yanlış bilgilendirmeye yer kalmasın. Her şey net ve açık bir şekilde anlaşılsın. Siyaset üstü bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin yarını, Türkiye'nin birliği, beraberliği. Önce şöyle başlıyor. Teklif PKK-KCK'yı kurma, yönetme, üye olma suçlarını kapsıyor. Üst sınır 15 yıl cezayı gerektiren suç için yürütülen soruşturma 10 yıl ertelenecek. Erteleme sürecinde suç işlenmezse ceza infaz edilmiş sayılacak. Erteleme süresi içinde ceza zaman aşımı işlemeyecek. Örgüt mensuplarının silah ve her türlü malzemesi kaydedilecek. Hak yoksunluğunun kaldırılması için 5 yıllık ertelemeden 2, 10 yıllık ertelemeden 3 yıl geçmesi beklenecek. Süreci takip için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleme komisyonu kurulacak. Bu birinci adım. Peki adım adım süreç nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek? Şimdi ona bakalım, onu anlatmaya çalışalım. Süreç nasıl işleyecek? Birinci aşamada terör örgütü üyelerinin silah bırakmasını göreceğiz. Artık sembolik olarak değil, tamamen PKK terör örgütü silahlarını bırakacak ve bu silahlar teslim edilecek. Güvenlik kurumlarının tespiti. Güvenlik kurumları silahların bırakıldığını, örgüt üyelerini, kısaca PKK terör örgütüne dair bütün envanteri tespit edecek. Ve silahlar bırakıldı. Bundan emin olunacak. Sonra oradaki PKK terör örgütü üyeleri, mensupları, onlar da tespit edilecek. Milli Güvenlik Kurulu kararı ortaya çıkacak. Ve sonra kanun hükümlerinin uygulanmasına geçilecek.

Önce bunlar gerçekleşecek, buraya dikkat edin lütfen. Sonra kanun hükümlerinin uygulanmasına geçilecek. Yani terör örgütü üyelerinin silah bırakması, güvenlik kurumlarının tespiti, Milli Güvenlik Kurulu kararı olmadan kanun hükümleri uygulanmayacak. Buradan bunu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Herkese süreci bu şekilde anlatmak lazım. Önce terör örgütü üyeleri silah bırakacak. Sonra güvenlik kurumları bunu tespit edecek. Sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı olacak.

0: kadar basit. İşleyiş bu, süreç bu, yöntem bu. Aslında bir tek cümle kurmak gerekiyor. Türkiye için hayırlı olsun. Türkiye büyük bir belayı, musibeti, Türkiye kardeş kanını ve o kanın akması için devamlı olarak oraya su taşıyanları bugün itibarıyla tarihin tozlu raflarına, tarihin çöplüğüne fırlatmış olacak. İşin özü özeti bu. Sayın seyirciler, bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için de bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
2: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
1: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
2: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunları söyledi. Sürece başından beri itiraz eden, Türkiye için iyi olmadığını düşünen siyasi partiler de var. İyi Parti. İyi Parti bu sürecin her aşamasına karşı çıktı. Bugün de aynı noktada duruyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini sürdürdü Dervişoğlu. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
3: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
1: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
3: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
3: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
0: Sayın seyirciler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasa

0: teklifiyle ilgili 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Çelik, atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır ifadelerini kullandı.
1: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
1: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
2: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
1: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
2: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
1: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri antisiyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
0: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Peki neden ertelendi? O gerekçeyi Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıkladı.
3: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı sayın seyirciler. Karatepe, darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikastiminde yer alan ve 10 yıldır

0: Yakalanırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi. Suikast timinde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
1: Ülkeni bir lira tatlı utanmadım.
0: Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikle Salih Usta adını kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Biraz dışarıya bakalım, neler oluyor? Amerika ve İran arasında Orta Doğu'daki görüşmeler, müzakereler, daha doğrusu sekteye uğrayan ateşkes süreci hangi aşamada? Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmeler çok iyi ilerliyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını söyleyen Trump, aksi halde İran'ı çok sert vuracağız ifadesini kullandı. İran'sa Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın ABD'nin tehditleri nedeniyle geciktiğine dikkat çekti.
3: İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini söyledi. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi.
4: Very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Fox News'a değerlendirmede bulundu. İran'la gidişatın çok iyi göründüğünü belirterek 48 saat içinde göreceğiz dedi.
4: We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said very politely, please can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. Well, if they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak olası anlaşmayı değerlendirdi. İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim dedi. Olası anlaşmayla ilgili Umman'la görüşmelere devam eden İran'dan da açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın geciktiğini, bunun temel nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri olduğunu belirtti. İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağı vurgulandı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtirken Katar tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
2: Bu arada İran savaşının faturası Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarına çıkmaya başladı sayın seyirciler. CNN'e göre Washington yönetimi hem saldırı hem de savunma amaçlı mühimmatlarının büyük bölümünü kullandı. Taat füzelerinin yaklaşık %80'inin tükendiği iddia ediliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar, Washington'ın mühimmat stoklarını ciddi

0: biçimde azalttı. İddia Amerikan basınında yer aldı. CNN'e konuşan kaynaklar, terminal yüksek irtifa alan savunması Taht füzelerinin %80'inin, Patriot önleme füzelerinin ise yaklaşık yarısının kullanıldığını öne sürdü. Amerikan ordusunun çatışmalar sırasında uzun menzilli ve yüksek kapasiteli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı kaydedildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise Taht stoklarının eski düzeyine dönmesi için en az 3 yıl gerektiğini ileri sürdü. İran Savaşı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet Taht füzesi bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin de azalan füze stoklarının İran'ın olası misillemelerine karşı savunma kapasitesini zayıflatmasından endişe ettiği ileri sürülüyor. Reuters'da Amerikan ordusunun 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi Atacms ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandığını, Tomahawk füzelerinin de yarısının tükendiğini iddia etmişti. Amerikan basınındaki bir başka haberde Pentagon'un İran'a karşı yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla fikir istediği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddediyor.
1: Şimdi Hamas ve İsrail meselesine bakacağız. Aslında meseleye bakacağız dememe bakmayın. Mesele çok açık. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Hamas silah bırakmayı kabul etti. Ancak İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Başbakan Netanyahu silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alandan çekinmeyeceklerini savunuyor. Yani Netanyahu şunu söylüyor. Hamas silah bırakacak. Hamas buna tamam diyor. Netanyahu biz bunu göreceğiz ve bunu teyit edeceğiz. Biz buna ikna olacağız diyor. Ve herkes şunu tartışıyor. Gerçekten Netanyahu Hamas'ın silah bıraktığını hiçbir şekilde kabul eder mi? Ve Gazze'den çekilir mi? Elbette ki hayır.
0: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazlarını Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını, orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ordu, Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetin onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: Gerçekten İnanılmaz görüntüler. İnsanlar cenazelerini ellerine almışlar, götürüyorlar sıra sıra. Netanyahu hala Hamas'ın silah bırakıp bırakmaması konusunda çelişkiler olduğunu, buna ikna olmadığını söylüyor. Bir kere daha söylüyorum. İnsanlar cenazelerini bayrağa sarıp ellerinde taşıyor. İsrail Başbakanı ise bambaşka hesaplar peşinde. Sayın seyirciler, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen tansiyon da bir türlü düşmek bilmiyor. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve İHA saldırıları yapıldı. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik dağıtım merkezleri hedef alındı. Şimdi herkes acaba Ukrayna Rusya'nın bu saldırılarına ne zaman ve nasıl cevap verecek?

0: bunu tartışıyor.
1: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivisk semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna polisi ise her sonda bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi. NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Habertürk ana haberde futbola bakacağız. Futbola bir parantez açalım. Trabzonspor yılın transferini gerçekleştirdi diyorlar. Gerçekten öyle mi? Mısırlı Yıldız Salah şu dakikalarda Trabzon yolunda. Bir taraftan da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Biz de bunu ana haberde Deniz'le, Deniz Biricik'le, HT Spor Müdürü Deniz Biricik'le konuşalım istedik. Sevgili Deniz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Şimdi Trabzon'da büyük bir coşku var.
2: Evet.
0: Yılın transferi deniyor. Trabzon'a gideceğiz ama yılın transferi mi?
2: Yılın transferi ama şuna bir parantez açmamız lazım. O kadar da kolay bırakmamamız gerekiyor. Bence Türk futbolundaki önemli transferlerden biri. Yani ilk 5 transferi şöyle sıralarsak orada üst sıralara çıkacak bir transfer.
0: Ha, ilk 5 içinde bugüne kadar, evet, yapılmış.
2: Yani o da kişiden kişiye değişiyor.
0: Peki dünya basını nasıl gördü bu işi?
2: Sadece Avrupa'da görülmedi. Çin, Rusya, Orta Asya'da, Arap basınında her yer gördü. Ve hatta
0: her yer gördü mü?
2: Her yer gördü.
0: Bu önemli işte. Bu
2: birçok yerde var. Trabzonspor'un PR'ı şu anda her yerde yapılıyor. Sosyal medya zaten çalkalanıyor. Salah'ın burayı tercih etmesi sadece çünkü Avrupa basınına bakılıyordu. İspanya, İtalya, oralar. Hayır. Çin'de de konuşuluyor. Çin basını da bahsediyor. Rusya'da, Arap basını da, her yerde şu anda Trabzonspor ve Salah transferi konuşuluyor.
0: Bu iş tartışılmaz. Yani şu anda en önemli futbol figürlerinden biri, evet, Muhammed Salah. Yani Liverpool geçmişi müthiş. Onlara biraz bakacağız, konuşacağız ama Trabzon'da muhabir arkadaşımız hazır mı? Trabzon'daki coşkuyu merak ediyor. Trabzon'u bir görelim mi birlikte? Trabzon'da neler oluyor? Kim var orada? Aleyna mı var? Trabzon'a bir gidelim. Aleyna Keskin Trabzon'da. Arkada Trabzonspor taraftarı. Aleyna, neredesin? Havaalanının orada mısın? Üstler dolu. Yani şurada Dolmabahçe'deki Beleştepe gibi yukarıda Beşiktaş taraftarının geldiği yer gibi üst tarafta dolu, alt tarafta dolu. Trabzon'daki havayı bize bir anlatır mısın? Herhalde coşku zirvede.
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi coşku Trabzon'da zirvede, çünkü Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti bugün. Muhammed Salah İstanbul'da iniş yaptığı zaman havalimanına bir sürü taraftarlar karşılamıştı onu. Ardından da Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine giderek resmi imzayı attıktan sonra sağlık kontrollerinden geçmişti. Trabzonspor Kulübü de resmi hesabından saat 20 itibariyle Trabzon Havalimanı'na iniş yapacağını açıkladıktan sonra tabii burası da kalabalıklarla dolmaya başladı. Kameradaki arkadaşımız ekran başındaki izleyicilerimiz için göstermiş olsun. Coşkulu kalabalığı sizler de görüyorsunuz. Ve kalabalık her geçen dakika artmaya da devam ediyor. Tabii ki Liverpool forması

0: Avrupa futboluna damga vuran Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Muhammed Salah artık Trabzonspor forması giyecek ve 10 numaralı formayı istedi. 10 numaralı forma verildi kendisine ve şu anda burada gördüğünüz manzara bu transferin Trabzon'da nasıl bir heyecan oluşturduğunu aslında açık bir şekilde göstermiş oluyor. Trabzonspor forması giydiği Trabzonspor kulüp sayfasından paylaşılan video dakikalar içinde milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bordo Mavili kulüpten de bir açıklama yapıldı. Çünkü havalimanına iniş yapılacak. Gördüğünüz gibi binlerce taraftar var burada. Havalimanına gelecek taraftarımızın ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla mümkün olduğunca özel araç kullanmamalarını önemli rica ettiklerini belirttiler. Evet. Yine ayrıca hem sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için de yine meşalelerin fazla yakılmaması gerektiğini söylediler. Tabii oldukça kalabalık, 15 bine yakında yine kombine satışları yapıldı transferin açıklanmasının ardından. TS Club'da yine artık forma yetiştirmesi çok zorlandığını da yine söyleyebiliriz. Yarın da Papara Park'ta 19.30'da görkemli
1: bir imza
0: töreni düzenlenecek. Taraftarlar da oraya davet edildiklerini söyleyelim. Dediğimiz gibi her geçen dakika burada kalabalık artmaya devam ediyor. Sadece bu alanda değil, gördüğünüz gibi yukarıki alanlarda da kalabalıklar oluştu. Trafikte de yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın gözü artık Trabzon'da ve sadece transfer olarak bakmamak lazım. Trabzon için de turizm için de aslında önemli olduğunu birçok kişi vurguladığını yine söylemiş olalım. Ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Anladım. Aleyna Keskin oradaki biraz gürültüden taraftarın tezahüratlarından bizi duyamıyor. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdilik durumu gördük ama buradan nereye gidecek? Şimdi buradan stadyuma mı gidecek?
2: Şimdi bugün
1: resmi anlaşmayı imzaladı.
2: İmzalandı.
1: Artık Salah Trabzonsporlu. Bugün, sağlık kontrolünden geçti.
2: Evet, bugün sabah 8.30'da uçak Mikonos'a gitti. Mikonos'tan Salah aldı. 12'de İstanbul'a getirdi. İstanbul'da ilk önce sponsor hastaneye gidildi. Maslak'ta sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlık ofisinde artık son imzalar atıldı. Az önce yola çıktı. Bunun altını çizelim. Daha önce çıkmasını bekliyorduk. Saat 19 civarında yola çıkması bekleniyordu. Az önce Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Salah uçağa bindiler ve Trabzon'a doğru yoldalar. 20.30'da inecekler.
1: Yani 20.30 gibi Trabzon'da
2: evet,
1: olacak.
2: 20.30'da inecekler. Evet. Az önce bir güncelleme geldi çünkü kulüpten. Evet, evet. Bir yandan da elimde telefondan bakıyorum. Sürekli yeni bilgiler geliyor. Daha sonra da şimdi taraftar karşılayacak. O coşku yaşanacak orada. Yarın da stadyumda saat 19'da bir imza töreni yapılacak.
1: O yarın stadyumda stadyum full.
2: Stadyum full. Şu anda şehirde zaten forma satışları patlamış durumda.
1: Aynı ya Aleyna zamanda Keskin bir 15 bin kombine telaf. Evet. Ben mi yanlış duydum?
2: Çok doğru söyledi.
1: O bugün mü satıldı?
2: Şöyle, dün bu transfer açıklandıktan sonra en son bize gelen rakam 10 bin sadece bu transfer için açıklandıktan sonra 10 bin kombinenin satıldığı söyleniyor. Toplamda 15 bin kombineye ulaşmış durumda Trabzonspor'un.
1: Trabzonspor'un stadyumu kapasitesi kaç? 41 bin mi?
2: Daha yüksek, evet. O civarlarda.
1: Yani 10 bin sadece Salah geldiği gün satıldı.
2: Akşamı başladı. Benim öğle saatlerinde öğrendiğim saat 15-16 civarlarında 9 bindi.
1: Peki.
2: Son anda 10 olduğunu biliyorum. Daha da artıyor. Hatta sitenin de ara ara hata verdiğine dair bilgiler var.
1: Anladım. Peki bütün bu güzellikler tamam. Salah ne kadara mal oldu?
2: Şimdi resmi bir rakam yok. Onu söyleyelim ama
1: bu şimdi
2: kulağımıza
1: şey
2: geleni söyleyeyim.
1: Bir
2: hemen
1: kere baştan şu notu bir düşelim. Salah Türk futboluna, Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Yani başarılı olmasını bütün kalbimizle diliyoruz, temenni ediyoruz. Yani Trabzonspor başarılı olsun, şampiyonluğa oynasın. Evet. Hak ediyorsa şampiyon olsun, Salah çok başarılı olsun ama bütün bunlar, bu transferler bir maliyet, bir bütçe, bir rakam, bir total. Kesinlikle. İçeriyor. Eşittir, Salah eşittir Trabzon'da karşısına kaç para yazacağız?
2: 17 milyon artı bonuslar şu anda bize gelen bilgi ama
1: yani bonuslar ne kadar?
2: Onlar hepsi kap bildirimde açıklanacaktır. Yani kapa bildirilen rakamda biz aslında bazı şeyleri öğreneceğiz ama şu anda bize gelen bilgiler, öğrenebildiğimiz boyutu bu işin 17 milyon artı bonuslar. Ama

0: dediğimiz gibi.
1: Beşiktaş'ın verdiği rakamın üstünde bir para mı bu?
2: Beşiktaş'ın verdiği rakamı tam olarak bilmiyoruz. Ama oradaki tıkanma sebebi zaten menajeriydi. Menajeri orada %35 oranında bir pay istiyordu.
1: Yani Salah'a verilecek para, özür dilerim. Salah'a verilecek paradan bir %35 mi, yoksa Salah 17 milyon alıyor artı menajer de bu 17 milyon gibi bir rakamın %35'ini de kendisine ödenmesini mi
2: istiyor? Menajerin istediği rakamın 7 milyon euro civarında olduğu söyleniyordu.
1: Ne?
2: 7 milyon euro. Sadece menajerin istediği rakam. Ama tabii buradaki hocam, son bu durum Trabzonspor masada hangi rakamlara anlaştı, onu işte dediğim gibi bunu çok net bir şekilde kap bildirimle, Türk futboluna kap bildirimle öğreneceğiz.
1: Bir kere pişmiş yaşa su katmak doğru bir şey değil. Hani bizim orada bir şey alınıp satılınca artık hayırlı olsun denir. Bir kere Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun.
2: Kesinlikle.
1: O ayrı bir şey. Ama hesap ki mesela Trabzonspor son 2-3 senedir hele hele Fatih Hoca ile birlikte bir yolda gidiyordu. Yani evet. Trabzonspor'un bir rotası vardı.
2: Herkes böyle takdir ediyordu.
1: Tabii genç oyuncular buluyordu, iyi bir takım kuruyordu, iyi sağ bekler alıyordu, ön liberolar, orta sahalar, işte Onaçu'yu geri getirdiler falan falan, böyle bir yolda gidiyordu. Şimdi Salah yeni bir sayfa, başka bir segmente geçiş.
2: Farklı bir Trabzonspor'un penceresini
1: evet
2: açtı.
1: Şimdi o zaman bunu da tabii taraftar sorar, sorgular, Türk futbolu da sorgular. Yani 7 milyon euro sadece Beşiktaş'tan menajer para istedi. 7 evet milyon euro.
2: Evet.
1: Peki bu menajer Trabzonspor'la anlaşırken bunun altına düşmüş müdür sence?
2: Şimdi şöyle iddialar var. İddia kısmında Sayın Başkan Serdal Dalı şunu söyledi bugün yaptığı açıklamada.
1: Evet.
2: Biz Salah'ı istemedik dedi. Ama tabii başka görüşler de var. Salah'ın da Beşiktaş'a gitmeye sıcak bakmadığına dair iddialar var.
1: Evet.
2: Tabii oradaki görüşmelerin detayını çok iyi bilmiyoruz.
1: Tabii.
2: Ama burada şu detayı da vermek isterim. Masada ilk başta, yani Salah transferinde defteri ilk açan kulüp Trabzonspor. Beşiktaş'tan önce.
1: Önce.
2: Önce. Hı-hı. Orada anlaşma sağlanamıyor. Daha sonra Beşiktaş'a
1: dönüyor.
2: Beşiktaş devreye giriyor.
1: Sonra Trabzon'a tekrar.
2: Sonra Beşiktaş anlaşamayınca Trabzonspor tekrar devreye giriyor. Ama burada hiçbir zaman kendi alanlarına karışmıyorlar. Yani bir centilmenlik var, bir nezaket var. Kimse bir transfer çalımı gözüyle buna bakmamalı, o algıyı yaratmamalı. Her transfer
1: yaratsa
2: masada
1: da futbolun keyfi yani. Hani
2: ama
1: o kadar
2: yok
1: çok kimse
2: bunu
1: olsa
2: özellikle
1: da problem değil. Yani Beşiktaş için bir oyuncu Trabzon'a gitmiş, Galatasaray'a gitmiş. Yani o kadar da önemli değil yani. Hani
2: şu anda bile mesela Galatasaray'la Fenerbahçe arasında bir sol açık Leo için bu tarz haberler çıkıyor.
1: Evet,
2: İki
1: evet,
2: takım
1: evet
2: da görüşüyor oyuncuyla ama Trabzonspor'la Beşiktaş arasında böyle bir rekabetin olmadığını çok net
1: peki
2: biliyoruz. Onu söylemek istedim
1: peki
2: sadece.
1: Ama bu arada aleyhine de söyledi muhabirimiz. Yani Türkiye'nin tanıtımı, turizm,
2: evet,
1: Arap dünyası. Ya ben Muhammed Salah'a bakınca Yaser Arafat'ın torununu görüyorum sanki. Yani baksanıza o kadar çok aynı ırktan Araplar ve o kadar çok andırıyor ki Yaser Arafat'ı. Sanki Yaser Arafat'ın torunu gibi duruyor. Yani
2: 2000,
1: çok
2: 2018
1: katkı sunar. Çok çok pozitif şeyler sunar. O ayrı bir şey. Ama tabii biz işin hani ekonomik tarafında konuşalım istedik.
2: 2018 yılında ben bugün biraz gazetelere baktım,
1: evet,
2: eski haberlere baktım. 2018'de Mısır'da başkanlık seçiminde 1 milyon oy çıkmış.
1: Aday ol şey değil mi?
2: Onu
1: parti
2: söyleyeyim.
1: Kur, başkan, evet, oy verelim.
2: Çok
1: olayı
2: sevilen bir karakter.
1: Tamam. Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Türk futboluna
2: evet
1: hayırlı olsun. Geçelim Fenerbahçe'ye. Sturm Graz Fenerbahçe. Daha doğrusu Fenerbahçe Sturm Graz maçı var bu akşam. 21'de. Bak sarı kravat taktım. Fenerbahçe'ye bir destek olsun. Fenerbahçe'mize. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme.
2: Evet.
1: Yani Sturm Graz Fenerbahçe'yi eleyebilecek güçte bir takım mı, yoksa bizim Fener ezer geçer mi?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki burada ağırlıklı favori olduğunu söyleyebiliriz ama ben bir futbol sever olarak sezon başı maçlarında her zaman biraz endişeli olurum. Çünkü tam takımlar hazır olmaz. Sturm Graz da sezonu açan bir takım. Kendi liginde ilk karşılaşmasını oynamış. Biraz daha hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ama kadrolara baktığımızda, değerlere baktığımızda ve oynanan futbola baktığımızda en önemli olan oynanan
1: tabii,
2: futbol.
1: Tabii,
2: çünkü
1: tabii
2: bizim Türk basınında şu vardır. 10 katı değerinde bizim takımımız işte 5 milyon euroluk takıma elendi. Orası çok farklı bir yer. Ama Fenerbahçe bugün favori olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle genç bir takım Sturm Graz. Biraz araştırma fırsatım oldu.
1: Çok koşuyorlar mı?
2: Çok koşuyor ama genç olmasının bir handikapı var burada. Böyle atmosferlere çok alışkın bir takım değil. Yani
1: bir dönelim mi stada?
2: Tabii
1: Deniz
2: ki.
1: Deniz,
2: son
1: stadın önünde
2: alalım.
1: Kim var? Esra var. Esra Köse. Fenerbahçe muhabiri değil mi? HT Spor.
2: Evet.
1: Esra Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Esra, biz Fenerbahçe için iyi cümleler kuruyoruz. Stattaki ambiyansı, ortamı bize anlat. Ve Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne bu sene kalmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Sturm Graz maçı, Kadıköy'de ortam, durum sendeyiz. Gördüklerini, duyduklarını anlat bize lütfen.
1: Teşekkürler. Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Arkamda gördüğünüz Çoban Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Şunu söylemek lazım, İstanbul'da oldukça sıcak, güzel bir hava var. Saat 21'de başlayacak mücadele, artık az da bir süre kaldı. Fenerbahçe taraftarları yavaş yavaş stadyum çevresinde yoğunluk da arttırıyor diyebiliriz. Dünden başlamak istiyorum. Samandıra Canbart testlerinde bu mücadelenin son antrenmanı oynadı. Son antrenmanı gerçekleşti. Bu antrenman hem basına hem de taraftarlara açıktı. Fenerbahçe taraftarları aslında dün bugünün mesajını verdi diyebiliriz. Evet. Oldukça coşkulu, ateşli bir atmosfer yaratmıştı. Bugün de burada oldukça coşkulu ve ateşli bir atmosfer beklediğimizi söyleyebiliriz. Temsilcimiz tabii Gornik Zavze'ye konuk ettiği karşılaşmalarda şunu söylemek lazım. İlk maçta burada 1-0'lık avantajla deplasmana gitmişti. Deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılsa da toplamda 2-1'lik skorla 3. tura yükselmeye başarmıştı ve bugün rakibini konuk edecek. Elbette plan, program tamamen avantajlı bir şekilde deplasmana gitmenin üzerine yapıldı. UEFA'ya bir liste bildirilmişti. Bu listede değişikliğe gidildi. Gornik Zavze maçından farklı en azından şunu söyleyebilirim. Hem Vedat Muriç hem de N'Golo Kante liste eklenmiş oldu. Güzel. Fenerbahçe'nin 11'i de geldi. Onu da hızlıca aktarmış olayım ben.
0: Hadi aktar, Kale'de teşekkür Mert edelim Günok, sana.
1: Savunmada Semedoş, Şikriyar, Ake, Osterwold.
0: Evet, evet,
1: tamamdır,
0: evet.
1: Tamamdır, teşekkür ediyorum. Sözü
0: hayır. Aktar, kadroyu aktar Esra. Kadroyu aktar. 11'i söyle bize hızlıca. Lütfen.
1: Tabii ki. Evet. Kalede Mert Günok, savunmada Semedoş, Şikriyar, Ake, Osterwold. Orta sahada Kante, Gündüz'ü, Asensio. Kanatlarda Greenwood ve Kerem. İleri uçta da Anderson, Talisca. Bugün Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı 11 olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Kameraman arkadaşım Salih Furkan Uysal'la birlikte karşılaşma öncesi notları böylelikle aktarmış olalım.
0: Çok çok teşekkürler Esra Köse. Sağ ol, kolay gelsin. Greenwood oynuyor.
2: Greenwood oynuyor.
0: Çok az vakit var. Greenwood'la
2: Asensio'yu izleyeceğiz bugün.
0: Fener'in 11'i burada bir görelim. Az böyle gelelim mi şöyle? Şu 11 değil mi? Esra'nın saydığı 11.
2: Yok, hayır. Kalede Mert
0: oynuyor.
2: Evet,
0: bu işte Greenwood, Kerem, açıklar.
2: Kalede Mert oynuyor. Ederson
0: yok. Kalede Mert oynuyor. Tamam, orada Kalede Mert'i yazdık ama bu herhalde.
2: Semedo, Şikriyar, Ake, tamam. Osterwold'e.
0: Evet.
2: Kante'yi oynatıyor hoca. Fred yok.
0: Yok o zaman.
2: Evet, Gündüz'ü
0: var. Gündüz'ü, Kante var. Greenwood, Talisca, Kerem. Evet. Bu işte. Sadece iki oyuncu. Fred ve oyuncu. Kaleci. Evet, Ederson yerine.
2: Greenwood'la Asensio'yu birlikte izleyeceğiz.
0: Önemli. O çok önemli.
2: Evet. Bu arada şunu altını çizelim. Maçı izleyecekler. O gözle de baksınlar isterim. Kontra atakları çok iyi yapan bir takım. Pas hatası yapmamamız gerekiyor.
0: Sturm Graz mı?
2: Evet.
0: İşte o çok tehlikeli. Bizim takımların en büyük şeyi o. Açığı o yani. Hızlı atağa kalkan takımlar.
2: O ama anlamda sıkıntı.
0: Anladığım kadarıyla Fenerbahçe tribünler de iyi bugün.
2: Tribünler iyi. Genç bir takım karşıdaki, bu atmosfer alışık değiller. Bu dezavantaj. Onlar için, bizim için avantaj. İyi kullanalım. İki, pas hatası yapmayalım. Çok hızlı hücuma çıkıyorlar. Kontra atağı seviyorlar. Üç, duran toplar. Duran toplara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok kolay penaltı kazanıyorlar.
0: Çok
2: kolay penaltı kazanıyorlar. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İyi bir takım var. Vedat Muriç dönecektir. İlerleyen dakikalarda oyuna göre Vedat Muriç'i izleyeceğiz.
0: Bu akşam oynayabilir.
2: Bugün oynayabilir.
0: Vedat Muriç genç takımlara karşı avantajını kullanabilecek bir santrafor gibi.
2: Evet.
0: Tecrübeli, cüsseli, iyi. Belki ikinci yarı göreceğiz. O zaman Deniz, birlikte araya gidelim. Reklama gidelim ama hem Salah için Trabzonspor'u kutlayalım. Türk futboluna hayırlı olsun tekrar. Önemli bir transfer.
2: Kesinlikle.
0: Dünya buraya baktı. Bugün herkes Türkiye'ye baktı. Tabi Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. İki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olalım bu sene. Hani bu da tadından yenmez bir şey olur.
2: En son 2008-2009.
0: Yani ne güzel değil mi? İki takım kalsa, Galatasaray zaten orada. Fenerbahçe'de gelse. İşte Beşiktaş da UEFA'ya. Böyle devam etse.
2: Bütün takımlarımız kalsınlar Avrupa'ya.
0: Çok çok teşekkürler Deniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bir reklama gidelim ana haberde.

Ana haber bitti. Bu akşam biraz spor bölümü de yaptık. Biraz sonra Kerem Kırçıval. Habertürk gündemle karşınızda. Türkiye'nin meseleleri, siyasi gelişmeler. Kerem Kırçıval HT gündemde konuklarıyla tartışacak. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

0: Eşikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Günlerdir konuşulan terörle mücadeledeki kritik eşiklerden bir tanesi. Çerçeve yasa bugün nihayet meclis başkanlığına sunuldu. Bu başta olmak üzere bundan sonra ne olacak ki önümüzdeki günlere ilişkin çok soru var. Onların hepsini tartışacağız. CHP hareketli, yeni parti hareketli, onları konuşacağız. Konuklarım izin

0: Verirseniz bir merhaba diyeyim. Gürkan Zengin, hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Sezin Öney, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ceketiniz çok güzelmiş bu arada.
2: Teşekkür.
3: Hakikaten.
0: Ankara'da
3: zaten. Maşallah.
0: Ankara'da Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör, hoş geldiniz.
4: Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkese selamlar.
0: Sizi de uzun zamandır yayında görmüyoruz Nasuhi Bey. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
4: Ben yankıdan sesini duyamadım Kerem. Güzel bir şey söyledin galiba benim için. Evet. Peşinden teşekkür de edebilirim tabii ki.
0: Bence baştan et. Uzun zamandır yayında görmüyoruz. Uzun bir aradan sonra aramıza katıldığın için teşekkür ederiz dedim.
4: Ben teşekkür ederim. Çok naziksin. Sağ olasın.
0: Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ben siyasal iletişimci yazmıştım ama iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat, hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ederim. Herkese selamlıyorum.
0: Teşekkür ederim. Birazdan 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen de aramızda olacak. Kısa bir araya gitmem gerekiyor.
4: Ali Haydar'ın ceketine de güzel şeyler söylenebilir bence.
0: Onu finalde söylemeyi planlıyordum ama ağzından aldın. Sen söyleyebilirsin.
4: Çok şıkmış bence de, evet.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Ali Haydar çünkü bu sene düğün sezonunu erken açtı.
5: Aynen öyle.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra konuşmaya başlayalım. Çok başlığımız var, çok sorumuz var. Kısa bir aradan sonra.

0: Habertürk gündemle yanınızdayız. Ayhan Bilgen de aramıza katıldı. Ayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: İzin verirseniz Nasuhi Güngör'le başlamak isterim. Nihayetine tam vermedik ama önemli bir adım atıldı. 360 milletvekili imzaladı. Hatta bu sayının da artacağı söyleniyor. Çerçeve yasa aslında tam adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi. Ama çerçeve yasa diyelim. Malum çerçeve yasa demek Nasuhi de çok iyi bilir. Peşi sıra yasalar da gelecek yani. Bu daha işin çerçevesi demektir bir anlamda. Ama ahalinin en çok merak ettiği soruyla başlayayım. Herkesin merak ettiği şu. Öcalan'a af var mı? Ya da metinde Öcalan'a ilişkin özel bir vurgu var mı? Öcalan'ın durumu ne olacak?
2: Yani doğrusunu söylemek gerekirse çok haklı bir soruyla başladım. Şöyle ki yani sokakta konuştuğunuzda iki cümle sonra üçüncüsünde size bunu sorabiliyorlar. Bu da senin de ifade ettiğin gibi ahalinin gündeminde. Ama ben okuduğum metinde de bu çerçeve yasanın sürecini de aslında şöyle söyleyeyim. Kendime de haksızlık etmeyeyim. Aşağı yukarı iki yıldır bu sürecin her aşamasında ve her tarafıyla, bütün muhataplarıyla oturdum, kalktım, görüştüm, baştan sona takip ettim. Ve geldiğimiz noktada bu söylediğimiz çerçeve yasanın içinde buna dair herhangi bir hazırlık, herhangi bir ima, herhangi bir açılabilecek kapı görünmüyor. Yani dolayısıyla bunu çok, affedersiniz sesim biraz kötü ama bunu çok net olarak söylemiş olalım. Ama bu tartışma bitecek midir? Bitmeme nedeni şu, yine tekrar özür diliyorum. Bu çerçeve yasanın senin söylediğin kısmı, yani bu bir çerçeve ise bunun devamında yenileri de gelebilir meselesi, bu soruyu hep canlı tutacak. Yani onu da söylemek lazım. Ancak bu tür, yani şu anki metinde de olmayan, şu an gündemde de olmayan tartışmaların sürecin önüne geçmesinin de bence tartışmanın seyri açısından da çok, yani buradaki tartışmadan bahsetmiyorum, Türkiye'deki tartışmanın seyri açısından da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, metni arkadaşlarım da incelemişlerdir. Burada herhangi bir af, özel bir durum, statü vesaire, bunlara da hiçbir şey yok. Ha, Öcalan'ın şartlarıyla ilgili, görüşme yapabilmesiyle ilgili bazı düzenlemeler vesaire, bunlar zaten o süreçler kendi içinde, İmralı'nın kendi içinde bağlı olduğu hukuki durumla birlikte devam edebilir. Ama bu bir af değil, bu dışarıya çıkmasıyla ilgili, serbest siyaset yapmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme ifade etmiyor. Bu elbette bu aşamayla sınırlı diyeceğim. Bu sefer soru şöyle gelecek, bundan sonra söz konusu olabilir mi diye. Ben bundan sonrasında da böyle bir düzenlemenin, böyle bir yaklaşımın olacağını düşünenlerden değilim. Birbirine eklemlenmiş bir kısmı teorik olarak, elbette bir kısmı da hazırlık olarak bazı süreçler olacak. Yani burada tabii örgütün atacağı adımlar, silah bırakmayla ilgili mesele, örgütün feslinin bir gerçekliğe, gerçekten yani elle tutulur bir gerçekliğe dönüşmesi gibi konular bu süreçlerde yeni düzenlemeleri de beraberinde getirebilir mi? Evet, getirebilir. Bu Türkiye açısından, bölge açısından çok kıymetli bir hikaye ama onu herhalde ilerleyen turlarda konuşuruz. Eğer hani Öcalan o söylediğin konusuyla ilgili bir sorun yoksa aşağı yukarı ilk turda söyleyebileceğim bunlar benim.
0: Peki. Gürkan Zengin, sizi takip etmişsinizdir, metne bakmışsınızdır. Herkes zaten bu çerçevede. Çünkü biraz da haklı bir soru bu. Bu işin bu noktaya gelmesi de gerçekten de Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir katkısı var. Ve o önder tanımını da kullandığı için acaba bu süreç gelip gelip Öcalan'da tıkanır mı ya da Öcalan meselesi de aşılır mı'ya ulaştı. Fakat Nasuhi de vurguladı, ona özel bir ne vurgu var ne bir düzenleme var. Ne dersiniz?
3: Öcalan'ın şahsında tıkanacağını düşünmem. Öcalan'ın ileride ortaya çıkabilecek, uzunca zamandır bu sürecin de başında, ben öyle görüyorum, öyle okuyorum, dile getirdiği zihniyetiyle ilgili sorunlar çıkarsa süreç tıkanır.
0: Evet. Biraz açar mısın?
3: Zihniyeti yani. Dediğim, önce şunu söyleyelim, bu yasayla ilgili bir sorun görmüyorum. Bir

silah bırakma var, örgüt tasfiyesi var. Bunlar karar veya temenni, bunu sahada göreceğiz. Zaten bunun mekanizmaları da kurulmuş, öngörülmüş yasada. Silahları bırakacaklarsa, örgütü tasfiye edeceklerse ama samimiyetle, ama evet, ciddiyetle. Çünkü çok biz sütten çok ağzımız yandı. Yoğurdu üfleyerek yediğini zannediyorum istihbaratın, ilgili birimlerin, bu işleri yürütenlerin. Öyle de olur. Bunu samimiyetle yapacak, tasfiye edeceklerse devlet de bunun karşılığında...

0: doğru bir iş yapılıyor. İç tahkimat açısından, iç cephenin konsolidasyonu açısından da doğru bir iştir bu aşamada. Bu çerçeve yasa, Öcalan'ın işte 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar ifadeleri, DEM'le yaptığı bazı görüşmelerde, 27 Şubat'tan bu yana yaptığı görüşmelerde kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri, 93 yılından bu yana kullandığı bazı kavramlar, umarım, dilerim süreci bir kez daha akamete uğratmaz. Ne gibi kavramlar? İşte iki halk vardır, demokratik cumhuriyet, anayasada Kürt yok, Kürt'ün anayasaya sokulması gibi kavramlar üzerinden. Yani şöyle diyelim, Türkiye'nin vatandaşlarıdır Kürtler. Öcalan da bir örgütün başındaki isimdir. Önder deyin, lider deyin, terörist başı deyin ne dersiniz, bir örgütün başındaki biridir. Onu sanki Kürtlerin temsili konumuna getirecek herhangi bir düzenlemeyi Türk milletine kabul ettiremezsiniz. Bu çok önemlidir. Öyle bir beklentiye girmişse şu anda öyle bir düzenleme de yok. Bunun altını tekrar çizelim. Ama kendisi o kafada, o zihniyette olursa bu süreç tıkanır. Biter, akamete uğrar. Bir daha da benzer bir sürece dönmemiz çok zor olur. Evet. Erken konuşmamak lazım. Nasuhi'ye katılıyorum. Bir şey iyi gidiyor, bir şey başlanmış, yürüyor, gidiyor. Muhalefetin bazı unsurları buna itiraz ederler. Ben anlıyorum hem Musavat Dervişoğlu'nun hem Yavuz Ağaralioğlu'nun dile getirdiği endişeleri falan. Ama bu aşamada, bu tabloya baktığınızda, şu yasalara baktığınız zaman bir sorun görmüyorum. Devletin kontrollü bir mekanizma içinde işi yürüttüğünü düşünüyorum. Stratejik mantığını anlıyorum. Ama bu Öcalan denilen adamın zihin dünyasını çok eskilerden beri izliyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz. Umarım dünyanın şartlarını, bölgenin şartlarını doğru okumuş, içeride Anadolu'nun büyük barışına destek verecek bir kafaya, altını çizerek söylüyorum, ermiştir. Yoksa bu süreç bir vadede tıkanırsa yine onun bu sıkıntılı zihniyeti sebebiyle tıkanabilir. Umarım yeni bir zihin dünyasına ermiştir. Bugüne kadar verdiği mesajlar zaten o dünyaya erdiğini gösteriyor. Ben öyle okumuyorum. Ben beklemekten yanayım. Bu anlamda ihtiyatlı bir iyimserlikle meselelere bakıp düzenli bir şekilde iyi niyetli adımlar atılması doğru gibi gelir bana.
1: Evet. Yoğurdu üfleyerek dediniz mesela.
2: İki cümlecik katkı sağlayabilir miyim Kerem?
1: Buyurun. Buyurun.
2: Şimdi burada şu güne kadar, şu dakikaya kadar en azından Gürkan'ın söylediği çerçevede önemli. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli'nin siyasi kararlılığı, iradesi, aldıkları riskler, bunlar çok kolay işler değil, konuşacağız elbette ama. Ama yanı sıra Öcalan'ın katkısının da ne kadar pozitif olduğunu görmek lazım. Yani buradan Gürkan niye sorgulaması yapmıyor ama geçmişe bakarak bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor diyor. Bunu da önemsiyorum. Fakat 27 Şubat, geçtiğimiz yıl 27 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsa, Öcalan'ın o silah bırakma ve örgütün feshiyle ilgili yaptığı çağrıda bugüne kadar kullandığı pek çok kavramı, gündeme getirdiği pek çok tezi artık geride bıraktığını, yani bunların konjonktürel olarak da dünyanın şartları gereği de, bölgenin şartları gereği de anlamsız olduğunu ifade ettiğini de bir hatırlamakta fayda var ama temkin her zaman temkindir elbette.
1: Evet, yani Gürkan Zengin yoğurdu üfleyerek yemek gerekir dedi. Hakikaten de komisyona bakıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu gibi işin takip edecek komisyon, MİT Başkanı var, Milli Savunma Bakanı var. Öyle değil mi Nasuhi? Yani sanki böyle bir en üst düzey bir heyet işleri takip edecek.
2: Ya bu işin tabii ki başından beri inşasında işin Savunma Bakanlığı tarafı ama özellikle sahada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstlendiği rol, akli olarak da üstlendiği, teorik olarak da üstlendiği rol tabii çok fazla konuşulmuyor meselenin mahremiyetiyle birlikte ama onu hep birlikte biz gazeteci gözüyle, akademisyen dostlarımız akademisyen gözüyle görebiliyorlar. Burada o temkin her zaman var. Temkin devlet aklının bir parçasıdır aynı zamanda. Ama inşa sürecinde bu aktörlerin yer aldığını ve bu inşa sürecinin önemli bölümünü onların ortaya çıkardığını düşünürsek de ya ben o kadar da hani bunu kendime söylüyorum. Pimpiriklenmeye de gerek yok bence.
1: Peki. Ayhan Bey, daha önce de bir takım denemeler oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı. Ama o denemelerde de hep şunu gözlemledik. Bu tür girişimler özellikle de bölgede yaşayan insanları çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Şimdi de aynı hava var mı? İki, eğer inceleme fırsatı bulduysanız ki eminim bulmuşsunuzdur. Sizin beklentilerinizi karşılıyor mu meselenin çözümüne dair?
3: Yani ben toplumun siyasetçilerden hem daha cesur hem daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yani bunu demin tabanı yani Kürt siyasetinin özgün tabanı içinde aynen böyle düşünüyorum. Yani tabii DEM'e oy vermeyen Kürtlerdeki beklenti de bence son derece pozitif. Yani siyasetçiler bazen daha hem kaygılarıyla hem de...

0: yani kişisel hesaplarıyla hareket edebiliyor ama toplum kanın, gözyaşının bitmesini hiç amasız, ancaksız istiyor. Yani o silahlı süreç geride kalsın da, hatta nasıl olursa olsun, kim eliyle olursa olsun, yani geleceğe dair taşıdıkları demokratikleşme ile ilgili kaygılara, endişelere rağmen son derece umutvar yaklaşıyor. Ya yeter ki bir daha tekrar o şiddetin, terörün egemen olduğu döneme, 90'lı yıllara dönmeyelim. Yani tek kırmızı çizgisi bence toplumun bu ve son derece pozitif yaklaştıklarına ben tanıklık ediyorum. Çok yakın tarihlerde yine Diyarbakır'da böyle kahvelerde falan, hani herkesi çay ocaklarında dinlemeye çalıştım. Çok farklı kesimlerden herkes son derece olumlu bakıyor. Bu olumlu bakışın önemli sebeplerinden birisi de tabii Bahçeli eliyle en azından kamuoyuna yansıtılmış olması. Çünkü yani Kürtler şunun farkındalar, eğer muhatapları devlet ciddiyetiyle hareket ediyorsa, yani bir iradeyi yansıtıyorsa, o işin olma ihtimali yüksektir. Yani çok karşılaştırmayı hani kıyas açısından yapmayacağım ama Mehmet Ağar'ın işte Düzova'da siyaset sözünün söylendiği günlerde de ben gazetecilik yapıyordum ve yine çok yüksek bir beklenti oluşmuştu. Çok olumlu bakılıyordu. Yani Ağar ya da Bahçeli isimleri tabii ki farklı anlamlara geliyor ama her ikisinin de Kürt sorunuyla ilgili, Kürtlerle ilgili geçmişte durdukları yere baktığınızda Kürtlerin buna çok negatif yaklaşması lazım değil mi? Şüpheyle, endişeyle evet. yaklaşması lazım. Oysa yani Kürt aklı orada tam tersine işliyor ve tam da böyle isimler varsa bu iş olacak demektir duygusuyla anlam yüklüyorlar. Yani ben 2010'lu yıllardan farklı olarak o dönemden çıkarılmış en önemli dersin aslında ya silahsızlanmayla demokratikleşme ilişkisinin bu sefer daha doğru okunduğu kanaatindeyim.
1: Birlikte olduğu için mi?
0: Hayır, yani sıralamadaki tercih açısından söylüyorum daha çok. Ya bu seferkinde silahın demokratikleşmeyi engellediği bence iki tarafça da kabul edildiği için ilerleniyor. Ya daha öncesinde tabii şöyle tezler vardı. Demokrasi olsaydı, işte 80'li yıllarda 12 Eylül'de olsaydı, Diyarbakır cezaevinde yaşananlar olmasaydı, 90'lardaki güvenlik politikaları olmasaydı zaten sorun buraya gelmezdi. Bu doğru bir tespit. Ama buradan çözüme gidemiyorsunuz çünkü bu sefer de şu tez geliyor. Ya iyi de demokrasi suistimal ediliyor ve işte ülkenin güvenliğiyle ilgili, bütünlüğüyle ilgili riskler önünüze geliyor. Bu sefer bir kısır döngüye giriyorsunuz. Yani güvenlik riski olduğu için demokratikleşemiyorsunuz. Demokratikleşemediğiniz için güvenlik riski büyüyor. Burada bir yerden bir çıkış yapmak gerekiyordu. Bence yani Orta Doğu fotoğrafı okundu. Sadece Türkiye'nin iç siyasetinden bir okuma yapılmadı. Ve Orta Doğu'da silahın ifade ettiği riskin tam da değişimi engellediği, statikoya hizmet ettiği, çatışmayı, kutuplaştırmayı derinleştirdiği bence iki tarafça da okundu. Öcalan tarafından da okundu. Yani Türkiye devleti ve Türkiye'deki siyasetçiler tarafından da doğru okundu. Onun için burada ya tabii ki hani demokratikleşmeyi ertelemeci bir yaklaşımla söylemiyorum ama önce silahın gölgesinin kalkmasının zorunlu olduğu, sürecin yönetiminde de riskleri minimize edeceği bence öngörüldü. Bunda belki İsrail ve işte İran'da, Suriye'de yaşananlar da hızlandırıcı etki yaptı. Herkes daha dikkatli, daha özverili hareket etmek zorunda kaldı. Çünkü artık şu denklemi herkes okuyor.
1: Coğrafya çok ders veriyor.
0: Evet, coğrafya çok ders veriyor. Yani bu seferki sanki gelinen nokta çok geri dönüşü olan bir nokta gibi gözükmüyor herkes açısından.
1: Öcalan açısından, yani diğer konuklara da sordum. Siz bir şey görebildiniz mi?
0: Ben
1: çerçeve
0: yani
1: teklifte.
0: Hem Nasibi Bey'in hem Gürkan Bey'in söylediğinin üzerine onları yani anlamlı bularak üzerine bir şey eklemek isterim. Bence Öcalan taraftarlarından çok etkilenen bir tarza sahip. Yani herkes Öcalan'ın hani dayattığını falan düşünür, söyler. Bunda hiç şüphesiz yani bir silahlı örgüt kurmuşsanız bazen topluma rağmen, hatta toplumu da kontrol altına alarak, bazen korkuyla terbiye ederek, hatta kendi örgütünü de yıllarca böyle yönetmek zorunda kaldığı dönemler olduğunu herkes zaten biliyor. Ama yani negatif etkilenme konusunda da bence taraftarlarından çok etkileniyor, içe kapanıyor ve yani daha agresif refleksler veriyor. Ama pozitif etki gördüğünde, yani taraftarlarının kendisini doğru okuduğunu, doğru anladığını ve işi kolaylaştırdığını gördüğünde de bence daha el yükseltiyor. Ya aslında dolayısıyla Öcalan'ın bundan sonra ne yapacağı ile ilgili değerlendirmede belki DEM siyasetinin ne yapacağını dikkate almak lazım. Eğer DEM siyaseti Öcalan'ı sahiden doğru okur ve onun elini güçlendiren yaklaşımlara girerse başka bir sonuç olabilir.

0: olabilir. Ama tam tersine yani işte Öcalan'ın özgürlüğünü sloganlaştırdığı takdirde yani bence Öcalan'ın öncelikli gündemi bu olmadığı için Öcalan da geri adım atmak zorunda kalır.
1: Dem vurgunuzu çok iyi anlıyorum. Dem'de de bir takım isimlerin kaygılı bekleyiş içerisinde olduğunu yani
0: sadece şu kadar söyleyeyim çok uzatmadan. Ya Öcalan'dan daha geride durmamalı demokratik siyaset alanı. Yani evet. Öcalan sonuçta bir silahlı örgüte hitap ediyor. Ama DEM topluma hitap ediyor. Türkiye'nin geneline hitap ediyor. Hitap etmesi gerekiyor. Bahçeli ne kadar özveriyle bütün kendi mahallesinin tepkisine rağmen Kürtlerin hatta beklediklerinin daha üstte bir yere çıtayı koymuşsa DEM de onun muadili bir yerde durmalı. Yani Öcalan yapmamalı bu işi. Öcalan'ın çünkü ikna etmesi gereken Kürt milliyetçileri var. Taviz veriyorsunuz diyen, işte devletle niye oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz diyen çevreler var. Şüpheli bakan sosyalist çevreler var, Kürt sosyalist çevreler. Öcalan bunların bütününe hitap ediyor. Ama DEM daha çok topluma ve hiç şüphesiz Türkiye toplumuna, Türkiye milliyetçilerine de hitap etmek zorunda.
1: Peki, teşekkür ederim. Sizin ne dersiniz şu açıdan? Öcalan'a yeni bir şey getirmeyen bu çerçeve teklif bir sonuç verir mi? Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü geçen yayından sonra her şeyin çok yanlış anlaşılabileceğini bir kez daha gördüm. Hani ben Öcalan'a bir şey getirsin demiyorum. Öcalan'a vurgu yapılmamış bir metin sonuç verir mi? Ne gördünüz siz bu teklifte?
2: İşte... Ya metin tabii bu yasal bir çerçeve ve yasal çerçevede uygulaması aslında siyasete çok bağlanıyor. Siyasete veyahut da bugünkü güç pratiğine diyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu oluşturulacak işte diğer kurullar, yapılar onlar hep denetli olacak. Yani orada birdenbire tamam bu yasa yapıldı ve ondan sonra uygulaması otomatik olarak yasal olarak devam edecek, yapılacak değil. Diğer yasalardan farkı bu. Siyasi tarafı, siyasi idaresi çok yüksek bir yasal çerçeveden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: O yüzden zaten bu münavebeli olarak adım adım gelişecek işte ve başka yasalara yol açacak, başka pratiklere yol açacak bir ilk adım olarak görülmesi lazım. Yani 2024'te başlanan bir süreç, sonra işte baktığımızda o 2025'te fesih ve silahsızlanma ile ilgili ilk
1: meclisteki
2: adım.
1: Meclisteki komisyon.
2: Evet ve komisyon tabii ki ve 2026'da da şimdi gelindiğinde artık bunun somut adımı. Yani bundan sonra örgüt üyelerinin suça karışmamış olanların dönmesi. Yani bu pratikle ilgili birçok şey tartışılabilir vesaire zaten de tartışırız. Ama uygulama için yani sadece bu yasada olan şeyler değil başka şeyler de muhakkak yapılacaktır. Ne olacak? Yani zaten en baştan beri söylüyordum ben. İmralı'nın daha bir çalışma ofisine dönmesi. Yani Öcalan'ın kendisini de istediği zaten İmralı'nın dışında olmak değil. Çünkü pratik olarak da İmralı dışında güvenliği sağlamak çok zor. Fakat İmralı'nın daha serbest bir hale getirilmesi, daha çok uğrak yeri bir anlamda, bir adres haline getirilmesi. Bu zaten benim en baştan beri beklediğim bir şeydi. Yani öngördüğüm ne olabilir diye düşündüğümde. Evet. Ve o zaten olacak. Yani önümüzdeki dönemde işte bir takım akademisyenler, seçilen gazeteciler, zaten çok gitmek isteyen bazı gazeteciler var. Onlar işte muhakkak gidiyor olacak. Röportajlar gerçekleşecek. Yani biz Öcalan'ı daha çok göreceğiz karşımızda. Bir sadece ya İmralı'dan notlar olarak değil veya bir fotoğraf olarak değil. Canlı bir yani bir donuk bir suret bir anlamda veya başkalarının ilettiği şekliyle değil. Daha insanların kamuoyunun karşısında olacak. Zaten evet. De böyle olmalı. Çünkü böyle bir rol biçiliyor. Ha bu böyle olmamalı mıydı, bu şöyle mi olmalıydı veyahut da ne olmalıdır ayrı bir tartışma konusu. Ben olacağı söylüyorum, öngördüğümü en baştan beri zaten belli olanı söylüyorum. Yoksa serbest kalmak gibi bir şey pratik olarak dediğim gibi mümkün değil bugünün dünyası. Veyahut da Ankara'ya gelsin siyaset yapsın. Bu da baştan beri mümkün değildi. Fakat Bahçeli bu çıtayı çok yüksek koyarak en başta bir anlamda bugünün kapısını açmış ve hazırlamış oldu. Baktığımızda ya bu işte hep söylüyorum işte siyaset biliminde bir yöntem vardır metodoloji olarak counterfactual. Ya bir şey olmasaydı bir şeyi veriyi çekersiniz, bir aktörü çekersiniz, bir durumu çekersiniz. O olmasaydı böyle olur muydu gibi. Ya burada biz Devlet Bahçeli ve MHP'nin bu konudaki

0: çabalarını çeksek bugüne gelmezdik. Bu süreç olmazdı. O çok net. Yani gerçekten bu konuda işte sonuna kadar işte başka konularda eleştirebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Yani kim ne düşünüyorsa düşünsün MHP ve Devlet Bahçeli liderliği ile ilgili. Ama burada hakikaten de kendi tabanı açısından çok riskli bir şey yaptı. Bu tabanı beraber tuttu. Oy kaybı yaşamadı. Ve o tabanı 180 derece döndürerek bugüne getirdi. Ve bugüne getirerek de asıl sürecin güven tarafını yürüten de oldu. Ya Bahçeli böyle yapıyorsa, MHP böyle bir şey yapıyorsa burada gerçekten güvenilecek bir durum vardır. Ya mesela aslında DEM tabanında da DEM'in kendisinden yönetimine güvenden çok veyahut da politikasını bu konuda beğenmekten çok Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye güven vardı. Bu çok enteresan bir durum ve liderliği bu açıdan beğeniliyordu. O yüzden biz bugüne bu şekilde geldik. Tabii son şunu söyleyeyim. Uluslararası konjonktürün çok büyük önemi var. Ya biz şimdi Ağustos'ta niye bu hızlı hızlı yasalaşmayı görüyoruz? Çünkü 2026 Amerika'nın koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen çekileceği ve Irak'taki bütün silahlı güçlerin, devlet dışı silahlı güçlerin, aktörlerin silahsızlanması için verilen tarih. Ve zaten oradaki başbakan Ali El-Zaidi de ciddi bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Onun da hayatı tehlikede. Her an başına bir şey gelebilir. Çok tehlikeli bir iş yapıyor çünkü İran destekli gruplardan silahsızlanmak istemeyenler var. Bu silahsızlanma sürecini de çabuklaştırmak için Suudi Arabistan ve Amerika'nın malum hava müdahalesi oldu yani Irak'a, evet. Düşünün yani bu çok olağanüstü bir şeydi aslında. Dolayısıyla biz bu 30 Eylül 2026 tarihine kadar oradaki durum çabuklaştığı, hızlandığı ve oradaki zaten Irak liderliğinin sorunları olduğu için durumu kontrol altında tutmak için Türkiye'de de hızlanan bir süreç görüyoruz. Bu yüzden de bu bir fırsat penceresidir. Tabii ki silahsızlanma vesaire. Ya daha önce de bu tür yasalar çıktı. Bu onlardan tabii ki farklı yanları var vesaire. Ama bu Türkiye'nin de o anlamda değerlendirme, kim iktidar olsa değerlendirmeyi düşüneceği bir dönemdi. Olaydı. Değerlendirmek zorunda olduğu bir durumdu. Ama MHP ve Devlet Bahçeli'nin rolü olmasaydı bugüne de gelinmezdi.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir ek yapayım. Türkiye'de bu mesele, İsterse terör deyin, ister Güneydoğu sorunu, Kürt sorunu deyin. Türkiye'de entelijansiya, aydınlar bunu hep bir demokrasi sorunu, işte hukuk siyasal sorunu olarak gördüler ve sadece öyle gördüler. Oysa evet. Bu aynı zamanda en azından belli bir tarihten sonra bir jeopolitik sorundu. Son çözüm süreci bu değil, bundan önceki çözüm sürecini çökerten de oydu. Ama Türkiye'deki akıl, entelektüel akıl hiç bunu görmedi. Çöktüğü zaman da niye çöktü deyip meclise bakıyor, hükümete bakıyor, askere bakıyor, istihbarata bakıyor, PKK'ya bakıyor, şuna bakıyor. Ya kardeşim, jeopolitiğe bakın. Çok belirleyicidir. Bir katkı olsun diye söyledim.
2: Çok teşekkür ederim. Çok doğru. Aslında öncesinde de konuştuk ama siz baktığınız kadarıyla tatmin edici mi? Bir. İki, eğer tatmin ediciyse, tatmin edici bulduysanız, bundan sonra Türkiye üzerine düşeni en üst perdeden, meclisten 360 milletvekilinin imzasıyla yaptı. Artık sıra örgütün somut adımlarında diyebilir miyiz?
3: Evet, zaten aslında yasanın kendisi de bunu şart koşuyor. Her maddede aslında bu koşulu görüyorsunuz. Yani silah bırakma bir ve bunun MGK'da netleştirilip resmi gazetede de yayınlanması gibi çok somut bir yere bağlanmış, evet. Durumda. Çıpası burada. O yüzden hani yani Soyut ya da işte o onu dedi.
2: Ya, çıpa bu, bunu o kadar dedi. Yüksekte ki.
3: Hı-hı, evet. Yani böyle çok yoruma açık bir yer kalmamış durumda. O yüzden tabii başından beri yani bu 2 senedir konuştuğumuz bir süreç. Bugüne gelmiş olmak bile hakikaten çok önemli bir başarı. Ya onu geçin yani çok uzun süredir terör saldırısı konuşmuyoruz ülkede, evet, memlekette. Şehit haberi gelmiyor. Bu bile başlı başına kutlanması gereken bir şey. Ama örgütün tamamen tasfiyesi ve terörün Türkiye'den tamamen çıkıyor olması gibi böyle mucizevi sonuçlar olacaksa hakikaten inanılmaz olacak. Öcalan meselesine bir parantez, evet. Açmak istiyorum. Bence ismi geçmiyor olsa da aslında dolaylı da demeyelim. Net bir sinyal var.
2: Nedir?
3: Mesela madde 6 aslında Öcalan'ı ilgilendiren mahkumiyet hükümlerinin infazını

0: ertelenmesi. Ama genel olarak çerçeve yasanın tamamında bir tarihten bahsediliyor. Evet. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar kapsam dışı.
1: Yani oradan devre dışı kalıyor.
0: Evet, doğrudan devre dışı kalıyor. Çünkü 99'da hükmü kesinleşmiş bir durumu söz konusu. Hatta sadece Öcalan değil. Az evvelki KJ'nizde sorduğunuz sorunun da cevabı. Kandil. Örgütün üst düzey pek çok ismi, kurucuları da aslında kapsam dışı kalıyor. Ha bu şu demek değil yani tamamen kapının kapatıldığını da söyleyemem. Çünkü bu ilk adım.
1: Çerçeve.
0: Bu ilk adım ve ihtiyaç halinde başka şeyler olacaktır, başka düzenlemeler gelecektir derken ihtiyaç duyulursa farklı şeyler olabilir ama çok somut görünen bu 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç deniyor. Ben buradan anlıyorum ki Öcalan'ı kapsamıyor. Hatta 2005'ten önce hükmü kesinleşenler zaten bunun dışında kalıyor. Evet. O yüzden de yani bu sadece çok ciddi, tabii ki de toplumu çok net anlıyoruz. Yani hani hepimiz için bu konuyu konuşmak giderek daha kolaylaştı. Başlarda daha zor konuşuyorduk ama giderek daha kolaylaşıyoruz. Toplum da adım adım hazmediyor. Hele bir de hatırlatıldı yani bir önceki çözüm sürecinin nasıl çöktüğü hatırlanırsa herkes de daha da böyle bu işte yoğurdu üfleyerek yeme durumu söz konusu, hala öyle yaklaşıyoruz. Bir de aman nazar değmesin, evet. Hani çok üstüne gidersek, çok beğenirsek bir şey olur yine falan hali de var hepimizde haliyle. Dolayısıyla bu adım adım dahi olsa gelinen nokta, üstelik imzacıların sayısının bu kadar fazla olması, yani gerçekten arkasında durulan hali çok önemli. Hani hazırlanırken bile kulislerde acaba yani işte MHP ile AK Parti işte şu konuda bastırır da DEM acaba ayak sürür mü? Ya da DEM şunlarda çok ısrar eder de şu taraftan böyle bir arıza çıkar mı gibi endişeler vardı. Bugün bu noktaya gelinmiş olması hakikaten çok değerli ve önemli. Önemli bir kısımda tabii jeopolitik konuşuldu, özgürlükler konuşuldu ama bence en önemli mesele zaten hepsinden feragat ediyor olma sebebimiz zaten güvenlik arazileriydi. Yani güvenlik meselesi hepimizin yani bireysel yaşamlarımızda da öyle yani istemeyiz hiçbirimiz alarmlar kurmayı, kapılarımızı üst üste kilitlemeyi, üstüne zincirler çalmayı, işte camlarınıza demirler koymayı falan istemezsiniz. Ama güvenli bir yerde yaşamıyorsanız güvenliğinizi sağlamak durumunda kalıyorsunuz ve o tedbirleriniz artıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı açıkladı. Terörün Türkiye'ye maliyeti yani trilyonlarla ölçülen durumda. Yani ve bir şehidin canı, kanı hepsinden yine buna bedel değil. Tabii. Düşünün. O yüzden hakikaten bütün bunların bu noktaya geliyor olması, açılan kapı, açılan pencere hakikaten çok değerli. Umarız nihayete erer.
1: Peki. Ali Haydar Fırat, aynı zamanda bölgeden bir isim olarak siz nasıl buldunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu daha sunulmadan meclise bu işin takipçisi olacaklarını ve destekleyeceklerini söylemişti. Hem sizin kişisel düşüncelerinizi merak ediyorum hem de tutumunuzu parti olarak.
2: Elbette bir kez daha izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Kişisel tutumum şu, yani bu metni okuduğum zaman bu metnin arkasında çok yoğun bir diplomasinin olduğu anlaşılıyor. Yani bir biçimiyle tarafların birbirini ikna ettiği ve gerçekten çok ciddi bir güven ilişkisinin kurulduğu net bir biçimde görülüyor. Bu çok önemli. Bu kadar uzun bir süreç içerisinde bir örgütün, bir devleti bölme çabasının, bir işte konuştuğumuz terör sürecinin bu şekilde bir tür akla, bir tür aynı bölgesel, aynı tarihsel okumaya denk düşmüş olması son derece önemlidir. Ve gerçekten o gerçekliğin taraflar tarafından, burada taraflar şeyini karşılıklık anlamında kullanmıyorum. Gerçekten hem çok sevindirici bir durum ama aynı zamanda çok umut verici bir durum. Bugüne biraz önce sevgili Gürkan Zengin, Türkiye'de entelektüellerin, aydınların bu sürece endişe ve kuşkuyla baktıklarını ve jeopolitiği çok iyi okuyamadıklarını ifade etti. Aslında bu süreç başlarken Sayın Bahçeli'nin ki burada katkısı tarihseldir, tarihsel önemdedir. Onu bir kez daha altını çizelim ama aynı zamanda bu işe gerçekten kendini vakfetmiş devletin bütün kurumlarının, kurumsal kapasitesinin bir bütün olarak bu sürece çok ciddi bir biçimde destek verdiğini de görebiliyoruz. Buna da tanık edebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan MİT Başkanı'na kadar her alanda çok ciddi bir özveri gösterildiği de ortadadır. Sevgili Gürkan Zengin'in söylediğine katılıyorum. Şu açıdan o kadar böylesi bir süreçten umutsuzluk ve karamsarlık üretme alışkın bir kitle vardı ki bu sürecin iktidarın, Cumhur İttifakı'nın kendi çıkarları doğrultusunda kullanacağını ve asla bir barış istemediği yönünde bir inanılmaz yazılar yazıldı. İnanılmaz tırnak içinde analizler ya da tahliller yapıldı. Dolayısıyla meselenin aslında bir iktidar, bir parti meselesi olmadığını, meselenin Türkiye'nin geleceği, Türklerin ve Kürtlerin bir büyük barışı, Anadolu'nun bir büyük barışı olduğunu bir kez daha gördük. Böylesi bir metne, böyle bir metnin çıkmış olması ve bunun kabul edilmiş olması şu gerçeği ortaya çıkarıyor. Silah bırakılmadığı sürece herhangi bir demokratik ve siyasal açılımın olmayacağının mutabık kalındığını, bu anlamda devlet tezinin, devletin başından beri öne sürdüğü tezin örgüt tarafından da kabul edildiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu zamana kadar Kürt meselesinde ortaya atılan iddialar, talepler ve bu taleplerin artık içinde bulunduğumuz zaman döngüsü içerisinde giderek anlamsızlaştığı, giderek anlamını yitirdiği gerçeğini de bizzat o hareketi yönetenler tarafından idrak edilmiş olması Türkiye'nin önüne çok büyük, çok önemli bir kapı açmıştır. Dolayısıyla mesele sadece Türkiye'nin kendi iç meselesi değil, Türkiye'nin bölgeyle ilişkileridir. Türkiye'nin bütün bölgede yaşayan halklarla ilişkileridir. Bu sadece Kürtleri kapsayan bir süreç değildir. Aynı zamanda oradaki Arapları ve farklı etnik ya da mezhepsel yapıları da kapsayan ya da onlara da bir biçimiyle önünü açan ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kapasitesinin bölgesel boyutta bir biçimiyle güçleneceğini ve bunun da o bölgede yaşayan halklar açısından da bir garanti teşkil edeceğini, oradaki barışın tesis edilmesi noktasında da çok ciddi bir güvence vermiş olduğunda kabulüdür. Metin genel olarak hani baktığınızda her madde ne örgütün kurucusuna, Öcalan'a ne de diğer örgüt liderlerine dair bir imtiyaz ya da bir herhangi bir başka bir şey vermiyor. Bu şunu gösterir, bir açıdan aslında onların da böylesi bir sürece ki zaten Öcalan da bunu açıklamıştı, ifade etmişti. Ben kendi adıma bir şey talep etmiyorum ifade etmişti. Ama şunu da bir kez daha altını çizelim. Bir güvenin devlet ve örgüt arasında yapılan görüşmeler ya da müzakere demeyelim, yapılan işte bütün bu çalışmaların o güvenin tesis edilmesi konusunda çok net bir biçimde bir o duygunun inşa edildiğini gösteriyor ki bunu zaten örgütün yaptığı açıklamalarda da bunu görebiliyoruz. Şimdi bu tabii sürecin bir boyutu. Diğer bir boyutu da şu olacak. Bu benim kişisel görüşümde. Şimdi resmi görüşümü açıklıyorum kamuoyuna.
1: Hazır mı?
2: Başka boyutu
1: hazır
2: şu.
1: Mı yani Türkiye buna? Türkiye buna hazır mı?
2: Hazır mı? Hazır mı? Buyurun. Şimdi sevgili hocam burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği 4 temel madde vardı. Birincisi bu silahsızlanma sürecinin doğrulanabilir nitelikte olması yani teyit mekanizmalarının kurulması. İkinci mesele bölgesel yani örgütün bölgesel uzantılarını da kapsayacak bir güvenlik stratejisinin oluşturulması. Üçüncüsü herhangi bir dış egemen gücün bu süreçte rol almamasını engelleyecek bir biçimiyle üçüncü bir göze ihtiyaç olmadığını, bu modelin terör sürecini bir bütün olarak bitiren bu modelin Türkiye özgü olduğunu ve Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde bu sürecin çözümlendiğini ve o yüzden de dış güçlerin müdahalesini engelleyecek bir egemenlik stratejisinin de mutlak surette bu sürece eşlik etmesini ifade etmişti. Dördüncü olarak da bu mesele aslında temel olarak bir demokratikleşme süreci de gerektiriyor çözümü. Dolayısıyla gerçek bir tüm anlamıyla yurttaşlarımızın her düzeyde eşit olduğu ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırılması gerektiği

0: Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmişti. O yüzden bu metin Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece değerli ve önemli bir nitelik taşıyor. O yüzden herhangi bir tereddüt göstermeden, herhangi bir tereddüt edilmeden bu metnin altına imza atılmıştır.
1: Peki.
0: Elbette ki mecliste bu sürecin bir biçimde yürütülüyor olması, bütün boyutların mecliste tartışılıyor olması ve mecliste de inanılmaz derecede bir konsensüsün bütün partilerin hemen hemen sağlanmış olması da Türkiye'nin birliği açısından, bütünlüğü açısından ve Türkiye'nin ve ulusumuzun üniterliği açısından son derece önemlidir. Bu sürecin sonunda ben inanıyorum, tekrar kişisel kanaatimi ve arzumu, umudumu belirterek bitireyim. Ben Türklerin ve Kürtlerin çok büyük bir barışı kuracağını ve Orta Doğu'nun bundan sonraki sürecine çok ciddi anlamda birlik ve dayanışma içerisinde yön vereceğini ve bu iki halkın barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir daha asla böyle bir sürecin yaşanmaması ya da böylesi bir sürece izin verilmemesi noktasında çok net bir irade ortaya çıkaracağına inanıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi iki açıklama var. Bir, onu dikkatinize bir sunmak isterim. Önce Sayın Bahçeli'nin o sözü gelsin. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Sayın Bahçeli aslında hemen hemen aynı cümlelerle bunu daha önce de yapmıştı. Şimdi bir kez daha tekrarladı bu açıklamayı. Fethi Yıldız, MHP'nin önemli bir kurmayı, hukukçu, teklifin hazırlanmasında da katkısı büyük. Onu da bir dinleyelim. Arkadaşımızın sorusu önemli. Bir dinleyelim Fethi Yıldız'ı da.
2: Hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu. Çok güzel bir kanun.
3: Efendim, Devlet Bey'in işaret ettiği Demirtaş'ın da yuvasına dönme meselesi noktasında AHİM ve AYM kararlarının uygulamasında bir gelişme bekleyelim mi önümüzdeki
2: bekleyin,
3: dönemde?
2: Bekleyin. Raporda zaten Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarının uyulması konusunda zaten raporda da var.
1: Bir kez daha dinleyelim. Çünkü burada önemli.
2: Uğurlu olsun. İyi oldu.
1: Bir kez daha dinleyelim.
2: Hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu. Çok güzel bir kanun.
3: Efendim, Devlet Bey'in işaret ettiği Demirtaş'ın da yuvasına dönme meselesi noktasında AHİM ve AYM kararlarının uygulamasında bir gelişme bekleyelim mi önümüzdeki
2: bekleyin,
3: dönemde?
2: Bekleyin. Raporda zaten Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarının uyulması konusunda zaten raporda da var.
1: Nasuh Güngör, en az Öcalan kadar merak edilen bir diğer mesele de Selahattin Demirtaş. İki açıklamayı üst üste getirmemizin sebebi de bir anlamda da bu oldu. Demirtaş yuvasına dönebilecek mi? Yani Demirtaş hapisten çıkabilecek mi? Bu teklif bunun önünü açıyor mu? Sadece Demirtaş değil, bizim incelediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla gün boyu yapılan yayınlarda da ifade ettiniz. Osman Kavala, işte eski FETÖ sanıkları, gizli tutukluları, Can Atalay pek kapsamıyor gibi. Bu meseleye Selahattin Demirtaş'tan başlayarak bir açıklık getirir misiniz?
4: Bence bu zor bir soru ama şöyle yaklaşabilirim. Bir kere bu üç kategorinin, yani Öcalan'ın umut hakkı, Demirtaş'ın cezaevinden çıkması, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Ahmetlerin, yani iki belediye başkanlığının makamlarına dönmesi meselesi, hukuken de anlam dünyası olarak da siyasal sonuçları ve etkisi açısından da birbirinden farklı hikayeler. Yani Demirtaş'ın cezaevinden çıkma meselesi şu ana kadar çok sayıda dönemde gündeme getirildi. Sayın Bahçeli de ilk kez gündeme getirmiyor. Bir kere bunu söyleyelim. Ama buna dair şu anda bir hazırlık var mı? Böyle bir hazırlık duyma ihtimalimiz de yok bence ama hukuki anlamda söylüyorum. Bu sürecin hani ruhuna baktığımızda, hatta bu hazırlanan yasanın da bir ruhu var. Yani o yasayı hazırlayanlar bunu bir ruhla inşa ettiler. Bu bir kök yasa, bir geçiş yasası diye ifade ediyoruz ya. Bu aynı zamanda az önce de konuştuk ya, devamında yeni düzenlemelerin çıkacağına dair bize bir takım ipuçları veriyor. Bu ipuçların içinde Demirtaş'ın cezaevinden çıkması var mı? Ben kişisel öngörümü söyleyeyim. Çok yakın bir tarihte ben bunu beklemiyorum. İki Ahmet meselesi, Ahmet Özer ve Sayın Ahmet Türk'ün...

belediye başkanlığı makamlarına yeni dönmeleriyle ilgili meselede de Sayın Bahçeli'nin yaklaşık birkaç ay önce, ama ne kadar olduğunu şu an hatırlayamadım birden, tam böyle grup konuşması bittiğinde, hani resmi metin, önündeki metin bittiğinde ısrarla söylediği bir konuydu. Sonra birkaç kez daha gündeme getirdi. O konularda da, yani bu kayyum meselesinde de bu devamında, sürecin devamında bir takım adımlar atılacaktır. O kapsamda onların da kendi makamlarına dönüşleri mümkün olacağını öngörüyorum. Umut hakkı meselesine gelince, 2024-22 Ekim, bütün arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin o, hani artık tarihe geçen diyelim, etkisiyle, tepkisiyle konuşmasında Öcalan işte DEM grubuna gelsin, buradan konuşsun, Umut hakkından yararlansın diye yaptığı çıkış. Aslında çok onun kadar hatırlanmasa da silah bırakma meselesinde gelsinler Malazgirt'te, Malazgirt ilçesinde o silah bırakmayı yapsınlar anlamında. Yani aslında kendisiyle konuştuğumda ben aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki özgüvenine işaret ettiğim mealindeki değerlendirmesi. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda aslında Sayın Bahçeli'nin bu süreçle ilgili ortaya koyduğu rollerinden ya da rolün bir parçası olarak bu çıtaları yükseltmek olduğunu da görüyoruz. Ya burası ilginç. Ya mesela Öcalan gruba gelmedi değil mi? DEM grubuna bir konuşma yapmadı. Bugüne kadar Umut Hakkı ile ilgili herhangi bir düzenleme, bir konuşma da yapılmadı. Gelip Malazgirt'te silah da bırakmadılar. Ama bu sözler tarihe geçti. Çünkü bu sözler aynı zamanda bu süreçle ilgili bir çıtayı ifade ediyor. Bugün başka bir şey daha söylemiş. Yani bana işte soruyorlar, hani birkaç grup toplantısı, üç grup belli. Bekliyor. Kendisinin katkı sağladığı, inşa ettiği, arkadaşlarım da altını çizdiler. Sayın Bahçeli'nin katkısı fevkalade önemli bu süreçte. Bu noktalarda eğer yine bir düşüş, bir tempo düşüşü, bir geri adım ya da bir sıkıntı hissettiğinde yine çıkıyor ortaya, bir çıta koyuyor. Ben böyle okuyorum bunu. Hani o nedenle Umut Hakkı meselesiyle ilgili de şunu söyleyebilirim. Yani bu tartışma, evet, bugün Sayın Bahçeli söyledi ama tekrar yine Öcalan'ın özgürlüğü tırnak içinde İmralı'dan çıkması, ki söylendi de bu akşam, çok da doğru bunlar. Kendisinin de böyle bir talebi olmadığını biliyoruz. Ancak Öcalan'a rağmen Öcalan için özgürlük ve taleplerde bulunan bir siyasi yapı var. Demin tamamına da haksızlık etmek istemiyorum ama onlar daha Öcalan var, Öcalan'dan içeri gibi davranıyorlar kendi kendilerine. Böyle bir haller içindeler filan. Ama bunun şu anki yasanın ruhuyla ve önümüzdeki seyirle çok ilgisi yok benim görebildiğim kadar Kerem. Çünkü burada DEM içinde, belki demin konuşacaksak bunu söyleyecektim ama şimdi bir parça söylemiş olayım. Mesela bugün DEM'in bütün kadrosu imza atmadı. Ben bunun biraz peşine düştüm ama şu ana kadar net bir şey söyleyemiyorum. Bir bölümü imza attı. DEM içindeki Türk solu diye ifade edilen kesimin bu meseleden çok hoşnut olmadığı kanaatindeyim ben. Yani buna dair de aslında geriye doğru bakarsak, sararsak filmi biraz geriye doğru. Hani şu andaki pozisyonları gereği bu imzadan kaçamayanlar var ama şeydeki, meclisteki görevleri, partideki görevleri nedeniyle. Ama Türk solu dediğimiz o yapının, hani böyle sabahtan akşama kafalarındaki muhayyel bir devletle sürekli kavga eden, çatışan, yani işte asla bu işin böyle bir barış noktasına gelmesinden pek de hoşnut olmayan, bugüne kadar kendilerinin arzu ettiği bir takım hikayelerin örgüt tarafından gündeme getirilmesi, silahlı mücadelenin altını çiziyorum özellikle ne yazık ki, buralarda duran bir yapı da var. Ya bu sağlıklı bir şey değil. Ben Ekim ayında yapılacak yeni kongresinde demin de kendisinin içindeki bu yapılarla belli bir, özür dilerim, muhasebeye gireceğini de düşünüyorum. O nedenle bu süreci konuşurken, evet, yasanın ruhu, kök yasa, geçiş yasası vesaire, ya bütün bunlara çok böyle içine girip didikleyip odakladığımızda, az önce Ali Haydar'ın, aslında bugün bütün değerli katılımcıların da ifade ettiği büyük resimden kopuyoruz gerçekten. Ya burada terörsüz bir bölge iddiası vardı değil mi ilk günlerde? Sayın Numan Kurtulmuş'un ilk konuşmasında vardı, hatırlıyorum. Ya şimdi Suriye'de sorun çözülüyor, Irak'ta başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Orada da bir takvim var, Sezin Hanım söyledikleri. Bu çok önemli ama bir bölgesel barış Türkiye'nin şemsiyesi altında inşa edilirken bunlara takılıp sadece bunlar üzerinden bir tartışma yürütmek bence bizi çok bir yere götürmüyor. Ben burada bir şey daha söyleyeyim. Konuşacağız herhalde Kerem, eğer konuşacaksak beni lütfen durdur. Mesela yeni partinin, ya burada hani ya bize metin erken verilmedi, yarım saat önceden metin getirdiler vesaire. Hani bütün bunlar işte komisyonda, genel kurulda zaten destek oluruz filan. Ya bu böyle bir tarihi anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi öyle yapmadı. İmza attılar gelip. Hüdapar öyle yapmadı. Yani Hüdapar bu konularda hani DEM Parti ile yan yana getirsek birbirleriyle anlaşması çok da muhtemel olmayan iki siyasi parti aslında, ya da iki siyasi geçiş.

0: geçmiş, onu da söyleyelim. İkisinin de örgüt geçmişi ya da en azından bir dönemleri öyle. Ama buna rağmen onlar da katkı sağladılar. Beni şaşırtanlardan birisi Yeniden Refah'tır, onu söyleyeyim. Özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da çok ciddi bir oy potansiyeli olabilen bir siyasi partiydi. Onlar da bir şekilde rotayı başka bir yere çevirdiler. Ama yeni parti, büyük iddiaların partisi, ortaya çıkışında siyasi merkezde iktidar iddiası vesaire gibi, bu çerçevenin dışında kalmayacağım demek yerine buradaki imzasını ortaya koyup o iddiasını daha başka bir yere taşıma şansları vardı. Bence bunu kaçırdılar, onu söyleyeyim. Bundan sonra bunu nasıl toparlarlar? Yani mesela Kürt seçmen nezdinde bunu nasıl tekrar düzenleyebilirler ya da o şeyi, ortaya çıkan tepkiyi nasıl giderebilirler? O onların problemi elbette, ama burada bugün siyasetin, Türkiye'de bütün siyasi tasavvurları da değiştirecek bir süreçte verdiği bu noktadaki sınav, İYİ Parti'yi aynı yere koymuyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü evet, İYİ Parti başından beri burada nerede duruyorsa bugün aynı yerde duruyor. Ama Yeni Parti, hem bu sürecin içindeyim hem komisyondayım. Gerçi İmralı'ya gitme konusunda da benzer bir tavır izlemişlerdi. O zamanlar bunun işaretini vermişlerdi ama yani o tarihi imzada yer alamadı. Ben bunu ilginç buldum. Onu da hani tartışma anlamında değerli dostlarım ve senin takdirine sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim, ama DEM'le ilgili de imza vermeyen vekiller, o da çok önemli bir detay, çok önemli bir bilgi. Demirtaş meselesi de ister istemez merak edilen bir konu. Yine en çok el yükselten Devlet Bahçeli. Açık açık söylüyor. Umut hakkında da hani bilmeyenler için, belli bir sürenin üzerinde hapis yatan mahkumların çıkma talebi, Umut hakkının kullanılması. Onu ben ahaliye söylemiş olayım. Size şunu sorayım. Demirtaş'la ilgili bir gelişme olur mu? Kayyumlar meselesi. Fethi Yıldız'ı özellikle ekrana getirmememin sebebi şuydu. Diyor ki raporumuzda zaten...
2: Komisyon raporuna atıf.
1: Evet, atıf.
2: Bence Demirtaş da çıkacaktır. Bu süreç, bakın, Devlet Bahçeli'nin bu 2024 Ekim'inde başlattığı süreç. O konuşmada Demirtaş'la ilgili ne demişti, hatırlatalım mı? Demirtaş var mıydı mesela o Bahçeli'nin değerlendirmeleri içinde? Yoktu. Ne Kandil, ne Edirne.
0: Evet.
2: Derken...
0: Evet, çok doğru bir hatırlatma Gürkan, çok önemli, evet.
2: Selahattin Demirtaş'ı kastetmişti, yani o dahil değil mi sürece demişti. Ne Kandil, ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın ve işte bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıksın.
1: Çok önemli.
2: Yani muhatap olarak, sürecin önemli aktörü olarak DEM'i ve İmralı'yı öngörmüş ama... Özellikle ismini de anarak, hani Edirne diyerek ismini anarken böyle ifade edelim. Edirne diyerek, Kandil diyerek. Şimdi ikisi de topun içinde.
1: Evet.
2: Edirne'de, Kandil'de. Rapora atıfta bulunması da bu demek. Ama daha açık konuşmuş zaten Devlet Bey. Demirtaş, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Şunu. Süreç sağlıklı, sorunsuz, makul ölçüler içinde işlerse... Pek çok şey yapılabilir. Bir büyük barış iklimi doğacaksa, örgüt gerçekten tasfiye olacaksa, bu Türkiye'nin gündeminden çıkacaksa bir sürü şey olur. Hani belki Öcalan haricinde bir sürü şey olabilir. Selahattin Demirtaş haydi haydi olur. 10 yıldır içeride yatıyor. Yani PKK'lıların elde silah almış, örgüte üye olmuş, Kandil'de orada burada bulunmuşların affedildiği bir zeminde Selahattin Demirtaş'ın 10 yıldır içeride yatması... Üstelik de hakkında bazı başka kararlarda işte ahim deniyor, ona esam hakimizi şu bu. Varken içeride yatması kabul edebilir bir şey değil. Sürecin tabiatına da aykırı bir şey. Yani Demirtaş'ın özellikle o kesimin, belli bir kesimin gençlik üzerinde, gençliği üzerinde, taban üzerinde çok ciddi bir ağırlığı, etkisi var. Gelinen noktada hal buysa, iklim buysa, Selahattin Demirtaş'ın içeride kalabilmesi, kalması mümkün değildir. Birkaç cümlede Selahattin Demirtaş hakkında şöyle söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş yanlış işler yaptı. Yani içeride kalmasının haklılığını anlatmıyorum. İlgisi yok. Ama büyük imkanları tepti. Yani büyük bir imkan vardı önünde. Büyük bir destek vardı. Belli bir kesimde büyük bir destek vardı. Bu işi bu terör zemininden çıkartabilecek önemli aktörlerden birisiydi ama... Vaktinde 2010 ve 14-15, özellikle 2015 senesinden bahsediyorum, cesaret sergileyemedi. Bugün onun taraftarları, onun destekçileri, sempatizanları kızacaktır bu sözler ama o vakitte gereken cesareti gösterebilmiş olsaydı bir bedel de ödetirlerdi ona şüphesiz, ama Leyla Zana kadar bir cesaret gösterebilmiş olsaydı, öyle diyeyim, daha ileri bir noktada da olabilirdik. O mahalle

0: Senin dışından cesur bir ses olarak çıkmadı. Farklıydı tamam ama cesur bir ses olarak çıkmadı. Terörü apaçık bütün Türk milletinin önünde lanetleyemedi. Kandil'e itiraz edemedi. Bunu yapamadı. Süreçte onu içeri attı ama bu içeride haklı bir zeminde kaldığı anlamına gelmez. Hele bu zeminde mutlaka onun da dışarı çıkması mümkündür diye düşünüyorum. Hele de Devlet Bey'in bu çizgiyi de değiştirmiş. Bakın süreç ilerledikçe başka şeyler söylemeye başlamış Devlet Bahçeli. Bu zeminde Selahattin
1: Bey'in
0: mutlaka
1: bu mümkündür için. Mümkündür diye düşünemiyorum yani. Burada küçük bir itirazda bulunayım. Bugün çok fazla uyumlu gidiyoruz birbirimize de. Kavga edecek adam arıyorum kendimi. Ama ben çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Demirtaş'ın sürecin ikliminin çıkmasına yönelik. Öyle söyleyeyim.
2: Peki. Ne dersiniz? Hem Demirtaş meselesini sorayım hem de Nasuhi'nin söylediği çok önemli bir şey. Bir parça siz hafif ışığı gösterdiniz Dem siyasetine dair. Dem'den bazı isimlerin imza atmadığına dair şey var. Dem'de de Ali Haydar'a sataşalım o zaman. Kurultay sesleri mi geliyor acaba?
3: Yani aslında zaten ertelenen bir süreç. Öcalan'ın yani bu yasayı beklediği hepimizin malumu. Yani yasa uygulamayı da kurultaya yetiştirebilir mi? Onu çok iyi bilmiyorum. Emin değilim daha doğrusu. Gerçekten çok hızlı hareket edilirse, yani yasadan yararlanacaklar yaz aylarında başvuruyu yapar, işte girişimde bulunur ve devlet de bunu teyit eden mekanizmayı tamamlarsa
2: yepyeni bir dem mi göreceğiz o zaman?
3: Evet yani ama hani şu kesin yani sonuçta cezaevinden daha önce çıkanlar var. Siyasi yasaklarıyla ilgili hani infaz tamamlama açısından çok emin değilim ama şu anda fiilen toplumsal çalışma yürüten, konferanslar yapan, işte hem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan isimler hem de çok uzun süre yani 25-30 yıl cezaevinde kalıp çıkan isimler var ki bunlar politik perspektif olarak bence hem Öcalan'ı daha yoğun biçimde okuyan, anlayan isimler hem de siyasetin o hani küçük ayak oyunları ve biraz parlamenterizm kokan boyutundan uzak kalmış isimler. Daha toplumsal özne konumundaki isimler, daha iktidarcı reflekslere, yani siyasetin kendi içindeki iktidarcı reflekslere, işte milletvekili olma yarışlarına falan ya da belediyelerdeki bir takım işlere karışmamış isimler. Dolayısıyla yeni bir sayfa açmak için yeni bir politik perspektif bence var. Şimdi burada tabii konuyu nasıl ele aldığınız toplumsal ikna açısından son derece önemli. Yani zaman zaman mesela
2: Demirtaş meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Ya bunun çözümündeki bence yani son derece kolay zemin bir kere hüküm özlü. Dolayısıyla tutukluluktur aslında o statü itibariyle. Tutukluluk nedenleri ortadan kalkmıştır büyük oranda. Yani delillerin karartılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Geriye kaçma şüphesi kalır. Kaçma şüphesini önleyecek işte adli kontrol gibi bir takım mekanizmalar var. Dolayısıyla yani hiç burada ahim kararlarının uygulanmasını da beklemeye gerek yok. Pekala işte yani ilgili mahkemeye, yargılandığı mahkeme, benim de yargılandığım yani Kobani dosyasından yargılanan herkesin yargılandığı mahkemeye istinaf sürecini beklemeksizin yani tutukluluk gerekçesinin büyük oranda ortadan kalktığı beyan edilerek bence yararlanılabilir. Bu tabii işin hukuki teknik boyutu. Fakat ya siyasi boyutunda yani ben Sayın Bahçeli'nin o Gürkan Bey'in söylediği baştaki kurduğu denklemin son derece akıllıca bir denklem olduğunu düşünüyorum. Yani bazı aktörleri dışarıda tuttuğunuzda onlar denkleme zaten girmek için çaba sarf edeceklerdi. Bu iyi bir öngörüydü ve gerçekten de öyle oldu. Yani örgüt bu sürecin dışında kalamazdı ve yani dışında kalmaya tepki vereceği zaten beklenirdi ve beklenen tepki verildi. Aynı şey Demirtaş için geçerli. Yani Öcalan'ın baş aktör olduğu bir süreçte Demirtaş savaşalım mı diyecek? Yani hayır kavga edelim yani direnelim mi diyecek? Yani gayet tabii Demirtaş'tan beklenen zaten yani Öcalan'ın örgüt üzerindeki nüfuzu gibi ki Demirtaş'ın öyle bir nüfuzundan söz edemeyiz. Toplumdaki nüfuzunu kullanmak isteyecekti ve aslında hani ikiyi dışarıda ikiyi içeride tutarak aslında dördünü birden dahil etmeyi bence başardı. O çok iyi kurgulanmış bir durumdu. Ya burada şartlı cümle kurmamaya bence özen göstermeli.
1: Ayhan'a bir soru sorabilir miyim Kerem?
3: Gayet tabii Ankara'nın önceliği var. Bir müdahale var galiba Ankara'da.
2: Buyurunuz.
1: Evet sevgili arkadaşım Ayhan'a bir müdahalede bulunayım. Evet doğru Selahattin Demirtaş'ın bir toplumsal karşılığı var. Ciddiye de alınan bir tarafı da var bunun. Ama şimdi bu süreçte bir toplumsal karşılığa mı ihtiyaç var? Yoksa Öcalan gibi örgüte silah bıraktırabilecek bir güce mi ihtiyaç var? Yani burada bu kıyas, sen kıyas yaptın.

0: diye söylemiyorum sevgili Ayhan da. Evet, ama Öcalan'la Demirtaş kıyaslamasıyla gidildiğinde bu sürecin dışında bir tartışma aslında. Sürecin içine sokulabilecek bir tartışma gibi görünmüyor bana. Çünkü burada silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme anlamındaki en kararlı irade belli. Hani sen de söylüyorsun zaten bunu defalarda, sadece bu yayında değil. Ama toplumsal olanla ilgili şu anda bir iş, bir misyon görünmüyor ortalıktan.
1: Tam ben de onu söyleyecektim aslında. Ya burada tabii öncelik silah bırakma olunca, burada hani Demirtaş'ı Öcalan'la kıyaslayan işte çok sayıda aydınlardan, Türk sol çevrelerden gelen çağrılar vardı. Yani oysa o gerçekçi değildi zaten. Yani burada Öcalan'ın rolüyle kimsenin rolünü kıyaslamak, karşılaştırmak örgüt üzerindeki etki açısından mümkün değildi. Ve ama yani bundan sonrasında o şartlı kurulan cümleler, yani belki 5-6 aydır duyduğumuz cümleler, yani işte elinde silah olanlar bırakılacaklar, tırnak içerisinde söylüyorum, ama işte siyaset yapanlar cezaevinde mi kalacak cümlesinin ifade edeceği bir anlam olacak önümüzdeki dönemde. Ya burada hani belki bundan sonraki süreçte daha çok önemli olacak. Bugüne kadarki aşamada değil ama bundan sonraki süreçte. Fakat şartlı cümle kurmanın ben sürece zarar verdiğinin hep altını çizmeye çalıştım. Evet. Yani işte belediye başkanları işte yani yerlerine kayyum atanmışken ne barışı demek, ya da işte Demirtaş ve arkadaşları içerideyken hangi barış demek, negatif bir cümle kurmaktır. Oysa tersini söylemek belki zaten sonuçta olacak, kendi doğallığında olacak olan durumu tarif etmek çok daha yapıcı bir dil olabilirdi. Ben o şartlı cümlelerin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ama ya bir bence ince ayrıntı var. O da ya Türkiye muhalefeti, bence Türkiye'deki bütün muhalefet partileri için söylüyorum, bu konuyla ilgili tavırları gelecek pozisyonlarını belirleyecek. Sürecin de geleceğini belirleyecek bence. Ben iktidar partisinden çok, tabii iktidar partisi tabiri eski tabir, parlamenter sistemden kalma alışkanlık olarak söylüyoruz ama birinci grubun bu konudaki rolü son derece karışık. Yani neden karışık? Çünkü biz henüz başkanlık sistemini yeterince içselleştirmediğimiz için yürütmenin yaptığı işleri sanki birinci grup parti yapıyormuş gibi davranıyor ve o da biraz ihtiyatlı davranmaya Adalet Kalkınma Partisi'ni zorluyor. Yani Bahçeli'nin daha rahat çıtayı daha yukarıya koyan yaklaşımları karşılığında ya daha ihtiyatlı bir yaklaşım hep sergilendi. Fakat asıl bence bundan sonrasını belirleyecek olan ve kendisi de şekillenecek olan bir muhalefet durumu var. Nedir o? Ya bir kere tabii hani eğer sokak popülizmi ağır basarsa, yani orada milliyetçi tepki demokratikleşmeyi kolaylaştıran değil, tam tersine yani işte halk içerisindeki kaygıyı derinleştiren bir yere dair söylem, söz kurulmaya devam edilirse, yani işte taviz veriliyor, Öcalan da çıkacak, işte şu da olacak, bu da olacak gibi, işte müzakere ediliyor, pazarlık ediliyor falan gibi, yani o bir lümpen kitleye hitap edecek popülizm, milliyetçilik sergilenirse bu süreci sıkıntıya sokabilir. Bunun altını çizmek isterim. Yani burada devlet güvenlik bürokrasisi kararlılığıyla Adalet Kalkınma Partisi'nin seçimde karşı karşıya kalacağı durum yani ayrı ele alınması gerekiyor. Nitekim yani eş zamanlı olarak işte gazilerle ilgili bir teklifin gelmesi de bu hassasiyeti gösteriyor. İşte Bahçeli'nin ve MHP grubunun yaptığı çalışmalar, mesela 7 bölge toplantısı yanlış hatırlamıyorsam ya da 8 bölge toplantısı yapmışlardı 81 ili toplayan. Yani oradaki duruşla yani Adalet Kalkınma Partisi'nin zaman zaman sessiz, bazen sözcü aracılığıyla çok resmi söylemlerle yetinmesi, bütün sözü neredeyse Cumhurbaşkanı'nın söylemesini beklemek bu açıdan kritik. Ben burada belki CHP ile CHP içerisinden ayrılanların yol ayrımının bu konu olabileceğini düşünüyorum. Bir, ikincisi yani yeni partiyi kuranların da kendi içerisinde en sancılı olacağı konulardan birinin bu olacağını düşünüyorum. Çünkü orada iki eğilim olduğunu görüyorum. Birisi ya zaten işte kent uzlaşısında falan aktif rol oynayan, belediyeleri kazanırken de yani demin ciddi oyunu önemseyen bir bakış açısı var. Ama bir de yani İyi Parti'ye daha yakın, hatta Zafer Partisi'ne daha yakın.
2: Daha ulusalcı bir.
1: Evet, daha ulusalcı bir perspektife sahip. İşte yani Öcalan'a gitmeme refleksini belki de yani bir şekilde ortaya koyan. Yani çok spot bir cümle var. Galiba teyitli, yani en azından tekzip edilmedi. Ben o cümlenin önümüzdeki döneme çok ışık tutacağını düşünüyorum. Yani yeni partiye giden önemli isimlerden birisinin işte madem butlan çıkacaktı o zaman biz komisyona niye girdik cümlesi bence önümüzdeki dönemin anahtar cümlesi olacak.
2: Peki, teşekkür ederim. Demirtaş meselesiyle ilgili sizin bir beklentiniz var mı? Demirtaş da bu süreçten yararlanarak cezaevinden çıkar mı? Fethi Yıldız'ın Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik atfı önemli. Hı hı. Ne dersiniz? Bu nasıl etkiler? İki, aslında konuştuklarımızdan ortaya çıkan bambaşka bir gündem daha var. Bambaşka bir dem bizi bekliyor galiba yeni dönemde. Demin bildik simaları gidecek. Başka kadrolar gelecek. Bunları anlıyorum. Bu da önemli bir değişim olacak gibi görünüyor. Demirtaş'ı bu kadrolar içinde sayabilir miyiz örneğin?
3: Bence de Demirtaş çıkacak. Hatta bu yasanın yürürlüğe girmesi itibariyle hatta uygulamaya geçmesi. Çünkü yürürlüğe girmesi yetmiyor biliyorsunuz. Evet. Orada bir şart var ya. Muhtemelen o şarttan sonra ilk çıkacaklardan olacak. Bu da herhalde böyle bir sembolik bir yeri olacak. Benim anladığım kadarıyla çünkü Selahattin Demirtaş'ı kapsayan yer az evvel söylediğim istisnalar değil Öcalan'la ilgili olan. Yani 2005'ten zaten sonra mesele hem de yani şey kasten adam öldürmeden yargılanan birisi değil. Ama devam eden bir dava. Yani şu anda şeyde değil mi BAM'da, Ankara BAM'da. Dolayısıyla o madde 6 değil de ya madde 3 madde 4'ten dolayı oluyor ve sonuçta bozma kararı ve geri döner bozulur ve erteleme sürecine girer ya gibi
2: Fethi
3: gözüküyor.
2: Yıldız aslında şunu diyor.
3: Teknik olarak.
2: Orayı tartışmayın biz Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulansın diyoruz.
3: Ama onu çok zamandır söylüyorlar ve buna rağmen olmamıştı.
2: Uygulansın
3: benim
2: çıkacak
3: de anladığım
2: zaten.
3: Kadarıyla yani bu yasanın aslında işliyor olduğunu da gösterecek en baştaki isimlerden bir tanesi olacak. Sembolik bir durumu olacak gibi görüyorum. Ha o zamana kadar gerçekleşirse o zaman tamam ahim vesaire hani oradan yüründü diyebiliriz. Bence Ahmet Türk meselesi de yani sonuçta oradaki süreçte belediyeler kanununa bağlı idari bir süreç aslında. Evet. Oradaki hak yoksunluğuyla falan bile açıklanacak bir durum değil. Ha umut hakkına gelirseniz bence Ahmet Türk'ün dosyası zaten bu konudaki en temiz dosya. Hani çok kolay o İçişleri Bakanlığı'nın bir kere iki ayda bir uygulanan o tedbir kararını uygulamamasına bakıyor. Oradaki göreve dönmeler daha kolay olur ama umut hakkına burada atıf yok. O ayrı bir kanun, infaz kanununa atıf olması gerekir. Bu şeyde, düzenlemede, bu teklifte yok. Öyle bir şey yok. Ha o da yani ihtiyaç halinde önümüzdeki süreçte değerlendiriyor. O yüzden hepsini isim isim bence Devlet Bahçeli'nin zikretmesinde bir şey var. Ama burada hani Öcalan'a umut hakkı da yok bu dosyada. Yani öyle gözüküyor bu teklifte. Dem meselesine gelirsiniz evet ama Türkiye'de her şey değişiyor. Artık yani birbiriyle bağlantılı ya da birbiriyle bağlantılı ama bağlantısız ya da birbiriyle tamamen bağlantısız. Gerçekten yepyeni bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bundan birkaç ay öncesinde CHP'nin bu kadar yani böyle işte ana muhalefetten buralara geleceği söylense herhalde hiçbirimiz inanmazdık, konuşmazdık, düşünmezdik. Bugün yeni parti diye bir partiyi konuşuyoruz. Yepyeni bir dönemi konuşuyoruz. İşte bundan 2 yıl, 2,5 yıl önce böyle bir yasa tasarısının geleceğini, bu kadar imzalı geleceğini konuşmazdık. Tabii ki değişmek, dönüşmek zorundasınız. Dem de değişip dönüşmek durumunda. Yani bir kere bu yeni sürece adapte olacak yeni bir... bu çok konuşuldu o işte o 2013-2016 arasında özellikle Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu süreçte yani hani Türkiye'lileşme meselesi maalesef orada çok hata yaptı aslında Selahattin Demirtaş bence de öyle. İşte şimdi Türkiye'lileşecek bir demeye ihtiyaç var. Geçtiğimiz dönemde zannedersem Pervin Buldan'ın şeyle alakalı bir ifadesi olmuştu. Bu da bugüne de çok böyle ışık tutacak da bir şey. Öcalan'la görüşme meselesini öne süren CHP katılmamıştı komisyonda bir toplantıya hatırlar mısınız? Ve Pervin Buldan demişti ki Türkiye'nin ana muhalefeti demdir. Artık demdir demişti. Herhalde yani bir iddianız varsa, Türkiye'ye dair bir meseleniz varsa ana muhalefet olmak için de yani iktidar olmak için de iddianız varsa bu çabalarınızın ve dönüşümünüzün olması gerekir. İsimler konusunda bir şey diyemeyeceğim. İçeriği daha iyi bilenler var. Ama ben mesela Selahattin Demirtaş'ın iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyordum. O yüzden hatalarını konuşuyoruz. Beğenmesek ve o kadar yakından takip etmesek, önemsemesek konuşmazdık. Bu kadar hakikaten tutukluluğu sürecinde de yani bu özellikle son 2 yılda, 2,5 yılda verdiği mesajlar da bence bu sürece çok olumlu katkıları olan mesajlardı. Ha, yeri geldi.

belki de yani içeride değil de dışarıda olsa o terörün çok harlandığı, hararetlendiği dönemde başına bir şey gelme ihtimali de vardı. Çünkü örgütün en çok biz içerideki infazlarını okuduk, öğrendik. Bunlar da yaşanabilirdi. Bunların olmaması bugün ben Türkiye siyasetine içeriden de bu kadar çok şey katmış ismin, dışarıda olsa çok şey katacağını düşünüyorum ama tekrar söyleyelim. Sizin bahsettiğiniz, zikrettiğiniz diğer isimler bir kere FETÖ vesaire başka hiçbir örgütü kapsamıyor. Osman Kavala'nın içeride bulunduğu suçları da kapsamıyor. Bu teklifin biricikliği zaten PKK kaç

0: Bu arada bunları konuşuyoruz. Ali bu meseleyi de konuşuyor. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. İşte Muhammed Salah Trabzon'a indi. O görüntülerde ekrana geliyor. Dünya spor severleri bu transferi konuşuyor gerçekten de. Ben de bir Beşiktaşlı olarak İmre'yi izliyorum. Beşiktaş'a gelmesini çok isterdim. Trabzon sanki şampiyonluk yaşıyor. Trabzon havalimanından görüntüler canlı olarak.
1: Ben bir Trabzon sporlu olarak tarafım, bu konuda yorum yapma.
0: Peki. Vallahi elimizden aldınız da diyemiyorum da. Biz gelmesini çok istiyorduk. Bir Beşiktaş taraftarı şey yazmıştı. Bir hayalimiz var Salah'la sabah namazı diye. Beşiktaş türbünü değişiyordu neredeyse. Ama Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u da kutlamak lazım. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem Türk futboluna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Muhammed Salah Trabzon'da.
1: Tribünde hayal et Salah olabilir belki.
0: Büyük bir izlem var. Biz konuşmaya devam edelim. Görüntüler kalsın. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı, Dem'de de değişiklik.
2: Muhammed Salah'a küçük ediliyor. Bir teşekkür aslında bulabilir miyim Kerem Kırçıba?
0: Efendim? Kaçırdım.
2: Muhammed Salah'a küçük bir teşekkürde bulunabilir miyim?
0: Hayırdır?
2: Tam sen görüntüyü verdiğin anda Fenerbahçe'nin gol haberi geldi. Çok teşekkürler Muhammed Salah. Hep böyle gel. Hep bekleriz bu şekilde.
0: Bütün fanatik duygularımı dürtmek için elinizden geleni yapın ama sabırlı olacağım. Bir Beşiktaşlı olarak. Demin değişeceği, Dem'deki birçok yüzün artık siyaset yapamayacağını ben de öteden beri duymaya başladım. Şimdi biraz Ayhan Bey, Nasuhi açık açık söylüyorlar. İmza atmayan Demirler de var. Ve Selahattin Demirtaş gerçeği var. Özellikle de bölgede Selahattin Demirtaş kim ne derse desin sevilen bir siyasetçi. 10 senedir de mapusta. Bahçeli'nin sözleri ortada. Yuvasına dönsün diyor. Biz yakın dönemde Selahattin Demirtaş'ı yeniden siyaset içinde görür müyüz? Ne dersiniz?
3: Zor. Yani ben böyle şeyleri söylemek istemem ama Selahattin Demirtaş'la ilgili mesele siyasetçi olması. Ama önümüzdeki dönem siyasetçilerin dönemi değil. Ya bu aslında siyasetçilerin siyaset yapan adam aslında veya kadın kontrol edilemeyen insandır. Kendi düşüncesi, politikasını ortaya koyan insandır. Ve Selahattin Demirtaş özellikle lider figürleri böyledir. Lider figürü olarak da olduğu için, sivrildiği için ben önümüzdeki dönemde ya onun tamamen eve kapanması lazım ama eve kapandığında bile çok güçlü bir figür olacak. Çünkü çok büyük bir mağduriyete uğramış bir figür olarak değerlendiriliyor Kürtler tarafından. Ve onun ötesinde Türkiye'nin önemli bir kısmı da bu fikirde birleşti. Yani bu uzun tutukluluk bunu başardı. Bir kere hiç olmaması gerekiyordu. Hiçbir zaman bir siyasetçi demir parmaklıklar arkasında çok ağır bir suç işlemedikçe, eline silah alıp birini öldürmedikçe falan böyle şeyler olmadıkça olmamalı. Ve Demirtaş'ın da bugün geldik ne oldu? Eğer bu kadar ağır suçlar söylendiği gibi, isnat edildiği gibi işlemiş olsaydı biz bugün zaten serbestliğini konuşuyor olmazdık. Çünkü Öcalan'la ilgili bile bu kadar süreçte önemli bir rol üstlendiği halde zor konuşuluyor bunlar. Ama şimdi döndük, dolaştık. Nurettin Demirtaş'ın abisinin röportaj verdiği açıkça bir ortamda belki yani neredeyse zorlasak belki Nurettin Demirtaş Türkiye'ye gelecek, kardeşini hapiste mi ziyaret edecek? Yani şimdi böyle öyle bir ironik noktalara doğru gittiğimiz zamandayız. Elbette ki zaten bir hapiste olmaması gerekiyordu, 10 yılın heba edilmemesi gerekiyordu ve onun ötesinde de tabii ki bir an önce serbest kalması lazım. Ama ben daha bu sürecin kontrolü maalesef gideceğini düşünüyorum. Çünkü zaten anlamı bu çerçeve yasanın hikayesi o. Çok kontrollü. Şimdi ne örgüt güveniyor ne de örgüte güveniliyor. Onun için bir kere orada çok adım adım biz daha mutlu sona ulaşıldı. Her şey çok güzel. Bence evet örgütün devri bitti. O kapandı.

0: Fakat yeni bir şekilde başka biçimde icat olmayacağının bir garantisi yok. Veyahut da bu silahsızlanma süreciydi. İşte bu aktörler ne yapacaklar? Bir de hiç konuşulmayan, yani sadece silah meselesi değil, çok ciddi bir para var, kasa var ortada. Ticaret var. Ve bu özellikle Avrupa'da. Yani dolayısıyla şimdi Kandil'in ötesinde Avrupa kısmı ne olacak? Oradaki şimdi yani çok karmaşık şeyler var önümüzde. Bir kere bu yasanın şu an tabii ki ilk adım ama dönüşü sağlamak için bir güven olması. Ben demokrasiden hiç bahsetmiyorum. Demokrasiyi ben geçtim. Güven olması lazım. Başınıza bir şey gelmeyeceğiyle ilgili. İki, tabii ki bu bir süreç. Yani topluma uyum nasıl olacak? O toplum yıllardır Türkiye'de olmayan, yıllardır bir endoktrinasyondan geçen, bambaşka şartlarda olan insanlar nasıl uyum sağlayacak ve toplum onlara nasıl uyum sağlayacak? Bakın şimdi toplumun hayatındaki gerçeklik işte Salat Trabzon'da vesaire. Şu ana kadar sadece Ankara'da konuşulan bir konuydu bu. Tamam işte bir takım toplantılar yapıldı, DEM tabanıyla konuştu, işte MHP kendince bir tabanla konuştu, AK Parti'nin yaptığı bölgesel toplantılar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ama toplum bu konuyu hayatında yaşamadı. Dışarıdan baktı tamamen. Bir izafi bir tartışma gibiydi. Şimdi gerçekliğini yaşamaya başladığı zaman örgüt üyelerinin diyelim ki dönüşüyleydi vesaireydi. Orada toplumu için içine katmanız gerekecek. Çok karmaşık bir dönem geliyor. Ve aslında siyasetin çok büyük rol alması gereken bir dönem. Halbuki burada tamamen konu Cumhurbaşkanlığına doğru bir kontrollü yürenecek gibi yapılmış vaziyette. Evet. Selahattin Demirtaş'ın da ben çok büyük Öcalan'ın daha rol alacağını düşünüyorum. Öcalan büyük daha rol alırken, asıl onun sahnesi açılırken orada Demirtaş'ın çok fazla şu an ön plana çıkarılmak isteneceğini düşünmüyorum.
1: Ben buna hiç katılmıyorum. Eğer silahlar devre dışı bırakılacaksa ve bundan murad edilen şey normalleşmeyse, bundan sonra hem iç tahkimat anlamında hem demin normalleşmesi ise burada Selahattin Demirtaş çok kritik, çok kilit bir aktör. Abdullah Öcalan'la normalleşme
0: öyle de,
1: olmaz.
0: Öyle de öyle bir durum yok. Başka bir durumdan bahsediyor. Terörsüz Türkiye süreci bu.
1: Tamam.
0: Bu siyasetin olduğu bir süreç o anlamda değil. Teknik bir süreç daha.
1: Kandil'in devre dışı kaldığı, silahların bittiği yerde demin de normalleşmesi siyaseti aktör olarak Türkiye siyasetine, Türkiye'li bir siyasete, hani Türk siyasetine, Türkiye'li bir siyasete de gireceklerse Selahattin Demirtaş inanılmaz bir katalizör. Evet. Ancak onun üzerinden olur. Selahattin Demirtaş niye hata yaptı? Korkudan, Kandil baskısından, silah baskısından. Evet. Onlara rağm olmak zorunda kaldı. Utanç verici bir durumdu. Daha cesur tavırlar sergileyebilirdi. Çünkü arkasında halk vardı ama Kandil'de de silah vardı. Burası Orta Doğu. Eğer o silahlar bitecekse, silahlar susacaksa o demi bir Türkiye siyaseti, Türkiye siyasi partisi haline dönüştürmek, ki bu muhalefet boşluğunda da önleri bayağı açıktır yani. Eğer bölge siyasetini, bölgeci siyaseti, Türkiye siyasetini bırakacak olurlarsa çok halkla iç içe bir yapıdır. Yani oradan başlayarak Türkiye'ye söyleyecek sözleri de olabilir. Ama Kandil'de silahlar hakimken onun bunun işte Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, bütün yabancı şeytani aktörlerin emrinde bir Kandil varken, elinde de silah varken Türkiye'de siyaset yaptırmadılar.
0: Sizin dediğiniz ama demokratikleşme oluyor. O demokratikleşme bunun içinde yok. Yani normalleşme de yok.
1: Bu otoriterleşme ortadan kalkar demiyorum ama o hareketin normalleşmesi için bile çok katalizör var. Çok kritik bir aktör.
0: Ya teorik olarak devlet, elbette öyle ama öyle bir ortamda değiliz ama. Yani şimdi bunlar yani gerçekliği yok. Ama yani
2: ama iyi de yani
0: iyi niyetle hareket edebiliriz.
3: Zaman çizelgesinde bir yere gelebiliriz.
0: Teknik hiç hapiste olmamalıydı.
2: Teknik olarak bir siyaset yasağı vesaire gelmiş durum söz konusu olmaz ki. O zaten hani az evvel baktığımızda görüyoruz. Yani bir hak mahrumiyeti yok vesaire yok. Ertelemeden yararlanma sürecinde de tamamen bu dosyasının bozulup geri döneceği. Yani kendisi siyasi yasak bulunacaksa Ya ister evde oturun, akil adam gibi davranır, ister siyasi de karar değil.
0: Bu siyasi bir karar. Bu siyasi bir karar ve bu kararı verecek olan...
2: Yani siyasi karar da ama bak seni çıkarıyoruz ama siyasete asla giremezsin gibi istisna mı koyacaklar? Ya şimdi yasanın, öyle bir yasayı konuşuyoruz ki yani PKK'nın kurucularını, önderlerini, üst düzey yöneticilerini falan kapsayacak. Az evvel siz bile hani verdiğiniz örneğin absürt olduğunu söylediniz. Kardeşi gelecek, onu ziyaret edecek. Ya bakın şimdi şunu anlıyorum, çok özür dilerim girdim ama yani işte bölgede artık jeopolitik değişti, işte silahlı örgütlere ihtiyaç yok falan gibi. Yani bugün memleketin geldiği noktayı bile böyle sadece konjonktürel bir dönüşümün parçası olarak okumamak gerek. Bu 2013'te de benzerleri konuşuldu. Hatta o konuşulurken yerine hangi aygıtlar konacak? PKK'dan bir yer boşalırsa onu kim dolduracak falan diye konuşuldu. Burada da yok üçüncü gözlerden de o dendi, bu dendi. Ya iki yıldır aslında herkesin o istediği ama mecliste o da olsun, bu da olsun. Belki de onların olmaması sayesinde geldi. Belki de onların olmaması sayesinde bu noktaya geldik. Ya istihbaratın ve güvenlik mekanizmasının bu kadar kritik rol oynadığı bir sürecin devamında elbette ki yürütmenin Cumhurbaşkanlığı tarafında yani yasamada değil yürütme tarafında olması kadar normal bir şey yok. Ben şuna üzülüyorum bazen gerçekten. Az evvel diyorsunuz ki bakın Irak Başbakanı'nın sırtındaki küfeyi düşünüyorsunuz ve ona empati besliyorsunuz.
0: Empati beslemiyorum.
2: Hayır, az evvelki konuşmalarınız tamamen bununla alakalıydı. Ya niye empati besleyeyim ya Allah Allah. Ama memlekette olduğu zaman.
0: Ya Irak Başbakanı'na ben niye empati besleyeyim? Ben durumu çerçeveleyip koyuyorum. Niye empati beslemekle benim kimseye empati beslemek gibi bir yükümlülüğüm yok. Ben durum teşhisi yapıyorum. O parti, bu parti, şu bilmem ne falan filan da değil.
2: Yani yok, söylediğinizin bir yani şey karşılığı yok. Ne diyecekler? Ev hapsiyle mi çıkaracak? Demirtaş onu yapamaz. Bunu kim engelleyecek?
0: Ve ya şimdi zaten hapiste olmazdı sizin dediğinize göre. Sizin dediğinize göre hapiste olmaması lazımdı. Ben de bunu
2: ben
0: söylüyorum.
2: Ben yasadan bahsediyorum.
0: Bu siyasi
2: ya.
0: Bir karar
2: yasayla
0: diyorum.
2: Yasayla çıkması durumunda geriye yani şimdi yasa olacak ama
0: ya zaten yasal zemini yok tutuklu olacak. Yasal zemini zaten olmaması gerekiyor tutuklu. Zaten serbest kalması
2: ben
0: gerekiyor.
2: Ben size zaten orada katılmıyorum. O ayrı mesele. Yani şimdi Selahattin Demirtaş bu suçları işlemedi mi o zaman? Ya Kobani
0: ya
2: meselesini yaşamadık
0: bir karar
2: mı?
0: Yok
2: ya zaten sizinle en baştan
0: kararı var.
2: Farklı yerden
0: Avrupa
2: bakıyoruz.
0: İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Ya çoktan zaten serbest kalmış olması gerekiyordu. Her seferinde tutukluluğun devamı için bir hukuki konu çıktı. Önünde demek ki bir engel duruyor orada. O da siyasi bir engel. O da, ben birdenbire onu buharlaştığını
4: zaten.
0: Görmüyorum.
4: Ki, nasıl engelleyecekler siyaset yapmasını?
0: İşte o yüzden mesele o.
3: Şimdiki gibi.
0: Yeni bir konjonktür yok. Çünkü bakın ne diyorum.
2: Ya yeni bir koskoca bir yasa var.
0: Bir lider figürü.
2: Konuşuyoruz bunu. Kanun teklifi. Koskoca bir kanun teklifi var. Kapsadıkları belli. Çok somut. Yani bu sizin söylediğiniz yoruma dayalı. Ay öncesinde de AHİM vardı. AYM onu dedi, bunu dedi. Onlar başka konu. Bugün bu konuya alakalı çok net, çok açık yazılmış bir yasa teklifi var. Bunun gelmesi durumunda nasıl yürürlüğe gireceği konusunda çok somut, yoruma da hiç açık olmayan, tarihleriyle, üst sınırlarıyla, alt sınırlarıyla belirlenmiş çok net bir çerçeve var. Ve bundan Selahattin Demirtaş konu siyasi olduğu için yararlanamaz diyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum.
0: Yararlanamayabilir diyorum. Bu ihtimal var. %100 çünkü burada hukuki olarak önü tamamen açıldığı meselesinde değiliz. Selahattin Demirtaş ancak kontrollü bir muhalefetin parçası
2: bilmiyorum,
0: olabilecekse
2: hangi daha
0: serbest kalması
2: söz konusu olacak. Neden anlayamadım yani
0: işte
2: sizin söylediğini. Hayır bunu yani
0: o yüzden
2: siz bunları
0: işte
2: söylüyorsunuz
0: şeyler...
2: da oturmuyor. Hukuki bir
0: sizin söylediklerine çok
2: oturmuyor.
0: Her şey oturuyor.
2: Oturmuyor tabii ki. Neye dayanarak başkalarını bundan yararlandıracaklar da. Bir tek Selahattin Demirtaş'ı içeride tutacaklar. Bana bunu söyleyebilir misiniz?
0: Olmaması lazım. Zaten içeride olmaması lazım. Ay, baştan itibaren. Yani bakın.
2: Ya sizin mantığınıza uymuyor diye içeride kalmaması lazım. Ya ama
0: değil.
2: Yani içeride olmasının da bazı sebepleri var. Kobani davası var. O var, bu var. Bir sürü sebep var.
0: İşte siyasi bir kararla şimdi
2: ya neyse, tanım efendim,
0: aktör olmaktan ancak Selahattin Demirtaş çıkarsa olabilir. Onu da ben görmüyorum. Selahattin Demirtaş başarılı bir siyasetçi çünkü. Ve ayrıca da yani 10 yıldır hapiste bir insan. Kızlarının kendisi o kadar insani şeyler var ki böyle biz kendi hükmümüzle siyasi bir takım parti görüşlerimizle şey veriyor. Ya bu gerçekten ya bana ağır geliyor bunlar.
3: Bambaşka bir siyasi şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili?
0: Yani,
3: ben Demirtaş'la Öcalan'ın aynı politik hatta olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sürece katkı yapmak toplumsal açıdan anlamlı, ortaklaşılabilir. Ama siyaset nasıl bugün işte yeni partiyle CHP'nin yolunu ayırdıysa bence yani silahın gölgesi bir

0: gittiğinde Türkiye'nin sorunlarının çözüm yöntemi konusunda Öcalan'ın durduğu yer, yani sorunları kimle çözeceği konusunda, kimi muhatap alarak ve hangi mahfillerde çözeceği konusunda Demirtaş'ın durduğu yerle aynı değil. Nasıl? Yani Türkiye siyaseti böyle bir yol ayrımına gidiyor. Bütün siyasi partilerin yaşadığı sıkıntıyı DEM de yaşayacak.
1: Ben de bir ekleme yapabilir miyim?
0: Yani daha batıyla barışık, batının demokratikleşme baskısı kurmasının bir öznesi ve aktörü olarak mı siyasi dil kuracak? Yoksa işte Öcalan'ın yaptığı gibi...
2: Demirtaş ne düşünüyor yani?
0: Ya çok açık biçimde Batı'nın demokratikleşme rüzgarının Türkiye'yi pozitif etkileyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla da hani konjektürel olarak tabii ki silahsızlanmayı zaten politik olarak savunuyordu. Ama cesaret edememişti falan, bunlar ayrı tartışmalar. Bu sürece katkı yapacaktır, bunda hiç şüphe yok. Ama bir süre sonra yani artık silahın Kürt siyasetini bir arada tutan gücü ortadan kalktığında muhtemelen başka bir hat açılacaktır.
3: Serbest konuşacak. Serbest konuşmanın yani ortamı mı var şimdi?
2: Demirtaş çıktığı zaman oyunu Batı'yla, Avrupa'yla oynayacak.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
2: Ya Öcalan bunu yapmayacak.
0: Bu konuda Demirtaş'ın kendi tercihi de değil. Demirtaş'a çevresinin biçtiği rol de Türkiye'de siyaseten bugün işte yeni parti kuranlara iktidar yolunu açan psikoloji, hangi psikoloji ise pozisyon alışı bence aynı
2: pozisyon. O açıdan baktığımız zaman Sezin Hanım doğru söylüyor, haklı olabilir yani.
0: Peki. Yani ben hani iki tartışma
3: bile
0: tarafına dönük bir şey söylemedim.
3: Türk
0: siyasetinin kendi iç dinamikleri açısından söyledim.
3: Bu, burada bile... Yani en ufak bir farklılıkta hemen bir böyle marjinalize etme hali var. Şimdi siz bu ortamda nasıl siyaset yapacaksınız? Selahattin Demirtaş'ın hep söylediği o oldu. Çok ağır bir laf bu. Ya ben 10 yıl yattım, bir 10 yıl daha yatarım diyor. Ya böyle bir ağır durumdan bahsediyoruz. Keşke tabii ki çıksa, siyaset yapsa. Ya burada gerçekten ya çok iyi olur Türkiye için, çok hayırlı olur. Peki. Ama yani o noktada değiliz, bunu da görmek lazım. Bu teknik bir silahsızlanma yasası. Peki. Yani onu olduğu gibi okumak lazım. Şimdi biz böyle aşırı beklentiler yükleyince ondan sonra tabanlarda da bunun tepkisi ağır oluyor. Bütün DEM tabanı burada çok mutlu değil bu durumdan. Tam tersi, bunu bir boyun eğme yasası olarak, durumu olarak okuyacaklar var. Kürt milliyetçiliğini aşırı arttırabilecek durumlar var. Ya biz maalesef, benim gibi zavallılar doğruyu söyleyip şey yapmaya çalışıyor. Yani uyarmaya çalışıyor bir takım şeylerden. Aşırı beklenti yaratmamak lazım. Kaç defa Selahattin Demirtaş'ın çıkmasıyla ilgili tarih verildi. Hiçbiri doğru çıkmadı. Bu hem yakınlarına psikolojik işkencedir, kendisine psikolojik işkencedir. Onun dışında da tabanda aşırı bir beklenti yaratıp sonra karşılanmayınca bu sefer bu yasaya da başka şeylere de tepki oluşuyor.
4: Teşekkür ederim. Bir Trabzon'a gitmem gerekiyor. Aleyna Keskin hazırdaymış. Trabzon'da Muhammed Salah. Büyük transfer. Aleyna beni duyuyor mu?
5: Evet,
4: Aleyna duyuyorum. Sanki Trabzonspor şampiyonluk yaşıyor gibi. Neler söylersin? Sözü sana bırakayım. Lütfen çok kısa anlatır mısın atmosferi?
5: Evet, sesinizi almakta zorlanıyorum çünkü çok fazla gürültü var. Binlerce taraftar buradaydı ve Muhammed Salah'ı bekliyorlardı. Ekranda, aslında ekrandaki izleyicilerimiz için de göstermek istiyorum. Kalabalık bir dağılım söylemek mümkün. Sadece havalimanının bulunduğu noktada değil, hemen üst noktada, Karadeniz sahil yolunun bulunduğu noktada da aslında binlerce kişi oradan da seyrettiler. Muhammed Salah buradan içeriye girdikten itibaren meşaleler yanmaya başladı. Hemen ardından havai fişekler patladı ve Muhammed Salah bu binlerce taraftar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyebilirim bir muhabir gözlemi olarak. Hatta açıklamasında şöyle dedi: ben o kadar dünyaca ünlü kulüplerde oynadım ancak böyle bir taraftarı ilk defa görüyorum gibi söylemlerde bulunduğunu da söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi binlerce taraftar vardı. Muhammed Salah'ın açıklanmasının ardından da kombinelerde 10 bine 15 bine yakın kombine satışı gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Kameradaki arkadaşım göstermiş olsun. Kalabalık asla heyecanını Muhammed Salah buradan ayrılmasına rağmen heyecanını gizleyemiyor. Çok büyük bir kalabalık vardı. Dediğimiz gibi şampiyonluk kutlamaları gibi oldu adeta. Muhammed Salah da bu kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadı. Trabzonspor Kulübü de formaların yetiştirilmesi anlamında da yine sıkıntılar yaşadığını belirtti. Çünkü çok fazla kişi rağbet vardı formalara karşı da. Muhammed Salah buraya geldiği itibaren görüntülerde sizler de göreceksiniz. Büyük şaşkınlık yaşadığını yine söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi kalabalık buradan ayrılmıyor. Ayrılması da mümkün değil. Çünkü trafik de çok fazla sıkışmış vaziyette. Yarın da Papara Park'ta 19.30'da imza töreni düzenlenecek. Ve bu imza töreninin ardından da tabii görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Orada da yine coşkulu bir kalabalık beklediğimizi ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi kalabalıklar burada Trabzon Havalimanı hemen Karadeniz sahil yolunun yan tarafında olduğu için bu alana da oradan geçen birçok trafikte bulunan kişiler de sürücüler de kornalarıyla eşlik ettiklerini söyleyebiliriz. Peki. Çok coşkulu bir kalabalık vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi şampiyonluk gibiydi adeta diyelim ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
4: Aleyna Keskin, çok teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki sene Trabzonspor'un kuruluşunun 61. yıl dönümü. Dolayısıyla yani bu şampiyonluklar bir seri yakalayabilir Trabzonspor. Haberiniz olsun yani Beşiktaşlılar, Fenerliler, Galatasaraylılar olarak bilin.
4: İçimizdeki Trabzonsporlar. İçimizdeki Trabzonsporlar da
1: yani Trabzon'u da
4: ortaya çıkıyor. İnşallah şu kalabalık sakatlanmadan adam stadı görür de.
1: Yani görür görür.
4: Bir sakata gelmesin. Ali Aydar Fırat, sözüm bende baki. Nasuhi de hazır maçı izlerken bir araya gideyim. Aradan sonra hızla devam edelim.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Ali Haydar, sana da sorayım, Demirtaş'ı yeniden siyasette görecek miyiz? DEM Parti'den kurultay sesleri yükselecek mi? Yeni bir DEM Parti vizyonundan da söz ediliyor aynı zamanda. Lütfen çok kısa, çünkü milli sporumuz CHP'ye geçmemiz lazım.
1: O zaman o kısımda daha çok muhtemelen konuşacağım için bu kısmı hemen kısa keseyim. Önce Muhammed Salah'ın gelmesi nedeniyle hakikaten Trabzonspor'u kutluyorum. Ta Basel'den beri bir yükselişi olan, işte bir inanılmaz bir güzel bir futbolcu, büyük futbolcu. O yüzden çok büyük bir heyecan ve coşku getirecektir hem Trabzon'a hem bizim ligimize. Şimdi mesele şu aslında, yani çok büyük bir konuyu konuşuyoruz. Sadece bir 40 yıllık PKK şiddetini konuşmuyoruz. Yani daha 1840'lardan başlayıp bugünlere kadar gelen ağır bir meseleyi, bir Kürt sorunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu sorun sadece iki kişi serbest kalacak mı, dışarıda mı çıkacak, siyaset yapacaklar mı indirgemek bence bu verilen çabaya, emeğe haksızlık olur. Yani inanılmaz büyük bir çaba, büyük bir emek var ortada. Ve gerçekten ciddi bir uzlaşmanın da olduğu görülüyor. Bu çerçevede de büyük değişim kaçınılmaz olarak bu süreçte siyasal bir takım gelişmeler olacaktır. Bunlar bence bugünün konusu değil. Yani sadece Öcalan ve Demirtaş'ın özgürlüğü kavuşur mu kavuşmaz mı meselesine indirgendiği zaman çok büyük bir meseleyi aslında bambaşka bir kulvara taşımış oluyoruz. Ben bu sürecin tarihsel olarak Türkiye siyasetini çok ciddi bir ölçüde etkileyeceğini, bir dönüşme sokacağını düşünüyorum. Yani DEM'in kurultayı ve DEM'in yeniden yapılanma süreci, kendisini bu sürece adapte edecek bir siyasetin, ki bu sürece kendisini adapte etmeyen bir siyasetin de ben bir geleceğin olduğunu düşünmüyorum. Hem tarih dışı hem toplum dışı kalma olasılıkları da çok yüksek görüyorum. Neden bunu görüyorum? Çünkü inanılmaz büyük ezberlerin bozulacağı, büyük karşılıklarla kurulan bir süreci öyle de böyle rafa kaldırılıyor. O zaman sizin siyaseten çok daha gerçekçi, çok daha gerçekten sorunlar temelinde yeni bir takım söylemler ya da yeni bir takım pozisyon alışlar elde etmeniz ya da bunu üretmeniz gerekiyor. Türkiye'de siyasetin, yani Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte ne kadar büyük bir alt üst oluş yaşadığını gördük. Herkesin nasıl ezberlerinin bozulduğunu gördük. Bu sürecin, silah bırakma sürecinin çok ciddi bir ölçüde ivmelenmesiyle birlikte Türkiye'de bütün bir siyasal yaklaşımın ya da siyasal alanın çok çok ciddi bir ölçüde değişeceğini, Demirtaş'ın bu yeni süreçte bir aktör olup olmayacağını, ki ben bunu bir düşük olasılık olarak görüyorum. Her dönemin kendi aktörleri, her dönemin kendi kavramları, her dönemin kendi politika setleri mutlak suretle oluşmuştur. Bundan sonra da oluşacaktır. Dolayısıyla bu meselede artık sadece kişilere indirgenecek bir mesele olarak görülmemelidir. Bunu çok aşacak bir siyasal dönüşümün, bir toplumsal, bir bölgesel dönüşümün okunması gerektiğini, buradan yeni dinamiklerin ortaya çıkacağını da bence vurgulamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hem de anlayışın için. CHP'ye geçelim. Merve, sizi şöyle alayım. O Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili iddialar gelsin. Şimdi zamanlama manidar demek istemem ama bu yasa tam konuşulurken fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair iki isim, Yeni Parti Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Özgür Özel ve ona çok yakın bilinen bir isim Malatya mebusu Veli Ağbaba. Şimdi suçlamalar ilginç. Aslında daha önce 56'ya yakın da fezlekesi var Özgür Özel'in. Ama siyasi parti genel başkanlığının, efendim, güneş battıktan sonra miting yaptı bilmem ne, öyle çok ciddi alınır fezlekeler değildir onlar yani. Fakat buradaki iddialar önemli. Muhittin Böceği Antalya'da yapmak için para aldı iddiası. Bunların hepsi iddia, özellikle söylüyorum. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat sağladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan para alındı. Yalım'dan alınan para CHP kurultayı için kullanıldı. Veli Ağbaba'ya yönelik iddialar, Özel'in talimatıyla Böcek ailesinden para toplanmakla suçlandı. Çankaya Belediyesi katı atık ihalesini yönlendirdi. Şartnameyi delerek istediği şirketi ihale verdirdi. İzmir ve çevresindeki belediyelerden menfaat sağladı. Yerel seçim meclis üyesinden para toplama iddiası. Ne dersiniz?
2: Evet, Mayıs ayından beri aslında konuşulan konular. İki farklı konu, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerinden ortaya çıkan konular aslında beklediğimiz de bir fezlekeydi, onu söylemek gerekir. Yani hani bu kadar ciddi rüşvet meselesi zikredilince bir yerden bu gelecek diye düşünüyorum.
0: Kurultaydaki iddiaları diyorsunuz.
2: Tabii ki, tabii ki. Ama burada rüşvet, bir de zincirleme rüşvet, yani aynı kişiden birden fazla kez gibi ifade ediliyor. Hani o günlere tekrar hani dönüp hatırlamaya çok gerek yok ama Muhittin Böcek'in oğlunun ifadeleri var. Evet. Yine Özkan Yalım'ın ifadeleri var. Özkan Yalım'ınkiler özellikle doğrudan kurultay meselesine de aslında atıfta bulunuyor. Alınan paraların işte kurultayda dağıtılması meselesi vesaire falan da var. Muhittin Böcek'in özellikle ilk başta aslında kendisi sanırım Nisan ayındaydı. İlk ki asla böyle bir para durumu söz evet. konusu değil demişti. Sonrasında hem kendisi hem oğlunun ciddi ifadeleri var. Tabii şimdi şeye geldi, bakanlığa geldi. Bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına gitmesi süreci var fezlekenin. Fezlekelerin sonra Cumhurbaşkanlığından meclise inmesi durumu söz konusu. Komisyon, ve bunlar biraz da tabii hızlanırsa günler haftalar sürer ama takvim bize pek öyle göstermiyor. Bu zamana kadar gelen hiçbir fezlekede o kadar jet hızıyla bir hareketlilik görmedik ama...
0: Bir de meclis başkanında bir tutum var. Numan Kurtulmuş kendi döneminde kimsenin dokunulmazlığını kaldırılmamasına dair bir hani üstü örtülü bir tutum içerisinde olduğu söylenir.
2: Doğru ama az evvel de söylediğiniz gibi daha önceki fezlekelerle tabii. bunun arasında ciddi bir fark var. Burada o yüzden bu yani biraz daha bu suçun tekrar etmiş olması.
0: Evet.
2: Buradaki mesela yani
0: mesela genel başkanlara yönelik bir yani, genel başkana yönelik ilk defa bu kadar ağır bir suçlama var.
2: Evet, aynen öyle ama bu zamana kadar da yani CHP içine girdiği süreçte bir tarafta İBB ile başlayan ve belediyelerde ciddi anlamda hakikaten herkesi şaşırtan ciddi yolsuzluklar, rüşvet, irtikap ve benzeri konuları konuşuyoruz. Bir de işte butlan meselesi ve yeni partinin doğuşuna kadar gelen bir kurultay davası var ve bunların ikisi de aslında hep para ve yani illegal
0: evet.
2: Maddi meseleler, maddi menfaat sağlama meseleleri. Burada aslında biraz daha farklı bir mesela yani sizlerin de aslında diğer fezlekelere belki son dakika diye değindiniz, geçtiniz ama burada durmanızın bir başka sebebi de aslında suçlamaların bu kadar evet. ciddi olması.
0: İddiaların diyelim.
2: Evet, evet, bir de tabii bunun devamında oradaki maddelerden bir tanesi olası bir hani siyasi yasak durumunu da aslında işaret ediyor. Yani o teknik süreç bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına çıkması sonra meclise, daha doğrusu komisyona ve sonra meclise inmesi sürecinin tamamlanması durumunda buradan bir yeşil ışık yanarsa... Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın bu soruşturulması vesaire bunun sonrasında olası bir siyasi yasak aslında Türkiye'deki mevcut yeni denklemi de etkileyecek bir durum.
0: Ki tabii, onu hatırlatalım. Bugün İzmir Belediyesi ile ilgili yapılan soruşmada Veli Ağbaba'nın kardeşi de gözaltına alındı.
2: Evet.
0: Hürri Ağbaba.
2: Evet.
0: Daha önce de yeğeni Çankaya Belediyesi ile ilgili gözaltına alınmıştı. Onu da hatırlatayım.
2: Evet, yani biraz o bölgeyle ilgili de giderek daha fazla artan şeyler var. Özellikle de bu çok yine Özkan Yalım'ın ikinci versiyonu gibi hissedeceğimiz bir Menderes Belediyesi başka, meselesi evet. var. Orada da ismi geçen yine bölge milletvekillerinin isimleri var. Ya tabii bunlar artık şey sanki böyle insanlarda acaba hep aynı isimler tekrar tekrar falan gibi bir tarafta özellikle CHP seçmeninde, yeni parti seçmeninde acaba sorusu oluşturuyor olabilir ama zikredilen rakamlar, iddia edilen suçlar hiç de hafife alınabilir durumda da değil. Yani bir yandan sadece meseleyi suçların kendilerinden, suçlamaların kendilerinden ayırdığınız zaman sanki bir siyasi durum varmış gibi gözüküyor. Hoş Özgür Özel ve çevresi zaten buna böyle bir savunma getiriyor. Ama yani zaten kendisini savunmak durumunda ve diyelim ki hepsi doğru zaten farklı bir şey söylemelerini bekleyemezsiniz. Yani o itirafa girecek bir durum söz konusu olacak. O yüzden bunun siyasi mi değil mi tartışmasının dışında çıkan bütün dosyalarda da baktığımızda çok somut meseleler var. Burada evet...

0: Burada bir başka konu var, fezlekeye konu olan Özkan Yalın ve Muhittin Böcek meselesinde kendilerinin etkin pişmanlıktan yararlanma vesaire gibi konularla aslında bu ifadelerde bulunmuş olmaları. Ama tabii savunma makamının söyleyeceği şeyler var, savcılık tarafının söyleyeceği şeyler var. Biz izliyoruz, devam etmekte olan bir süreç. Ama bu devam etmekte olan hukuki sürecin siyasete etkileri de tartışılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin öneyi bu fezlekelerle ilgili olarak şunu söyleyebilir miyiz artık? Özgür Özel'in başında bir demokrasinin kılıcı var.
2: Evet, var tabii ki. Giyotin var. Tabii ki. Ya o orada duracak ve giderek de inecek aşağıya doğru gibi gözüküyor. Yani inecek derken yani indirilecek. Biz bunu tartıştıkça o aşağı inmiş oluyor. Bir baskı oluyor çünkü. Bir
1: ya biz konuşmayınca olmayacak mı?
2: Hayır, yok. Şöyle ya, kendime ifade edemedim. Şöyle bir bu tabii gündem oldukça ve yani ister istemez gündemde zaten biz de bunu konuşmak durumundayız. Yanlış anlaşılmasın. Biz bunu konuşuyoruz diye o baskı oluşuyor değil. Fakat işte fezlekeye geliyor. Şimdi o daha çok tartışılıyor olacak. Biz erk sahibi değiliz sonuçta. Evet. Yani biz bir şey yapacak değiliz bu konuyla ilgili. Ama mecliste o konu daha gündeme geliyor olacak. Ve ister istemez de önümüzdeki dönemde, yani bu tabii ki bir süreç meselesi, birdenbire bir günde geliyor ve orada oylanıyor, bitiyor vesaire değil. Yani işte o komisyona gidiyor, orada şey yapıyor, genel kurula iniyor. Orada bir kere MHP'nin de bir tavır alıyor olması lazım. Ve AK Parti milletvekillerinin de alması lazım. Yani şimdi bu 10 yıl... lık mahkumiyeti Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede nasıl bir krize sebep olmuş ki biz bunu konuşuyoruz. Yani Selahattin Demirtaş unutulup gidebilirdi. Hiçbir karşılığı olmayabilirdi. Ya o suçlamalar çok ağırdı ve terör deyince akan suların durduğu bir ülkede bugün Selahattin Demirtaş'ın genel olarak tabanlarda tek bu şey tabanı değil, DEM tabanı değil. Genel olarak bütün tabanlarda karşılık bulmaya başlamış olması daha yeni bir şey. Ya bu Bahçeli'nin söylemesiyle de olmadı. Terörist Türkiye süreciyle de olmadı. Burada ağırlıklı olarak Selahattin Demirtaş serbest kalmamalı diyen bir toplumdan, maalesef böyle yani her şeyde de o anlamda referanduma gidilecek veyahut da her şeyde de halk böyle %100 her şeyde de çok demokrat düşünüyordur diye bir durum yok. Olmayabiliyor. Yani orada terör meselesi çok daha ön plana geçiyordu. Fakat son dönemde Selahattin Demirtaş serbest kalmalı diyenlerin arttığını gördük. Çünkü orada farklı bir hassasiyet oluşmaya başladı siyasetçilerin tutuklanmasına yönelik. Bir anlamda toplumda ya bu doğru bir şey değilmiş. Biz 10 yıl önce buna işte belki normal diye bakanlar bile ya burada bir anormallik varmış demeye başlamışken şimdi siz böyle bir şeye girişiyor olmanız bana kalırsa Türkiye'yi ciddi bir krize sokar. Yani ya ekonomik krize sokar, siyasi krize gani gani sokar. Şimdi bir toplumsal destek var yani bu Özgür Özel'in arkasında CHP'deyken de vardı, Yeni Parti'deyken de var. Biz bunu hiçe sayalım da ondan sonra ne olacak? Onu unutulur. O da orada betona tırnak içinde gömülür. Denecek bir şey yok. Çok ağır bir şey olur bu Türkiye için. Ben bu Türkiye'ye bunu yaşatılmasın. Ha yargılanır insanlar vesaire bunlar tamam bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. Ama ya orada işte bir dönem var zaten. O dönemin sonunda kürsü dokunulmazlığı bittiğinde zaten konu gündeme gelir. Ve toplum bunun karşılığını verir. Ya toplum desteğini çeker. Ya ben bu böyle bir şey istemiyorum der. Bu kadar basit. Toplumun dokunulmazlık zırhıdır önemli olan. Biz bu dengeleri yitirdik Türkiye'de tamamen. O yüzden bu 10 yıllık bir bedel daha şey yapılması. Ondan sonra 10 yıl sonra gazeteciler burada çıkacaklar. Yorumcular çıkacaklar. Özgür Özel de tutuklanmamalıydı. Zaten şu çerçeve yasayla serbest kalır diye konuşurlarsa. Ya o Türkiye o kaybettiği 10 yılla ben nerede olur düşünmek istemiyorum. Ekonomik ve siyasi sosyal açıdan.
1: Peki. Özgür Özel ne demiş? Sanki bugünleri görmüşçesine daha önce Özgür Özel'e sorulmuş. Dokunulmazlık kalkarsa ya da mapusa düşerseniz ne olur? Gelsin o. Tutuklanmayı beklemiyorum. Zira şöyle beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben? 56 tane fezleke var. Onu demişim, bunu demişim bilmem ne falan. Bunu 17 Haziran 2026'da söylüyor. Yeni Parti Genel Başkanı, ana muhalefet lideri. Kendime dair bir kaygım yok. Özgür Özel'i içeri atarlarsa, sizin öne, aslında sizin dediğinize geliyor. Özgür Özel'i içeri

0: atarlarsa millet bir başkasına sarılır. Biz çok kalabalığız. Bir başıma olsaydım zaten başaramazdım. Bunu da 3 Ağustos 2026'da verdiği bir mülakatta söylüyor. Ali Haydar Fırat, hiç şey geçti mi aklınızdan bunları işitince? Ya haklı çıktık, biz arınma diyorduk. O duyguya mı kapıldınız, yoksa hani ana muhalefet lideri hakkındaki bu iddialarla ilgili ister istemez siyaset konuşuyor diyenler de var. Ne dersiniz?
1: Elbette bunların gerçekten samimiyetle üzüntü verici süreçler olduğunu belirtmem gerekiyor. Bir ağır bir süreç yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve elbette ki sol sosyal demokratlar. Kendilerini nasıl tanımlarlar yeni arkadaşlar, onu bilmiyoruz. Elbette önümüzdeki dönemde görürüz ama yani sadece şu son etim ve süt meselesi, belediyesinde operasyon ve belediye başkan yardımcılarına ilişkin olarak ortaya çıkan durumlar. Bunu topluma anlatmak çok mümkün değil. Yani dolayısıyla bu süreçlerin mutlak suretle siyasal tartışma konusu ya da bir tür kutuplaşma, bir gerginlik siyasetiyle üstünün örtülmesi, üstünün kapatılmasının çok mümkün olmadığını net bir biçimde ifade edebilirim. Bundan vazgeçmeleri gerekiyordu. Daha önce de bunu söyledim, kendilerine de söyledim. Burada hukuksal bir mücadelenin verilmesi ve mutlak surette Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle bir aklanmanın, bu süreçlerde bir yargı sürecinin mutlak surette geride bırakılması gerekiyordu. Ama bunun yerine bir tür siyasal hesaplaşma, bir tür meydan okumayla bu süreç bir biçimiyle atlatılmaya çalışıldı. Her defasında daha ağır bir durumla karşı karşıya gelindi. Şimdi bu kadar iddianın sadece siyaset, sadece ya da siyasal bir tutumdan kaynaklandığını, bunun sadece bir iktidar meselesi ve operasyonu çerçevesinde bakıldığını, böyle algılandığını, bunu kendiniz açısından bir tür siyaset yapma biçim ya da bir algı oluşturmak için dile getirebilirsiniz. Ama bir tek gerçek ortaya çıktığında öğrettiğiniz bütün şeylerin, yani yarattığınız bütün algının paramparça olduğunu görebilirsiniz. Şimdi belki siz de görmüşsünüz. Yani belediye başkanının uyuşturucu testinin pozitif çıkmasını kime nasıl anlatabilirsiniz? Nasıl anlatabilirsiniz bunu? Yani üstelik de parti meclisinde bunu tartıştığımız zaman ya beyefendinin başvurusu bile yok. Orada son derece çalışkan adaylar var. Ve bu insanların emeği var. 4 aydır bu insanlar sahadan mücadele ediyorlar. Hiç başvurusu olmayan birini, sadece arkadaşlık hukukunu bir biçimiyle kendinizi herhangi bir şekilde meşru göstererek aday yapmayın. Bu uyarıyı yapmıştım. Haklı çıkmanın elbette ki hiçbir şey yok, bir anlamı yok şu gün şu koşullarında. Ama bu isimler, bunların çevresinde dönen konuşmalar, yaşanan süreçler, az çok bunları gören, bilen ya da duyan insanlardan biri olarak bugünlerin gelmekte olduğunu, bugünlerin gelebileceğini, dolayısıyla belediye başkanlarının seçiminde ve belediye başkanlarının seçiminden sonra belediyelere ciddi bir biçimde nüfuz edilmesi gerektiğini, denetlenmesi gerektiğini, iç işleyişinin bir biçimiyle mutlak suretle partide görev almış, daha önce başkanlık yapmış ya da devlette önemli görevlerde bulunmuş bir takım denetçilerin bu süreçleri denetlenmesi gerektiğini ileri sürerken, bunun yerine ihale verilecek kişiyi önermenin doğru bir sonuç üretmediğini, doğru bir sonuç ortaya çıkarmadığını bugün görüyoruz. Dolayısıyla ben bu sürecin daha da ağırlaşacağını, bu sürecin daha da zor bir dönemece girdiğini, bu meydan okumanın, yargılama, aklanma, artık ne derseniz deyin, bir biçimiyle temize çıkma süreçlerinin yaşanmaması adına iklimin daha da sertleşmesi ve bunun sonucunda, bu meydan okumanın sonucunda çok daha ağır bir takım krizlerin, özellikle yeni kurulan partiyi bir biçimiyle etkisi altına alacağını düşünüyorum.

0: Dolayısıyla zor bir süreç. Umuyordum ve diliyordum ve de keşke bu süreç bugüne kadar gelinmeseydi ve bu süreç bambaşka hukuksal boyutlarda ele alınıp o iddiaların öyle ya da böyle mutlak suretle bir tür kamuoyu vicdanında gerçekten yer edecek ve vicdanını rahatlatacak bir biçimde açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Bunlar olmadı. Dolayısıyla böyle bir süreci yaşamaya muhtemelen öyle görünüyor, devam edeceğiz.
1: Peki. Nasuh Güngör, yeni partinin seçimlere girememe tehlikesi var mı? Ya da bu dokunulmazlığın kaldırılması, ana muhalefet liderinin dokunulmazlığın kaldırılması ki Merve Şebnem dedi ki ya iş tutuklanmaya kadar gidebilir. Böyle bir durumun hasıl olması halinde siyaset bundan nasıl etkilenir?
2: Evet. Yani ben yeni partinin seçimlere girmemesine dair bir ihtimal görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani bu genel başkan ve çok yakın ekibinde ve yakın ekibinde olmasında da ısrar ettiği bir ismin bir fezleke ile muhatap olması, daha doğrusu fezlekenin aktif hale getirilmeye başlanması benim gördüğüm kadarıyla bir gündür aşağı yukarı şu anda tam 24 saati oldu biz bunu öğreneli. Yani dün 21.45'te öğrenmiştik. Sayın Özgür Özel cephesinden daha şu ana kadar böyle hani elle tutulur sert ciddi bir tepki görmedik. Eğer ben kaçırdıysam arkadaşlarım da bana söyleyebilirler.
1: Yok.
2: Yani ben mesela bugün sabah itibariyle çok daha böyle dağları taşları yerinden oynatacak tepkiler vesaire bekliyordum. Ve arkadaşlarımız da genelde konuştuklarımızı öyle bekliyordu, öyle olmadı. Bu meseleyi bizim belki de düşündüğümüzden çok daha fazla ciddiye aldıklarını gösteriyor. Ve önce bunun bir altını çizmek isterim. Yani burada evet arkadaşlarımın da aktardığı gibi hukukçular da söylüyorlar. Yani oradaki süreç çok uzayabilir. Uzayıp kısalması da çok önemli değil. Bir aşamasında yasama yılının sonuna kadar ertelenme ihtimali de var. Yani uzun süreçler ama bunlar yahut da başka türlü bir şekilde kararlar da çıkabilir. Bunların her biri mümkün. Ancak sanki hava yani bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Adalet Bakanlığı'na orada ilgili genel müdürlüğün değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı'nın üst yazısıyla meclise gidecek olan bu fezleke hareketliliğinin düşünülenden çok daha hızlı sonuç getirebileceği yönünde bir beklenti de oluşturmuş durumda Ankara'da. Yani bugün hem Yeni Parti tarafı da hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafı da konuşmaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi tarafı yani meseleyi izlemekten yana onlar sadece Etimesgut değil işte Menderes Belediyesi vesaire bütün bu örnekler üzerinden de konuşuyorlar bir yandan. Yani bunlarla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği arınma süreçlerine işaret ederek Yeni Parti tarafı ise yani tam işte bu çerçeve yasası vesaire bu tartışmalar devam ederken karşılarına çıkan bu yeni durumu değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bu arada kendilerinin de Türkiye'deki önemli birkaç hukukçuyla saatler önce önemli toplantılar yaptığını biliyoruz. İki isimle özellikle hani neler yapabiliriz diye. Yarın da Özgür Özel'in bu akşam diye düşünüyordu ama partisiyle bir kapalı toplantı grubuyla kapalı bir toplantı yapması da muhtemel. Onun akabinde açıklamalar da gelebilir. Şimdi bu Yeni Parti tarafı. Fakat burada şöyle bir mesele var. Bu işler böyle devam ettiği sürece hani meydan okuma vesaire hani birçok kavramla ifade edebiliriz ama Yeni Parti'nin sırtındaki bu eski bunlar yeni yükler değil bu arada. Bunlar epeydir sırtlarında olan işler yani öyle 2 günlük 3 günlük hikayeler değil. Bu yüklerle birlikte muhalefet cephesinde ne kadar taşınabilecekleri sorusu daha anlamlı hale geliyor. Bugün Türkiye'nin gündemini çerçeve yasayı vesaire konuştuk. Eski ya da yenilenecek haliyle mesela DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi özür dilerim
1: Yeni Nasuh
2: Parti'nin
1: Güngör,
2: genel başkanının yakını.
1: Zamanlama evet. Manidar diyenlere ne dersin? Yani çerçeve yasanın her gün herkes tarafından konuşulduğu bir anda fezlekelerin gelmesi normal mi yoksa her yol ayrı akıyor mu?
2: Ya şimdi şurada hani nasıl söyleyeyim sana? Bu fezlekelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti'de hani bir genel bir havza olarak söylüyorum ayrılmış olsalar da bu fezlekelerin geleceğini herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyordu.
1: Evet.
2: Hatta özel olarak birkaç dosyanın gelme ihtimalinden de çok kuvvetle söz ediliyordu. Zamanlama manidar denilebilir mi? Yani bu zamanlama ya da bu hamle ortaya çıkan bu hamle mesela Özgür Özel ve arkadaşlarının çerçeve yasayla ilgili tutumlarını değiştirecek mi? Bu onların önünde Türkiye siyasetinin önde duran bir soru olarak bekliyoruz cevabını. Ama diğer yandan bu işlerin devamı da var. Yani süreçlerin devamı da var. Ben her durumda bu meseleyi tekrar söylüyorum. Çok fazla ciddiye aldıklarını hissettim. Konuştuğum isimlerle de. Yani bir tedirginlik mi? Evet bir

0: tedirginlik olduğunu da söyleyeyim, onu da aktarmış olayım. Ama buradan hemencecik böyle başladı, oradan hızlı ilerledi, karma komisyon, hazırlık komisyonu, bir aylık rapor süreci, sonrasında genel kurula sevk. Bu çıkar mı? Bunu kestirmek gerçekten hiç kolay değil. İkisi için farklı kararlar da çıkabilir. Bunlar her biri seçenek, yani masanın üzerinde duran seçenekler. Yani birisi için erteleme çıkabilir, diğeri genel kurula sevk edilebilir. Ancak genel kurula sevk edildiği takdirde bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının onaylanması fevkalade yüksek bir ihtimal. Siyaseti nasıl etkiler tarafına bir cümleyle bir şey söyleyeyim. Yani bunların kriminal hadiseler olduğunu, kriminal boyutları olduğunu da herhalde unutmadan konuşmakta fayda var. Yani bunlar iddiadır, doğrudur. Herhangi biri kesinleşmiş bir hikaye ya da yargısal bir şey de yoktur. Hüküm anlamında yoktur. Ama bu iddialar dosyalarıyla birlikte toplumun önünde, siyasetin önünde, seçmenin önünde, muhalefette işbirliği yapmayı düşündüğü partilerin önünde. Tekrar söylüyorum, onlar böylesine ağır bir hukuki yükü olan bir partiyle aynı yerde, aynı ittifak zincirinde bulunmak isterler mi? Bu da başka bir sorudur. Diğer yandan son cümlem, yeni partinin reflekslerinin bu kadar gecikiyor olması bu kadar kritik bir meselede kendi üzerlerinden bir türlü kaldıramadıkları bir başka vesayetin de sonucu. O vesayetin sahibinin kim olduğunu herhalde herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin siyasete bütün tuşları aynı anda mı basıyor? Yani ben de öyle bir izlenim var sanki. Yani bütün tuşlar aynı anda ses çıkarıyor.
2: Valla bir hükümet krizi yok bugün belki ama bir siyaset krizi olduğu açık. Nasıl bir siyaset krizi var? İşte belli tarihlerden itibaren ana muhalefetin başına mahkeme kararlarıyla genel başkan atanmasından, Cumhurbaşkanı adayının içeride olmasından, işte bu CHP'deki bölünme, bu bir siyaset krizidir. Bu demin koyduğun işte iddialar, suçlamalar falan, ben geldiğimiz noktada Türkiye'de siyasetin, hukukun geldiği noktada bunları, mesela bu soruşturma dosyalarındaki bu iddiaları bu safhada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İddianameler ortaya çıkmadan ve mahkeme safahatı başlamadan bu konular üzerine...
1: Bunlar da ama bu ekrana yapmak... getirdiklerimiz savcılığın açıklamaları.
2: Neyse ne? Neyse ne? Yani Özgür Özel tutuklanır mı diye manşet atabiliyorsak bu siyaset krizidir. Ve ne görüyoruz? Mesela şöyle şeyler görüyoruz. İnsanlar, yaşanmış olaydan bahsediyorum, bu soruşturma dosyalarında içeri almıyorlar. Gözaltı, tutuklama. 8 ay yatıp sonra iddianame ortaya çıktığında...
1: Hala iddianame görmeyenler
2: ismi
1: bile
2: var. Yok. İsmi yok ve duruşmada tahliye ediliyor. 8 ay niye yattı? Neye göre tutukladınız? Hem gözaltına aldınız hem tutukladınız. 8 ay yatırıp iddianamede ismini geçirmediniz. Şimdi bunlar ülkemiz adına, Türkiye adına, Türk siyaseti adına, Türk yargısı adına doğru işler değil. Bu kadar dikkatsizlik, bu kadar özensizlik olmaz. Ha, ben ne öğrendim bu süreçte? Bu konulara girme kardeşim. İddianameye göre ne kadar, mahkeme safahatı başlayıp o insanlar mahkemede ne anlatıyorları, duyana kadar, dinleyene kadar önlerine konulan iddianameler şuralara çıkıp şöyle oldu da, böyle oldu da, şu da, bu da böyle büyük iddiaymış da, şu da böyle. Bunları konuşmak bile, Sezen Hanım demin dediği gibi, bir algıya da hizmet ediyor. Bu doğru değil. Türk siyaseti adına doğru değil. Medyası adına da doğru değil. Siyasetin akışı itibariyle de doğru değil. Garabet haller var. Yani zaten ana muhalefetin başına seçime giden bir Türkiye'de mahkeme kararıyla genel başkan atamak, Türkiye'ye 40 sene yeter bir garabettir. Türk siyasetine 40 sene yeter bir garabettir. Bir de Özgür Özel tutuklanacaksa, dokunulmazlık kalkacaksa bir 40 sene de oradan verin. Türkiye'de siyaset bir anomali halinde, anormal haller oluyor. İnşallah normale çıkarız. Türk milleti, Türk seçmeni bunları aşar. Bunları aşmayı bilmiştir. Dolayısıyla onda da fazla söyleyecek bir şeyim yok yani.
1: Peki. Ayhan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Siyasi bir kriz benzetmesi yaptı.
3: Yani ben yolsuzluk konusuna farklı bakıyorum. Yolsuzluk bir güvenlik sorunudur. Ve küresel demokrasiyi tehdit eden bence şu anda faşizm değil, askeri darbeler değil, sadece paranın hegemonyasıdır. Dolayısıyla tıpkı biraz önce konuştuğumuz konuda nasıl güvenlik, özgürlük denklemini 2000'li yılların başından beri yanlış kurduğumuz için çözemediysek, yani güvenlik olmadan özgürlük olamayacağı, demokrasi olamayacağı konusundaki yanılgı bizi nasıl şimdiye kadar yanlış yerde çözüm aramaya zorladıysa, burada da yolsuzlukla demokrasiyi karşı karşıya koyup Yani ya yolsuzlukları örtelim, halının altına süpürelim iddialarını ya da işte yargı siyasete müdahale falan gibi bir tartışma yürütelim. Bunun çok son derece

0: sorumlu olduğunu düşünüyorum. İlk düğmeyi siyasetçi yanlış düğmelediği için, yani siyasetin finansmanında şeffaflığı sağlayamadığımız için son düğmeye geldiğimizde yargının ortaya koyduğu tavrı tartışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bir kere yargı ülkenin ekonomik istikrarını falan düşünmek zorunda değil. Yargıcın işi o değil. Onu siyasetçi düşünecek. Yani butlan kararı çıkarsa borsa şöyle olur. Biz dünyaya rezil oluruz. Bunu yargıç mı dert edinecek? Bunu siyasetçiler dert edinsinler. Hesap vermeyi bilsinler. Hesap sormak nasıl demokrasinin gereği ise hesap vermek de öyledir. Bizim belediyelerimizdeki, yani bunu parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. 1,5 yıl belediye başkanlığı yaptım.
1: Evet.
0: Yani belediyelerimizdeki harcama yetkisi, hep yetkisizlikle ilgili tartışma yapılır. Yerel yönetimlerin yetkisi yok diye. Para harcama konusundaki yetkisini dünyanın hiçbir demokrasisinde yok. Bir kere şirket kuruyorsunuz, %100 sermayesi kamuya ait ama özel hukuka tabi. Dolayısıyla o şirketten istediğinizi istediğiniz şekilde maaşlara bağlayabiliyorsunuz. Yani eşinizi, çocuklarınızı yönetim kurulu yapıp onların kılık kıyafetini bile belediye şirketine aldırabiliyorsunuz. Hiçbir engel yok bunda. Yargıtay kararları da diyor ki bunlar şirkettir. Bitiyor konu, kapanıyor. Özel kalem harcamaları, ağırlama giderleri o kadar keyfi ki, ya başka bir sürü kalem var. Yani su tekel değil mi belediyelerde?
1: Evet.
0: Ya su hizmetinin reklamını belediye niye yapar billboardlar Allah aşkına? Başka bir yerden su alma imkanımız var mı? Yani bu hizmeti vermek zorunda olan kişi bunun reklamını niye yapar? Ya bütün partiler için söylüyorum. Dolayısıyla burada bizim artık belediyecilik, yerel yönetim, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda ilkesel bir arınmaya ve ayıklanmaya ihtiyacımız var. Ya burada siyasetin dizaynı eğer parayla gerçekleşiyor ve bu para kamuya ait bir para, ister belediyenin olsun, ister yani rüşvet vesaire yöntemlerle elde edilmiş olsun, bu siyaseti şekillendiriyorsa bu kısır döngüden mutlaka çıkmamız gerekiyor. Yani ben tersine bir denklem kuruyorum. Eğer bu dosyalar, itiraflar, ifadeler, yani dosyalara girmişse, yani Uşak Belediye Başkanı'nınki açık değil mi? Yani evet. Hiç tartışılmayacak durumda. Kendini kurtarmak için iftira atmıyorsa, ki şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Yani Uşak Belediye Başkanı'na dönüp sen bizim genel başkanımıza iftira atıyorsun diye biri de söylemedi, kendisi de söylemedi Sayın Özel. Antalya Belediye Başkanı'nın oğluyla ilgili de yok. Sitemli böyle üstü kapalı ifadeler var, ağdalı ifadeler var. Ya çok ciddi bir iddiadan bahsediliyor. Diyor ki bütün belediye başkanlığı adayları belirlendi. Bir tek Antalya'nınki belirlenmemişti. Antalya'nınkinin belirlenmemesi üzerine biz gittik Ankara'da şöyle yaptık böyle yaptık diyor ve sonra açıklandı diyor Antalya. Şimdi hayatın olağan akışına baktığınızda son derece doğru bir bilgilendirme yapıyor. Çünkü gerçekten Antalya belli edilmemiş. Şimdi burada dolayısıyla biz bütün bunları ya halının altına süpüreceğiz ve bu normalleşecek. Yani siyasette olur böyle vakalar, iktidarda da olur, muhalefette de olur diyeceğiz. Ya da ciddi bir arınmaya başlayacağız. Ucu nereye giderse gitsin. Ya önümüzdeki dönemde ben nasıl bugün işte iktidara yakın gazeteciler gözaltına alınabiliyor, tutuklanabiliyorsa ve bu doğruysa belediyelerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu savunalım. Diyelim ki bu sadece CHP'li belediyelerde mi var? Ya başka partilerde yok mu diyelim ki İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara baktığınızda ya pekala belki işte gözaltı ya da tutuklama konusuna dair tartışma yürütebiliriz. Ama iktidar partisine mensup da çok sayıda belediye ile ilgili izin verilmiş İçişleri Bakanlığı tarafından ve soruşturmalar devam ediyor. Dolayısıyla burada ben konuyu yani bir kere kürsü dokunulmazlığı bağlamında asla ele almamamız gerektiğini, bunu net ayırmamız gerektiğini, ifade özgürlüğü başka bir şey ama mali işler başka bir şey. Burada hatta bence siyasetçi kendisi aktif davranmalı. Eğer yeni partinin bir siyasi geleceği olacaksa bunun yolu bu iki kritik ismin kendilerinin dokunulmazlığı kaldırıp bir an önce yargılanmayı sağlamaktır, aklanmaktır. Yoksa seçime kadar bu kozlar iktidarın elindeyken nasıl bir seçim kampanyası yürüyecek Allah aşkına? Yani iktidar bunu kullanmayacak mı seçim kampanyası sırasında? Yani bunu toplum hiç önemsemeyecek mi? Sıradanlaşacak mı bu? Olağanlaşacak mı? Dolayısıyla ben hani bir domino etkisi yapacağı kanaatindeyim. Eğer yani CHP içinde başlayıp sonra CHP'den ayrılan siyasi kadrolar bu konuda göğüslerini gererek hesap vermeyi ve aklanmayı tercih ederlerse bu domino etkisinin Türkiye'de bir temiz siyasetin başlangıcına hizmet edeceği kanaatindeyim. Bence muhalefetin rolü bu olmalı zaten. Yani muhalefet kendi attığı adımlarla iktidarı da bazı adımları atmaya bir şekilde mecbur etmeli, zorlamalı. Bu Türkiye'ye kazandırır. Aksi takdirde yani üstü örtülürse şu şaibeyle iktidar da karşı karşıya kalacak. Bir takım iddialar var ve siz bunu erteliyorsunuz. Ertelediğiniz zaman akla başka şeyler gelecek. İBB ile bağlantılı acaba iktidar içinde siyasetçiler ve bir takım belediyelerle ilgili var mı ki bu ertele

deniyor. Yani Sayın Kurtulmuş'u tenzih ederek söylüyorum. Ama Avrupa'da bir siyasetçi şu iddiaların 1/40'ıyla karşılaşsa, Avrupa demokrasisini çıta olarak koyuyoruz. Ya kredi kartının kullanımı ile ilgili, millerinin kullanımı ile ilgili istifalar geliyor. Ama başka kötü örnekler yok mu? Var. İşte Sovyetler sonrası, Varşova Paktı'nın dağılması sonrası, Baltık ülkeleri, Kafkasya, Balkanlar demokrasisini tehdit eden mafyalaşma, çürüme tam da para ilişkilerinden başladı. Evet. Şimdi Türkiye demokrasisi bence bu tehditle karşı karşıya. Burada bir hani...

0: yapmadan, bir linç kampanyasını peşinen yürütmeden, kimseyi baştan suçlamadan ama aklanma konusunda, arınma konusunda da herkes bir irade ortaya koymalı diye düşünüyorum.
1: Peki yani eski bir yerel yönetici de olarak hem parlamenter hem yerel yönetici. Belediyelerde yaşananlar normal mi? Yani 400 belediyeye yakın belediye kazanmıştı CHP. Önemli bir kısmı soruşturma geçirdi, bir kısmı cezaevinde. Bir kısmıyla ilgili yeni iddialar var, transferler var. Bu yaşananlar hep normal mi sizce?
0: Bence son derece sağlıksız bir durum yaşıyoruz. Bir kere belediyeler ilk sınavdır siyasi partiler için. Merkezi iktidara gelebilmeniz için yerel pratiğiniz sizin için referanstır. Evet. Ya belediyelerde iyi bir model, iyi bir başarı, alternatif belediyecilik ortaya koyabilirseniz muhtemelen toplum kendisine daha yakın olan yerel yönetimlerde gördüğü muamele dolayısıyla ya bunlar Ankara'yı da yönetsin diyecekti, evet, diyecektir. Ama şimdi tersi olacak. Bence Türkiye'de sağlıklı bir iktidar değişiminin önündeki birinci engel belediye pratiğidir.
1: Yanlış adaylar mı seçmiş CHP?
0: Ya burada bir kere yöntem de problemliydi. Yani biraz önce Ali Aydar Bey söyledi. Yani garanti yerlerde ahbap çavuş ilişkileri. Oysa ön seçimi tam da
1: yapay zeka var.
0: En güçlü olduğunuz yerlerde yapmanız lazım. O seçmene saygının gereği olarak bırakın delegenize güvenin ve delege kimi seçerse zaten kazanıyorsunuz. Yani Çankaya'da risk mi var? Çankaya'da aday olmak sadece zor. Aday olduktan sonra zaten kazanacağınız garanti. Şimdi şöyle bir şey yaptı mesela CHP'li bazı belediyeler, bence doğru da yapmışlardı. İlk geldiklerinde kendilerinden önceki hesap kitabı ilan ettiler. Bu son derece alkışlanacak bir şey. Sonuçta seçmenin parası, vatandaşın, yurttaşın parası ve onun hesabının ilan edilmesi çok güzel. Ama bunu kendinizden önceki dönem için yapıp kendi döneminizin niye yapmazsınız? Yani bu şeffaflığı sağladığınız takdirde bu iddiaları biz şimdi konuşuyor olur muyduk? Yani gerçekten şeffaf bir belediyecilik, gelir gideri ilan edilen bir belediyecilik söz konusu olsa yargıç ne yapacak? Evet. İddialar ne ifade edecek? Yani mesele sadece yargı değil ki. Toplumun vicdanında şöyle bir yere gidiyoruz. Bu çok tehlikeli. Ya bal tutan parmağını yalar. Siyaset zaten köşe dönme sanatıdır. Siyasetçi dediğin zaten işini bilecek, yakınlarını bir yerlere yerleştirecek. Bu algı bizi mahvedecek, siyaseti bitirecek. Ya ayıklanacağız, arınacağız ya topyekun siyaseti olan güven dibe vuracak. Bu bir ülke için tehlikeli bir şeydir.
1: Çok teşekkür ederim. Ali Aydar Fırat, merak edilen sorulardan bir tanesi, gelen sorulardan. Diyelim ki genel kurula geldi Özgür Özel veya yanındaki arkadaşlarının dokunulmazlık dosyası. CHP ne yapar?
2: Bu konu henüz tartışılmış bir konu değil. Elbette ki partinin kendi kurulları var. Orada elbette ki tartışılacaktır ama şunu söyleyebilirim. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem partinin bugüne kadar bu süreçlerde izlediği temel yol dokunulmazlıkların herhangi bir duruma ya da bu tür durumlara yargılanma önünde bir engel teşkil etmemesi. Dolayısıyla aklanma meselesidir. O yüzden burada kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi hareket eder. Dolayısıyla daha önce de dokunulmazlık meselesine, dokunulmazlıkların kaldırılması ve dokunulmazlıkların sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması, dokunulmazlığın sadece mevcut isimler için elbette ki söylemiyorum, ama bir bütün olarak bir suç işleme özgürlüğüne dönüşmemesi ve gerçekten her partiden seçilen milletvekillerin işlediği herhangi bir suçtan dolayı bir vatandaş gibi yargılanması, bu temel bir ilke olarak benimsendi. Bu çerçevede
3: verdi
2: de davranıldı.
3: Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması meclisinde CHP kaldırılması yönünde oy kullanacak.
4: Zaten Demirtaş'tan biliyoruz.
2: Ben işte
1: Demirtaş'ın
2: ben işlevsel bir tutumu söylüyorum.
4: Hayır, yani tavırlarını biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Tarihsel tutarlılık içinde zaten.
2: Şimdi mesele
4: nasıl davranacakları belli.
2: Yani kişiye özel eğer davranırsanız o zaman ilkeniz ortadan kalkar. Yani kendi arkadaşlarınız zaten arınma demişsiniz. Aklanma doğrultusunda çok güçlü bir çıkış yapmışsınız. Bunun sonucunda siz eğer bütün bunları kendi geçmişte birlikte siyaset yaptığınız insanlar bunu dikkate alarak bir süreç yürütürseniz o zaman topluma şunu açıklayamazsınız. Bu belediyelerdeki olan meseleler, bütün bu süreçler, bunlarla ilgili ortaya atılan iddialar, o zaman o yükü ayrılıp gidenler o yükü alıp gittiler. Ama eğer burada Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu süreçte

0: ciddi bir tavır ortaya koymazsa, ilkesel bir tavır ortaya koymazsa, o zaman yarın topluma bunu nasıl açıklayacak? Mesela Uşak'ı nasıl açıklayacaksınız topluma? Antalya'yı nasıl açıklayacaksınız? Etimesu nasıl açıklayacaksınız? Manavgat'ı nasıl açıklayacaksınız? Bu süreçler hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi. O yüzden ben kişisel olarak, bu elbette ki bir parti fikri, bir parti yaklaşımı olarak bunu söylemiyorum. Ama benim gördüğüm ya da en azından mevcut süreçlerdeki bir akıl yürütme, böylesi bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihi bir sınav olduğunu, dolayısıyla her partiden kimden yana ne yapmış olursa olsun, bu kadar vahim bir durum söz konusuysa, bunu zaten Sayın Kılıçdaroğlu aklanma, arınma meselesini ciddi bir biçimde gündeme getirdi. O arınma meselesi eğer öylesine gündeme getirilmemişse, bunun elbette ki pratikteki yansıması bu insanların yargılanması, aklanmasıdır. Ha, ne sonuç ne olur ne biter, o ayrı bir tartışma. Demirtaş'ın bütün yükünü Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklediler. Birçok meselede bütün yükü Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklediler. Az ama önce o süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket eden, evet, dolayısıyla bu süreçlerde, bütün bu süreçlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olan mevcut arkadaşlar bugün yeni bir parti kurdular. Orada siyaset yapıyorlar. Kimse de oradaki sorumluluğunu almıyor. Yani parti meclisinde, MYK'da bunlara karşı çıkanlar olmadı. Bu arkadaşlar bunlara karşı çıkmadılar. Bu milletvekili listelerini bu arkadaşlar hazırladılar. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla sadece bir kişi günah keçisi yapıp bütün bir siyasal sorumluluktan kurtulmak doğru değildir. Ama asıl büyük mesele bu Türkiye'de herkesin sorunudur. Türkiye'de siyaset kurumu net bir biçimde, açık bir biçimde şeffaflaşmak zorundadır. Siyasetin finansmanı konusunda şeffaflaşmak zorundadır. Kişisel zenginleşme aracı olarak siyasetin görülmesi, siyasetin bu çerçevede örgütlenmesi, eş dost arkadaşlık üzerinden atamaların ya da bir takım görevlendirmelerin yapılması doğru değildir. Dolayısıyla bir bedel ödenecekse elbette ki herkes yaptığının, ettiğinin bedelini ödemelidir. Bu elbette ki bir yargı ya bir çağrı, bir müdahale olarak algılanmamalıdır. Ama Türkiye'de yaşanan sürecin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de genel siyasete ve insanların topluma, siyasetçiye olan güvene ne kadar ciddi bir biçimde zarar verdiğini de görüyorsak, o zaman bu süreçlere sebebiyet verenler ya da bu süreçlerin aktörü olanlar bu konuda mutlak suretle aklanmak, arınmak zorundadırlar. Bu peki, artık tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir. Bu yeni partinin sorunudur. Dolayısıyla o parti kendi içerisinde muhtemeldir ki bu süreçleri nasıl yorumlayacaklarını ya da bu süreçlerin içine nasıl çıkacaklarını ortaya koyacaktır. Toplumda, halkta, kendi vicdanında bunun muhasebesini yapacaktır.
1: Yani sonuç itibariyle dokunulmazlığın kaldırılmasına evet diyeceksiniz. Bugün bir seçim vardı Üsküdar'da. Üsküdar'daki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekili için seçim yapıldı. Bayağı da çekişmeli bir seçim oldu ve 4. turda CHP adayı kazandı. Birazdan görüntüleri de ekrana gelecek. İlk turda 26'ya 16, ikinci turda 26'ya 16, üçüncü turda 21'e 18 ve son turda, 4. turda 22'ye 18'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Fakat CHP yerine yeni partinin il başkanı oradaydı. AK Parti il başkanı da oradaydı. Karşılıklı açıklamaları var. O açıklamalara bir bakalım. Ne demişler?
2: Partinin il başkanı ve il...
1: Evet.
2: İl başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Ve baskı, tehditle orada Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu.
3: İşin içerisinde tehdit var, şantaj var, teklif var. Üçüncü turda neler yaşandığını gördün. 5 tane oyumuz eksik çıktı. Yani karşı tarafa oy verildi. Ama oturduk arkadaşlarımızla, konuştuk, süreci anlattık. Sakin ve sağduyulu bir biçimde Üsküdar halkının iradesine, namusuna, onuruna, şerefine, haysiyetine sahip çıkacaksınız dedik.
1: Kritik 5 isim. Oylama sırasında adeta tırnak içinde...

0: Karşı tarafa geçen kim? Araştırması yapıldı. Ardı ardına toplantılar. Koridorlarda şu görüntüler. Ama özünde şu var. CHP yerine yeni partinin il başkanı orada. CHP adayının kazanması için çaba sarf etti. Hemen duyuralım. AK Parti'den de bir açıklama var. AK Parti il başkanlığı bu seçimlere de itiraz edeceklerini, seçimlerin yenilenmesini, oy kullanma hakkının gasp edildiğini söyledi. Dördüncü turda kazanmış gibi gözükse de seçimler mahkemelik olmuş görünüyor. Bir yandan da böyle bir tablo var. Tuzla Belediye Başkanı, hadi o görüntüler de gelsin çünkü sürem, şimdi vermeyince de kızacaksınız. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye geçti. Bu görüntülerden çıkalım. Bu işte kavgalı görüntüler. Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı. Hemen değişim gözleniyor. Bütün belediye kadrosu AK Parti İl Başkanı karşıladı personelle beraber. Odaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi asılmış. Onu da görüyoruz. Ve il başkanı, belediye başkanı bir konuşma yaptı. Ben karşı mahalleden geliyorum. Onu da duyalım. Bana sahip çıkın diyor. Bir bakalım.
1: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınızı, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum.
0: İşittiniz mi? Orada oturanlar da sen bize reisin emanetisin diye destek veriyorlar. Bir, bu geçişleri nasıl görüyorsunuz? İki, Üsküdar'daki çekişme. Çünkü akla şu geliyor. Meseleyi oraya getirip tamamlamak istiyorum. İBB'de de benzer bir seçim yaşanabilir. Eğer İmamoğlu dosyası da bir netice siyasi yasak gelirse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bir başkan seçmek zorunda. Orada da şimdi burada karşılıklı suçlamalar var. Bir taraf diyor ki şantaj var, tehdit var. Diğer tarafta diyor ki menfaat temin ettiler üyelere, belediye meclis üyelerine. Onlar oyunu öyle değiştirdi vesaire. Benzer bir şey de İstanbul'da yaşanabilir mi ve geçişler? Ne düşünüyorsunuz?
2: Valla Üsküdar'da o tartışmaların çıktığını ilk okuduğumda acaba hani İBB'de sonrasında görebileceğimiz bir şeyin ilk sahnesi mi yaşanıyor falan diye düşünmedim değil ben de. Ama tabii sonrasında ona da çok gerek de kalmamış. Mesela sosyal medyaya yansıyan bazı şeyler var. Bu şey yapıyorlar ya, kağıda yazıyorlar isimleri. AK Parti'nin adayının ismi Dündar Ziya Gültekin. İşte seçimi yöneten o başkan da CHP'li herhalde. Z harfini ikiye benziyor diye geçersiz saymış bir oyu. G harfini 6'ya benziyor diye geçersiz saymış falan. Yani mahkemeye taşımayacaklar da ne yapacaklar? Böyle komik gerekçeler olduğu müddetçe taşınır tabii. Hani konu CHP'ye gelmemiş. Böyle kendi içlerinde bu konuyu böyle çözdülerse eğer hani bu sıkıntılı. Bu sıkıntılı çünkü... Ya adımın adı belli. G harfiyle yani hani hiç anlatmama açıklamama bile gerek yok. Hakikaten komik olmuş. Ondan sonra tabii ki yani salonlar karışır, herkes birbirine laf eder falan. Çünkü kararlardır aslında kaosa sebep olan. AK Parti'ye geçiş dermesiz konuşuluyor. Daha da çok konuşulur ama...
0: 14 Ağustos'a kadar geçişlerin artarak devam edeceği
2: söyleniyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü de olduğu için biraz tabii daha böyle acaba daha sansasyonel isimler de... mi geçecek diye düşünülüyor, konuşuluyor. Ama şunu görüyoruz tabii yani CHP içerisindeki her gün böyle bir yeni bir belediye başkanıyla beraber tablo biraz daha farklı bir hale geliyor. Yani can isteyen şöyle görebilir. Yani bakın bir siyasi kriz var. Memlekette böyle bir şey olabilir mi? İşte memleketin ana muhalefetinin genel başkanının başına bunlar gelebilir mi? Ana muhalefet partisinin başına hukuki kararlarla birini getirmek falan. Bu bir yorumdur. Ve bunu siyasi kriz olarak görebilirsiniz. Ama benim için esas siyasi kriz... Memleketin ana muhalefet partisinin genel başkanının adının rüşvetle anılıyor olması. Ayhan Bey az evvel söyledi, bu parayla ilgili meseleleri bu kadar hafifletmenin bize maliyetinin çok yüksek, çok büyük olacağını düşünüyorum. Özellikle yani İBB meselesiyle, Ekrem İmamoğlu'yla bugüne kadar gelen mesele işte İBB'de.

0: videolarını da takip ediyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz en azından. E şimdi Ekrem İmamoğlu'nun mesela savunmasıyla alakalı, yani medyada ya da sosyal medyada hala çok ciddi destekçileri var. Hala çok ciddi savunucuları var. Ya bakın şu davalarla alakalı, ben sizi yargılamaya geldim, yargılanmaya değil minvalindeki sözlerinin ötesinde ne çıktı Allah aşkına? Çok ciddi somut iddialarla yargılanıyorsunuz ve sizin cevaplarınız hep böyle beylik cümleler. Nereden manşete otururum falan. Bu kadar ciddi dosyalara ilişkin sizin daha hala bir cevabınız yok. Ne MASAK raporlarına var, ne ihalelerle ilgili bu kadar fesat karıştırılmasına var. Sadece o da İBB'den bahsetmiyorum. Yani işte en son Menderes Medyası, o bir tarafıyla okumaya mideniz bulanıyor. Gerçekten mideniz bulanıyor. Bir tarafıyla da hakikaten bu son dönemde konuşulan ihale, yolsuzluk, irtikap meselesine bu kadar ahanda örneği diyebileceğiniz, bu kadar somut anlaşılabilir hali diyebileceğiniz başka da bir örnek yok. Anam açık açık bana böyle bir baskı geldi yukarıdan, öyle çok üstüme geliyorlar ki ben de müteahhitlere bu kadar üstüne gitmek zorunda kalıyorum. Ya irtikapın daha açık, yani okullarda falan anlatılabilecek başka bir örneği yok. Eğer meseleler bu kadar vahimse belediyeler kokmuş kokuşmuş demektir. Eğer böyleyse durum, gerçekten siyasi krizimiz bu demektir. Ve buna sebep olanlar gerçekten kendilerini sadece biz işte seçimi kazanacaktık da ondan durdurulduk falan diye açıklıyorlarsa, vatandaşın aklındaki soru işaretlerinin hiçbirini gideremezler. Evet, çok tarafgir olanlara, çok bu konuda ya yani hizipçi olanlara istediklerini anlatıyor olabilirsiniz. Ama burada cevap verilemeyen çok açık, net konular var. Yani çok kendine güvenenler çıkar der ki yargıla beni kardeşim. Benimle ilgili iddiaların sadece işte gizli tanığa dayanıyor. Benimle ilgili iddiaların baskıya dayanıyor, itirafa dayanıyor falan. Hayır, değil. Esas konuşulmayan mesele raporlara, banka hesaplarına, şunlara bunlara yansınmış çok ciddi rakamlar, çok somut rakamlar. Evet. Ve bunlarla ilgili biz hala çok kesin, çok açık bir şey, ne Özgür Özel'den. Bugün, yani çıkardığın belediye başkanları işte bunlar. İş çok gayri ahlaki olduğu zaman gördük işte Özkan Yalın'la nasıl mesafelendirdiler kendilerini. İşte İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir dedikleri İlker Bey'le de öyle olacağını tahmin ediyoruz. Ama kalanlarla ilgili böyle bir hani hala daha yani yok, açıklama yok. Yani illaki her suç, bu suç adı üstüne ve suç çoğunlukla üstü kapatılarak gizlenerek işlenen bir şey. Ve bunun çok somut işte nedir, Manavgat mesela, az evvel Ali Haydar Fırat örneği verdi. O konular bile önce bir bu siyasetin bir konusu haline getirilmeye çalışıldı. Ama iş somut bir noktaya gelip artık el yakmaya başlayınca o konuda sessizleşiliyor. En azından bir ya yanlış adayı göstermişiz, burada da hata yapmışızı duyalım. Hayır, o da yok. Benim artık algıladığım şu. Yani biz bu meseleyi böyle seçime kadar mümkün olduğu kadar siyasi bir konuymuş gibi götürelim. Hiçbir açıklama da getirmeyelim. Yani bu konuda da bu da yani burada yani açıklama getirmemek de vatandaşı da ahmak yerine aptal yerine koymak, öyle de bir durum ahmak söz konusu olmayacağına göre. Efendim?
1: Ahmak demeyin, ceza alırsınız.
0: Yo, gerektiği yerde konuştuğumda da almam herhalde. Yanlış kişiye kullanıldığında alınabilir. Şimdi evet, bu konularda bence bizde bu davalar meselesi de elbet cılkı çıkan konular vardır ama Kerem Bey. Yani siyasetçilerin de ben sırf siyasetçiyim deyip her şeyi her yerde yapabileceğini düşünmemesi gerekir. Sözün özü CHP'nin bir iç meselesi.
1: CHP'nin değil artık, ikisi. Yeni
0: partinin. Hayır, bu ülkenin meselesi haline evet, geldi demek var istiyorum. Ama zaten ortaya çıkan o kokan şey... önce açıklanması gereken mesele. Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim eleştirdiğim yer de zaten bu. Sen aklanma ve arınma ile geldin. Vatandaşa bunu artık şeyden çıkaralım. Hukukun, işte dosyaların, işte dava dilekçelerinin vesaire dilinden çıkarıp siyasetçi olarak da sen anlat diye eleştiriyorum. Yoksa kalan kısmı ile ilgili hakikaten hala bir açıklama bekliyoruz. Bu iş bir

0: siyaset meselesiydi. Seçimi kazanacaktık da falan diye geçiştirilecek bir yeri geçti artık. Benim mesela şeyden özellikle bu son Menderes dosyası hakikaten midemi bulandırdı diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin öne son 4 dakikanız var sizin.
2: Ya işte herhalde...
1: Üsküdar'da şey... itiraz var. Evet. Bayağı da zorlu bir seçim oldu ama... size de İBB öncesi bir fotoğraf verdi mi bu?
2: Olabilir tabii. Yani oradaki CHP'li bazı üyelerin AK Parti lehine, AK Parti adayı lehine oy kullanması belli ki söz konusu oldu. Onunla ilgili zaten tartışmalar da yansıdı sosyal medyaya. O yüzden eğer İBB'de böyle bir durum olursa ki Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse vesaire böyle bir şey... orada da böyle bir çatışma yaşanacak. Ya peki yani bunlar ne yani şimdi? Peki o zaman belki de valilik sistemine geçeriz. Çünkü ne olacak? Bugün İstanbul'da seçim olsa gene büyük ihtimalle Yeni Parti'nin koyduğu aday kazanacak. İşte İzmir'de o kazanacak, şurada o kazanacak. Yani bir parti değiştirmeler falan bir şeye tekabül etmiyor. Muhalefet tabanı duruyor. O zaman ne olacak? Tam tersi bir inatlaşma haline geliyor. Bu o zaman belediyeler ortadan kalkacak herhalde. Yani öyle bir düzenlemeyle Türkiye'nin başına işte sıkıntı yaratıyorlar. Daha merkezi bir idareyle artık Ankara'dan denetleniyor olsun her şey falan denilecek herhalde. Yani şimdi bu içinden çıkılmaz durumlar. Yani benim çocukluğum işte
1: AK Parti... Ama hakikaten de şu Menderes sizin de midenizi bulandırmıyor mu yani?
2: Ya ben Menderes'i gayet iyi biliyorum. Menderes maalesef evet öyle. Fakat Menderes tek değil. Belediyecilik böyle bir sisteme getirildi 25 yılda. Ki daha önce de mağduriyetini bunun benim ailem yaşamış bir aile öyle söyleyeyim. Ama bu son 25 yılda daha önce istisna olan durumlar norm haline geldi. Bir de bunu görmek lazım maalesef. Evet. Ya o yüzden bu sadece o parti bu parti falan filan değil. Ama yani bunu siz topluma gerçekten böyle bir şey olarak sunmak istiyorsanız her iktidar belediyeleriyle de ilgili olmalı. AK Parti, MHP, İYİ Parti bunun hiçbir ayrımı olmamalı. Ama nedense hep bu şeyler. Ayrıca kimse sorumluluk almıyor. Yani Özkan Yalın nerede? Yani uzaydan mı geldi? Kılıçdaroğlu döneminde defalarca aday yapıldı. Niye bu adam hakkında bu güne kadar bir şey yapılmadı? Şimdi dokunulmazlık kalksın. 3 dönem milletvekili olan yapan Özkan Yalın'a o zaman hiçbir sorun yoktu. Hiçbir şey yoktu ortada. Bugüne kadar gelindi. Tırnak içinde hiçbir sorun yoktu. Şimdi mi böyle? Yani bunlar ben bir vatandaş olarak, bir parti üyesi olmadan, sıradan vatandaş
3: aynı,
2: olarak
3: belediye
2: sıkılıyorum
3: yapanlar,
2: bu durumlardan. Keza Muhittin Böcek, şimdi Özgür Özel'in tamam dokunulmazlığı kaldırsın, Veli Ağbaba'nı kaldırırsın. Konya altından kim çıkardı onu da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı 2019'da? Kim yaptı yani? Şimdi evet. Bunların da hesabının veriliyor olması lazım. Veya niye bugüne kadar bir şey yapılmadı 2019'dan beri de şimdi büyük böyle Türkiye'nin siyasi krizlerinin içine sokabilebileceği faturayı ona keselim, buna keselim, şuna keselim. Bu değil. Ayrıca Üsküdar'da da. Şimdi ben bugün biliyorum orada gayet muhafazakar yıllarca AK Parti'yi desteklemiş. Gecesini gündüzüne katmış insanlar. Bugün Sinem Dedetaş için ağlıyor. Ya bu doğru bir şey değil. Biz yanlış şeyler yapıyoruz. Çok yanlış şeyler yapıyoruz. Türkiye için çok yanlış durumlardayız. Nasıl içinden çıkacağız bilmiyorum. Ya toplumsal barış diyoruz. Herkes birbirinin boğazına sarılacak siyasi bir konuyu konuşurken. Ya bu olacak bir şey değil. Buradan bir sakinleşerek çıkabilseydik keşke. Ama onu göremiyorum yani maalesef bu gidişte.
1: Peki. Nasuh Güngör, söylemin de sonuna geliyorum.
3: Bir düzeltme yapabilir miyim?
1: Buyurun Ali Haydar Bey size geleceğim ama isterseniz
2: demiyorum.
1: Acilse buyurun.
2: Şey demiyorum. Ya boşuna vakit harcamayın.
3: Şunu söyleyeyim yani, Özkan Yalın 3. sıradaydı. 1. sıraya getiren arkadaşlar onu aynı zamanda belediye başkanı yapan arkadaşlardı. Dolayısıyla Özkan Yalın'ın da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nda nasıl başkan olduğunu da bu arkadaşlar o listeyi yapan arkadaşlardı. 13 yıl boyunca listeleri bu arkadaşlar belirlediler. Açan merak edenler varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel ve yerel seçimlerde kimlerin komisyonda olduğunu, kimlerin komisyonlarda bu isimleri seçtiğine bir baksınlar. Dolayısıyla evet genel başkan elbette ki bunun sorumluluğunu alabilmeli, almalıdır ama bu arkadaşları önerenler, getirenler, 3. sıradan 1. sıraya yükseltenler, orada yaşanan bir takım trajik olaylar, bütün bunlara sebebiyet verenler de herhalde bugünkü tablonun asli sorumlularıdır diye bir not

0: düşmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasuh Bey, ne dersiniz? 14 Ağustos tarihi önemli kuruluş yıl dönümü. O tarihe kadar transferlerin, katılımların, ister katılım ister transfer deyin, devam edeceği söyleniyor ki en çok da İzmir konuşuluyor. Size gelen bir istihbarat var mı? İzmir'i 14 Ağustos'ta AK Parti saflarında görebilecek miyiz?
2: Yani 14 Ağustos'a doğru bazı katılımların olacağı yönünde bir bilgi, kulis karışımı duyumlarımız var elbette ama İzmir'le ilgili ben hala kesin bir şey bilmiyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bu konuda belli bir kararsızlık yaşadığını duyuyorum. Herhangi bir belediye başkanının ya da bir milletvekilinin parti değiştirmesi, bir başka yere katılması elbette bütün sosyolojiyi alıp oraya taşımaz. Ya zaten kimse böyle bir şey iddia edemez. Ancak o partiden kopuş ve bir başka yere geçiş hikayesi, ha bu arada Türkiye'de hiç kimse, hiçbir siyasi parti bir diğerine niye transfer yapıyorsun diyecek bir etik zemine sahip değil. Ya hiç böyle hani ilk taşı kim attı, bilmem ne, kim masumdur falan, hiçbir bu konuşabileceğimiz bir şey değil. Tabii biliyorsun son 25 yılın büyük yolsuzlukları da var, eski skandalı falan gibi. Türkiye'de her şey son 25 yılda oldu ve bozulduğu için böyle bir dönemde yaşıyoruz. Daha öncesinde Türkiye'de hiç böyle işler olmuyordu.
3: Ama oluyordu. Ben onu söylüyorum işte. Daha öncesinde ben CHP'nin muhabbeti
2: yaşamış. Ya ama her şey 25 yılda bu hale geldi dediniz de ben de öyle ironik bir şey söyledim. Tabii ki
3: iyice, o zaman istisna olanlar şimdi genelleşti. Onu söylüyorum. Burada zaten bir sorun var.
2: Valla pek de istisna falan değil de neyse tamam öyle ben İSKİ'yi hatırlatmış olayım, o da öyle küçük falan bir iş değildi. Tarihinde yani Türkiye siyasi tarihinde seyrini değiştiren bir hikaye oldu. Ondan sonra Türkiye siyasetinin nerelerine geldiğinde bir bakalım hep beraber. Bu 25 yılda olmuştur, 15 yılda olmuştur meselesini bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Bu siyasi partilerin, daha doğrusu belediye başkanlarının haklarındaki bu iddialar ortaya çıktığında, sevgili Gürkan bir şey söyledi de o konuda. Ben 40. yılındayım mesleğimin. Herhangi bir iddianamenin daha işte kesinleşmedi, biz bunu tartışmayalım denildiği bir medya mecrası hiç görmedim ben. Bana bir tane örnek gösteremez hiç kimse. İnsanların hayatları, özel hayatları, iddianameleri, soruşturmaları, her şey bu medyada çarşaf, çarşaf konuşulmuştur. Yani meslekte çok tecrübelidir Gürkan, aksi varsa bana söylesin. Dolayısıyla bu bugün konuşuluyor, bunlar işte beklensin, kararlar çıksın, ondan sonra konuşalım. Bugün konuşmamız yanlıştırın, herhangi bir pratik geçerliliği yok. Etik ben olarak böyle bir karar alıp bunu bütünüyle uygulayıp...
1: O kişisel kararım diyor.
2: Bak böyle bir şey uygulayabilirsek... Evet, o başka bir şey. O başka bir şey. Kimse de burada zaten o insanlar suçludur demiyor. Ama senin söylediğin daha başka bir ilkesel hikaye. Ama böyle bir ilkesel hikaye Türk medyasında yok. Olmadı. Bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor. Peki oradan sevgili Ayhan'ın söylediğine gelelim. Mesela niye oraya hiç bakmıyoruz? İki şey ekleyerek söyleyeyim. Neden hakkında ciddi iddialar olan herhangi bir siyasetçi, herhangi bir belediye başkanı, ya ben bu süreç içinde aklanıncaya kadar bir kenara çekileyim hiç olmazsa, istifa edeyim ya da partim beni geçici olarak ihraç etsin Yüksek Disiplin Kurulu'ndan veya benzer mekanizmalardan diyemiyor? Ya da neden siyasi partilerin disiplin kurulları böyle zamanlarda harekete geçip ön almıyor? Ne yaptın arkadaşım sen, gel bir bakayım. Yani devlet yakana yapışacak yakında yargı ama ondan önce bana bir hesap ver demiyor. Yani hep bekleyecek miyiz böyle ila nihaya bu adamın yargılama süreci bitsin, kararlar çıksın, o zamana kadar istediklerini yapsınlar, müteahhitleri köşeye dayasınlar, oradan buradan para kaçırsınlar, bir takım havuzlar oluştursunlar, bunu da siyaseti finanse etmek için bir merkezi yapıya dönüştürsünler. Sonra da insanlardan para topluyoruz, işte aidat alıyoruz vesaire gibisinden bir siyasi algı pazarlaması yapsınlar. Bunun gerçeklikle falan bir ilgisi yok. Herkes... İstanbul Büyükşehir'de başlayan hikayenin aynı zamanda Türkiye siyasetinin geleceğini satın alma operasyonu olduğunu gayet iyi biliyor. Aksini iddia eden varsa da, vaktimiz de varsa tartışalım.
1: Çok teşekkür ederim. Gürkan Bey, son 4 dakikamız.
4: Bu son söylediğine katılıyorum. Bütün partilerin böyle hırsızlık, yolsuzluk iddiaları olduğunda parti içi denetim mekanizmaları vardır. Evet. Disiplin kurulları bunun için vardır. İşletsinler.
2: Hepsi için, evet.
4: Özgür Bey de, Kemal Bey de, öteki partileri de bunlarla suçluyoruz. Bunu yapmıyorlar. Zaten siyasi etik kaybı uçurum halinde, derinleşmiş vaziyette. Bir çürüme var. Bunu her yerde görüyoruz. Çok açık bir şey de. Sadece muhalefette mi görüyoruz? Sadece muhalefet midir kirli olan meselesi Türkiye'nin insanların zihinlerinde falan? Öyle bir resim ortaya çıkıyor. Bir öyle bir sorun var. İkincisi de biraz şöyle bir şey yok mudur? Yani son seçimde bakıyorum. İşte Üsküdar'da ne olmuş? Bir seçmen iradesi zuhur etmiş değil mi? İsrar etmiş. Seçmen demiş ki...

0: şu partiye daha çok oy veriyorum. İsmi olarak da şu insanı seçiyorum.
1: Ve üstelik muhalefette olduğunu da bile bile.
0: Elbette canım. Üsküdar gibi bir yerdeki geleneksel olarak muhafazakar sağ partilerin kazandığı bir yerde. Bu sefer seçmen iradesi bu şekilde ortaya çıkmış. Milli irade deyip duruyoruz. Milli irade bu işin temeli. Siyasi yer böyle şekilde tezahür etmiş. 20 bin civarında oy farkı var. İşte 149 bin bir almış. 127 bin AK Parti almış. Yüzde şu kadar bir fark var. Başkan olarak da şu kişiyi değil de bu kişiyi seçiyorum demiş. Tamam. Bir de meclis seçmiş. Meclisi de seçmiş. Ona göre de dağıtmış. Şimdi ne olduğunu görüyorsunuz orada. Yani seçimle yani oy sayısıyla gelen, oy oranıyla gelen, isim olarak gelen kişi Ayhan Bey'i seçmiş. Siz Beyhan Bey'i meclisteki dengeyle değiştiriyorsunuz. Meclisteki sayılar da daha çok. Yani evet. Doğal yansıması hali olarak öyle yani seçimi kazanan partinin meclisteki sandalye sayısı da daha çok olabilir. Olmaya da biliyor. Bir sürü denge var orada ama burada böyle orada da böyle bir durum var. Şimdi nasıl olmuş da bu vekiller, bu üyeler birinci turda başka, ikinci turda bir vekil sonra değişiyor, bir şey oluyor. Bunları bir sormak lazım. Ne oldu da ikinci 15 dakikada, birinci saatte fikirleriniz değişti, sayılarınız değişti, çok keskin de kutuplaşmış da bir evet. gerilim oldu. Ne oldu? Ne yaşadınız? Bir şey mi oldu? Yani bir teklif mi var? Şantaj mı var? Ne oldu? Ne sormayacak var? Mıyız yani?
2: Millet iradesi. Millet iradesi ne oldu?
0: Milletin şu partiye değil bu partiye veriyorum kararı ne oldu? O hikaye değil, o adama değil de bu başkanı istiyorum iradesi ne oldu? Bunların hiç mi kıymet harbiyesi yok ya? Yani hiç mi yok? Biz parlamento dengeleri, meclisten şeyden bahsediyoruz, belediye meclisinden bahsediyoruz. O dengeler içinde bir takım hareketler yapıp başkanı da alırız. Başkanlığı da alırız. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yapıyoruz bir takım hareket. Bunun da adı siyaset mi oluyor yani?
2: Yargı karar verince
0: CHP yaparsa
2: olacak
0: CHP, yani, AK Parti yaparsa AK Parti. Biz ona bakmayız. Biz gazeteciyiz, biz ona bakmayız. Biz siyasetin kodlarına bakıyoruz. Etik kodların geldiği hale bakıyoruz. Bunlara göz yumuluyor, bunlar destekleniyor, arzulanıyor, isteniyor. O parti, bu parti. Evet CHP, Özgür Bey'i eleştiriyorum. Bu kadar iddia, şu bu falan varken niye parti içi bir disiplin mekanizması hiç harekete geçmez? Hepsi mi temiz bunların? Yani ötekiler hepsi kirli diye yayın yapıyorlar. Peki siz de hepsi temiz diye mi bakıyorsunuz meseleye? Onlara da bunları diyoruz ama siyasette hani iktidar muhalefet meselesi değil. Kerem, baştan aşağı bir çürüme var. Bunun bir reforme edilmesi gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu sürdürülebilir bir şey değil yani. İşte Üsküdar'da gördüğümüz de olur, İstanbul'da gördüğümüz de olur, Ankara'da gördüğümüz
1: ya da İstanbul'da
0: olur,
1: göreceğimiz.
0: Mahkemelerde gördüğümüz olur. Bu ya, bütün sıkıntı var yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siyaset krizi derken bunu kastediyorum.
1: Ayhan Bey, sizin öneyi dedik ki vilayetlere döneriz. Bugün işte belediye kalmayacak. Ne dersiniz?
3: Ayhan Bey'den bir cümle alabilir miyim? Bir saniye.
1: Ali Haydar, süreni böyle kullanıyorsun. Ceketine sataşmama da izin vermemeye çalıştığını farkındayım ama buyur yani sor ama süren bitiyor. Son 3 dakikadayım.
3: Şimdi bakın yani çok açık bir olumsuzluk var. O kadar çok belediyeden telefon geliyor ki yani geçmek istemeyen, yeni partiye geçmek istemeyen arkadaşlarımızın inanılmaz bir biçimde baskı altına alındığı, inanılmaz bir biçimde tehdit edildiği, her türlü hakaretin, her türlü şiddetin kullanıldığını söyleyeyim. Dolayısıyla neden farklı tavırlar alınıyor, neden işte bu bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmüş bir şey değildi. Bu siyaset
1: neyle tehdit yani, ediliyorlar?
3: Ayrı bir parti kurabiliyor. Ya bu insanlar işte siz bu doğru durmuyorsunuz, işte burada sizi sokmayız, siz bu belediyeye gelemezsiniz vesaire falan. Şimdi bunun olduğu yerde siz nasıl bir iç barış ya da kendi arkadaşlarını daha dün aynı sırada birlikte mücadele ettiğiniz insanları yeni partiye geçmiyor diye her türlü hakareti yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Hem bunu yapıp hem birlikte davranalım diyemezsiniz. Bunu bozuyorsunuz. Tamam. Yani gerçekten yaşanan süreci en aklı selim biçimde, en vicdanlı biçimde atlatmaya çalışıyoruz. Ama o kadar zorluyorlar ki arkadaşlar, o kadar zorluyorlar ki her yerde bütün bunları, yani bütün bu yaşananları görmezden geliyoruz, ses çıkarmıyoruz. Ama gerçekten artık hani bıçağın kemiğe dayandığı bir noktada böyle bir siyaset olur mu ya? Yani geçmeyebilirsiniz başka parti, geçmek istemeyebilirsiniz.

0: kendi partinizde kalmak isteyebilirsiniz. Ama yok, illa geçeceksiniz. Geçmezseniz işte komisyonlara girmezsiniz, belediye binasına girmezsiniz vesaire vesaire. Şimdi bunların olduğu yerde siz efendim işte Cumhuriyet Halk Partileri farklı davranıyor. Nasıl davranmasını bekliyorsunuz? Nasıl Peki. davranmalılar?
1: Ya bu sözleri de bu işin bir siyasi kültüre dönüştüğünün yansıması.
2: Kapatası
1: bu işin
2: ya, iktidar muhalefeti falan
1: yok. Bu bir kültür. Yozlaşmış, değil mi? Çürümüş evet. bir siyasi kültürle yürütüyoruz.
2: Her şey neymiş yani bu. Bunlar valla.
3: Buyurun, son söz sizin.
4: Yani partileri de kapatmayalım ama böyle particilik de yapmayalım bence. Yani partiler bunu kendilerine dert etmeli.
0: Aynen öyle.
4: Siyasetçi bunu kendisine dert etmeli. Yani bir meslek grubunun içerisinde nasıl defolu insanlar çıktığında bütün meslek grubu itham altında kalıyorsa, töhmet altında kalıyorsa, ya kötü örnekler de ne yazık ki başarılı, iyi, düzgün siyasetçiyi gölgede bırakıyor. Dolayısıyla bu arınmayı, bu ayıklanmayı tam da bu işle meşgul olanların kendisine dert edilmesi lazım. Aynı şey yerel yönetimler için geçerli. Yani böyle giderse sahiden yerel yönetim kavramını tartışmaya başlayacağız.
1: Aynı şey basın için geçerli.
4: Gayet
1: bizim
4: tabii
1: mesleğimiz için de
4: tabii
1: geçerli.
4: Ki basın için de geçerli.
1: Yani.
4: Bu çürüme, bu yozlaşma normal olabilir mi? Sıradanlaşabilir mi? Dolayısıyla da burada kutuplaşma uğruna, kamplaşma yüzünden yani kirliliği örtmeyelim. Tam da ikisi birbirini besliyor. Kutuplaşma kirlenmeyi örtüyor. Kirlendikçe kutuplaşarak yani başka bir yere doğru tartışmayı yürütüyoruz.
2: Olan da temiz yani, olanları oluyor zaten.
4: Evet. Ya burada bir kere çok net biçimde yerel yönetim reformuna ihtiyaç var. Büyükşehir yasası tarımın canını okudu. Yani bu çok net. Her yerde aynı rahatsızlık var. Şimdi de belediyelerin yetkileri ve bütçe kullanımları konusu eğer masaya yatırılmazsa, yani bunu sadece A partisi, B partisi konusu yapmadan Türkiye'nin sorunu olarak görüp çözme konusunda bir irade ortaya koymazsak, bu artık taşınabilir bir yük olmaktan çıkacak. Bence bu konuda öncülüğü muhalefet yapmalı. Yani CHP ise CHP yapmalı, dönmeli, kendi taslağını sunmalı. Hani iktidar bir şey dayatıyor ya da iktidar şundan dolayı yapıyor demeyelim diye CHP ciddi bir yerel yönetim reformu tasarısıyla iktidarın önüne bir alternatif koymalı. Hem yerel demokrasiyi koruyan, güçlendiren ama şeffaflığı da sağlayan bir şey.
3: Ayhan Bilgen, çok teşekkür ederim yayına katıldınız. Şebnem Maruş, çok teşekkür ederim. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Gürkan Zengin, çok teşekkürler. Sizinle de çok teşekkürler. Nasuh Güngör, çok teşekkürler. Son skoru da öğrenelim bari.
5: Teşekkürler.
3: Kaç kaç Fener?
5: Açamıyorum. Bak, kapatmışım seni yüzünden.
3: 2-0'mış. haberin olsun. Ali Haydar Fırat Ceketin...
1: 2-0'mış derken kim?
3: Fenerbahçe önde. 2-0 önde. Ali Haydar Fırat Ceketin'le ilgili değerlendirmemizi bir sonraki yayına bırakıyoruz. Çünkü süremiz bitti.
5: Halka bırakalım bence.
1: Çok teşekkür ederim.
3: tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Birazdan Evren Aydın'la gece raporu başlayacak. Evren Aydın'la gece raporunu kaçırmayın. Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Pazar günü aynı saatte, akşam 8'de yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Merhaba efendim, iyi geceler. Türkiye'nin referans kanalına Habertürk'e hoş geldiniz. Memleket gündeminden o 40 yıllık terör tehdidinin çıkarılması için başlatılan süreçte tarihi bir günü yaşadık. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği o çerçeve yasanın tüm maddeleri kamuoyuyla net bir biçimde paylaşıldı. Soru işareti bırakılmadı. Böylece tüm dünyaya Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözecek güç ve iradeye sahip olduğu ve çatışmalarla çevrili bölgesinde sadece ama sadece barış ve kardeşliğe katkı yapmak istediği yüksek sesle bir kez daha duyurulmuş oldum. Hoş geldiniz Gece Raporu, Evren Aydın ben. Günün tüm önemli gelişmelerine yer vereceğiz ama önce özetlerimiz. Evet, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili o yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşuyor yasa ve uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Yasa teklifi peki kimleri kapsıyor, neler var? Tüm detaylarına birazdan bakacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar, meclise sunulan yasa teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu Erdoğan. Bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi. Ve Trabzonspor'un yeni transferi yıldız futbolcu Salah, bordo mavili ekip için artık Türkiye'de Mısırlı oyuncuyu havaalanının çıkışında çok sayıda Trabzonsporlu taraftar karşıladı. O görüntülerde birazdan gece raporunda olacak efendim. Hadi başlayalım. Birbirinden önemli gelişmeler var ama ilk durağımız İstanbul olacak. İstanbul Bahçeli Evler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bir bina vardı. O bina çöktü. O noktaya gideceğiz. Elif Yavuz tüm gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Elif, neler oluyor?
1: Evren Aydın, yaklaşık 1,5 saat önce hemen arkamda bulunan bu bina büyük bir gürültüyle çöktü. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun da ekranlarınıza yansıtıyor. 4 katlı bir binaydı. 88 yılında, yani 38 yıllık bir binaydı. 20 dairesi vardı ve dün bu saatlerde tahliye edilmişti. Çünkü bu binada yaşayanlar bazı sesler duydular ve binalarında çatlaklar fark ettiler. Ve bunun üzerine belediyeye ihbarda bulunduktan sonra belediye ekipleri geldi, incelemelerde bulundu. Dün akşam saatlerinde de binanın güvenilir olmadığı tespit edildiği için de tahliye edilmesine karar verildi. Ve bugün de saat 9.30 civarında tahliye

0: edilen bina büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki binada kimse yoktu çünkü dün akşam saatlerinde riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilmişti. Hemen yanında başka bir bina daha bulunuyor. O bina şu an için ayakta ama o binanın da sağlam olmadığı ve daha önce tahliye edildiği ifade ediliyor. Bu çevrede bulunan Bahçeli Evler Koca Sinan Mahallesi'nde, Merkez Mahallesi'nde, Taşova Sokak'ta burası. Burada bulunan binaların benzer tarihlerde yapıldığı ifade ediliyor. Yani bu binada yine 88 yılında yapıldığı belirtiliyor. Kameraman arkadaşım da çevreyi size gösteriyor. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Zabıta ekipleri, belediye ekipleri. Tedbiren tabii dün tahliye edilmesine rağmen binada belki olan vardır. Biri var mı yok mu kontrol etmek maksadıyla hassas burunlu köpekler de getirildi. Fatih, hemen sol tarafta hassas burunlu köpekleri de görüyorsunuz. Enkaz altında, çöken binanın enkazının altında herhangi biri, bir canlı var mı yok mu kontrol maksadıyla K9 ekipleri, hassas burunlu köpekler de getirilmiş durumda. Birçok defa çöktüğü andan itibaren de defalarca hassas burunlu köpeklerle, hassas dinleme cihazlarıyla kontroller yapıldı. O sesimi duyan var mı sorusu soruldu. Neyse ki herhangi bir yaralanma, bir can kaybı olmadığını iyi haberi verelim. Yaklaşık 38 yıllık bir binaydı. Bir bütün olarak çöktüğünü görüyoruz. Hem bizim karşımızda, göz hizamızda olan yer şu an gördüğünüz üzere çatı. Bina 4 katlı bir binaydı. 20 dairesi vardı. Altında da 2 dükkanın olduğu ifade ediliyor. Bina olduğu gibi herhangi bir yana yatma durumu söz konusu olmadan olduğu yere çöktü. Binanın malzemesinin çok sağlam olmadığı, uzun yıllardır da tabii 38 yıllık bir binadan bahsediyoruz. 93 depremini görmüş, son zamanlarda İstanbul'larda da yaşanan depremlerden de etkilenmiş bir bina, bir yapı tabii ki. Ve bu binada 38 yılın ardından kentsel dönüşüme gireceği sırada çöktü. Neyse ki bir yaralanma yok, onun haberini tekrar edelim. Sadece çevrede tedbir alındı. Doğal gaz kesildi, elektrik kesildi, onu söyleyelim. Hemen yanında başka bir binada bulunuyor. O binada daha önce tahliye edilmişti kentsel dönüşüme gireceği için. Bugün akşam saat 9.30 civarında, dün akşam saatlerinde tedbiren boşaltılan Bahçeli Evler'deki 4 katlı bu bina çöktü. Neyse ki tedbiren boşaltıldığı için herhangi bir oturan daire sakini, apartman sakini yoktu. Bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Şu an için çevrede tedbirler alınıyor. Binada yaşayanlar da dün tahliye edildikten sonra yakınlarının evlerine, yakınlarının evi olmayanlar da otellere yerleştirilmişti Bahçeli Evler Belediyesi tarafından. Şu anda da diğer binalar tek tek kontrol ediliyor. Bir risk var mı yok mu onlara bakılıyor. Çevrede tedbirler alınıyor, Evren Aydın.
1: Peki Elif, teşekkürler. Çevrede tedbirlerin alındığını söyledi. Diğer noktalarda da şu an için bir sorun yok. Peki, teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Trabzonspor'un transfer ettiği dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah kente geldi. Binlerce taraftar o süper yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Bordo Mavili ekip için önce İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Mısırlı oyuncuyu havaalanı çıkışında Trabzonsporlu taraftarlar coşkuyla karşıladı. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden de geçirildi ve akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a ulaştı. Yine binlerce taraftar havalimanındaydı. Burada meşalelerle karşılanan Muhammed Salah taraftarlarla üçlü çektirdi. Konuşmasında gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını da belirtti. Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Burada da yapmam gereken bu olacak dedi. İlk sözleri bu oldu. Bu arada Salah için imza töreni Trabzonspor'un sahasında yapılacak. Evet, Erasus Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şartsa terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Bu arada süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Teklif cuma günü komisyona, pazar günü de meclis genel kuruluna gelecek.
2: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısında.

0: karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
1: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
3: Komisyon süreci başlar mı başkanım?
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yasa teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
4: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemi...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Erdoğan sürece katkı sağlayan siyasi partilere de teşekkür etti.
2: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
4: Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin...
2: Peki bu açıklamalar ve bu yoğun tempo öncesi Ankara'da neler yaşandı ona da bir bakalım. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce partiler arasında çok yoğun bir temas vardı. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdi. Partilerin imza süreci de yürütülürken Yeni Parti ve İyi Parti ise çerçeve yasa teklifini imzalamadı.
0: Kapalı grup toplantısı, teklife dair görüşmeler ve siyasi partilerin imza süreci. Çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulmadan önce görüşme trafiği yoğundu. AK Parti mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler süreç yasası teklifine dair AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.
5: Grubumuzu bilgilendireceğiz tekrar.

0: değerlendirme.
1: Kapalı grup toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir araya geldi. Görüşmede MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da yer aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP grubu teklifi daha önce imzalamıştı. Diğer partilerin imzalarına açıldı.

0: dağıttık. Bu attığımız imza sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
1: Ayrıca CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Grup Başkan Vekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgünalp de teklife imza verdi.
2: PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Bizim belirlediğimiz ilkelere de uygundur.
1: Hüdapar'da teklifi imzalayan partiler arasında yer alırken Yeni Parti ve İyi Parti ise çerçeve yasa teklifini imzalamadı. Teklifin sunulması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir ifadelerini kullandı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklif üzerine yorumlarda bulundu. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır ve bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadesini kullandı. MHP lideri aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı Bahçeli.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
5: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
4: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
5: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
3: Evet, bu tarihi günde yapılan açıklamalar böyleydi. Yine güne yansıyan o gelişmelere döneriz ama yani bugüne, terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı, satır başları nelerdi, neleri tecrübe ettik geçmişin ışığında. Gelin bu o satır başlarını bir hatırlayalım sevgili izleyiciler. Aslında ilk olarak şu çok ünlü 26 Ağustos 2024 tarihine sizi götürmem lazım ki Sayın Cumhurbaşkanı o gün bildiğiniz gibi Ahlat ve Malazgirt buluşmaları gerçekleştirilmişti ki o buluşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan birliğin ve beraberliğin sağlanması için memlekette iç cephenin mutlaka güçlendirilmesi yönünde bir vurgu yapmıştı ve iç politikada gerçekten önemli bir milat dönüm noktası olarak da adlandırılabilir o tarih. Ve aslında en önemli tarihlerden biri 1 Ekim 2024. Hatırlayacaksınız mecliste yeni yasama yılının başladığı tarihti ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli DEM Parti Grup Başkan Vekillerinin yanına kadar gitmiş ve ellerini sıkmıştı. Tabii sonrasında verdiği mesajlar da oldukça önemliydi. Biz artık dünyada yepyeni bir döneme giriyoruz. Biz dünyada barışı isterken, istikrar isterken kendi ülkemize de barışı sağlamamız lazım demişti o tarihlerde Sayın Bahçeli. Ve 22 Ekim 2024 yine Sayın Bahçeli kürsüde ve mesajı şu: terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ki o dönem hatırlayacaksınız bu açıklamanın yankıları haftalarca belki de aylarca sürmüştü ve programları günlerce tartışmıştık. Ve kısa bir süre sonra 30 Ekim 2024'te de Sayın Cumhurbaşkanı yine o dönemlerde Orta Doğu'nun bir ateş çemberine sürüklendiği gerçeğini de gözler önünde bulundurmuş. Haklı yorumlarda bulunmuştu. Yani geleceği gören bir pencere açmıştı ve tüm bu sürecin tarihi bir fırsat penceresi olarak görülmesi gerektiğini söylemişti. Hızlanan bir süreç.

Görüyoruz ardından 28 Aralık 2024 Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, artık aramızda olmayan Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'nin İmralı heyet üyeleri Önder Öcalan'la görüşme yaptılar ve hemen sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da DEM Parti heyetini ziyaret etti. 2025 yılına biz böyle hızlı bir şekilde başladık ve hemen sonrasında DEM Parti'den de sürece ilişkin siyasi partileri bilgilendirme turu bir ziyaret başladı. Ve gelelim 27 Şubat 2025 tarihine. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve aynı zamanda kendini feshetme çağrısı yapıldı ve bu açıklamada hatırlayacaksınız DEM Parti'nin aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Tabii PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi açısından da bir dönüm noktasıydı o zamanlar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temasları, kabulleri yine Buldan ve Önder'le bir görüşmesi gerçekleşti 10 Nisan 2025'te. Kısa bir süre sonra 5 ve 7 Mayıs iki gün hafta sonu yapılan 2025'te yapılan bu toplantıyla PKK kongresini topladı. Ve 11 Temmuz'a geldiğimizde de PKK'nın silah bırakmaya başladığı o gün hatırlayacaksınız 15 kadın, 15'i erkek, 30 PKK'lı silah bırakmıştı ve o isimler arasında Besse Hozat da vardı. Açıklamalar sonrası o bir alanda yakılan ateşte sembolik bir şekilde silahların bırakıldığını görmüştük. Hala aklımızda o görüntüler. Ve 5 Ağustos 2025 süreç komisyonunun ilk toplantısı, ki bu süreçte 21 toplantı yapıldı ve dile kolay 137 kurum ve temsilci teker teker dinlendi ve sürece zarar getirilmemesi amacıyla kamuoyunun, halkın desteğinin sağlanması amacıyla, kamuoyu bilgilendirilmesi amacıyla birçok kurum ve temsilcinin dinlendiğini biliyoruz. 18 Şubat 2026 bir diğer dönüm noktası, komisyon raporunun kabul edildiği tarih ki 50 vekil oylamaya katılmıştı. 17 milletvekili kabul, 2 milletvekili ise red kararına imza atmıştı. 5 Ağustos 2026'da ise 12 maddelik çerçeve yasa teklifi yaklaşık 360 imzayla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 7 ve 8 Ağustos zaten son iki günde de Adalet Komisyonu yasa teklifini görüşmek üzere toplandı ve 7 Ağustos'ta Adalet Komisyonu yasa teklifini görüşmek üzere toplanacak hafta sonu ve 8 Ağustos'ta da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gerçekten iki senede çok ter akıtıldı. Çok emek verildi ve bu noktaya gelindi. Devam edelim gelişmelerle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş değerlendirmesini yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin'e milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş. Elbette milletvekilleri, parti grupları meclis komisyonunda metne katkı sağlayabilir, eleştirisini söyleyebilir. Ancak teklif metnini sır gibi saklayarak boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır ifadesini kullandı.

0: Memlekette bunlar yaşanırken ABD-İran hattında neler oluyor bir bakalım. ABD İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yakında açacağını iddia ediyor. Tahran yönetimi ise Umman'la bir anlaşmaya vardığını duyurdu. İran Amerika'dan gelen mesajlar sonucunda ise Hürmüz Boğazı'nı açıp açmamaya karar vereceklerini söyledi.
1: İran Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı. Boğazın açılması içinse koşulunu açıkladı. ABD, İslamabad mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmeli denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. Güvenli güzergah konusunda uzlaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de yeni rotanın 2 ila 4 ay geçerli olabileceğini dile getirdi. Son günlerde ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını kaydetti. Ancak ABD'den İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık dedi. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması aşamasına geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la görüştüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını iddia ediyor. Trump, boğaz açılmazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'nin ve Trump'ın İsrail'in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. Ancak İsrail'in varlığı müzakere konusu değil dedi. Güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yaptırımları güncelledi. Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtiyor. Katar, tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
0: İsrail ve Lübnan arasında müzakerelerin 7. turu Roma'da devam ederken İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'ın güneyine bir saldırı başlattı. Bölge sakinlerine ise evlerini terk etmeleri yönünde çağrı yapıldı. İsrail ordusu ateşkes ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırı başlattığını açıkladı. Açıklamada Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği, saldırıların Hizbullah unsurlarına yönelik olduğu iddia edildi. Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesinde de İHA saldırısı gerçekleştirildi. O saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. İsrail ordusu gün içinde de ateşkes ve Roma'da devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenlemişti. Sırada İsrail'in öyle bir planı var ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tepki çeken planlarına bir yenisi daha eklendi aslında diyebiliriz. İsrailli bakan Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine içinde timsahların olduğu bazı hendekler kazmak istiyor. Son paylaştığı görüntülerde mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmaların şimdiden başladığını gösteriyor.
1: Hendekler kazıldı, hazırlıklar başladı. İsrail Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanenin çevresine timsah koyma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Ketziyot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı hükümet planını durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile Çevre Koruma Bakanı Idit Silman Ketziyot Hapishanesi'ne gitti. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin verdiği kararla yaptıkları işlere çomak soktuğunu savundu. Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yargıda reform yapacaklarını da dile getirdi. Ben Gvir Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla çevrili hendekler kurulmasını önermişti. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hayvan hakları gerekçesiyle durdurmuş, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar planı askıya almıştı. İnsan hakları kuruluşları verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esir bulunuyor. Hapisteki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: Gündemdeki bu önemli gelişmeyi Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit'le konuşacağız. Özcan Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Evren Bey.
0: Çok sağ olun efendim. Şimdi bazı isimler koymaya çalıştık ama akıl almaz dedik, insanlık dışı dedik ama hiçbiri karşılamıyor. Yani söz konusu isim de İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı. Kendisi zaten İsrail'de bile sevilmiyor ki sürekli Gazze'de katliamın devam etmesi gerektiğini savunan bir isim. Şimdi kararında da hocam ısrarcı gözüküyor. Yani mahkemeyi gerekli o caydırıcı önlemleri engellemekle suçluyor bir de. Neye hedefliyor olabilir hocam İsrail ve gerçek amaç ne? Yani cezaevlerinin çevresine gerçekten de timsahların konması, böyle bir plan uygulanabilir mi hocam?
2: Şimdi tabii Ben Gvir İsrail siyasetinde bir aşırı ucu temsil ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi aşırı sağcı. Ama az önce haberinizde de belirttiğiniz gibi yani güzel bir manşet atmıştınız insanlık dışı diye. İnsanlık dışı da bir insan kendisi yani. Ve zaten burada yaptığı da tamamen artık timsahlara yönelik bir plan geliştirmesi. Bu da insanlık dışı bir plan olduğu ve insanlık dışı bir zihniyetle.
0: Yani hocam politikadan, siyaseten, her şeyden ayrı tutuyorum. Bir insanın

0: aklına böyle bir plan nasıl gelebilir? Bu belki psikolog, bir psikologla konuşmamız gerekiyor belki ama gerçekten çok enteresan değil mi?
1: Kötülüğü ve vahşeti sindirmiş, içinde normalleştirmiş bir siyasi profilden bahsediyoruz ama kesinlikle bunu hani bilerek yapmadığını, herhangi bir amacının olmadığını söylemek mümkün değil. Tamamen burada siyasetini zaten kendisi de ifade ediyor. Diyor ki Orta Doğu'da lider olmak için deli olmak gerekir diyor. Yani bir deli gibi konuşmak gerekir. Dolayısıyla hitap ettiği kitlenin delirdiğinin farkında. Onların oyunu alabilmek için onlar gibi düşünmesi gerektiğini, onlar gibi konuşması gerektiğini söylüyor. Burada bu hareketini savunurken deli gibi olmak durumundayım diyor. Yani deli gibi davranırsam bu seçmenin oyunu alabilirim diyor. Aslında bize burada şunu söylüyor. İsrail toplumu delirdi. İsrail toplumunun Ben-Gvir'e, Smotrich'e, Netanyahu'ya oy veren kesimi kesinlikle delirmiş durumda. Çünkü bu tür bir siyaset talep ediyor. Bu tür bir uygulama talep ediyor. Bakın mahkeme burada kararı durdururken yani İsrail'deki hukuk sisteminin, sivil toplum kuruluşlarının da ne kadar insanlık dışına çıktığını gösteren bir örnek de bu kararın alınma şekli. Yani mahkeme şimdilik durdurdu. Ama mahkeme hangi gerekçeyle durdurdu? İçerideki hapishanelerde işkence yapılanlara yönelik bir kötülük, bir işkence veya insan haklarına ihlali anlamına geleceği için değil.
0: Yani evet hocam, mahkemenin kararı da çok ilginç değil mi? Yani orada hayvan haklarına işaret ediyor, odaklanıyor. Yani evet. Filistinli mahkumlara o kötü muameleden, istismardan hiç bahsedilmiyor. Tabii ki hayvan hakları da elbette önemli ama şu an konumuz o değil. Yani hukuki süreç böyle devam ederken, şimdi beklemeye de alındı hocam bu öneri. Yani nasıl sonuçlanabilir sizce hukuki süreç?
1: Şimdi tabii bu hani bence Ben-Gvir'in esas amacıyla birlikte okumak gerekiyor. Aha. Ve önümüzdeki takvimi de bu işin içinde hesaba katmak lazım. Eylül ayı hemen seçimden biliyorsunuz 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Ve Eylül ayında da İsrail'de dini bayramlar var. Dini günler var. Ve bu günler içerisinde tam da Ben-Gvir'in seçim kitlesi Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapıyor. Tabii. Ve Mescid-i Aksa'da her türlü provokasyonu gerçekleştiriyor. Bu tür bir delice hareketle, bu deliliği zirveye çıkaran söylemlerle Ben-Gvir bana kalırsa Eylül ayı içerisinde kendi seçmen kitlesini konsolide etmeye yönelik, diğer aşırı sağdaki tüm oyları toplamaya yönelik büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Ve Eylül ayında gerçekten dünya Mescid-i Aksa'yı konuşmaya başlayabilir. Ben-Gvir'in seçmen kitlesinin Mescid-i Aksa'ya yapacakları baskınlarla ki Ürdün'de biliyorsunuz en son çağrıda bulundu. Ben-Gvir ve İsrail aşırı sağının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlarının durdurulması için dünyanın harekete geçmesini istediler. Ve Eylül ayını işaret ettiler. Eylül ayı maalesef bu sene tam da İsrail'deki seçimlerin bir ay öncesine denk geldiği için İsrail'deki aşırı sağın biz iyice azgınlaştığını ve oradaki Müslümanlara yönelik saldırılar yaptığını korkarım ki görmeye başlayacağız. Mescid-i Aksa'da bir nevi işgale ve statükoyu değiştirmeye yönelik adımlar atmaya hazırlandıklarına dair raporlar var. Dolayısıyla ben bu Ben-Gvir'in şu an attığı adımı bir nevi Eylül ayına yönelik bir hazırlık olarak da okuyorum.
0: Seçimlere yönelik bir dünya plan olarak da adlandırabiliriz.
1: Evet yani tamamen seçim, işin ucunda seçim var ama daha da öte biliyorsunuz bunların bir hayali var. Bunun için gerekirse bir kıyamet savaşı, bir dünya savaşı çıkarmayı da göze almış bir kitleden bahsediyoruz Ben-Gvir dediğimiz zaman. Ve bu hayalin içerisinde Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü provokasyon var. Kendisi biliyorsunuz aynı zamanda İsrail polisinin de başındaki isimlerden ve şu anda Mescid-i Aksa'da güya güvenliği sağlamakla görevli polis teşkilatının içerisine yeni bir birim kurmaya çalışıyor ve bu birimi de kendisine oy veren seçmenlerden oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla Ben-Gvir zihniyeti Mescid-i Aksa'nın etrafında kimin girip kimin çıkacağını

0: Mevlana, Müslümanların ibadet ederken gözetlenmesine, orada diğer aşırı radikaller, Yahudi radikaller Müslümanlara saldırdığında oranın güvenliğini sağlamakla görevli olacak. Düşünebiliyor musunuz? Ben-Gvir zihniyeti Mescid-i Aksa'yı güya koruyan, onun etrafında konuşlanan güç haline gelecek. Böyle bir birim kurmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Bütün bunlardan da bence yani belki bugün konuştuğumuzdan da daha önemli hadiseler Ben-Gvir zihniyetinin Mescid-i Aksa'ya yönelik planları.
1: O zaman yaklaşan seçimler önce Ben-Gvir ve kendisine yakın aynı zihniyete sahip kişilerden benzer adımlar da bekleyebiliriz. Hocam son olarak kısaca İsrail bu adımı atarsa uluslararası kamuoyu bugüne kadar pek çok politikasına İsrail'in soykırım politikasına dahil olmak üzere sessiz kaldı ama bu son adıma herhangi bir tepki bekler misiniz?
0: Şimdi İsrail giderek dünyada yalnızlaşıyor. Yani devletler nezdinde de yalnızlaşıyor ama o en azından olması gereken hızda değil. Ama toplumların gönlünde, toplumların zihninde İsrail mahkum edilmiş durumda. İsrail kendi yaşadığı Holokost sınavını başarıyla geçemeyen bir topluma dönüşmeye başladı. Bakın bu toplum Holokost'u yaşayanların yani Nazilerin soykırımına uğramış olanların torunları, çocukları. Ama o Holokost'ta dedelerinin maruz kaldığı soykırımın daha beterini bugün Gazze'de yapıyorlar. Nazilerin yaptığı işkencenin daha beterini bugün Filistin'de, Batı Şeria'da yapıyorlar. Demek ki bu İsrail kendi toplumuna Holokost'u yapılmaması gerekenlerini anlatmıyor. Holokost'taki en büyük ders nedir? Güçlü olduğunuzda karşınızdakini ezmeyeceksiniz. Karşınızdakini insan dışı bir canlı olarak görmeyeceksiniz ve ona zulmetmeyeceksiniz. Çünkü Nazilerin Yahudilere yaptığı buydu. Demek ki bu İsrail bu Holokost'tan bu dersi çıkarıp kendi çocuklarına öğretememiş ve tam tersi Nazilerden nasıl soykırım yapılır, nasıl işkence yapılır bu tür dersleri alıp işte Ben-Gvir gibi insanları yetiştirip bugün için bugüne getirmiş. Bu İsrail için çok büyük bir tehlikedir. Dünya da bu felaketi yani İsrail'in ortaya çıkardığı bu kötü senaryoyu görmeye başladı ve İsrail'in nasıl bir kötülük şebekesine dönüştüğünü de görmeye başladı. Bunlar
1: Evet.
0: elbette İsrail'e çok ters bir şekilde geri dönecektir. Er ya da geç geri dönecektir. Belki yani İsrail'i daha nasıl kendisini güvende hissedecek? Şimdi timsah ya bu konuşulabilecek bir şey mi? Ülkesinin etrafına da zaten Gazze'nin etrafına da neredeyse timsahlarla ördü. Yani bu Gazze'nin yaşadığı bu cezaevinin yaşadıklarından farklı değil. Etrafına da timsahlar misali saldırıyor. Lübnan bugün aynı şeyi yaşıyor. Suriye aynı şeyi yaşıyor. Etrafında barış yaptıkları ve geçinebildikleri tek bir ülke yok. Mısır'la bir barışları var.
1: Evet.
0: Çok kırılgan. Her an o bölgede de işler tersine gidebilir. Zaten Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlarda Ürdün'ün geldiği nokta, Ürdün'ün de her an İsrail'le yeni bir savaş haline geçebileceğine işaret ediyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla İsrail'in aklını başına alması şimdilik İsrail toplumu içinde en faydalı çıkış yolu gibi görünüyor.
1: Evet, Özcan hocamız da net bir şekilde ifade etti. Tüm bu hamleler aslında seçime yönelik planlar olabilir ve elbette İsrail'e de geri dönüşü olacaktır bu adımların. Çok sağ olun hocam. Anadolu Ajansı Dış Politika
0: Teşekkürler
1: Analisti
0: Evren Bey.
1: Özcan Tikit'teydik. Gece raporuna katkılar için teşekkür ediyoruz hocamıza. Devam edelim. Haberlerimizde Pentagon 10 yıllardır uygulanan nükleer doktrinini değiştirme hazırlığı içinde. İddiaya göre Washington yönetimi Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalar için taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji üzerinde kafa yoruyor.
2: ABD, Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalara yönelik yeni bir taktik nükleer doktrin üzerinde çalışıyor. İddia Amerikan basınından. NBC News'da yer alan habere göre planda olası bir bölgesel çatışma durumuna karşı kısa menzilli taktik nükleer silahların kullanımı yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı planı politika müsteşarı Elbridge Colby'nin liderliğinde hazırlıyor. Plan ABD'nin 10 yıllardır uyguladığı askeri direktifleri rafa kaldırmayı hedefliyor. İddiaya göre hedef, konvansiyonel bir savaşın kontrolden çıkarak topyekün bir nükleer faaliyete dönüşmesi.

0: etmesini engellemek, rakip devletlerin çatışmalardaki boşluklardan yararlanarak üstünlük kurmasını önlemek de hedefler arasında. Olası bir kriz anında ABD Başkanı'na sunulacak nükleer müdahale seçeneklerinin tamamen güncelleneceği belirtiliyor. Pentagon geçtiğimiz ay ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancı kurumlar listesini genişletmiş, Çin'in önde gelen 3 araştırma üniversitesi de listeye eklenmişti. Pentagon daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin tarihinde ilk kez Çin ve Rusya gibi iki büyük nükleer rakiple aynı anda karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
1: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyon aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
2: İlk yerleştirme için 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden ve Palo ailesi davası olarak da bilinen dosyada nihai kararı Yargıtay verdi. Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık Tuncer Ustel hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Bu arada diğer aile üyeleri hakkındaki o beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
0: Yargıtay Palo ailesi dosyasında kararını verdi. Bir sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal'la kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan dosya, ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. 2018 yılında ailenin bir televizyon programında olayı yeniden gündeme getirmesi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustaeli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustaeli'nin çocuğu kasten öldürme suçundan beraatine, usulsüz gömme suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.
3: Havva Hanım, kabul ettiniz.
0: Taraf avukatları Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. İstinaf kararının ardından taraf avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustaeli hakkında olası kastla çocuğu öldürme suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararını onadı. Ustaeli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
3: Biz bilmiyoruz, öyle atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok.
0: Yüksek mahkeme cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu'yla Emine Ustaeli hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Mügeşahin eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin daha önce de kadına şiddetten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
2: Takip etti. Eczanın çıkışı da tetiğe bastı. 26 yaşındaki Nilda Müge'yi katletti. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Gece saatlerinde kız kardeşini hastaneye götürdü. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen N.I. da peşindeydi. Eczaneden çıkan genç kadına tabancayla ateş açıp kaçtı.
4: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
2: Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
4: Uzaklaştırması alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
2: Bir aydır Nilda'yı takip ettiği öne sürülen saldırganın 5 yıl önce de eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı belirlendi. Genç kadını darp ettikten sonra serbest bırakılan şüphelinin daha sonra bıçakla saldırıp öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu olaydan dolayı 14 yıl hapis cezası aldığı tespit edildi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi arıyor.
1: Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapılıyordu. Tam o sırada büyük bir patlama oldu. 2 kişinin yaralandığı patlamanın şimdi nedeni araştırılıyor.
0: İlaçlama yapılırken patlama oldu. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya göre banyodan gelen kötü kokunun böceklerden olabileceğini düşünüp evini ilaçlatmak istedi. Ancak ilaçlama başladığında beklenmeyen bir şey oldu. Meydana gelen patlamayla birlikte ev savaş alanına döndü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. İlaçlamayı yapan ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı yaralandı. Ev sahibinin durumu ağır. Ekipler şimdi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.
1: Bursa'da bir tavuk çiftliğinde büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu. Mudanya'da bir tavuk çiftliğinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan telef olduğu öğrenildi. Efendim Adana'da kebapçıda oturan kişilere silahlı saldırı düzenlenmiş. Kaçan saldırganları yakalamaya çalışan bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Olayı büyük bir titizlikle inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralılardan birinin konum göndererek saldırganlara yardım ettiğini ortaya çıkardı.
2: Motosikletle geldiler. Kebapçıdaki müşterilere kurşun yağdırdılar. O masadaki bir kişinin saldırganlara konum attığı ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Motosikletli iki şüpheliden biri Kalaşnikov, diğeri tabancayla kebapçıda yemek yiyen gruba ateş açıp kaçtı. Masadaki 4 kişiyle kaçan saldırganları yakalamaya çalışan ve olayla ilgisi olmayan Samet Aksoy, kurşunların herifi oldu. Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaralıların ifadeleri doğrultusunda araştırmayı genişletti. Yapılan incelemede saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın arsa satışı için görüşmek üzere HS ile buluştuğu belirlendi. Emlakçı Baran Yücekaya iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı HS'den intikam almak istedi. Bunun için HS'nin düşmanlarına onun yerinin konumunu gönderdi. Olay sonrası iki tetikçinin yanı sıra Baran Yücekaya da saklandığı yerde yakalandı. Saklanmasına yardım eden eşi, annesi ve bir kişi daha gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok, ben de yaralandım, mağdurum." dedi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
1: İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli güvenlik kameralarından kaçamadı. Polis adım adım iz sürerek tarihi eserlere zarar verenleri yakaladı.
2: Tarihi mezar taşlarını parçaladı.

0: Yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
1: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
0: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
2: Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer 2 çocuğuysa şu anda yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
2: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan o sürücülerin haberlerini ekrana taşıyoruz ama fotoğrafa diğer tarafından da bakalım. Bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar da bazen kazaları beraberinde getirebiliyor. İşte İstanbul'un birçok noktasında da bu kural ihlalini görmek mümkün. Ekibimizden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz bu sorunu yayalarla ve sürücülerle konuştu.
3: Önce kırmızıda geçtiniz.
4: Görmedim ben.
3: Fark etmediniz.
4: Fark etmedim ben.
3: Yolu boş görünce geçeyim mi dedim.
5: Evet.
3: Ama size kırmızı yanıyor.
5: Ama trafik yok.
3: Ya aniden araç geldi.
5: Ama sağımı kontrol ettim.
6: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
3: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
7: Herkes geçti.
3: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
8: Baktım herkes geçiyor.
3: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
8: Vallahi görmedim.
3: Dikkat etmediniz mi?
8: Dikkat etmedim.
3: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
6: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
9: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
5: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
6: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
3: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
8: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.

0: İstanbul'da bugünlerde hava bayağı bir sıcak. Yani o yüksek nemde etkisini sürdürüyor ve boğucu bir hava var. Termometrelerde 30 derecenin üzerinde, 32'yi 33'ü gösteriyor. Hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. O bunaltıcı havadan kaçanlar var. Onların adresi de tabii ki sahiller.
1: Yazın en sıcak günleri başladı. Üstüne nem de eklenecek. İstanbullular bunaldı. Evde duramayanların adresi yine sahiller oldu.
2: Sıcakları değerlendirelim dedik. İlk defa geliyoruz biz de bebeğe. Güzel. Şimdi yüzüyoruz, oturuyoruz. İyi bir aktivite oldu bizim için de. İstanbul'un en sıcak günü galiba bugün.
3: Evde oturacağımıza böyle değerlendirdik.
1: Kimi kendini boğazın serin sularına bıraktı. Kimi ise şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı.
4: Evde duracağımıza burada geliyoruz işte. Vakit geçiriyoruz, hem serinliyoruz.
5: Değerlendiriyoruz suyumuzu. Buz gibi temiz. Klimam bozuldu aksine. Rahatsız, bir aydır buradayım.
3: Hava çok sıcak, herhalde 40 derece vardır. O yüzden ben de her zaman ailemle birlikte buraya geliyorum. Şimdi onlar yüzüyorlar.
6: Evde durulmuyor diyen birçok İstanbullu bugün soluğu sahillerde aldı. Çocuklarıyla gelen de vardı, serinlemek için denize giren de.
7: Serinlemek için çocuklarımızı getiriyoruz. Onlar denize girerek eğleniyorlar. Aynı zamanda da serinliyorlar.
8: Burası hiçbir tarafı aratmıyor. Ne Bodrum'u, ne Marmaris'i. Ne tatili. Ortam da güzel. Arkadaşlık güzel. Deniz çok temiz. Pırıl pırıl.
0: Adıyaman'da yaşayan Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çok uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattılar. 6 yıl önce ikiz çocukları olan aile en büyük hayallerini gerçekleştirdi. İkizler Anıtkabir aileleriyle birlikte ziyaret etti.
1: Yıllarca evlat hasreti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar. 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
9: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de bağırdılar. Silahları yere vurdular.
1: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
10: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül,
9: polis.
1: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
11: Teşekkür ediyor.
12: Nasıl teşekkür ediyor?
11: Kız bayramı sanıyor
0: Futboldan güzel bir haber. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi avantajı yakaladık. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisini kendi evinde konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca, 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla rövanş öncesi önemli bir avantajı eline aldı. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz gece raporuna.

0: Kısa bir aranın hemen ardından gece raporunda ikinci dilimle karşınızdayız. Bu ikinci dilime haber turumuzda günün özetiyle başlayalım. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Bu arada teklif cuma günü komisyona, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelecek. Milli Güvenlik Kurulu ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast siminde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikastimine dahil edildiğini anlattı. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu arada CHP'de bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Bu arada Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde tansiyon bir türlü düşmüyor. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve İHA saldırıları düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri hedef alındı. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyon aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerimizin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşmiş oldu. Ve İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili olmaya devam ediyor. Termometreler giderek yükselirken hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Bunaltıcı havadan kaçanların adresi de İstanbul'da yine sahiller oldu. Efendim, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir günü geride bıraktık. Yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan yasanın uygulanması için ön şartsa terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Bu arada süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası da ertelenecek. Teklif cuma günü komisyona, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelecek.
1: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
3: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde.

0: ve kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çerçeve yasa teklifiyle ilgili 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Çelik, atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır ifadesini kullandı.
2: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
2: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
0: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
2: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
0: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
2: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri anti-siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
1: Ve Sayın Çelik'in de bahsettiği o açıklamaya bakacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu ve çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini bir anlamda sürdürdü. Dervişoğlu, destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
3: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
4: çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini

0: sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
1: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
1: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
2: Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Aklınca pazarlık yürütme niyetinde dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, İYİ Parti'nin kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirdiğini belirterek, zira bu partinin kuruluş süreci başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ'nün siyasal mühendisliği çerçevesinde konumlanmıştır dedi. İYİ Parti örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte, aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan yasa teklifine ilişkin gelen açıklamalarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Bu arada İletişim Başkanı Burhanettin Duransa iç cephemiz daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi.
4: Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla, terörsüz bir Türkiye ortamında, demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz.
3: Bir değerlendirmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve aziz milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz, kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz olan süreçle Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
4: İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
2: Devam edelim efendim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin mesajlar verdi. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Göktaş, TRT Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin Göktaş, hedefin el birliğiyle süreci başarıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber bu süreci inşa edeceklerini vurgulayan Göktaş, şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum ifadesini kullandı.

0: Da ABD ve İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yine önemli başlıklar arasında yer alıyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki
0: Efendim Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler masada. ABD ve İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yine önemli başlıklar arasında yer alıyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son duruma da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.
0: Siyasette yaşanan gelişmeleri yakından takip eden izleyicilerimiz hatırlayacak. Bu gelişmeyi hafta başına duyurmuştuk. CHP'de bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması yönünde bir talepte bulunacaktı. İşte o deklarasyon, o çağrı ertelendi. Peki neden ertelendi? CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol anlattı. İzleyelim.
1: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
0: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifade doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sabah başladı o seçim ve saatlerce de devam etti. Bazı gerginlikler yaşandı, tansiyon yükseldi. 4 tur yapılan oylama sonucunda ise CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi.
2: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
3: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
2: Tutuklanan ve

0: görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
1: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
0: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
2: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
3: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
0: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
2: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
4: İstanbul'da avcılar belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Aralarında Fen İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın avcılar belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlük olduğu yönünde tespitler yapılınca başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe darbe öncesinde İstanbul'da örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı. Bu arada çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.
5: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi. Suikast timinde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
6: Ülkeni bir lira satmaya utanmadım.
5: Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikle Salih Usta adını

0: kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Ürdün'de Kudüs konulu bakanlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya iştirak eden Dışişleri Bakanı Fidan, "Dikkatimiz Filistin meselesinden ayrılmadı," dedi. İsrail'in ise barış niyeti olmadığını bir kez daha ifade etti.
0: Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar toplantısı düzenlendi. Ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bakanları 5. toplantısı gerçekleşti. İki toplantıya da katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
2: Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
0: Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için çok kutsal bir yer olarak görüldüğünü belirtti.
2: Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
0: Hakan Fidan, Gazze için barış planının yol haritasını da değerlendirdiklerini belirtti.
2: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
0: Bakan Fidan, Ürdün temasları kapsamında Kral II. Abdullah tarafından da kabul edildi. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
1: Hamas silah bırakmayı kabul etti bildiğiniz gibi, ancak İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Netanyahu da silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alanlardan geri çekilmeyeceklerini savundu.
3: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
4: Ani umed etan ala interesim habitkhoniyim shelanu. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו.
3: Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazlarını Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ordu Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetin onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: Orta Doğu'dan bir başka kaynayan kazana, Rusya ve Ukrayna arasındaki o yükselen tansiyona gidelim. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca çok sayıda saldırı düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği o saldırılarda Kiev bölgesine ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri de hedef alınan yerler arasında.
3: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna, Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti.

0: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivski semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna polisi ise Herson'da bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi. NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
1: ABD-İran savaşında gelişmeler Hürmüz'de kilitlenip kaldı. Şimdi ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yakında açacağını iddia ediyor. Tahran yönetimi ise Umman'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. İran ise Amerika'dan gelen mesajlar sonucunda Hürmüz Boğazı'nı açıp açmamaya karar vereceklerini açıkladı.
2: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı. Boğazın açılması içinse koşulunu açıkladı. ABD, İslamabad mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmeli denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. Güvenli güzergah konusunda uzlaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de yeni rotanın 2 ila 4 ay geçerli olabileceğini dile getirdi. Son günlerde ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını kaydetti. Ancak ABD'den İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık dedi. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması aşamasına geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la görüştüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını iddia ediyor. Trump, boğaz açılmazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'nin ve Trump'ın İsrail'in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. Ancak İsrail'in varlığı müzakere konusu değil dedi. Güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yaptırımları güncelledi. Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtiyor. Katar, tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
1: Efendim, Hürmüz'lü anlaşma bilmecesi böyle devam ederken Kızıldeniz'de de gerilim artıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait Vefa adlı petrol gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını bildirdi. Saldırının Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında gerçekleştirildiği bildirildi. Sözcü, saldırının ablukaya abluka ile karşılık verme anlayışıyla düzenlendiğini söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada Aden Körfezi'nde bir başka Suudi petrol tankerine füze saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Husiler, geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzelerle ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler son dönemde Kızıldeniz'de saldırılarını artırdı. İran Savaşı'nın faturası ABD'nin füze stoklarında çıkmaya başladı. CNN'e göre Washington yönetimi hem saldırı hem de savunma amaçlı.

0: Karşı mühimmatlarının büyük bir bölümünü şimdiden kullandı. Taat füzelerinin ise yaklaşık %80'inin tükendiği iddiası var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar Washington'ın mühimmat stoklarını ciddi biçimde azalttı. İddia Amerikan basınında yer aldı. CNN'e konuşan kaynaklar, terminal yüksek irtifa alan savunması Taat füzelerinin %80'inin, Patriot önleme füzelerinin ise yaklaşık yarısının kullanıldığını öne sürdü. Amerikan ordusunun çatışmalar sırasında uzun menzilli ve yüksek kapasiteli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı kaydedildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise Taat stoklarının eski düzeyine dönmesi için en az 3 yıl gerektiğini ileri sürdü. İran Savaşı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet Taat füzesi bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin de azalan füze stoklarının İran'ın olası misillemelerine karşı savunma kapasitesini zayıflatmasından endişe ettiği ileri sürülüyor. Reuters'da Amerikan ordusunun 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi Atacms ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandığını, Tomahawk füzelerinin de yarısının tükendiğini iddia etmişti. Amerikan basınındaki bir başka haberde Pentagon'un İran'a karşı yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla fikir istediği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddediyor.
0: Efendim, İstanbul Bahçelievler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Hemen bakalım ilk bilgilere. Koca Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde tahliye edilen bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla arama ve inceleme çalışması yaptı. Binanın dün gece tahliye edildiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, arama çalışmalarının tamamlandığını, can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi. Bahadır, çöken binanın yanındaki apartmanın da riskli olduğunu ve bu gece yıkılacağını ifade etti. Çok büyük bir dikkatsizlik Trabzon'da yaşandı. Bir sürücü frene basacağım derken gaza bastı. Kazada kaçınılmaz oldu. Siteye girmeye çalışan otomobil bahçeye düştü.
2: Siteye girecekti. Pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu. Trabzon'un Orta Eser ilçesinde bir sürücü siteye girmek için otomatik bariyere yanaştı. Bariyerin açılması için yavaş yavaş ilerleyen sürücü bir anda iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil önce bariyere çarptı, ardından da binanın bahçesine düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçta sıkışan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi yok.
0: Tayland'da oynanan bir futbol müsabakasında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı işte o anlar.
1: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.

0: Gelin Türkiye'nin internet karnesine yakından bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Buna göre sonuçlara göre geçen yıla baktığımızda internet kullanımı bu yıl artmış ve internet erkekler kadınlardan daha çok kullanıyormuş.
1: Herkesin ekran süresine baktığımda 10 saat, 5 saat. Yani genel olarak bizim insanımız sosyal medyaya bağımlı.
2: İnternet kullanım oranı %92,3 arttı. 2026 yılında erkeklerin %94,8'i, kadınların ise %89,9'u internet kullandı.
3: Kadınlar daha az çünkü daha fazla meşguliyetleri var. Telefona bakmaya bence fırsatları yok.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.
3: TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla arttı. Erkeklerin ise kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü.
4: Kadınlar daha çok kullanıyor bence. Çünkü onlar daha çok paylaşmayı seviyor. Ne bileyim sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorlar.
5: Erkekler güncel haberleri takip ettiği için artık televizyondan bağımsız olduğumuz için günümüz dünyasında teknolojiye erkekler daha çok yaklaşmış olabilir.
2: Sosyal medya kullanımında ilk sırayı %90'la mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldı. WhatsApp'ı YouTube ve Instagram takip etti. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre mesleki veya özel amaçla çevrim içi eğitim alanlarda 5,2 puan artış yaşandı. 2026'da bu oran %22,9 olarak gerçekleşti.
0: LGS'de yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerimizin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
2: İlk yerleştirme için 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okulu seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
0: Antalya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen mimarisine de dikkat çeken 77 metrelik kule tamamlandığı zaman havalimanının artan hava trafiğinin yönetiminde de kritik bir rol üstlenecek.
2: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. 77 metrelik dev kulenin inşası yıl sonunda tamamlanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
6: Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz. Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.
2: Yeni tesiste Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesi güçlendirilecek. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden de izler taşıyacak.
0: Efendim ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine tepkiler var ki konu Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi ülkesine yargıya taşındı. 25 eyalet Washington yönetiminin 60 ticaret ortağına uyguladığı yeni tarifelerin yetki aşımı olduğunu savundu ve mahkemenin yolunu tuttu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine karşı açılan davaların sayısı artıyor. Aralarında Kaliforniya, New York ve Illinois'in de bulunduğu 25 eyalet Washington yönetimini mahkemeye verdi. Kaliforniya, Arizona ve Oregon başsavcılarının öncülüğünde bir araya gelen 25 eyaletin açtığı dava dilekçesinde Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz edildi. Yönetimin yasal yetkilerini aştığı savunuldu. Tarifelerin 1974 tarihli ticaret yasasının kapsamı dışına çıktığı ve idari usul yasasını ihlal ettiği öne sürüldü. Eyaletler mahkemeden söz konusu tarifelerin iptal edilmesini, yürürlüğünün durdurulmasını ve tahsil edilen vergilerin iade edilmesini istedi. Yeni gümrük vergilerinin hayat pahalılığını artırdığı savunulurken bu politikanın faturasını Amerikan halkının ödediği kaydedildi. Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğu öne sürülerek yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı üçüncü kez dava açıldığı belirtildi. Trump yönetimi geçen ay 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere %10 ile %12,5 arasında ek vergi getirildiğini duyurmuştu.
0: Efendim yeni kriz Amerika Birleşik Devletleri ile Brezilya arasında bu kez ve vize krizi bu. ABD diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti.
7: ABD ile Brezilya arasında diplomatik kriz patlak verdi. Washington yönetimi Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Libeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecinin askıda tutulmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi. Associated Press'e konuşan yetkililer kararın birçok kez ertelendiğini ancak Lula da Silva yönetiminin adım atmaması üzerine yürürlüğe girdiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Washington'ın vize iptali kararını sorumsuz ve düşüncesizce olarak niteledi. İki ülke arasında ipler Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Deni Perez'in atamasını 4 Ekim'deki seçimlerin sonrasına ertelemesiyle gerilmişti. Brezilya ayrıca seçimlere müdahale edileceği ve Lula'nın aleyhinde propaganda yapılacağı gerekçesiyle geçen ay iki üst düzey ABD'li diplomatın vize başvurusunu reddetmişti. Washington yönetimi ise iddiaları yalanlamış, diplomatların ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu savunmuştu. ABD'li yetkililer Brezilya'nın gerekli adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayının kabul edilmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini belirtiyor.
0: Günün en enteresan polemiklerinden birine bakacağız. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini sürekli söylüyor New York Belediye Başkanı Mamdani ve Tel Aviv'den tepki çekmede devam ediyor. Bu kez Tel Aviv Belediye Başkanı Yardımcısı Avner konuştu. Sen ve ben yüz yüze hadi bakalım dedi ve Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. Bakalım Mamdani'nin yanıtı ne olabilir?
2: Sen ve ben yüz yüze diyerek seslendi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. It's time. You and me. Face to face. Let's go. New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım demişti. Mamdani günler sonra geri adım atarak Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını söylese de Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam etti. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. I love America, I love New York City, but you Mamdani, you're bad news. I'm coming for you. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It's time, you and me, face to face. Let's go. Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın dedi. Maçın gelirinin Mamdani'nin seçeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi.
8: Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
0: Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi ve zorunlu askerlik süresi de 11 aya çıkartıldı. Bu kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
7: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askere alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
0: Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyor. Sıcaklık rekorları peş peşe gelirken Yunanistan'da komşuda orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele var ve ülkede bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi.
7: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgerland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönümü aştığı belirtilirken, çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
0: Ve haber rotamızı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çevirelim. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunuyor ve İran Savaşı'na dair de önemli şeyler söyledi biraz önce. Bir bakalım neler söylemiş. Evet, Donald Trump İran'la görüşmelerin devam ettiğine yönelik bir açıklamada bulundu. İran'la görüşüyoruz dedi ama tabii bir yandan da Tahran yönetimine yönelik de tehditlerini sürdürdüğünü biliyoruz. İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insan öldürmek istemiyorum dedi kısa bir süre önce. İfadesi tam olarak buydu ve İran'da görüşmeler devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz diyor. Belli bir takvimden bahsetmemiş ama Trump bu haftalarda özellikle Hürmüz'de yapılacak, varılabilecek bir anlaşmaya dair de bazı ifadeler kullanmıştı. Şu son açıklaması da Tahran yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti ve bundan sonraki süreçte de neler olacağını görüyoruz. Anlaşmak istiyorum diyerek Tahran'a bir anlamda da el uzatmış oldu. Bir yandan da tabii tehditlerini sürdürdüğünü biliyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi gibi Hürmüz'de de planlar sürekli değişiyor. Özellikle Umman'la İran arasındaki o görüşmelerden neler çıkacağını merak ediyoruz. Bir dönelim dedik. Tahran ve ABD hattında neler yaşandığına baktık. Devam edelim. Futbola da bir bakalım. Sonlara yaklaşırken Trabzonspor taraftarı da ünlü yıldıza, futbolun o büyük ikonik insanına Muhammed Salah kavuştu. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından da Trabzon'a gitti Salah. Tecrübeli yıldızı binlerce kişi karşıladı.
9: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncu havalimanı çıkışında belirdiğinde taraftarların coşkusu arttı. Salah'ın üçlü çektirdiği taraftarlar "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılaşma töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah'ın üzerinde 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer aldı. Coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
10: First of all, it's incredible.
11: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bir olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha iyi zor benim adıma.
9: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
12: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına şükür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılanır burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
9: Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
0: Sonuna geldik gece raporunun. Bu gecede huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ben Evren Aydın. Birazdan Nurdan Üsref gelişmelerle huzurlarınızda olacak efendim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağladığımız gecede saat 21'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump, ABD ile bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Elbette ki yine Trump'ın açıklamaları vardı. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki süreci değerlendirdi. Görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump katıldığı bir programda İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim dedi. Sebebini ise çünkü insan öldürmek istemiyorum diye açıkladı. İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirten Trump neler olacağını görelim ifadelerini kullandı. Konuşmasında İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını yineledi. Ve yurda döndüğümüzde bugün de tabii ki önemli gelişme yaşandı. Teröristler Türkiye süreciyle alakalı ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Teklif cuma günü komisyona, pazar günü de meclis genel kuruluna gelecek. İzleyelim.
1: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
3: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını İnşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle

0: örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
2: Komisyon süreci başlar başkanım.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yasa teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
3: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemi...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
4: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Erdoğan sürece katkı sağlayan siyasi partilere de teşekkür etti.
4: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: Ülkemizde eser ve hizmet siyaseti...
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
6: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
5: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
6: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte

0: birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
2: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
3: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
2: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
2: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan yasa teklifine ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz derken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi.
0: Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz.
4: Bir değerlendirmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve aziz milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz, kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz olan süreçle Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
0: İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
1: CHP'de bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Gerekçesini de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu açıkladı.
6: CHP
3: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili

0: Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı. Karatepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi. Suikast timinde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
1: Ülkeni bir lira satmaya utanmadım.
0: Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çilli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikte Salih Usta adını kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Spordaki, futboldaki gelişmelerle devam edelim. Trabzonspor'un transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah kente geldi. Binlerce taraftar süper yıldızı coşkuyla karşıladı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Bordo Mavili ekip için önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nı genel havacılık terminaline geldi. Mısırlı oyuncuyu havaalanı çıkışında Trabzonsporlu taraftarlar coşkuyla karşıladı. Yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi. Salah akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a geldi. Binlerce taraftar havalimanına geldi. O görüntüler de bir yandan ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Yine havalimanında meşalelerle karşılanan Muhammed Salah taraftarlara da üçlü çektirdi. Salah burada yaptığı konuşmada gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Burada da yapmam gereken bu olacak dedi. Salah için imza töreni Trabzonspor'un sahasında yapılacak. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı lacivertler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Talisca ve 45. dakikada Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantajı da elde etmiş oldu. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Ödürn'de Kudüs konu bakanlar toplantısı düzenledi ve toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Fidan dikkatimiz Filistin meselesinden ayrılmadı dedi. İsrail'in ise barış niyeti olmadığını söyledi.
0: Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs ve kutsal mekanları destekleme bakanlar toplantısı düzenlendi. Ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bakanları 5. toplantısı gerçekleşti. İki toplantıya da katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
3: Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimiz.

0: Bizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
1: Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için çok kutsal bir yer olarak görüldüğünü belirtti.
0: Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
1: Hakan Fidan, Gazze için barış planının yol haritasını da değerlendirdiklerini belirtti.
0: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
1: Bakan Fidan, Ürdün temasları kapsamında Kral II. Abdullah tarafından da kabul edildi. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tepki çeken planlarına bir yenisi daha eklendi. İsrailli bakan, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine içinde timsahların olduğu hendekler kazmak istiyor. Ben Gvir'in son paylaştığı görüntüler, mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmaların başladığını gösteriyor.
1: Hendekler kazıldı, hazırlıklar başladı. İsrail, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanenin çevresine timsah koyma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Ketziyot hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı hükümet planını durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile Çevre Koruma Bakanı İdit Silman Ketziyot hapishanesine gitti. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir, mahkemenin verdiği kararla yaptıkları işlere çomak soktuğunu savundu. Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yargıda reform yapacaklarını da dile getirdi. Ben Gvir Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla çevrili hendekler kurulmasını önermişti. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hayvan hakları gerekçesiyle durdurmuş, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar planı askıya almıştı. İnsan hakları kuruluşları verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esir bulunuyor. Hapisteki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen tansiyon düşmüyor. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve İHA saldırıları düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri hedef alındı.
3: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna, Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivisk semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna polisi ise her sonda bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi.

NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

0: İstanbul Bahçelievler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Koca Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde tahliye edilen bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla arama ve inceleme çalışması yaptı. Binanın dün gece tahliye edildiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, arama çalışmalarının tamamlandığını, can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı. Bahadır, çöken binanın yanındaki apartmanın da riskli olduğunu söyledi. O binanın da iş makineleri yardımıyla yıkımına başlandı. Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer 2 çocuğu yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
0: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen erkek tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin daha önce de kadına şiddetten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
1: Takip etti. Eczanın çıkışında tetiğe bastı. 26 yaşındaki Nilda Müge'yi katletti. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Gece saatlerinde kız kardeşini hastaneye götürdü. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen N.I. da peşindeydi. Eczaneden çıkan genç kadına tabancayla ateş açıp kaçtı.
2: Şartı tahliyeli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
1: Ağır yaralanan genç kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
2: Uzaklaştırması alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
1: Bir aydır Nilda'yı takip ettiği öne sürülen saldırganın 5 yıl önce de eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı belirlendi. Genç kadını darp ettikten sonra serbest bırakılan şüphelinin daha sonra bıçakla saldırıp öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu olaydan dolayı 14 yıl hapis cezası aldığı tespit edildi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi arıyor.
0: Adana'da kebapçıda oturan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş, kaçan saldırganları yakalamaya çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralılardan birinin konum göndererek saldırganlara yardım ettiğini ortaya çıkardı. Detaylara bakalım.
1: Motosikletle geldiler. Kebapçıdaki müşterilere kurşun yağdırdılar. O masadaki bir kişinin saldırganlara konum attığı ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Motosikletli iki şüpheliden biri Kalaşnikov, diğeri tabancayla kebapçıda yemek yiyen gruba ateş açıp kaçtı. Masadaki 4 kişiyle kaçan saldırganları yakalamaya çalışan ve olayla ilgisi olmayan Samet Aksoy, kurşunların hedefi oldu. Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaralıların ifadeleri doğrultusunda araştırmayı genişletti. Yapılan incelemede saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın arsa satışı için görüşmek üzere HS ile buluştuğu belirlendi. Emlakçı Baran Yücekaya iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı HS'den intikam almak istedi. Bunun için HS'nin düşmanlarına onun yerinin konumunu gönderdi. Olay sonrası iki tetikçinin yanı sıra Baran Yücekaya da saklandığı yerde yakalandı. Saklanmasına yardım eden eşi, annesi ve bir kişi daha gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok, ben de yaralandım, mağdurum," dedi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
0: Türkiye'nin günlerce takip ettiği ve kamuoyunda Palu ailesi davası olarak bilinen dosyada nihai kararı Yargıtay verdi. Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık Tuncer Ustaeli hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
3: Yargıtay Palu ailesi dosyasında kararını verdi. Bir sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal'la kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan dosya ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. 2018 yılında ailenin bir televizyon programında olayı yeniden gündeme getirmesi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustaeli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustaeli'nin çocuğu kasten öldürme suçundan beraatine, usulsüz gömme suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.
4: Havva Hanım, kabul ettiniz.
3: Taraf avukatları Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. İstinaf kararının ardından taraf avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustaeli hakkında olası kastla çocuğu öldürme suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararını onadı. Ustaeli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
4: Biz bilmiyoruz, öyle atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok.
3: Yüksek mahkeme cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu'yla Emine Ustaeli hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.
0: Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapıldığı sırada patlama oldu. İki kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor.
3: İlaçlama yapılırken patlama oldu. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya göre banyodan gelen kötü kokunun böceklerden olabileceğini düşünüp evini ilaçlatmak istedi. Ancak ilaçlama başladığında beklenmeyen bir şey oldu. Meydana gelen patlamayla birlikte ev savaş alanına döndü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. İlaçlamayı yapan ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı yaralandı. Ev sahibinin durumu ağır. Ekipler şimdi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.
0: İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli güvenlik kameralarından kaçamadı. Polis adım adım iz sürüp tarihi eserlere zarar veren zanlıyı yakaladı.
1: Tarihi mezar taşlarını parçaladı, yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
5: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
1: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
0: İstanbul güne maalesef trafik kazası haberiyle uyandı. Küçükçekmece'de İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kaza 3 canı hayattan kopardı. İstanbul'daki kaza sabah saat 7 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. D100 karayolunda hızla ilerleyen bir otomobil sağ şeritte duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
6: Beni duyuyor musun?
1: Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabasına rağmen sürücü Melih Utku Kızıltaş'la araçta bulunan Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 karayolu Edirne istikametinin kapatılması trafik yoğunluğuna neden oldu. İETT'den yapılan açıklamada kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Kazanın neden olduğu yapılacak soruşturmayla ortaya çıkacak.
0: Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Siteye girmeye çalışan otomobil bahçeye düştü.
3: Siteye girecekti, pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu. Trabzon'un Ortaeser ilçesinde bir sürücü siteye girmek için otomatik bariyere yanaştı. Bariyerin açılması için yavaş yavaş ilerleyen sürücü bir anda iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil önce bariyere çarptı, ardından da binanın bahçesine düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçta sıkışan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi yok.
0: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini ekranlarınıza taşıyoruz. Ancak bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar kazalara neden olabiliyor. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmekte elbette ki mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yayalarla ve sürücülerle konuştu.
7: Az önce kırmızıda geçtiniz.
8: Görmedim ben.
7: Fark etmediniz.
8: Fark etmedim ben.
7: Yolu boş görünce geçeyim mi dedin?
8: Evet.
7: Ama size kırmızı yanıyor.
8: Ama trafik yok.
7: Ya aniden araç geldi?
8: Ama sağımı kontrol ettim.
9: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
7: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
10: Herkes geçti.
7: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
11: Baktım herkes geçiyor.
7: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
11: Vallahi görmedim.
7: Dikkat etmediniz mi?
11: Dikkat etmedim.
7: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
9: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri

0: veya çarpma şeklinde oluştu.
1: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
2: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
0: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
3: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
4: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
5: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93.59'u tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
6: İlk yerleştirme için 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93.56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95.76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
5: Türkiye'nin internet karnesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre internet kullanım oranı arttı. İnterneti erkekler kadınlardan daha çok kullandı.
7: Herkesin ekran süresine baktığımda 10 saat, 5 saat. Yani genel olarak bizim insanımız sosyal medyaya bağımlı.
6: İnternet kullanım oranı %92.3 arttı. 2026 yılında erkeklerin %94.8'i, kadınların ise %89.9'u internet kullandı.
8: Kadınlar daha az çünkü daha fazla meşguliyetleri var. Telefona bakmaya bence fırsatları yok.
6: Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.
3: TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla arttı. Erkeklerin ise kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü.
9: Kadınlar daha çok kullanıyor bence. Çünkü onlar daha çok paylaşmayı seviyor. Ne bileyim, sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorlar.
10: Erkekler güncel haberleri takip ettiği için, artık televizyondan bağımsız olduğumuz için günümüz dünyasında teknolojiye erkekler daha çok yaklaşmış olabilir.
6: Sosyal medya kullanımında ilk sırayı %90'la mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldı. WhatsApp'ı YouTube ve Instagram takip etti. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre mesleki veya özel amaçla çevrim içi eğitim alanlarda 5,2 puan artış yaşandı. 2026'da bu oran %22,9 olarak gerçekleşti.
5: Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrolü kulesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen mimarisiyle dikkat çeken 77 metrelik kule tamamlandığında havalimanının artan hava trafiğinin yönetiminde kritik rol üstlenecek.
6: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. 77 metrelik dev kulenin inşası yıl sonunda tamamlanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
11: Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme

0: imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz. Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Yeni tesiste Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesi güçlendirilecek. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden de izler taşıyacak.
2: Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyor. Sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bazı bölgeler için kırmızı alarm veriliyor.
3: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgenland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönümü aştığı belirtilirken, çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
2: İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Termometreler 32 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Bunaltıcı havadan kaçanların adresi ise yine sahiller oldu.
1: Yazın en sıcak günleri başladı. Üstüne nem de eklenecek. İstanbullular bunaldı. Evde duramayanların adresi yine sahiller oldu.
4: Sıcakları değerlendirelim dedik. İlk defa geliyoruz biz de bebeğe. Güzel. Şimdi yüzüyoruz, oturuyoruz. İyi bir aktivite oldu bizim için de. İstanbul'un en sıcak günü galiba bugün. Evde oturacağımıza böyle değerlendirdik.
1: Kimi kendini boğazın serin sularına bıraktı, kimi ise şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı.
5: Evde duracağımıza burada geliyoruz işte. Vakit geçiriyoruz, hem serinliyoruz.
6: Değerlendiriyoruz suyumuzu. Buz gibi temiz. Kliman bozuldu aksine. Rahatsızız. Bir aydır buradayım.
7: Hava çok sıcak. Herhalde 40 derece vardır. O yüzden ben de her zaman ailemle birlikte buraya geliyorum. Şimdi onlar yüzüyorlar.
8: Evde durulmuyor diyen birçok İstanbullu bugün soluğu sahillerde aldı. Çocuklarıyla gelen de vardı, serinlemek için denize giren de.
9: Serinlemek için çocuklarımızı getiriyoruz. Onlar denize girerek eğleniyorlar. Aynı zamanda da serinliyorlar.
10: Burası hiçbir tarafı aratmıyor. Ne Bodrum'u, ne Marmaris'i, ne tatili. Ortam da güzel, arkadaşlık güzel. Deniz çok temiz, pırıl pırıl.
2: Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu da yaralandı.
1: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC

0: formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. Ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.
1: Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi de 11 aya çıkartıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
2: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka Prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askeri alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
1: Trump'ın yeni gümrük vergileri ABD'de yargıya taşındı. 25 eyalet Washington yönetiminin 60 ticaret ortağına uyguladığı yeni tarifelerin yetki aşım olduğunu savunarak mahkemeye gitti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine karşı açılan davaların sayısı artıyor. Aralarında Kaliforniya, New York ve Illinois'in de bulunduğu 25 eyalet Washington yönetimini mahkemeye verdi. Kaliforniya, Arizona ve Oregon başsavcılarının öncülüğünde bir araya gelen 25 eyaletin açtığı dava dilekçesinde Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz edildi. Yönetimin yasal yetkilerini aştığı savunuldu. Tarifelerin 1974 tarihli ticaret yasasının kapsamı dışına çıktığı ve idari usul yasasını ihlal ettiği öne sürüldü. Eyaletler mahkemeden söz konusu tarifelerin iptal edilmesini, yürürlüğünün durdurulmasını ve tahsil edilen vergilerin iade edilmesini istedi. Yeni gümrük vergilerinin hayat pahalılığını artırdığı savunulurken bu politikanın faturasını Amerikan halkının ödediği kaydedildi. Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik 3. girişimi olduğu öne sürülerek yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı 3. kez dava açıldığı belirtildi. Trump yönetimi geçen ay 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere %10 ile %12,5 arasında ek vergi getirildiğini duyurmuştu.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da kesici aletle saldırı yapıldı. 4 kişi yaralandı. Olay ünlü Covent Garden bölgesinde yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre 40'lı yaşlardaki bir kadın yaşları 34 ila 52 arasında değişen 4 erkeğe saldırdı. Gözaltına alınan şüpheli kadının akıl sağlığı ile ilgili bir sorun yaşadığı açıklandı. Polis olay yerinde bir makasla geçirildiğini belirtti. Saldırıda yaralananlar tedavi altına alındı. Saldırının yaşandığı bölgenin turistlerin uğrak yerlerinden biri olduğu ifade ediliyor. ABD ile Brezilya arasında vize krizi çıktı. ABD diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti.
2: ABD ile Brezilya arasında diplomatik kriz patlak verdi. Washington yönetimi, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Libeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecinin askıda tutulmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi. Associated Press'e konuşan yetkililer kararın birçok kez ertelendiğini ancak Lula da Silva yönetiminin adım atmaması üzerine yürürlüğe girdiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Washington'ın vize iptali kararını sorumsuz ve düşüncesizce olarak niteledi. İki ülke arasında ipler Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Deni Perez'in atamasını 4 Ekim'deki seçimlerin sonrasına ertelemesiyle gerilmişti. Brezilya ayrıca seçimlere müdahale edileceği ve Lula'nın aleyhinde propaganda

0: Belgrad'da yapılacağı gerekçesiyle geçen ay iki üst düzey ABD'li diplomatın vize başvurusunu reddetmişti. Washington yönetimi ise iddiaları yalanlamış, diplomatların ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu savunmuştu. ABD'li yetkililer Brezilya'nın gerekli adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayının kabul edilmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini belirtiyor.
1: Adıyaman'da yaşayan Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti tam 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştı. Hatta da bu uğurda evlerini bile sattılar diyebiliriz. 6 yıl önce ikiz çocukları olan aile en büyük hayallerini gerçekleştirdi. İkizler Anıtkabir'i aileleriyle birlikte ziyaret etti. O yolculuğun öyküsü herkesi duygulandırdı.
2: Yıllarca evlat hasreti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar. 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
3: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Kendini boğurdular. Silahları yere vurdular.
2: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
4: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül?
3: Polis.
2: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
5: Teşekkür ediyor.
6: Nasıl teşekkür ediyor?
5: Kız bayramı
1: ya. Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2 yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son duruma da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce partiler arasında yoğun temas trafiği yaşandı. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdi. Partilerin imza süreci de yürütülürken Yeni Parti ve İyi Parti çerçeve yasa teklifini imzalamadı.
2: Kapalı grup toplantısı, teklife dair görüşmeler ve siyasi partilerin imza süreci. Çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulmadan önce görüşme trafiği yoğundu. AK Parti mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler süreç yasası teklifine dair AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.
3: Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz.
2: Kapalı grup toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir araya geldi. Görüşmede MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da yer aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP grubu teklifi daha önce imzalamıştı. Diğer partilerin imzalarına açıldı.
4: Değerli basın mensupları,
2: DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla DEM Parti Grup Başkan Vekilleri de imza atan isimler arasında yer aldı.
4: Bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yasa bir son durak değil, önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bir imza attık, bu attığımız imza sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil, barışa, demokrasiye ve ortak geleceğe imza atılmış bir imzadır.
2: Ayrıca CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Grup Başkan Vekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgünalp de teklife imza verdi.
5: PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Bizim belirlediğimiz ilkelere de uygundur.
2: Hüdapar'da teklifi imzalayan partiler arasında yer alırken Yeni Parti ve İyi Parti ise çerçeve yasa teklifini imzalamadı. Teklifin sunulması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir ifadelerini kullandı.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifiyle ilgili 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş olduğunu söyledi ve Çelik, atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır ifadesini kullandı.
6: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
6: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
2: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
6: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
2: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
6: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri antisiyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
0: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sabah başlayan seçim saatlerce sürdü. Gerginlikler yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.
7: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
8: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
7: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
9: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
7: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
10: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
11: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
7: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
10: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
0: Dış gelişmelerle devam edelim. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yakında açacağını iddia

0: ederken Tahran yönetimi Umman'la anlaşmaya vardığını açıkladı. İran, ABD'den gelen mesajlar sonucunda Hürmüz Boğazı'nı açıp açmamaya karar vereceklerini söyledi.
1: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı. Boğazın açılması içinse koşulunu açıkladı. ABD, İslamabad mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmeli denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. Güvenli güzergah konusunda uzlaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de yeni rotanın 2 ila 4 ay geçerli olabileceğini dile getirdi. Son günlerde ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını kaydetti. Ancak ABD'den İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık dedi. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması aşamasına geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la görüştüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını iddia ediyor. Trump, boğaz açılmazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'nin ve Trump'ın İsrail'in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. Ancak İsrail'in varlığı müzakere konusu değil dedi. Güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yaptırımları güncelledi. Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtiyor. Katar, tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmede Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisine dönük Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çalışmalar ele alınacak. Başta terörle mücadele olmak üzere ekonomiden güvenliğe, toplumsal uzlaşıdan yeniden inşaya kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Suriye'nin istikrar ve güvenlik tesis etme çabalarını sekteye uğratmayı amaçlayan İsrail'in politika ve eylemlerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılacak. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çalışmalar da değerlendirilecek. Pentagon 10 yıllardır uygulanan nükleer doktrinini değiştirmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Washington yönetimi Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalar için taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.
1: ABD, Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalara yönelik yeni bir taktik nükleer doktrinin üzerinde çalışıyor. İddia Amerikan basınından. NBC News'da yer alan habere göre planda olası bir bölgesel çatışma durumuna karşı kısa menzilli taktik nükleer silahların kullanımı yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı planı politika müsteşarı Elbridge Colby'nin liderliğinde hazırlıyor. Plan ABD'nin 10 yıllardır uyguladığı askeri direktifleri rafa kaldırmayı hedefliyor. İddiaya göre hedef, konvansiyonel bir savaşın kontrolden çıkarak topyekün bir nükleer faaliyete dönüşmesini engellemek. Rakip devletlerin çatışmalardaki boşluklardan yararlanarak üstünlük kurmasını önlemek de hedefler arasında. Olası bir kriz anında ABD Başkanı'na sunulacak nükleer müdahale seçeneklerinin tamamen güncelleneceği belirtiliyor. Pentagon geçtiğimiz ay ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancı kurumlar listesini genişletmiş, Çin'in önde gelen 3 araştırma üniversitesi de listeye eklenmişti. Pentagon daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin tarihinde ilk kez Çin ve Rusya gibi iki büyük nükleer rakiple aynı anda karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun daha iyi yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani, Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam ediyor. Bu kez Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, sen ve ben yüz yüze hadi bakalım diyerek Mamdani'ye ringte karşılaşma teklifi.

0: I think you're going to have hopefully a really great mayor.
1: Sen ve ben yüz yüze diyerek seslendi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti.
2: It's time. You and me. Face to face. Let's go.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım demişti.

0: to run, there's nowhere to hide. It's time. You and me, face to face, let's go.
1: Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın dedi. Maçın gelirinin Mamdani'nin seçeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi.
2: Congratulations, Mr. Mayor.
3: Thank you, Mr. President.
2: Thank you.
3: I appreciate it.
2: Please.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye tarihi bir günlerinden birini daha yaşadı. Günlerdir konuşulan terörle mücadeledeki kritik eşiklerden bir tanesi. Çerçeve yasa bugün nihayet meclis başkanlığına sunuldu. Bu başta olmak üzere bundan sonra ne olacak ki önümüzdeki günlere ilişkin çok soru var. Onların hepsini tartışacağız. CHP hareketli, yeni parti hareketli, onları konuşacağız. Konuklarıma izin verirseniz bir merhaba diyeyim. Gürkan Zengin, hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Sezin Öney, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ceketiniz çok güzelmiş bu arada.
2: Teşekkür.
3: Hakikaten.
0: Ankara'da
2: zaten. Maşallah.
0: Ankara'da Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör, hoş geldiniz.
4: Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkese selamlar.
0: Sizi de uzun zamandır yayında görmüyoruz Nasuhi Bey. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
4: Ben yankıdan sesini duyamadım Kerem. Güzel bir şey söyledin galiba benim için. Evet. Peşinden teşekkür de edebilirim tabii ki.
0: Bence baştan et. Uzun zamandır yayında görmüyoruz. Uzun bir aradan sonra aramıza katıldığın için teşekkür ederiz dedim.
4: Ben teşekkür ederim. Çok naziksin. Sağ olasın.
0: Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ben siyasal iletişimci yazmıştım ama iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat, hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ederim. Herkese selamlıyorum.
0: Teşekkür ederim. Birazdan 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen de aramızda olacak. Kısa bir araya gitmem gerekiyor.
4: Ali Haydar'ın ceketine de güzel şeyler söylenebilir bence.
0: Onu finalde söylemeyi planlıyordum ama vallahi ağzından aldın. Sen söyleyebilirsin.
4: Çok şıkmış bence de, evet.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Ali Haydar çünkü bu sene düğün sezonunu erken açtı.
5: Aynen öyle.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra konuşmaya başlayalım. Çok başlığımız var, çok sorumuz var. Kısa bir aradan sonra.

Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Habertürk gündemle yanınızdayız. Ayhan Bilgen de aramıza katıldı. Ayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İzin verirseniz Nasuhi Güngör'le başlamak isterim. Nihayetinde tam vermedik ama önemli bir adım atıldı. 360 milletvekili imzaladı. Hatta bu sayında artacağı söyleniyor.

0: çerçeve yasa, aslında tam adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi. Ama çerçeve yasa diyelim. Malum çerçeve yasa demek, Nasuhi de çok iyi bilir, peşi sıra yasalarda gelecek yani. Bu daha işin çerçevesi demektir bir anlamda. Ama ahalinin en çok merak ettiği soruyla başlayayım. Herkesin merak ettiği şu: Öcalan'a af var mı? Ya da metinde Öcalan'a ilişkin özel bir vurgu var mı? Öcalan'ın durumu ne olacak?
1: Yani doğrusunu söylemek gerekirse çok haklı bir soruyla başladın. Şöyle ki, yani sokakta konuştuğunuzda iki cümle sonra üçüncüsünde size bunu sorabiliyorlar. Bu da senin de ifade ettiğin gibi ahalinin gündeminde. Ama ben okuduğum metinde de bu çerçeve yasanın sürecini de, aslında şöyle söyleyeyim, kendime de haksızlık etmeyeyim, aşağı yukarı iki yıldır bu sürecin her aşamasında ve her tarafıyla, bütün muhataplarıyla oturduğum, kalktığım, görüştüğüm, baştan sona takip ettim. Ve geldiğimiz noktada bu söylediğimiz çerçeve yasanın içinde buna dair herhangi bir hazırlık, herhangi bir ima, herhangi bir açılabilecek kapı görünmüyor. Yani dolayısıyla bunu çok, affedersin sesim biraz kötü ama, bunu çok net olarak söylemiş olalım. Ama bu tartışma bitecek midir? Bitmeme nedeni şu, yine tekrar özür diliyorum. Bu çerçeve yasanın senin söylediğin kısmı, yani bu bir çerçeve ise bunun devamında yenileri de gelebilir meselesi, bu soruyu hep canlı tutacak. Yani onu da söylemek lazım. Ancak bu tür, yani şu anki metinde de olmayan, şu an gündemde de olmayan tartışmaların sürecin önüne geçmesinin de bence tartışmanın seyri açısından da çok, yani buradaki tartışmadan bahsetmiyorum, Türkiye'deki tartışmanın seyri açısından da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, metni arkadaşlarım da incelemişlerdir. Burada herhangi bir af, özel bir durum, statü vesaire, bunlara da hiçbir şey yok. Ha, Öcalan'ın şartlarıyla ilgili, görüşme yapabilmesiyle ilgili bazı düzenlemeler vesaire, bunlar zaten o süreçler kendi içinde, İmralı'nın kendi içinde bağlı olduğu hukuki durumla birlikte devam edebilir. Ama bu bir af değil, bu dışarıya çıkmasıyla ilgili, serbest siyaset yapmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme ifade etmiyor. Bu elbette bu aşamayla sınırlı diyeceğim. Bu sefer soru şöyle gelecek: bundan sonra söz konusu olabilir mi diye. Ben bundan sonrasında da böyle bir düzenlemenin, böyle bir yaklaşımın olacağını düşünenlerden değilim. Birbirine eklemlenmiş, bir kısmı teorik olarak elbette, bir kısmı da hazırlık olarak bazı süreçler olacak. Yani burada tabii örgütün atacağı adımlar, silah bırakmayla ilgili mesele, örgütün feshinin bir gerçekliğe, gerçekten yani elle tutulur bir gerçekliğe dönüşmesi gibi konular, bu süreçlerde yeni düzenlemeleri de beraberinde getirebilir mi? Evet, getirebilir. Bu Türkiye açısından, bölge açısından çok kıymetli bir hikaye ama onu herhalde ilerleyen turlarda konuşuruz. Eğer hani Öcalan'ın o söylediğin konusuyla ilgili bir sorun yoksa, aşağı yukarı ilk turda söyleyebileceğim bunlar benim.
0: Peki. Gürkan Zengin, sizi takip etmişizdir, metne bakmışsınızdır. Herkes zaten bu çerçevede. Çünkü biraz da haklı bir soru bu. Bu işin bu noktaya gelmesi de gerçekten de Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir katkısı var. Ve o önder tanımını da kullandığı için acaba bu süreç gelip gelip Öcalan'da tıkanır mı ya da Öcalan meselesi de aşılır mı'ya ulaştı. Fakat Nasuhi de vurguladı, ona özel bir ne vurgu var ne bir düzenleme var. Ne dersiniz?
2: Öcalan'ın şahsında tıkanacağını düşünmem. Öcalan'ın ileride ortaya çıkabilecek, uzunca zamandır bu sürecin de başında, ben öyle görüyorum, öyle okuyorum, dile getirdiği zihniyetiyle ilgili sorunlar çıkarsa süreç tıkanır.
0: Evet. Biraz açar mısın?
2: Zihniyeti, evet, dediğim, önce şunu söyleyelim, bu yasayla ilgili bir sorun görmüyorum. Bir silah bırakma var, örgüt tasfiyesi var, bunlar karar veya temenni, bunu sahada göreceğiz. Zaten bunun mekanizmaları da kurulmuş, öngörülmüş yasada. Silahları bırakacaklarsa, örgütü tasfiye edeceklerse ama samimiyetle, ama ciddiyetle. Çünkü çok biz sütten çok ağzımız yandı. Yoğurdu üfleyerek yediğini zannediyorum istihbaratın, ilgili birimlerin, bu işleri yürütenlerin. Öyle de olur. Bunu samimiyetle yapacak, tasfiye edeceklerse devlet de bunun karşılığında işte bu yasada dile getirilen, ifade edilen bir takım düzenlemeleri yapar. 40 yıllık bir mesele çözülmektedir. Stratejik boyutları olan, Türkiye'nin erişim alanlarını çok ileri noktalara götürecek. Doğru bir iş yapılıyor. İç tahkimat açısından, iç cephenin konsolidasyonu açısından da doğru bir iştir. Bu aşamada. Bu çerçeve yasa, Öcalan'ın işte 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar ifadeleri, DEM'le yaptığı bazı görüşmelerde, 27 Şubat'tan bu yana yaptığı görüşmelerde kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri, 93 yılından bu yana kullandığı bazı kavramlar, umarım, dilerim süreci bir kez daha akamete uğratmaz. Ne gibi kavramlar? İşte iki halk vardır, demokratik cumhuriyet, anayasada Kürt yok, Kürt'ün anayasaya özellik sokulması gibi kavramlar üzerinden. Yani şöyle diyelim, Türkiye'nin vatandaşlarıdır Kürtler. Öcalan da bir örgütün başındaki isimdir. Önder deyin, lider deyin, terörist başı deyin ne derseniz bir örgütün başındaki biridir. Onu sanki Kürtlerin temsili konumuna getirecek herhangi bir düzenlemeyi Türk milletine kabul ettiremezsiniz. Bu çok önemlidir. Öyle bir beklentiye girmişse şu anda öyle bir düzenleme de yok. Bunun altını tekrar çizelim. Ama kendisi o kafada, o zihniyette olursa bu süreç tıkanır. Biter, akamete uğrar. Bir daha da benzer bir sürece dönmemiz çok zor olur. Evet. Erken konuşmamak lazım. Nasuhi'ye katılıyorum. Bir şey iyi gidiyor, bir şey başlanmış, yürüyor, gidiyor. Muhalefetin bazı unsurları buna itiraz ederler. Ben anlıyorum hem Musavat Dervişoğlu'nun hem Yavuz Ağaralioğlu'nun dile getirdiği endişeleri falan ama bu aşamada, bu tabloya baktığınızda, şu yasalara baktığınız zaman bir sorun görmüyorum. Devletin kontrollü bir mekanizma içinde işi yürüttüğünü düşünüyorum. Stratejik mantığını anlıyorum. Ama bu Öcalan denilen adamın zihin dünyasını çok eskilerden beri izliyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz. Umarım dünyanın şartlarını, bölgenin şartlarını doğru okumuş, içeride Anadolu'nun büyük barışına destek verecek bir kafaya, altını çizerek söylüyorum, ermiştir. Yoksa bu süreç bir vadede tıkanırsa yine onun bu sıkıntılı zihniyeti sebebiyle tıkanabilir. Umarım yeni bir zihin dünyasına ermiştir. Bugüne kadar verdiği mesajlar zaten o dünyaya erdiğini gösteriyor. Ben öyle okumuyorum. Ben beklemekten yanayım. Bu anlamda ihtiyatlı bir iyimserlikle meselelere bakıp düzenli bir şekilde iyi niyetli adımlar atılması doğru gibi gelir bana.
0: Evet. Yoğurdu üfleyerek dediniz mesela.
1: İki cümlecik katkı sağlayabilir miyim Kenan?
0: Buyurun. Buyurun.
1: Şimdi burada şu güne kadar, şu dakikaya kadar en azından Gürkan'ın söylediği çerçevede önemli. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli'nin siyasi kararlılığı, iradesi, aldıkları riskler bunlar çok kolay işler değil. Konuşacağız elbette ama yanı sıra Öcalan'ın katkısının da ne kadar pozitif olduğunu görmek lazım. Yani buradan Gürkan niyet sorgulaması yapmıyor ama geçmişe bakarak bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor diyor. Bunu da önemsiyorum. Fakat 27 Şubat, geçtiğimiz yıl 27 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsa Öcalan'ın o silah bırakma ve örgütün fesiyle ilgili yaptığı çağrıda bugüne kadar kullandığı pek çok kavramı, gündeme getirdiği pek çok tezi artık geride bıraktığını, yani bunların konjonktürel olarak da dünyanın şartları gereği de, bölgenin şartları gereği de anlamsız olduğunu ifade ettiğini de bir hatırlamakta fayda var ama temkin her zaman temkindir elbette.
0: Evet, yani Gürkan Zengin yoğurdu üfleyerek yemek gerekir dedi. Hakikaten de komisyona bakıyoruz. Mini bir milli güvenlik kurulu gibi. İşin takip edecek komisyon, MİT Başkanı var, Milli Savunma Bakanı var. Öyle değil mi Nasuhi? Yani sanki böyle bir en üst düzey bir heyet işleri takip edecek.
1: Ya bu işin tabii ki başından beri inşasında işin Savunma Bakanlığı tarafı ama özellikle sahada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstlendiği rol, akli olarak da üstlendiği, teorik olarak da üstlendiği rol tabii çok fazla konuşulmuyor meselenin mahremiyetiyle birlikte ama onu hep birlikte biz gazeteci gözüyle, akademisyen dostlarımız akademisyen gözüyle görebiliyorlar. Burada o temkin her zaman var. Temkin devlet aklının bir parçasıdır aynı zamanda. Ama inşa sürecinde bu aktörlerin yer aldığını ve bu inşa sürecinin önemli bölümünü onların ortaya çıkardığını düşünürsek de ya ben o kadar da hani bunu kendime söylüyorum. Pimpiriklenmeye de gerek yok bence.
0: Peki. Ayhan Bey, daha önce de bir takım denemeler oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı. Ama o denemelerde de hep şunu gözlemledik. Bu tür girişimler özellikle de bölgede yaşayan insanları çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Şimdi de aynı hava var mı? İki, eğer inceleme fırsatı bulduysanız ki eminim bulmuşsunuzdur. Sizin beklentilerinizi karşılıyor mu meselenin çözümüne dair?
3: Yani ben toplumun siyasetçilerden hem daha cesur hem daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yani bunu demin tabanı yani Kürt siyasetinin özgün tabanı içinde aynen böyle düşünüyorum. Yani tabii DEM'e oy vermeyen Kürtlerdeki beklenti de bence son derece pozitif. Yani siyasetçiler bazen daha hem kaygılarıyla hem de yani kişisel hesaplarıyla hareket edebiliyor ama toplum kanın gözyaşının bitmesini hiç amasız ancaksız istiyor. Yani o silahlı süreç geride kalsın da Hatta nasıl olursa olsun, kim eliyle olursa olsun, yani geleceğe dair taşıdıkları demokratikleşme ile ilgili kaygılara, endişelere rağmen son derece umutvar yaklaşıyor. Ya yeter ki bir daha tekrar o şiddetin, terörün egemen olduğu döneme, 90'lı yıllara dönmeyelim. Yani tek kırmızı çizgisi bence toplumun bu ve son derece pozitif yaklaştıklarına ben tanıklık ediyorum. Çok yakın tarihlerde yine Diyarbakır'da böyle kahvelerde falan hani herkesi çay ocaklarında dinlemeye çalıştım. Çok farklı kesimlerden herkes son derece olumlu bakıyor. Bu olumlu bakışın önemli sebeplerinden birisi de tabii Bahçeli eliyle en azından kamuoyuna yansıtılmış olması. Çünkü yani Kürtler şunun farkındalar. Eğer muhatapları devlet ciddiyetiyle hareket ediyorsa, yani bir iradeyi yansıtıyorsa o işin olma ihtimali yüksektir. Yani çok karşılaştırmayı hani kıyas açısından yapmayacağım ama Mehmet Ağar'ın işte Düzova'da siyaset sözünün söylendiği günlerde de ben gazetecilik yapıyordum ve yine çok yüksek bir beklenti oluşmuştu. Çok olumlu bakılıyordu. Yani Ağar ya da Bahçeli isimleri tabii ki farklı anlamlara geliyor ama her ikisinin de Kürt sorunuyla ilgili, Kürtlerle ilgili geçmişte durdukları yere baktığınızda Kürtlerin buna çok negatif yaklaşması lazım değil mi? Şüpheyle, endişeyle evet. yaklaşması lazım. Oysa yani Kürt aklı orada tam tersine işliyor ve tam da böyle isimler varsa bu iş olacak demektir duygusuyla anlam yüklüyorlar. Yani ben 2010'lu yıllardan farklı olarak o dönemden çıkarılmış en önemli dersin aslında ya silahsızlanmayla demokratikleşme ilişkisinin bu sefer daha doğru okunduğu kanaatindeyim.
0: Birlikte olduğu için mi?
3: Hayır, yani sıralamadaki tercih açısından söylüyorum daha çok. Ya bu seferkinde silahın demokratikleşmeyi engellediği bence iki tarafça da kabul edildiği için ilerleniyor. Ya daha öncesinde tabii şöyle tezler vardı. Demokrasi olsaydı işte 80'li yıllarda 12 Eylül'de olsaydı, Diyarbakır cezaevinde yaşananlar olmasaydı, 90'lardaki güvenlik politikaları olmasaydı zaten sorun buraya gelmezdi. Bu doğru bir tespit. Ama buradan çözüme gidemiyorsunuz çünkü bu sefer de şu tez geliyor. Ya iyi de demokrasi suistimal ediliyor ve işte ülkenin güvenliğiyle ilgili, bütünlüğüyle ilgili riskler önünüze geliyor. Bu sefer bir kısır döngüye giriyorsunuz. Yani güvenlik riski olduğu için demokratikleşemiyorsunuz. Demokratikleşemediğiniz için güvenlik riski büyüyor. Burada bir yerden bir çıkış yapmak gerekiyordu. Bence yani Orta Doğu fotoğrafı okundu. Sadece Türkiye'nin iç siyasetinden bir okuma yapılmadı. Ve Orta Doğu'da silahın ifade ettiği riskin tam da değişimi engellediği, statikoya hizmet ettiği, çatışmayı, kutuplaştırmayı derinleştirdiği bence iki tarafça da okundu. Öcalan tarafından da okundu. Yani Türkiye devleti ve Türkiye'deki siyasetçiler tarafından da doğru okundu. Onun için burada ya tabii ki hani demokratikleşmeyi ertelemeci bir yaklaşımla söylemiyorum ama önce silahın gölgesinin kalkmasının zorunlu olduğu, sürecin yönetiminde de riskleri minimize edeceği bence öngörüldü. Bunda belki İsrail ve işte İran'da, Suriye'de yaşananlar da hızlandırıcı etki yaptı. Herkes daha dikkatli, daha özverili hareket etmek zorunda kaldı. Çünkü artık şu denklemi herkes okuyor.
0: Coğrafya çok ders veriyor.
3: Evet, coğrafya çok ders veriyor. Yani bu seferki sanki gelinen nokta çok geri dönüşü olan bir nokta gibi gözükmüyor herkes açısından.
0: Öcalan açısından, yani diğer konuklara bana sordum. Siz bir şey görebildiniz mi?
3: Ben
0: çerçeve yani teklifte.
3: Hem Nasibi Bey'in hem Gürkan Bey'in söylediğinin üzerine onları yani anlamlı bularak üzerine bir şey eklemek isterim. Bence Öcalan taraftarlarından çok etkilenen bir tarza sahip. Yani herkes Öcalan'ın hani dayattığını falan düşünür, söyler. Bunda hiç şüphesiz yani bir silahlı örgüt kurmuşsanız bazen topluma rağmen, hatta toplumu da kontrol altına alarak, bazen korkuyla terbiye ederek, hatta kendi örgütünü de yıllarca böyle yönetmek zorunda kaldığı dönemler olduğunu herkes zaten biliyor. Ama yani negatif etkilenme konusunda da bence taraftarlarından çok etkileniyor, içe kapanıyor ve yani daha agresif refleksler veriyor. Ama pozitif etki gördüğünde yani taraftarlarının kendisini doğru okuduğunu, doğru anladığını ve işi kolaylaştırdığını gördüğünde de bence daha el yükseltiyor. Ya aslında dolayısıyla Öcalan'ın bundan sonra ne yapacağı ile ilgili değerlendirmede belki DEM siyasetinin ne yapacağını dikkate almak lazım. Eğer DEM siyaseti Öcalan'ı sahiden doğru okur ve onun elini güçlendiren yaklaşımlara girerse başka bir sonuç olabilir. Ama tam tersine yani işte Öcalan'ın özgürlüğünü sloganlaştırdığı takdirde yani bence Öcalan'ın önce öncelikli gündemi bu olmadığı için Öcalan da geri adım atmak zorunda kalır.
0: Dem vurgunuzu çok iyi anlıyorum. Demde de

0: bir takım isimlerin kaygılı bekleyiş içerisinde olduğunu. Yani
1: sadece şu kadar söyleyeyim çok uzatmadan. Ya Öcalan'dan daha geride durmamalı demokratik siyaset alanı. Yani evet. Öcalan sonuçta bir silahlı örgüte hitap ediyor. Ama DEM topluma hitap ediyor. Türkiye'nin geneline hitap ediyor. Hitap etmesi gerekiyor. Bahçeli ne kadar özveriyle bütün kendi mahallesinin tepkisine rağmen Kürtlerin hatta beklediklerinin daha üstte bir yere çıtayı koymuşsa DEM de onun muadili bir yerde durmalı. Yani Öcalan yapmamalı bu işi. Öcalan'ın çünkü ikna etmesi gereken Kürt milliyetçileri var. Taviz veriyorsunuz diyen, işte devletle niye oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz diyen çevreler var. Şüpheli bakan sosyalist çevreler var, Kürt sosyalist çevreler. Öcalan bunların bütününe hitap ediyor. Ama DEM daha çok topluma ve hiç şüphesiz Türkiye toplumuna, Türkiye milliyetçilerine de hitap etmek zorunda.
0: Peki, teşekkür ederim. Sizin öne ne dersiniz şu açıdan? Öcalan'a yeni bir şey getirmeyen bu çerçeve teklif bir sonuç verir mi? Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü geçen yayından sonra her şeyin çok yanlış anlaşılabileceğini bir kez daha gördüm. Hani ben Öcalan'a bir şey getirsin demiyorum. Öcalan'a vurgu yapılmamış bir metin sonuç verir mi? Ne gördünüz siz bu teklifte?
2: Ya metin tabii bu yasal bir çerçeve ve yasal çerçeve de uygulaması aslında siyasete çok bağlanıyor. Siyasete veyahut da bugünkü güç pratiğine diyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu oluşturulacak işte diğer kurullar, yapılar onlar hep denetli olacak. Yani orada birdenbire tamam bu yasa yapıldı ve ondan sonra uygulaması otomatik olarak yasal olarak devam edecek, yapılacak değil. Diğer yasalardan farkı bu. Siyasi tarafı, siyasi idaresi çok yüksek bir yasal çerçeveden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: O yüzden zaten bu münavebeli olarak adım adım gelişecek işte ve başka yasalara yol açacak, başka pratiklere yol açacak bir ilk adım olarak görülmesi lazım. Yani 2024'te başlanan bir süreç, sonra işte baktığımızda o 2025'te fesih ve silahsızlanma ile ilgili ilk
0: meclisteki
2: adım.
0: Meclisteki komisyon.
2: Evet ve komisyon tabii ki ve 2026'da da şimdi gelindiğinde artık bunun somut adımı. Yani bundan sonra örgüt üyelerinin suça karışmamış olanların dönmesi. Yani bu pratikle ilgili birçok şey tartışılabilir vesaire zaten de tartışırız. Ama uygulama için yani sadece bu yasada olan şeyler değil başka şeyler de muhakkak yapılacaktır. Ne olacak? Yani zaten en baştan beri söylüyordum ben. İmralı'nın daha bir çalışma ofisine dönmesi. Yani Öcalan'ın kendisini de istediği zaten İmralı'nın dışında olmak değil. Çünkü pratik olarak da İmralı dışında güvenliği sağlamak çok zor. Fakat İmralı'nın daha serbest bir hale getirilmesi, daha çok uğrak yeri bir anlamda, bir adres haline getirilmesi. Bu zaten benim en baştan beri beklediğim bir şeydi. Yani öngördüğüm ne olabilir diye düşündüğümde. Evet. Ve o zaten olacak. Önümüzdeki dönemde işte bir takım akademisyenler, seçilen gazeteciler, zaten çok gitmek isteyen bazı gazeteciler var. Onlar işte muhakkak gidiyor olacak. Röportajlar gerçekleşecek. Yani biz Öcalan'ı daha çok göreceğiz karşımızda. Bir sadece ya İmralı'dan notlar olarak değil veya bir fotoğraf olarak değil. Canlı bir yani bir donuk bir suret bir anlamda veya başkalarının ilettiği şekliyle değil. Daha insanların kamuoyunun karşısında olacak. Zaten evet. De böyle olmalı. Çünkü böyle bir rol biçiliyor. Ha bu böyle olmamalı mıydı, bu şöyle mi olmalıydı veyahut da ne olmalıdır ayrı bir tartışma konusu. Ben olacağı söylüyorum, öngördüğümü en baştan beri zaten belli olanı söylüyorum. Yoksa serbest kalmak gibi bir şey pratik olarak dediğim gibi mümkün değil bugünün dünyası. Veyahut da Ankara'ya gelsin siyaset yapsın. Bu da baştan beri mümkün değildi. Fakat Bahçeli bu çıtayı çok yüksek koyarak en başta bir anlamda bugünün kapısını açmış ve hazırlamış oldu. Baktığımızda ya bu işte hep söylüyorum işte siyaset biliminde bir yöntem vardır metodoloji olarak counterfactual. Ya bir şey olmasaydı bir şeyi veriyi çekersiniz, bir aktörü çekersiniz, bir durumu çekersiniz. O olmasaydı böyle olur muydu gibi. Ya burada biz Devlet Bahçeli ve MHP'nin bu konudaki çabalarını çeksek bugüne gelmezdik. Bu süreç olmazdı. O çok net. Yani gerçekten bu konuda işte sonuna kadar işte başka konularda eleştirebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Yani kim ne düşünüyorsa düşünsün MHP ve Devlet Bahçeli.

0: liderliği ile ilgili. Ama burada hakikaten de kendi tabanı açısından çok riskli bir şey yaptı. Bu tabanı beraber tuttu, oy kaybı yaşamadı ve o tabanı 180 derece döndürerek bugüne getirdi. Ve bugüne getirerek de asıl sürecin güven tarafını yürüten de oldu. Ya Bahçeli böyle yapıyorsa, MHP böyle bir şey yapıyorsa burada gerçekten güvenilecek bir durum vardır. Ya mesela aslında DEM tabanında da DEM'in kendisinden yönetimine güvenden çok veyahut da politikasını bu konuda beğenmekten çok Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye güven vardı. Bu çok enteresan bir durum ve liderliği bu açıdan beğeniliyordu. O yüzden biz bugüne bu şekilde geldik. Tabii son şunu söyleyeyim. Uluslararası konjonktürün çok büyük önemi var. Ya biz şimdi Ağustos'ta niye bu hızlı hızlı yasalaşmayı görüyoruz? Çünkü 2026 Amerika'nın koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen çekileceği ve Irak'taki bütün silahlı güçlerin, devlet dışı silahlı güçlerin, aktörlerin silahsızlanması için verilen tarih. Ve zaten oradaki başbakan Ali El-Zaidi de ciddi bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Onun da hayatı tehlikede. Her an başına bir şey gelebilir. Çok tehlikeli bir iş yapıyor çünkü İran destekli gruplardan silahsızlanmak istemeyenler var. Bu silahsızlanma sürecini de çabuklaştırmak için Suudi Arabistan ve Amerika'nın malum hava müdahalesi oldu yani Irak'a, düşünün yani. Bu çok olağanüstü bir şeydi aslında. Dolayısıyla biz bu 30 Eylül 2026 tarihine kadar oradaki durum çabuklaştı, hızlandı ve oradaki zaten Irak liderliğinin sorunları olduğu için durumu kontrol altında tutmak için Türkiye'de de hızlanan bir süreç görüyoruz. Bu yüzden de bu bir fırsat penceresidir. Tabii ki silahsızlanma vesaire. Ya daha önce de bu tür yasalar çıktı. Bu onlardan tabii ki farklı yanları var vesaire. Ama bu Türkiye'nin de o anlamda değerlendirme, kim iktidar olsa değerlendirmeyi düşüneceği bir dönemdi. Şey olaydı. Değerlendirmek zorunda olduğu bir durumdu. Ama MHP ve Devlet Bahçeli'nin rolü olmasaydı bugüne de gelinmezdi.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir ek yapayım. Türkiye'de bu mesele, İsterse terör deyin, ister Güneydoğu sorunu, Kürt sorunu deyin. Türkiye'de entelijansiya, aydınlar bunu hep bir demokrasi sorunu, işte hukuk siyasal sorunu olarak gördüler ve sadece öyle gördüler. Oysa evet, bu aynı zamanda en azından belli bir tarihten sonra bir jeopolitik sorundu. Son çözüm süreci bu değil. Bundan önceki çözüm sürecini çökerten de oydu. Ama Türkiye'deki akıl, entelektüel akıl hiç bunu görmedi. Çöktüğü zaman da niye çöktü deyip meclise bakıyor, hükümete bakıyor, askere bakıyor, istihbarata bakıyor, PKK'ya bakıyor, şuna bakıyor. Ya kardeşim, jeopolitiğe bakın. Çok belirleyicidir. Bir katkı olsun diye söyledim.
2: Çok teşekkür ederim. Çok doğru. Aslında öncesinde de konuştuk ama siz baktığınız kadarıyla tatmin edici mi? Bir. İki, eğer tatmin ediciyse, tatmin edici bulduysanız, bundan sonra Türkiye üzerine düşeni en üst perdeden, meclisten 360 milletvekilinin imzasıyla yaptı. Artık sıra örgütün somut adımlarında diyebilir miyiz?
3: Evet, zaten aslında yasanın kendisi de bunu şart koşuyor. Her maddede aslında bu koşulu görüyorsunuz. Yani silah bırakma bir ve bunun MGK'da netleştirilip resmi gazetede de yayınlanması gibi çok somut bir yere bağlanmış, evet, durumda. Çıpası burada. O yüzden hani yani Soyut ya da işte o onu dedi.
2: Ya çıpa bu, bunu o kadar dedi, yüksekte ki.
3: Hı-hı, evet. Yani böyle çok yoruma açık bir yer kalmamış durumda. O yüzden tabii başından beri, yani bu 2 senedir konuştuğumuz bir süreç, bugüne gelmiş olmak bile hakikaten çok önemli bir başarı. Ya onu geçin, yani çok uzun süredir terör saldırısı konuşmuyoruz ülkede, evet, memlekette. Şehit haberi gelmiyor. Bu bile başlı başına kutlanması gereken bir şey. Ama örgütün tamamen tasfiyesi ve terörün Türkiye'den tamamen çıkıyor olması gibi böyle mucizevi sonuçlar olacaksa hakikaten inanılmaz olacak. Öcalan meselesine bir parantez, evet, açmak istiyorum. Bence ismi geçmiyor olsa da aslında dolaylı da demeyelim, net bir sinyal var.
2: Nedir?
3: Mesela madde 6 aslında Öcalan'ı ilgilendiren mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi. Ama genel olarak çerçeve yasanın tamamında bir tarihten bahsediliyor. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar kapsam dışı.
2: Yani oradan devre dışı kalıyor.
3: Evet, doğrudan devre dışı kalıyor. Çünkü 99'da hükmü kesinleşmiş bir durumu söz konusu. Hatta sadece Öcalan değil. Az evvelki KJ'nizde sorduğunuz sorunun da cevabı. Kandil. Örgütün üst düzey pek çok ismi, kurucuları da aslında kapsam dışı kalıyor. Ha bu şu demek değil yani... tamamen kapının kapatıldığını da söyleyemem. Çünkü bu ilk adım.
2: Çerçeve.
3: Bu ilk adım ve ihtiyaç halinde başka şeyler olacaktır. Başka düzenlemeler gelecektir derken ihtiyaç duyulursa farklı şeyler olabilir. Ama çok somut görünen bu. 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç deniyor. Ben buradan anlıyorum ki Öcalan'ı kapsamıyor. Hatta 2005'ten önce hükmü kesinleşenler zaten bunun dışında kalıyor. Evet. O yüzden de yani bu sadece çok ciddi, tabii ki de toplumu çok net anlıyoruz. Yani hani hepimiz için bu konuyu konuşmak giderek daha kolaylaştı. Başlarda daha zor konuşuyorduk ama giderek daha kolaylaşıyoruz. Toplum da adım adım hazmediyor. Hele bir de hatırlatıldı yani bir önceki çözüm sürecinin nasıl çöktüğü hatırlanırsa herkes de daha da böyle bu işte yoğurdu üfleyerek yeme durumu söz konusu, hala öyle yaklaşıyoruz. Bir de aman nazar değmesin, evet. Hani çok üstüne gidersek, çok beğenirsek bir şey olur yine falan hali de var hepimizde haliyle. Dolayısıyla bu adım adım dahi olsa gelinen nokta, üstelik imzacıların sayısının bu kadar fazla olması, yani gerçekten arkasında durulan hali çok önemli. Hani hazırlanırken bile kulislerde acaba yani işte MHP ile AK Parti işte şu konuda bastırır da DEM acaba ayak sürür mü? Ya da DEM şunlarda çok ısrar eder de şu taraftan böyle bir arıza çıkar mı gibi endişeler vardı. Bugün bu noktaya gelinmiş olması hakikaten çok değerli ve önemli. Önemli bir kısımda tabii jeopolitik konuşuldu, özgürlükler konuşuldu ama bence en önemli mesele zaten hepsinden feragat ediyor olma sebebimiz zaten güvenlik arazileriydi. Yani güvenlik meselesi hepimizin yani bireysel yaşamlarımızda da öyle yani istemeyiz hiçbirimiz alarmlar kurmayı, kapılarımızı üst üste kilitlemeyi, üstüne zincirler çalmayı, işte camlarınıza demirler koymayı falan istemezsiniz. Ama güvenli bir yerde yaşamıyorsanız güvenliğinizi sağlamak durumunda kalıyorsunuz ve o tedbirleriniz artıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı açıkladı. Terörün Türkiye'ye maliyeti yani trilyonlarla ölçülen durumda. Yani ve bir şehidin canı, kanı hepsinden yine buna bedel değil. Tabii. Düşünün. O yüzden hakikaten bütün bunların bu noktaya geliyor olması, açılan kapı, açılan pencere hakikaten çok değerli. Umarız nihayete erer.
2: Peki. Ali Haydar Fırat, aynı zamanda bölgeden bir isim olarak siz nasıl buldunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu daha sunulmadan meclise bu işin takipçisi olacaklarını ve destekleyeceklerini söylemişti. Hem sizin kişisel düşüncelerinizi merak ediyorum hem de tutumunuzu parti olarak.
4: Elbette bir kez daha izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Kişisel tutumum şu, yani bu metni okuduğum zaman bu metnin arkasında çok yoğun bir diplomasinin olduğu anlaşılıyor. Yani bir biçimiyle tarafların birbirini ikna ettiği ve gerçekten çok ciddi bir güven ilişkisinin kurulduğu net bir biçimde görülüyor. Bu çok önemli. Bu kadar uzun bir süreç içerisinde bir örgütün, bir devleti bölme çabasının, bir işte konuştuğumuz terör sürecinin bu şekilde bir tür akla, bir tür aynı bölgesel, aynı tarihsel okumaya denk düşmüş olması son derece önemlidir. Ve gerçekten o gerçekliğin taraflar tarafından, burada taraflar şeyini karşılıklık anlamında kullanmıyorum. Gerçekten hem çok sevindirici bir durum ama aynı zamanda çok umut verici bir durum. Bugüne biraz önce sevgili Gürkan Zengin, Türkiye'de entelektüellerin, aydınların bu sürece endişe ve kuşkuyla baktıklarını ve jeopolitiği çok iyi okuyamadıklarını ifade etti. Aslında bu süreç başlarken Sayın Bahçeli'nin ki burada katkısı tarihseldir, tarihsel önemdedir. Onu bir kez daha altını çizelim ama aynı zamanda bu işe gerçekten kendini vakfetmiş, devletin bütün kurumlarının kurumsal kapasitesinin bir bütün olarak bu sürece çok ciddi bir biçimde destek verdiğini de görebiliyoruz. Buna da tanık edebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanından MİT Başkanı'na kadar her alanda çok ciddi bir özveri gösterildiği de ortadadır. Sevgili Gürkan Zengin'in söylediğine katılıyorum. Şu açıdan o kadar böylesi bir süreçten umutsuzluk ve karamsarlık üretme alışık bir kitle vardı ki bu sürecin iktidarın, Cumhur İttifakı'nın kendi çıkarları doğrultusunda kullanacağını ve asla bir barış istemediği yönünde bir inanılmaz yazılar yazıldı. İnanılmaz tırnak içinde analizler ya da tahliller yapıldı. Dolayısıyla meselenin aslında bir iktidar, bir parti meselesi olmadığını, meselenin Türkiye'nin geleceği, Türklerin ve Kürtlerin bir büyük barışı, Anadolu'nun bir büyük barışı olduğunu bir kez daha gördük. Böylesi bir metne, böyle bir metnin çıkmış olması ve bunun kabul edilmiş olması şu gerçeği ortaya çıkarıyor. Silah bırakılmadığı sürece herhangi bir demokratik ve siyasal açılımın olmayacağının mutabık kalındığını, bu anlamda devlet tezinin, devletin başından beri öne sürdüğü tezin örgüt tarafından da kabul edildiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu zamana kadar Kürt meselesinde ortaya atılan iddialar, talepler ve bu taleplerin artık içinde bulunduğumuz zaman döngüsü içerisinde giderek anlamsızlaştığı, giderek anlamını yitirdiği gerçeğini de bizzat o hareketi yönetenler tarafından idrak edilmiş olması Türkiye'nin önüne çok büyük, çok önemli bir kapı açmıştır. Dolayısıyla mesele sadece Türkiye'nin kendi iç meselesi değil, Türkiye'nin bölgeyle ilişkileridir. Türkiye'nin bütün bölgede yaşayan halklarla ilişkidir. Bu sadece Kürtleri kapsayan bir süreç değildir. Aynı zamanda oradaki Arapları ve farklı etnik ya da mezhepsel yapıları da kapsayan ya da onlara da bir biçimiyle önünü açan ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kapasitesinin bölgesel boyutta bir biçimiyle güçleneceğini ve bunun da o bölgede yaşayan halklar açısından da bir garanti teşkil edeceğini, oradaki barışın tesis edilmesi noktasında da çok ciddi bir güvence vermiş olduğunda kabulüdür. Metin genel olarak hani baktığınızda her madde ne örgütün kurucusuna, Öcalan'a ne de diğer örgüt liderlerine dair bir imtiyaz ya da bir herhangi bir başka bir şey vermiyor. Bu şunu gösterir, bir açıdan aslında onların da böylesi bir sürece ki zaten Öcalan da bunu açıklamıştı, ifade etmişti. Ben kendi adıma bir şey talep etmiyorum ifade etmişti. Ama şunu da bir kez daha altını çizelim. Bir güvenin devlet ve örgüt arasında yapılan görüşmeler ya da müzakere demeyelim. Yapılan işte bütün bu çalışmaların o güvenin tesis edilmesi konusunda çok net bir biçimde bir o duygunun inşa edildiğini gösteriyor ki bunu zaten örgütün yaptığı açıklamalarda da bunu görebiliyoruz. Şimdi bu tabii sürecin bir boyutu. Diğer bir boyutu da şu olacak. Bu benim kişisel görüşümde. Şimdi resmi görüşümü açıklıyorum kamuoyuna.
2: Hazır mı?
4: Başka boyutu
2: hazır
4: şu.
2: Mı yani Türkiye buna? Türkiye buna hazır mı?
4: Hazır mı? Hazır mı? Buyurun. Şimdi sevgili hocam burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği 4 temel madde vardı. Birincisi bu silahsızlanma sürecinin doğrulanabilir nitelikte olması, yani teyit mekanizmalarının kurulması. İkinci mesele bölgesel, yani örgütün bölgesel uzantılarını da kapsayacak bir güvenlik stratejisinin oluşturulması. Üçüncüsü herhangi bir dış egemen gücün bu süreçte rol almamasını engelleyecek bir biçimiyle üçüncü bir göze ihtiyaç olmadığını, bu modelin terör sürecini bir bütün olarak bitiren bu modelin Türkiye özgü olduğunu ve Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde bu sürecin çözümlendiğini ve o yüzden de dış güçlerin müdahalesini engelleyecek bir egemenlik stratejisinin de mutlak surette bu sürece eşlik etmesini ifade etmişti. Dördüncü olarak da bu mesele aslında temel olarak bir demokratikleşme süreci de gerektiriyor çözümü. Dolayısıyla gerçek bir tüm anlamıyla yurttaşlarımızın her düzeyde eşit olduğu ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlandırılması gerektiği Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmişti. O yüzden bu metin Cumhuriyet Halk Partisi açısından son derece değerli ve önemli bir nitelik taşıyor. O yüzden herhangi bir tereddüt göstermeden, herhangi bir tereddüt edilmeden bu

0: metnin altına imza atılmıştır.
1: Peki.
0: Elbette ki mecliste bu sürecin bir biçimde yürütülüyor olması, bütün boyutların mecliste tartışılıyor olması ve mecliste de inanılmaz derecede bir konsensüsün bütün partilerin hemen hemen sağlanmış olması da Türkiye'nin birliği açısından, bütünlüğü açısından ve Türkiye'nin ve ulusumuzun üniterliği açısından son derece önemlidir. Bu sürecin sonunda ben inanıyorum, tekrar kişisel kanaatimi ve arzumu, umudumu belirterek bitireyim. Ben Türklerin ve Kürtlerin çok büyük bir barışı kuracağını ve Orta Doğu'nun bundan sonraki sürecine çok ciddi anlamda birlik ve dayanışma içerisinde yön vereceğini ve bu iki halkın barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir daha asla böyle bir sürecin yaşanmaması ya da böylesi bir sürece izin verilmemesi noktasında çok net bir irade ortaya çıkaracağına inanıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi iki açıklama var. Bir, onu dikkatinize bir sunmak isterim. Önce Sayın Bahçeli'nin o sözü gelsin. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Sayın Bahçeli aslında hemen hemen aynı cümlelerle bunu daha önce de yapmıştı. Şimdi bir kez daha tekrarladı bu açıklamayı. Fethi Yıldız, MHP'nin önemli bir kurmayı, hukukçu, teklifin hazırlanmasında da katkısı büyük. Onu da bir dinleyelim. Arkadaşımızın sorusu önemli. Bir dinleyelim Fethi Yıldız'ı da.
2: Hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu. Çok güzel bir kanun.
3: Efendim, Devlet Bey'in işaret ettiği Demirtaş'ın da yuvasına dönme meselesi noktasında AHİM ve AYM kararlarının uygulamasında bir gelişme bekleyelim mi önümüzdeki
2: bekleyin,
3: dönemde?
2: Bekleyin. Raporda zaten Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarının uyulması konusunda zaten raporda da var.
1: Bir kez daha dinleyelim. Çünkü burada önemli.
2: Uğurlu olsun. İyi oldu.
1: Bir kez daha dinleyelim.
2: Hayırlı uğurlu olsun. İyi oldu. Çok güzel bir kanun.
3: Efendim, Devlet Bey'in işaret ettiği Demirtaş'ın da yuvasına dönme meselesi noktasında AHİM ve AYM kararlarının uygulamasında bir gelişme bekleyelim mi önümüzdeki
2: bekleyin,
3: dönemde?
2: Bekleyin. Raporda zaten Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarının uyulması konusunda zaten raporda da var.
1: Nasuh Güngör, en az Öcalan kadar merak edilen bir diğer mesele de Selahattin Demirtaş. İki açıklamayı üst üste getirmemizin sebebi de bir anlamda da bu oldu. Demirtaş yuvasına dönebilecek mi? Yani Demirtaş hapisten çıkabilecek mi? Bu teklif bunun önünü açıyor mu? Sadece Demirtaş değil, bizim incelediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla gün boyu yapılan yayınlarda da ifade ettiniz. Osman Kavala, işte eski FETÖ sanıkları, gizli tutukluları, Can Atalay pek kapsamıyor gibi. Bu meseleye Selahattin Demirtaş'tan başlayarak bir açıklık getirir misiniz?
4: Bence bu zor bir soru ama şöyle yaklaşabilirim. Bir kere bu üç kategorinin, yani Öcalan'ın umut hakkı, Demirtaş'ın cezaevinden çıkması, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Ahmetlerin, yani iki belediye başkanlığının makamlarına dönmesi meselesi, hukuken de anlam dünyası olarak da siyasal sonuçları ve etkisi açısından da birbirinden farklı hikayeler. Yani Demirtaş'ın cezaevinden çıkma meselesi şu ana kadar çok sayıda dönemde gündeme getirildi. Sayın Bahçeli de ilk kez gündeme getirmiyor. Bir kere bunu söyleyelim. Ama buna dair şu anda bir hazırlık var mı? Böyle bir hazırlık duyma ihtimalimiz de yok bence ama hukuki anlamda söylüyorum. Bu sürecin hani ruhuna baktığımızda, hatta bu hazırlanan yasanın da bir ruhu var. Yani o yasayı hazırlayanlar bunu bir ruhla inşa ettiler. Bu bir kök yasa, bir geçiş yasası diye ifade ediyoruz ya. Bu aynı zamanda az önce de konuştuk ya, devamında yeni düzenlemelerin çıkacağına dair bize bir takım ipuçları veriyor. Bu ipuçların içinde Demirtaş'ın cezaevinden çıkması var mı? Ben kişisel öngörümü söyleyeyim. Çok yakın bir tarihte ben bunu beklemiyorum. İki Ahmet meselesi, Ahmet Özer ve Sayın Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı makamlarına yeni dönmeleriyle ilgili meselede de Sayın Bahçeli'nin yaklaşık birkaç ay önce, ama ne kadar olduğunu şu an hatırlayamadım birden, tam böyle grup konuşması bittiğinde, hani resmi metin, önündeki metin bittiğinde

ısrarla söylediği bir konuydu. Sonra birkaç kez daha gündeme getirdi. O konularda da yani bu kayyum meselesinde de bu devamında sürecin devamında bir takım adımlar atılacaktır. O kapsamda onların da kendi makamlarına dönüşlerinin mümkün olacağını öngörüyorum. Umut hakkı meselesine gelince 2024-22 Ekim bütün arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin o hani artık tarihe geçen diyelim etkisiyle tepkisiyle konuşmasında Öcalan işte DEM grubuna gelsin buradan konuşsun Umut hakkından yararlansın diye yaptığı çıkış. Aslında çok onun kadar hatırlanmasa da silah bırakma meselesinde gelsinler Malazgirt'te, Malazgirt ilçesinde o silah bırakmayı yapsınlar anlamında. Yani aslında kendisiyle konuştuğumda ben aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki özgüvenine işaret ettiğim mealindeki değerlendirmesi. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda aslında Sayın Bahçeli'nin bu süreçle ilgili ortaya koyduğu rollerinden ya da rolün bir parçası olarak bu çıtaları yükseltmek olduğunu da görüyoruz. Ya burası ilginç. Ya mesela Öcalan gruba gelmedi değil mi? DEM grubuna bir konuşma yapmadı. Bugüne kadar Umut Hakkı ile ilgili herhangi bir düzenleme, bir konuşma da yapılmadı. Gelip Malazgirt'te silah da bırakmadılar. Ama bu sözler tarihe geçti. Çünkü bu sözler aynı zamanda bu süreçle ilgili bir çıtayı ifade ediyor. Bugün başka bir şey daha söylemiş. Yani bana işte soruyorlar hani birkaç grup toplantısı, üç grup toplantısında üst üste hiç bahsetmedin gibisinde. Yani Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tarzı belli. Bekliyor. Kendisinin katkı sağladığı, inşa ettiği, arkadaşlarım da altını çizdiler. Sayın Bahçeli'nin katkısı fevkalade önemli bu süreçte. Bu noktalarda eğer yine bir düşüş, bir tempo düşüşü, bir geri adım ya da bir sıkıntı hissettiğinde yine çıkıyor ortaya bir çıta koyuyor. Ben böyle okuyorum bunu. Yani o nedenle Umut Hakkı meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bu tartışma evet bugün Sayın Bahçeli söyledi ama tekrar yine Öcalan'ın özgürlüğü tırnak içinde İmralı'dan çıkması ki söylendi de bu akşam çok da doğru bunlar. Kendisinin de böyle bir talebi olmadığını biliyoruz. Ancak Öcalan'a rağmen Öcalan için özgürlük ve taleplerde bulunan bir siyasi yapı var. Demin tamamına da haksızlık etmek istemiyorum ama onlar daha Öcalan var Öcalan'dan içeri gibi davranıyorlar kendi kendilerine böyle bir haller içindeler filan. Ama bunun şu anki yasanın ruhuyla ve önümüzdeki seyirle çok ilgisi yok benim görebildiğim kadar Kerem. Çünkü burada DEM içinde belki DEM'i konuşacaksak bunu söyleyecektim ama şimdi bir parça söylemiş olayım. Mesela bugün DEM'in bütün kadrosu imza atmadı. Ben bunun biraz peşine düştüm ama şu ana kadar net bir şey söyleyemiyorum. Bir bölümü imza attı. DEM içindeki Türk solu diye ifade edilen kesimin bu meseleden çok hoşnut olmadığı kanaatindeyim ben. Yani buna dair de aslında geriye doğru bakarsak, sararsak filmi biraz geriye doğru. Hani şu andaki pozisyonları gereği bu imzadan kaçamayanlar var ama şeydeki meclisteki görevleri, partideki görevleri nedeniyle. Ama Türk solu dediğimiz o yapının hani böyle sabahtan akşama kafalarındaki muhayyel bir devletle sürekli kavga eden, çatışan, yani işte asla bu işin böyle bir barış noktasına gelmesinden pek de hoşnut olmayan, bugüne kadar kendilerinin arzu ettiği bir takım hikayelerin örgüt tarafından gündeme getirilmesi, silahlı mücadelenin altını çiziyorum özellikle ne yazık ki. Buralarda duran bir yapı da var. Ya bu sağlıklı bir şey değil. Ben Ekim ayında yapılacak yeni kongresinde demin de kendisinin içindeki bu yapılarla belli bir özür dilerim muhasebeye gireceğini de düşünüyorum. O nedenle bu süreci konuşurken evet yasanın ruhu, kök yasa, geçiş yasası vesaire. Ya bütün bunlara çok böyle içine girip didikleyip odakladığımızda az önce Ali Haydar'ın aslında bugün bütün değerli katılımcıların da ifade ettiği büyük resimden kopuyoruz gerçekten. Ya burada terörsüz bir bölge iddiası vardı değil mi ilk günlerde? Sayın Numan Kurtulmuş'un ilk konuşmasında vardı hatırlıyorum. Ya şimdi Suriye'de sorun çözülüyor, Irak'ta başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Orada da bir takvim var Sezin Hanım söyledikleri. Bu çok önemli ama bir bölgesel barış Türkiye'nin şemsiyesi altında inşa edilirken bunlara takılıp sadece bunlar üzerinden bir tartışma yürütmek bence bizi çok bir yere götürmüyor. Ben burada bir şey daha söyleyeyim. Konuşacağız herhalde Kerem eğer konuşacaksak beni lütfen durdur. Mesela yeni partinin ya burada hani ya bize metin erken verilmedi yarım saat önceden metin getirdiler vesaire. Hani bütün bunlar işte komisyonda genel kurulda zaten destek oluruz filan. Ya bu böyle bir tarihi anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi öyle yapmadı. İmza attılar gelip. Hüdapar öyle yapmadı. Yani Hüdapar bu konularda hani DEM Parti ile yan yana getirsek birbirleriyle anlaşması çok da muhtemel olmayan iki siyasi parti aslında ya da iki siyasi geçmiş onu da söyleyelim. İkisinin de örgüt geçmişi ya da en azından bir dönemleri öyle.
Ama buna rağmen onlar da katkı sağladılar. Beni şaşırtanlardan birisi Yeniden Refah'tır, onu söyleyeyim. Özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da çok ciddi bir oy potansiyeli